koyuyorum. Gerçekten samimi yetkililerini kenara koyuyorum. Ama ya Habertürk zamanında Aziz Başkan 3 Temmuz kumpasında hedef alındığı dönemde de öyle bir şey yayınladı ki, fotoğraf yayınladı ki, hepimizin deyim yerindeyse, ya diğer takımları tutan, gönül, onlara gönül veren dostlar kızmasın. Ama yani Fenerbahçelilerin psikolojisini anlamak açısından söylüyorum. Anlamanız açısından söylüyorum. Resmen o fotoğrafı görünce bizim kan beynimize sıçramıştı. Yani bir kumpas oldu net. Ondan sonra şey yapıyor ve Aziz Başkan'ı orada suçlu gibi gösteren bir fotoğrafın şur manşetten. Daha sonra zaten Habertürk'ün de içine bunun kurumu suçlamak açısından söylemiyorum. Bir yayın organıdır. Sonuçta koskoca devletimizin kurumlarının içine sızan bir istihbarat yapılanması. Hem terör hem istihbarat yapılanması olduğu için sızma işini yapıyor. Habertürk'ün içinde de sızmış. Medyanın içinde başka kurumlara da sızmıştır. Sızdıklarını biliyoruz. Hoş servis yaptıkları biri, şimdi diyeceksiniz ki ya arkadaş sen de oralara takılıyorsun. Takıl, valla takılmamak elde değil. Yani biri bu sıralar, yani o dönem 3 Temmuz'un Baransu'su diyeyim. 3 Temmuz'un Baransu'su, bakın. Mehmet Baransu Balyoz'da nasıl, o Balyoz kumpasında nasıl bir misyon üstlendiyse 3 Temmuz kumpasında da o misyonu, aynı misyonu üstlenen kişi bugün böyle muhalif kanalın ne diyeyim, en gözde alanlarından birini, zaman vakitlerinden birini işgal ediyor. Ve o da az önce söylediğim gibi, ya ben hatalıydım, o dönem böyle bir hata yaptım diye bir açıklaması asla olmadı. Ve o yüzden onu da unutmayacağız. İsim vermeyeyim ki, şundan dolayı isim vermiyorum. Kendi kişisel hesaplarımda zaten yazıyorum bunları. Ama sonuçta Radyo Sputnik kıymetli bir alan, kıymetli bir yer. Sonuçta ona karşı da bir şey olmasın diye. Ama dediğim gibi isim vermeden mutlaka bu işleri yakın takip eden insanlar biliyordur. Bahsedeceğim isimlerin kimler olduğunu tahmin ediyorlardır. Dediğim gibi 3 Temmuz'un Baransu'su da şey yapıyor. İşte Habertürk'ün o yaptığı yayınlar. Ya yapmayın. Böyle şeylere gelmeyin. Yetkililere sesleniyorum. Buradan bu tür haberlerde kullanılan dile dikkat edin. Bu sadece Aziz Başkan açısından değil. Şimdi Aziz Başkan neden şey yapıyorum? Aziz Başkan'a karşı geçmişte terör ve casusluk örgütünün, Fethullahçı, o dünyanın en alçak örgütlerinden biri olan Fethullahçı alçakların yaptığı saldırı ortada. O yüzden Aziz Başkan'a yönelik kinlerinin bitmediğini biliyoruz. Çünkü Aziz Başkan orada mücadeleyi, liderlik de yaptı. Bir Semih Çetin amiralin ifadesiyle bir sarı lacivert duvar örüldüyse o Fethullahçı alçakların önüne, o set çekildiyse, bunda en önemli pay Aziz Başkan'ındır. Aziz Başkan'ın liderliğidir. Eğer lider olmazsa dünyanın en güçlü ordularını getirin. Dünyanın en büyük kitlelerini, en güçlü kitlelerini getirin. Liderlik, doğru bir liderlik olmazsa mücadele başarıyla sonuçlanmaz. Orada Aziz Yıldırım'ın liderliği çok etkili olmuştur. O yüzden o Fethullahçı alçaklar asla Aziz Başkan'a kinlerini azaltmadılar. Daha da nefretlerini arttırdılar. Şimdi bu yüzden bu tür haberlerde bizim deyim yerindeyse böyle savunma mekanizmaları doğrudan artıyor. Şimdi bu konuya da bir virgül koyalım. Yeni gelişme olursa da affedersiniz, bilgilendiririm. Şimdi bu ilginç bir olay var. Şimdi T24'te Asuman Arancan'ın haberi. Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'taki Musul Başkonsolosluğu'nda ateşe yardımcısı olarak görev yapan ÖY'nin sanal bahis bağımlılığı cezaevinde son buldu. Olay çok acayip. Konsolosluğun, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sizin benim vergilerimden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kullanması için aktarılan konsolosluk kasasında bulunan 190 bin dolardan bu ÖY'ye 180 bin dolarını peyderpey alarak sanal kumarda, sanal bahiste harcamış ve kaybetmiş. Korkunç bir olay. Cezaevle ilgili incelemeler yapılmış, gerekenler yapılmış, o ayrı. Ama çok acayip bir olay. Yani bu sanal bahisin, sanal kumarın ne kadar aslında getirdiği noktayı gösteriyor. Bakın bu insanlar okumuş, etmiş, bilgili insanlar. Şimdi son dönemde dışişlerine şöyle eleştiriler yapılıyor. İşte dışişleri kökenli kişiler atanmıyor. İşte dışarıdan da başka, ama atananlara da baktığımız zaman eğitimli kişiler. Yani ben eğitim boyutundan söylüyorum.

dilekçelerle uzatıyor. İzin dönüşü mecbur, izin bitecek bir gün. İzin dönüşü kasayı açması istenince konsolosluk hasılatı ve özel ödeneklerin tutulduğu kasada sadece 10 bin dolar kaldı anlaşılıyor. Bunun üzerine soruşturma başlatılıyor. İdari soruşturma, ifadeler falan filan. Kumar bağımlısıyım, parayı sanal bahiste kaybettim deyince Ankara Dışişleri Bakanlığı doğal olarak idari soruşturmanın ardından tabii ki bakanlık bu öğe hakkında Ankara Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunuyor. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Başsavcılığı'nın talimatıyla bu öğe gözaltına alınıyor. Yani korkunç, korkunç. O noktada şeyi de takip etmek gerekir. Ona da bakacağız. Yani bu işler biraz takipte meselesi. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Ondan sonra bu arada mesajları da okuyacağım dedim. Az önceki meselelerle ilgili birkaç mesaj daha geldi. Onları da okuyayım. Şimdi bir kimdi? Tamer Bey. Kendinizi çok önemsiyorsunuz. Eleştirseler ne olur, eleştirmeseler ne olur diyen Tamer Bey belki kızacak bize. Ama okuyayım, önemsiyorum bütün dostlarımızı. Üstad görüşünüzü anlıyoruz, haklı olduğunuz noktalar var. Kendinizi savunmak için harcayacağınız süreyi. Ya kendimi savunmak değil aslında. Dediğim gibi sohbet ediyoruz. Yani bir dostla sohbet gibi düşünün. Dosta da neden bunları böyle söylüyorum, anlatıyorum gibi düşünün. Siz de kendinizi anlatıyorsunuz. Bunun gibi. Yani siz de ya aynı şeyi benim size söylediğimi düşünün. Yani bunu yazacağına şunu yap falan dediğimi düşünün. Yani yanlış anlamayın. Bunu şey olarak söylemeyeyim. Yani o cümleye bir şerh koyuyorum. Kendinizi savunmak için harcayacağınız süre iktidarın bugünkü hatalarını eleştiri için kullanırsınız. Herkes tatmin olur. Ulaş beni biliyorsunuz demiş. Tahmin ettiğim bir Ulaş var. Selam olsun. Bir başka dostumuz konular ilgi çekici olduğu için buradayım ve olacağım. Ali Bey, siz, Fethi Bey, Güçlü Bey ve bir hanımefendi dış politikada konu bence daha önemli sanki böyle düşünüyorum. Sevgiler, saygılar. Yoldaş radyodayız. Yani yoldaştan sonra virgül var mı bilmiyorum. Yoldaş radyodayız diye bir söylüyorum, çözemedim. Ondan sonra o açıdan o da Tamer Bey'miş bu arada. Eyvallah. Tamam. Tamer Bey'miş. Onu da söyleyeyim. O mesajı da okuyayım. Şimdi ilginç bir olay anlatayım. Şimdi dün Ulaştırma Bakanlığı bir şey yayınladı. Açıklama yayınladı. Açıklama önemli. Hemen açıklamayla hatırlatacağım size. Açıklamada Varşova Tel Aviv seferini icra eden Polonya menşeli LOT Hava Yolları tarafından işletilen yolcu uçağı Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada uçak kaçırma anlamına gelen 7500 kodunu yayınladı ve bu bilgiyi aktardı Ulaştırma Bakanlığı. Bu uçak kaçırma anlamına gelen kodu yayınladığı bilgisini aktardı. Açıklamada söz konusu hava aracı daha sonra Türk hava sahasına giriş yapmış Bulgar hava sahasından. Hava aracı mürettebatı tarafından herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı yönde bilgi verilmiş. Bilgi verilmiş olmasına karşın uluslararası havacılık protokolleri kapsamında gerekli tüm tedbirler alınmış. Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren hava kuvvetlerimize ait 2 adet F-16 savaş uçağımız tarafından yakından takip edilerek hava sahamızı terk edene kadar bahse konu hava aracına refakat edilmiş. Devam ediyor, ediyor, ediyor, ediyor. Sonra Bulgaristan'a yönlendirilmiş. Burgaz Havalimanı'na 17-12'de iniş gerçekleştirmiştir. LOT Hava Yolları tarafından yapılan ilk açıklamada olayın pilot tarafından yanlış kod bildirilmesinden kaynaklandı ve fiili bir kaçırma vakasının söz konusu olmadığı belirtilmiştir diyor. Devam ediyor. Olay böyle. Takip ediyoruz diyor süreci yakından. Ulaştırma Bakanlığı böyle bir açıklama yaptı. Ben de dün acaba dedim bu olay yani şu anlamda başka detay var mı diye şeye de baktım. Sonuçta Varşova'dan Tel Aviv'e gidiyor. Yani İsrail'e gidiyor. Şimdi dedim ki ya dedim bir bakayım İsrail basında ne yazıyor. Dikkatimi bir şey çekti. Şimdi bizim açıklamalarda deniyor ki Bulgar hava sahası İsrail medyasında tek elden çıktığı anlaşılan. Çünkü şundan dolayı aynı dil kullanılıyor. Az çok mesela bir Valla diye bir yayın organı var. İsrail yönetimine yakındır. Jerusalem Post'u az çok bilirsiniz. Haberlerden bilirsiniz. İkisinin haber dili hemen hemen aynı. Okuyorsunuz aynı dili görüyorsunuz. Yani tek elden çıktı dediğim nokta o. Tek bir merkezden çıkmış haberler gibi. Şöyle bir şey söyleniyor. Jetler İsrail jetleri de havalanmış. Olay şu. İşte hemen tekrar o şeyi de bulayım. Elektra Airways yolcu uçağı Varşova'dan kalkan LOT hava yolları değil de
Elektra Airways, yolcu uçak

0: ile ilgili iletişim kaybı yaşandı. İletişim kaybı bakın, kod falan değil. Bunun üzerine İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı iki savaş uçağı havalandı. İletişim kaybı da Kıbrıs adası üstünde yaşandı. Akdeniz bölgesinde yaşandı. Şimdi Bulgaristan'lara, Akdeniz'lere ve İsrail jetlerinin Kıbrıs'a doğru hareketlenmesi. Şimdi acayip, yani bana acayip geldi, bilmiyorum normal bir şey mi? Orada Türk jetlerinin havalanması, Türk F-16'larının ve aynı zamanda İsrail jetlerinin havalanması ve Akdeniz'e doğru ilerlemesi. Aklıma şu geldi, şimdi İsrail kumpas kurmada, her türlü sabotajda, her türlü sıkıntıda, düşmanı test etmede mahir bir yapılanma diyorum. Şimdi bu yapılanma acaba bir şey mi denedi, başka bir şey mi var, ona onun dikkatimi çekti, onu bir yansıtayım istedim. O yüzden de bunu söyleyeyim dedim. Bunu takip edeceğim. Bakacağım. Yani İsrail bir provokasyon mu tezgahladı? Akdeniz'de sivil bir uçakla temasın kesilmesi, Akdeniz'de diyor, İsrail jetlerinin kalkması. Yani Türk jetleriyle İsrail jetleri karşı karşıya gelebilir miydi? Gelseydi ne olurdu? İnsanın kafasında 50 bin tane. Belki de bu kadar önemsenecek bir olay değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Belki de öyle bir, dedim ki bu kadar değil. Ama bana ilginç geldi. O açıdan size aktarayım istedim. Son olarak aslında bir konum daha vardı da onu şey yapayım. Zaman kalırsa hemen hızlıca bu askeri sağlık sistemini gündeme getireyim. Şimdi Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri, Devlet Bahçeli askeri hastanelerin gündeme getirdi. Ve dedi ki sonuçta biz yıllardır konuşuyoruz aslında 15 Temmuz sürecinden sonra işte bizim GATA'mız vardı biliyorsunuz. Fethullahçı teröristler oraya sızdılar, oranın kontrolünü ele geçirdiler ve o teröristler yıllarca GATA üzerinden kumpaslarda her türlü şeyi GATA'yı kullandılar. Ve aynı zamanda bu GATA'yı askeri hastaneleri, askeri sağlık sistemini kendilerinden olmayan bu ülkenin, bu vatanın evladı olan milliyetçi, Atatürkçü, dindar ama bu vatanın evlatları olan askeri lise öğrencilerine karşı da kullandılar. Gönderdiler mesela sağlık sisteminde o çocuklara olumsuz rapor verdirtip harbiyeden veya liselerden ayrılmasının önünü açtılar. Bu kadar ele geçirmişlerdi. Sonra 15 Temmuz sonrasındaki süreçte askeri hastaneler kapatıldı biliyorsunuz. Devlet Bahçeli dedi ki artık askeri hastaneler açılmadı. GATA geleneği mukaddes bir geleniktir. Mukaddes GATA geleneği cephe gerisinden cephe hattına kadar uzanan askeri tıp disiplininin Mehmetçiğe adanmış fedakar hekimlik ruhunun ve harp şartlarında çelikleşmiş sağlık aklının ta kendisidir. Sivil sağlık sistemleriyle savaş cerrahisinin farklı olduğunu anlattı. Önemliydi, kıymetliydi ve artık askeri hastanelerin bir an önce yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağ modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekrar ifade ediyorum, milli beka meselesidir dedi. Bu son derece önemliydi. Bunun hakkını teslim edelim. Dediğim gibi Yankı Amiral'le de görüşecektik. Uzun süredir mücadelesini veren isimlerden biri Yankı Bağcıoğlu. Yankı Bağcıoğlu'nun da sohbetlerimizde sürekli aktardığı bir şey var. Gönderdiği bilgilerde sürekli aktardığı bilgiler var. Askeri sağlık sisteminin yeniden tesisinin bir tercih değil, milli güvenlik zorunluluğu olduğunu söylüyor. Askeri sağlık sistemi yalnızca yaralı tedavi eden bir yapı değildir. Muharebe gücünü koruyan, personelin yeniden göreve dönmesini sağlayan ve ordunun savaşma azmini sürdüren stratejik bir kuvvet unsurudur. Geleceğin savaşlarında başarı sadece gelişmiş silahlara değil, yaralısını en kısa sürede tedavi ederek yeniden muharebe gücüne kazandıran ordulara ait olacaktır diye Yankı Bağcıoğlu'na notları var. Aynen katılıyorum. Sayın Bahçeli'ye de katılıyorum, Sayın Bağcıoğlu'na da katılıyorum. Savaş cerrahisi başka bir. Ya örneğin normal doktor istediği kadar normal şartlarda kazadaki yaralanmalarda baksın, bir şarapnel yaralanmasına, bir cephedeki yaralanmaya bir askeri cerrah kadar o anlamda harpteki sağlık meselelerini onunla ilgilenen kişiler kadar bilemez. O yüzden Türkiye'nin yeniden GATA'sına kavuşması, elbette ki o sıkıntılı süreçlere yönelik tedbirler alınarak kavuşması ve askeri hastaneleri, askeri sağlık sistemini yeniden devreye sokması gerekir diyelim. Yavaş yavaş toparlayalım. Toparladıktan sonra Cuma akşamı tekrar buluşacağımızı da söyleyelim. O söyleyemediğim haber de şu. İspanya'da bir virüs yayılıyor. Vibrio virüsü diye plajlarda yayılıyor ve birçok plaj kapatıldı. Bu bir biyolojik silah mı diye onu şey yapacağım. Cuma günü hatırlatın. Ben unutursam siz unutmayın. Bunu konuşalım. İspanya'daki plajları etkileyen, İspanya'yı etkileyen bu virüs biyolojik silah mı? İspanya'ya karşı Amerikan merkezli bir biyolojik silah mı? Onu konuşacağız. Bugünlük bu kadar diyelim. Hakkını yediğimiz olduysa hakkını helal etsin. Benim varsa hakkım bütün dostlarımıza da helaldir. Çok kıymetli sohbetler gerçekleştirdik. Cuma akşamı yine aynı saatte buluşacağız. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yeni şeyleri konuşmak için haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz. Efendim bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üstünden ve YouTube kanalından. Dedikten sonra hemen bu hafta konuklarımıza merhaba demeye başlayalım izninizle. Efendim ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muhsin Konuk. Merhabalar Sayın Hocam.
3: Merhaba Serhat Bey.
2: Sayın Hocam, gerçekten de genetik konusu bizim böyle burada özellikle üstünde çok fazla konuştuğumuz konuların başında geliyor. Bir de bizim konuştuğumuz konuların başında yine yapay zeka geliyor. İkisini bir potada eriten bir açıklamanızı gördüm. Hemen üstüne atladım. Çok teşekkür ediyorum. Siz de kabul ettiniz programımıza katılmayı.
3: Estağfurullah, ben teşekkür ederim davetiniz için.
2: Sayın Hocam, şimdi özellikle şöyle başlamak istiyorum. Biraz sizin açtığınız yoldan giderek başlamak istiyorum. Şimdi yapay zekanın birçok yönünü tartışıyoruz biz. İyi yönleri, kötü yönleri, dikkat edilmesi gereken yönleri diye. Şimdi genetikte siz özellikle bir konuya dikkat çektiniz. Yapay zeka genetik alanında ya da biyolojik alanında biyolojik silah riskini artırıyor mu sorusunu gündeme taşıdınız. Gerçekten de çok önemli ve üstünde konuşulması gereken bir konu. Bu sorudan başlayalım isterseniz.
3: Elbette. Yani sorunuz eğer bu yapay zeka biyolojik sistemlerde patojenik durumların ortaya çıkartılmasını sağlıyor mu sorusu ise evet. Bunu rahat bir şekilde evet diyebiliriz. Çünkü dünyada bildiğimiz gibi artık bazı şeyler o kadar hızlı gelişiyor ki bu gelişime bağlı olarak da kontrol sistemlerinde ciddi anlamda açıklıklar var. Bu açıklıklar neticesinde de belki şu an için bu durumu daha doğrusu bir kıyamet senaryosunu ortaya koymak çok doğru değil. Ama bu olabilecek ihtimalleri göz önüne getirmek açısından oldukça önemli. Çünkü şu anda özellikle bağlantısız ülkelerde bildiğimiz gibi Çin bunların başına çekiyor. Ve normal olarak artık biz böyle büyük küçük bir televizyon ebadındaki yeni sistemlerle DNA sentezleme imkanına sahibiz. Yani biz istediğimiz genetik kodunu sisteme vermek suretiyle 2 saat gibi bir sürede 200 pikomol düzeyinde DNA sentezi yapabiliyoruz. Şu anda da bütün dünyada çok ucuz olmasından dolayı yeni DNA sentezlerinin yaptırılmasıyla ilgili ilk başvurulan yer genelde Çin oluyor. Yani dünyadaki sentezlettirilen DNA molekülünün %30'unu onlar karşılıyor. Ve Çin'de yeni üretilen ve üretilecek olan DNA molekülleriyle ilgili herhangi bir kısıtlama ve herhangi bir tarama yöntemi mevcut değil ve yapmıyorlar. Dolayısıyla bu bizim açımızdan bütün insanlığı belki de çok kötü sonuçlara götürecek şekilde bir takım yeni canlı, belki de yeryüzünde olmayan canlıların patojenik hale getirilip onların insanlığın yok olması veya bazı canlı türlerinin yok olmasını sağlayacak düzeyde biyolojik silah üretilme açısından oldukça önemli diye düşünüyorum.
2: Peki hocam, burada bahsettiğimiz biyolojik silah yani böyle herhangi bir yerde işe yarayacak bir biyolojik silah mı, yoksa mesela uzun zamandır tartışılan bir büyük korku var. Hani kişiye özel ya da bir ülke insanına özel, onun genetik yapısına özel bir genetik silahtan bahsetmeye başlayabilir miyiz acaba? Yapay zekanın bu gücünü kullanarak.
3: Yani bu yapay zekanın gücü kullanıldığı zaman aslında belki kişiye özel çok ileride tasarlanabilir ama temel itibarıyla bütün insanlığa etki edebilecek şekilde yeni patojenik organizmalar üretmek mümkün. Yani biyolojik silahlar bildiğimiz gibi yıllardır var. Özellikle Soğuk Savaş döneminde de belki komplo teorileri şeklinde çok konuşuldu. Ama o biyolojik silahları üretebilmek çok büyük bir altyapı ve bilgi birikimine ihtiyaç duyuyordu. Şu anda yapay zeka o bilgi birikimini çok kolay bir şekilde ortaya koymaya başladı. Mesela bu COVID-19'la ilgili olarak bizim karşımıza çıkan ve ciddi anlamda pandemi yapan SARS-CoV-2 virüsü ve grip virüsü gibi, influenza virüsü gibi virüslerin yeniden dizayn edilip bunların bağışıklık sisteminden de kaçarak bütün insanlıkta hastalık yapabilme yeteneğine sahip olmaları mümkün. Ayrıca bazı toksinler var. Mesela bu Nature dergisinde yayınlanan o makalede de belirtildiği gibi konik salyangozların ürettikleri, hatta bizim Hint yağı olarak kullandığımız bitkinin o yağı da kullanıyoruz biz değişik yerlerde, kozmetikte, eczacılıkta. Onun ürettiği bir toksin var. Ricin adı verilen bir toksin var. Bunların yapay zeka aracılığıyla o canlılarda bir takım değişiklikler yapmak suretiyle bütün insanlığa bela olabilecek şekilde toksin haline getirilip insanların hayatlarının sonuna erdirilmesi mümkün olabilir. Yani bu kişiye özgü de olabilir ama bütün insanlığa özgü de olabilir. Bu kişiye özgü aslında belki biraz böyle lüks kaçar ama normal olarak biyolojik silahlar hangi organizmayı ortadan kaldırmak istiyorsanız onların belli sistemlerini felç eden ve onları çökelten ve neticede ölümle sonuçlanan bir takım sonuçlar ortaya çıkartıyor.
2: Bunlar peki hocam, yani bunları
3: şunu
2: ben sormak istiyorum size. Şimdi baktığımızda böylesi durumlarda işte gelişmiş batılı ülkelerin, özellikle Amerika gibi ülkelerin bu konularda özellikle biyolojik yapılarda ileride olduğunu görüyoruz. Hatta komple teorilerine göre gönderme yapmak gerekirse ilk SARS-CoV çıktığında bunun Amerika'da bir laboratuvardan çıkmış olma ihtimali çok derinlemesine konuşulmuştu. Şimdi yapay zekadaki gücü ve biyoloji, biyoteknolojideki gücünü bir üst üste koyduğumuzda sanki Amerika daha büyük bir riskmiş gibi duruyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
3: Yani bence bütün ülkeler bu konuda bu sisteme sahip olan ya da bu yeteneğe sahip olan ya da bu bilgi erişimine sahip olan bütün ülkeler bunu yapabilecek düzeyde diyebilirim. Aslında Batı ülkelerinde bugüne kadar 76 bin tane sentetik yeni protein sentezi yapılmış ve bunların büyük bir kısmı, yani aşağı yukarı %25'i hastalık üretebilecek düzeyde olduğu da belirlenmiş durumda. Günümüz itibariyle ki rakam bu. Dolayısıyla
2: yani şunu mu dediniz hocam, pardon orayı özellikle vurgulamak istiyorum. Hani şu ana kadar yapılan, ortaya çıkarılan biyolojik ürünlerin %25'i hastalık riski taşıyan ürünler mi?
3: Aynen öyle ve sistemlerden kaçarak hastalık oluşturabilecek moleküller. Dolayısıyla yani işte bunların bir şekilde kontrol altına alınması lazım. Yani biz sadece hastalık etmeli olarak virüsleri, bakterileri görüyoruz ama mesela bu şeylerde, evcil hayvanlarda deli dana hastalığıyla başlayan, koyunlarda, keçilerde de görülen hastalık yapan etmen aslında bir polipeptit, bir protein. Bu proteine benzer proteinlerin bile üretilmesi bir silah olarak kullanılma açısından oldukça mümkün gibi karşımıza çıkıyor.
2: Peki bu kadar geniş imkanlar verirken böylesine bir silah arama, yani silah arayışı için hocam, yani gerçekten de hani insanlığı belki de kurtaracak noktaya geliyoruz. Belki öyle bir protein yapacaklar ki ortada hastalık kalmayacak ya da kanser kalmayacak. Atarak söylüyorum bunu tamamen. Bunları araştırmak dururken emeklerin %25'ini buraya getirmek çok acayip geliyor bana.
3: Yani işte burada aslında Nobel biliyorsunuz dinamiti insanlığın faydası için üretmişti. Yolların yapılması, işte dağların yıkılması vesaire ama insanlık onu o yolda kullandığı gibi başkalarını öldürmek için de kullanmaya başladı.
2: Ne yazık.
3: Dolayısıyla yani iyi insanların, iyi insanlık duygusunu taşıyan vicdan sahibi insanların eline geçtiği zaman tabii ki her ne kadar bu işte yapay zekanın yardımıyla hastalık yapabilecek yeni ilaçlar, patojenlerin üretilmesi mümkün olsa da yapay zeka bu taraftan iyi insanların elinde de o hastalıklara karşı koyabilecek yeni antitoksinlerin, yeni antivirüs ilaçların, antibakteri ilaçların üretilebilmesi açısından da imkan sağlayacak diye düşünüyorum.
2: Peki Sayın Hocam, yani siz şu anda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden bir tanesinde biyoloji ve genetik bölümündesiniz. Profesör doktorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla yine sizin gibi değerli hocalarımızdan öğrendiğim kadarıyla mesela genetik biliminde genetik ayrımcılığın önlenmesi için bayağı bir etik kurallar silsilesi var. Yani yapılamayacak bayağı bir şeyin önüne set çekilmiş durumda. En azından ahlaki olarak diye söylüyorum. Yapay zekanın bu ileriye doğru atabileceği bu adımlara yönelik böyle bir çalışma var mı?
3: Yani bu aslında Avrupa Birliği'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tane yasa düzeyinde bir düzenleme ortaya konulmuş. Yani bunlara uyulur mu uyulmaz mı işte mesele orada. Çünkü yasayı siz alır geçirirsiniz, yasayı kanun haline getirirsiniz, laflara koyarsınız. Ama önemli olan insanların bunları uygulayıp uygulamayacağı, özellikle etik açıdan, ahlaki açıdan insan embriyosuyla ilgili çalışmalar mesela yasak olmasına rağmen biliyorsunuz Çin'de bir doktor CRISPR teknolojisiyle gen editleme yöntemini kullanmak suretiyle anne ve babası AIDS hastalığına yakalanma yönünden o HIV virüsünü taşıyan ebeveynlerin çocuklarında HIV virüsünün bağlanmasını sağlayan bölgeyi hücrelerden onunla ilgili geni kaldırarak, çıkartarak çocukların hiçbir zaman AIDS'e yakalanmayacak şekilde dünyaya gelmelerini sağladı. Ama bu işte Çin'in aslında bağlantısız ülke olmasından dolayı da bazı kuralları hiç tanımıyor olmasından kaynaklanıyor ama Batı ülkelerinde bununla ilgili gerçekten ciddi düzenlemeler var. Bu konuda çalışmalar yapılsa bile yayınlanamıyor. Dolayısıyla işte burada yine insan faktörü, insani değerlere sahip insan ve insani değerlere sahip olmayan insanların nelerle uğraştığıyla çok yakından ilişkili.
2: Ne yazık ki. Peki Sayın Hocam, yani şu ana kadar şeyleri konuştuk, olası risklerden konuştuk ama şimdi yapay zekanın bu gücü, bu örüntü bulma gücü, patern gücünü koyduğumuzda bu genetik dünyası içinde acaba o geriye kalan %75 ile insanlığın kurtuluşuna yönelik genetik sonuçlar çıkarılması mümkün olabilir mi? Böyle bu yöndeki çalışmalardan bize birkaç örnek verseniz ve bizim içimizi ferahlatsınız Sayın Hocam.
3: Tabii çok teşekkür ederim. Elbette mümkün. Mesela biz buradaki üniversitemizdeki bizim bölüm arkadaşlarımızın yani şu müjdeyi verebiliriz kendi insanlarımıza, Türk milletine. İnşallah 2027'nin ikinci yarısından itibaren bu genetik arızayı düzeltmek suretiyle şeyle ilgili SMA hastalığının ilacını biz geliştirdik. Sağlık Bakanlığı'yla ilgili olarak da anlaşmalar yapıldı. Şu an üretim aşamasına geçme durumuna geldik. Mesela ilgili bu genetik bir hastalık ama bu genetik hastalığın önüne rahat bir şekilde geçme imkanını yakaladık. Ayrıca özellikle kan ve lenf kanserinde hastanın kendi savaşçı hücrelerini alarak onda bir takım genetik değişiklikler yapıp çoğaltıp hastaya tekrar verdiğimizde 2 ay içerisinde kanserin tamamen ortadan kalktığını gözlemledik. Yani bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca kök hücreyle ilgili çalışmalarımız, karın yağından alınan kök hücreleri kanserle mücadele eden hücreler haline getirdik ve şu anda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bunlar kullanılıyor da yani, ama üretimi Üsküdar Üniversitesi'ne ait. Hakikaten belki bazı şeyler, bazı konular açısından insanı karamsar edecek. Aslında bu karamsarlık değil, dikkat çekme ve devamlı bu konuda uyanık olmayla ilgili uyarılar. Ama genetik bilimini kullanmak suretiyle de en ölümcül hastalıkların önüne geçmek de kısa bir süre içerisinde mümkün olacak. Yani ben şöyle bir tahminde bulunabiliyorum. Bunu derslerde öğrencilerime de anlatıyorum. 2030 yılı civarında kanser hastalığı artık ölümcül hastalık olmaktan çıkıp kronik bir hastalık haline gelecek. Ama
2: hocam, biz size güveniyoruz bu konuda gerçekten de, ama ben şunu da söylemek istiyorum. Şahsınızda lütfen böylesi ileriye doğru adımlar atıldığında mutlaka görüşelim, konuşalım. Çünkü genelde diğer basın organları biraz işe şey gözüyle bakıyorlar. Patlayıcı haberler gözüyle bakıyorlar. Evet, ama bunu zamana yayarak konuşacağımız bu kanalda bu mikrofonlar sizindir. Lütfen bunları konuşalım efendim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgi için.
3: Teşekkür ederim. Her zaman, ne zaman isterseniz görüşmeye hazır oluruz. İnsanlarımızı bilgilendirmek bizim için bir görevdir.
2: Saygılar efendim. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum.
3: Teşekkür ediyorum Serhat Bey.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Evet, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muhsin Konuk'la konuştuk. Biraz evet aşağıdan başladık, yani dikkat edilmesi gereken noktalardan başladık ama Sayın Hocam bizim içimizi açtı. Şimdi efendim hemen bir diğer konuya yelken açalım istiyorum. Yine ülkenin en önemli konularından bir tanesi aslında bu. Hattımızda General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner var. Daha önce de burada kendisini ağırlamaktan büyük keyif almıştık. Merhabalar İlkay Bey.
4: Merhabalar Serhat Bey.
2: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Çünkü konuşmamız gereken gerçekten çok önemli bir konu var. Şimdi ülke evet geçtiğimiz aylarda 5G'nin içine girdi. 5G artık baz istasyonlarımızdan biraz sınırlı da olsa verilmeye başlandı. Ama tabii burada konuşmamız gereken şey baz istasyonlarından veriliyor olması, cihazlar bunu desteklemeyince çok da bir şey ifade etmiyor ama bu cihaz konusunda da sizin gibi değerli kurumlar herhalde ileriye doğru bayağı bir adım atmaya başladılar.
4: Evet evet, öncelikle değerli davetiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz 1 Nisan itibariyle Türkiye'de 5G sinyali almaya başladık. Şu anda da en son açıklanan sayılara göre de yaklaşık 42 milyon mobil abone 5G'ye geçiş yapmış oldu. Yani neredeyse %42'lik bir penetrasyon söz konusu. Tabii
2: Süper.
4: Türkiye'de dijitalizasyona, teknolojiye ilgi ve alaka her zaman zaten çok yüksek olmuştur. Dolayısıyla bizim de buradaki hani hem tüketici olarak aslında hem de bu dönüşüm olarak da hızlı bir adaptasyon sağladık. Ama tabii ki sadece 5G sinyalinin aktif olması değil, kullandığımız cihazların da buna hazır olması gerekiyor açıkçası.
2: Evet.
4: Ki buradaki
2: Evet.
4: dönüşüm daha büyük bir katma değer, daha büyük bir ekonomik değer yaratsın ülkemiz adına. Burada da belli adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Özellikle üretimden uygulanan finansman modellerine, üretimin artması, 5G'nin daha yaygın hale getirilmesinden nesneli internetine ve yapay zeka kadar aslında birçok da alan var. Yol, yani kat etmemiz gereken
2: Evet.
4: daha çok yol var aslında baktığınız zaman.
2: Kesinlikle tabii daha 3 ay oldu tabii 5G geleli ve burada hani %40'lar 45'ler seviyesine gelmiş olmamız dikkat çekici. Tamam bu güzel ama gitmemiz gereken daha bir %60 var efendim değil mi? Az buzda değil rakam.
4: Tabii tabii aynen öyle. %60 var ki bunun ekonomik büyüklüğüne baktığımız zaman da yaklaşık yani en azından akıllı telefon üzerinde değerlendirecek olursak yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten söz etmek mümkün.
2: Müthiş.
4: Çünkü her yıl hani hem imalat hem ithalat yoluyla kaydedilen cihaz sayısına baktığımız zaman yaklaşık 10 milyonla 11 milyon bandı arasında telefon sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Ki buradaki 5G dönüşümü de açıkçası hız kazanmış durumda. Dolayısıyla da önümüzdeki 3 yıl içerisindeki yaratıcı ekonomik büyüklüğü de o seviyede söylemek mümkün.
2: Peki yani devlet şu anda yerli üretime destek veriyor diyebilir miyiz? Tabii bunu destekten saymalı mıyız bilmiyorum. Mesela yurt dışından gelen telefonlara %100 vergi konması vesaireler bir yerli üretime destek midir diyebilir. Onu tam ben kafamda çözümleyemiyorum. Ama yani sizin üretim anlamında size bir destek veriliyor mu?
4: Şöyle Serhat Bey, aslında orayı belki biraz açmak ve detaylandırmakta fayda var. Şu anda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 14.8 milyon adetlik toplam üretim kapasitesi var Türkiye'de.
2: Yerli telefon üretim kapasitesi.
4: Tabii tabii yerli telefon üretim kapasitesi bu. Demin de bahsettiğim gibi yaklaşık geçen seneki kapanışta 11.6 milyon adetti ithalat ve imalat doluyla ülkemize giren. Fakat sadece Türkiye'de üretilen telefon sayısı 5.7 milyon adet. Yani biz aslında Türkiye'deki kurulu üretim kapasitesi potansiyelinin yalnızca %36'sını şu anda kullanıyoruz ülke olarak. Aslında burada ciddi bir verimsizlik söz konusu baktığınız zaman. Tabii bunda temel birçok sebebi var ama hani en önemli etkenlere baktığımız zaman şu anda uygulanan halihazırdaki ithalattaki 200 dolarlık gözetim uygulamasının olduğunu görüyoruz. Ana başlıklardan bir tanesi bu. Çünkü özellikle yapay zeka tarafına artan yatırımlar arttıkça bu veri sunucuları, veri merkezleri, data center'lar biliyorsunuz ki yüksek band genişlik bellekleri ciddi bir talep artışı yaşandı ve bir art baskısı söz konusu. Çünkü bu alana yapay zeka yatırım yapan şirketler bellek üreticilerinin neredeyse 5 yıllık üretim kapasitelerini doldurmuş durumdalar. Dolayısıyla
2: maalesef. Yani bu yüzden de geçtiğimiz hafta Apple'ın mesela bir fiyat artışını gördük. Ortada fol yok, yumurta yokken. Hani bunları göreceğiz daha da önümüzdeki günlerde diye düşünüyorum.
4: Evet, kesinlikle. Çünkü şu yüzden de özellikle giriş ve orta segment tüketici elektronik ürünlerine baktığımız zaman bellek fiyatlarında geçen yıla göre 6 kat fiyat artışı, maliyet artışı yaşandı. Ve normal şartlarda bir akıllı telefondan örnek verecek olursak bir belleğin telefon maliyeti içerisindeki payı geçtiğimiz yıllarda yaklaşık %15 seviyelerindeydi. Fakat bugün itibariyle orta segment bir cihazda belleğin cihaz maliyeti içerisindeki payı %50'ye kadar geldi. Yani neredeyse cihazın maliyetinin %50'sini sadece belleğe alük etmeniz, ayırmanız gerekiyor. Dolayısıyla ürün fiyatlandırma ve maliyet yapıları geçtiğimiz yıllardan çok farklı bir döngüye girdi. Yani 6 kat fiyat artışından bahsediyoruz. Şu anda uygulanan 200 dolarlık gözetim uygulaması da bunu baskılıyor aslında. Ya yani biz Türkiye olarak aslında diyoruz ki 5G'ye geçtik, dijital dönüşümü sağlamamız lazım, 5G'yi daha penetre etmemiz lazım ve bunu da üretimle desteklememiz lazım diyoruz. Fakat uygulanan bu politika ne yazık ki üretim tarafını baskılıyor. Buradaki 200 doların 350-400 dolarlar artması gerekiyor ki biz Türkiye'de, diğer üreticiler de aynı şekilde daha katma değerli, daha yüksek teknoloji ürünleri burada üretmeye
5: odaklanabilirim ve buradan da gerçekten fizibilitesi yüksek de üretim ve tedarik zinciri yapıları kurabilelim.
2: Efendim biz telekom sektörüne çok aşina olan insanlar tabii o gözetim uygulaması $200 biliyoruz ama herkesi aynı seviyeye getirme anlamında orayı biraz açabilir miyiz? Herkes dinlediğinin farkına varsın. Çok önemli bir yer çünkü.
5: Tabii ki Saat Bey. Şimdi siz bir üretici olarak yurt dışından eğer ki akıllı telefonu bitmiş ürün yani bir ticari ürün olarak normal ambalajlı paketli hazır bir ürün olarak getiriyorsunuz eğer Türkiye'ye o cihazın maliyeti $1 dahi olsa siz gümrük vergilerini $200'dan minimum ödemek durumundasınız. Dolayısıyla buradaki politika aslında sizi üretime teşvik etmek. Ya sen ürünü hazır getirirsen sen ürünün bedeli 200'ün altında dahi olsa ben senden bunu asgari 200 üzerinden vergilendirmesini yaparım diyor aslında şu anki uygulanan politika. Okay. Fakat şu anda cihazların maliyeti çok ciddi bir şekilde arttığı için artık hazır getirmeyle burada üretim arasındaki makas kapanmaya başladı. Dolayısıyla oradaki asgari tutarın artması lazım ki üretici tekrardan bu arada hani biz zaten bu ülkenin yerli markası olduğumuz için zaten burada üretiyoruz bizim için belki de çok bu geçerli değil ama Türkiye'nin genelindeki diğer üreticileri özellikle global oyuncuları değerlendirdiğimiz zaman bu sefer odak şuna kaymaya başlıyor. Ben neden burada üreteyim ki? Bunu zaten hazır getiririm. Çünkü burada yatırım yapacak, makinesinin, ekipmanın bakımını yapması gerekiyor. İşte birçok maliyeti var, faaliyet giderleri var. Dolayısıyla hazır getirme yoluna gidiyor. Burada üretimi baskılıyor. Şu anda zaten %35 yerli üretim kapasite kullanımı oldukça düşük bir oran baktığınız zaman ki hiçbir verimli bir üretimde gerçekleşmiyor dolayısıyla genele baktığımızda. Bunun dışında şu anda biliyorsunuz 12 aya varan tüketici finansmanındaki üst sınır 20.000 TL. Yani siz 20.000 TL üzerindeki bir akıllı telefonu maksimumda 3 ay vadeli kredili alabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla bugün itibariyle ortalama akıllı telefon fiyatları 39.000 TL seviyesine ulaştı. Bakın piyasadaki ortalama fiyatlardan bahsediyoruz.
2: Tabii 20.000 liraya telefon buldum diyeni biz omuzumuzu alıp gezdiririz yani şu aralar yani gerçekten öyle bir durum çok söz konusu
5: çok
2: değil.
5: Çok az segmentte ürün kaldı ve orası da çok sıkıştı şu anda. Yani baktığınız zaman biz aslında tüketiciye diyoruz ki şimdi bir yandan dünyada telefon değiştirme sıklıklarının geçmişe nazaran çok arttığını gözlemliyoruz. Yani şu anda neredeyse 3,5-4 yıla kadar tüketici telefonunu değiştirme döngüsüne girmiş bulunuyor. Geçmiş yıllarda bunlar neredeyse 1,5 yıllar, 1 yıllardı bundan 5-10 sene önceye gittiğimiz zaman. Şimdi dolayısıyla daha uzun ömürlü kullansın diyoruz. İşte 5G bağlantı teknolojisine sahip olsun diyoruz. Yapay zeka diyoruz ama bir yandan da tüketicinin finansmanına erişim noktasındaki opsiyonlarını da kısıtlıyoruz. Dolayısıyla burada da en azından mevcut konjonktürü değerlendirdiğimizde 40.000 TL yani en az 40.000 TL'ye gelmesi lazım ki hem toplam pazarda bir artış gerçekleşsin hem de bu bahsettiğimiz dijital dönüşüm 5G buralarda da bir katalizör etkisi yaratsın. Yoksa sizin de bahsettiğiniz gibi giriş orta segmentte sıkışmış ve tüketicinin yüksek teknolojiye erişimini kısıtladığımız bir yapıya geliyor. Bir de biliyorsunuz akıllı telefonlarda kredi kartı taksit yasağı uygulaması var. 2016'dan beri hayatımıza giren. Bu da hem birçok kanalın aslında satış yapması yani satış kanallarının daha aktif olmasını engelliyor. Çünkü belli kanallarda sadece bireysel tüketici finansmanı kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bugün nasıl siz bilgisayarı, tableti, kredi kartıyla taksitle alabiliyorken aslında telefonda da bunun uygulanabilir olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani sadece kredilendirmeli değil kredi kartıyla da ki ikisi de zaten bir finansman türü baktığınız zaman.
2: Peki efendim yani şunu da ben merak ediyorum tabii ki dünyada hani köşeleri tutmuş olan 3-4 büyük ve önemli firma var cep telefonu üretimi anlamında ya da satış anlamında marka anlamında biz bunlarla başa çıkacak teknolojileri üretmeye kadir miyiz? Yani mesela onlara %110 vergi yani yurt dışında $1000 satılan bir telefon Türkiye'de $2100 seviyesinde satılıyor mesela bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi biz bunlarla fiyat açısından mı rekabet edebileceğiz sadece yoksa biz burada onların ürettiği teknolojilere yakın teknolojiler kullanabilecek ya da üretebilecek kapasitede miyiz? Yani sonuçta ben burada sizin mesela çip üretmenizi beklemiyorum doğal olarak. Ama onlar da zaten yurt dışında kendileri onlar da Apple'da Tayvan'dan çip alıyor öyle baktığımızda. Ama hani bunları aldığımızda onlarla kafa kafaya gelecek teknolojilerde bir şeyler üretmemiz mümkün olur muydu?
5: Yani açıkçası eğer ki konuştuğumuz konu vergilendirme yapısı özelindeyse bunun da çok teknolojiyle alakası yok aslında bana sorarsanız. Neden diyeceksiniz? Bugün cep telefonu dediğimiz şey sağlıktan eğitime, bankacılıktan günlük hayatımızdaki birçok konuda çözüm üreten bir dijital araçtan bahsediyoruz aslında. Yani biz bu işin artık bir özel tüketime tabi olmasının da belki tartışılması gerektiği bir dönemdeyiz. Çünkü bu bir
2: biz hep tartışıyoruz.
5: Evet, bu bir temel ihtiyaç ürünü haline geldi baktığınız zaman. Şimdi bir ürün grubunda bir emtiada çok yüksek vergi olması ondan yüksek oranda vergi topladığınız anlamına gelmiyor. Bugün biliyorsunuz akıllı telefonlar işiyor. İşte TRT payı, ÖTV payı birçok vergilendirme yapısı
2: var.
5: Fakat geçtiğimiz haftalarda Mobisat'ın açıkladığı rakamlara göre Türkiye'deki yıllık kayıt dışı akıllı telefon adedi 3 ila 3,5 milyon adete ulaşmış durumda. Ve burada neredeyse 2,5 milyar dolarlık bir ekonomik kayıptan bahsediyoruz.
2: Yani, yıllık satışın %25'ine falan geliyor değil mi efendim o?
5: Efendim?
2: Yıllık satışın %25'ine, dörtte birine falan geliyor.
5: Hemen %25'ine geliyor. Doğru söylüyorsunuz Selahat Bey. Şimdi aslında burada konuştuğumuz şey bu sefer teknoloji olmuyor aslında. yani Ar-Ge'den, inovasyondan başka bir şey konuşuyoruz aslında. Biz çok temel bir ihtiyaç var ortada. Ve burada kayıt dışına yönelen bir pazarda söz konusu. Bunu önlemek maksadıyla daha ulaşılabilir. Mesela bizim önerilerimizden bir tanesi 5G ve yerli üretim olan tüm modellere, yani yerli marka olup olmamasına bakılmaksızın belki vergilendirmelerde bir takım indirimler veya istisnalar olabilir. Bu hem tüketicinin aslında daha uygun fiyatlı, daha uygun fiyata cihaz almasına olanak sağlar. Hem de aslında sektördeki enflasyonu da baskılayacak. Yani bugün baktığınız zaman işte bellek maliyetlerindeki fiyat artışları olsun, kendi iç konjonktürümüzden kaynaklı baskılar olsun, %40'a varan zaten fiyat artışları gerçekleşti. Daha yılın yarısındayız.
2: Aynen öyle.
5: Aslında biz bir anlamda tüketiciyi burada cezalandırmış oluyoruz.
2: Yani peki burada... efendim, yani içinden çıkamadığım nokta orada şu benim. Yani biz yurt dışından gelen telefonlara işte %100'ün üstünde vergi koyarken ve içinde TRT payıyla bilmem nesiyle. Şimdi yerli üretimin %30 verimlilik seviyesinde kalmasının içinden çıkamıyorum. Yani ya yerli üretim de çok pahalıya satıyor, ya aynı fiyatlara geliyor, ya da ne olduğunu anlayamıyorum. Orayı biraz açabilir misiniz?
5: Yok,
2: neden böyle oluyor?
5: Yerli üretime, yani birim üretim maliyetlerine baktığımız zaman şu anda biz hani bu noktada Çin'i referans olarak hani almak gerekir. Sonuçta dünyanın tedarik zinciri hub'ı. Zaten şu anda Türkiye'deki birçok yerli üreticinin Türkiye'de üretim yapan şirketin maliyetleri Çin'e göre 5 kat fazla. Yani siz bugün Çin'de üretmek isteseniz zaten $3 üretim yapabilecekken burada $15 birim üretim maliyetine katlanıyorsunuz. Oradan zaten bir artı geliyor. Bir de bunun dışındaki bizim kendi içimizde uyguladığımız vergi uygulamaları, politikaları devreye girdiği zaman sizin de bahsettiğiniz gibi yurt dışında aynı ürünü $100 alabilecekken burada $200 alıyorsunuz.
2: Evet.
5: Yani buradaki yapılacak alınması gereken aksiyonlar aslında Türkiye'deki üretim verimliliğini çok ciddi oranda arttırır. Yani finansmanın 20.000 TL'den 40.000 TL seviyesine gelmesi, kredi kartı taksit yasağının en azından 5G yine yerli üretim cihazlara kaldırılması. Hani orada tamam, hani cari açığı hep yıllardır denir ya, işte bu alan cari açığı tetikliyor diye, en azından 5G ve yerli üretim diye bir kısıtlama, bir kapsam getirilebilir. Gözetim uygulamasından bahsettik, vergilerden bahsettik. Bir de şunu da söylemek mümkün. Şimdi hep telefon konuşuyoruz ama bu kurulan fabrikalar ve tedarik zinciri yapısı sadece telefon üretmeye yetkin fabrikalar ve tesisler değil aslında. Siz birçok teknolojik ürünü burada üretebilirsiniz ki biz General Mobile olarak 5G geniş bant ürünlerinden tutun da tabletlere kadar, hatta otomotiv sanayiye devre kart üretimi dahi yapıyoruz verimliliğimizi arttırmak amacıyla. Bugün bizim yurt dışında belli pazarlarımız var. 5G ağ çözümleri ekipmanları sunduğumuz, işte bunlar iç ünite, dış ünite modemler, cebinize koyabildiğiniz mobil kompak MiFi ürünleri. Hindistan'da mesela siber güvenlik nedeniyle örnek veriyorum, belli ülkelerin markaları üretim yapmadan giremiyorlar pazara ve devlet onu yerli üretime zorluyor. Şimdi bugün biz eğer ki hani 5G dönüşme, siber güvenliği de ele aldığımız zaman, eğer ki Türkiye'de üretimi teşvik edecek bir takım uygulamaları canlıya alırsak, bu sefer fabrikalarda sadece telefon üretmezsiniz, modem üretmeye başlarsınız. Yani sadece kapasite kullanımına tek bir dikeyde yapmak da bir şey değil, bir çözüm değil. Ve onu artırmak lazım. Bir de tabii işin ihracat boyutu var. Hani bugün baktığınız zaman Doğu Batı cephesindeki yaşanan jeopolitik riskler ve dalgalanmalar olsun, aslında Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar getiriyor bir yandan, konumumuz gereği de. Biz buradan Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Avrupa'ya ihracat yapabilecek kapasitede aslında şirketlere sahibiz ki bunu biz General Mobile olarak yıllardan biridir de yapıyoruz. Aslında sadece pazarımızı da değerlendirmemek lazım. Burada doğru teşvik yapılarıyla ve doğru yapılarla ihracata da yönelmenin çok önemli olduğunu görüyoruz açıkçası.
2: Ama Çin'den 5 kat daha maliyetli üretebiliyorsak biz, ihracat da çok kolay gibi gözükmüyor. Bir de tabii bizim kur şeyimiz de var tabii. Kur da bizde biraz pahalı. O yüzden de orada da sıkışıyor olabilirsiniz.
5: Öyle. Bir tabii de ölçüyü de sağlamak gerekiyor. Yani sadece iç pazarınızda hizmet verdiğiniz ve ürün tedarik ettiğiniz zaman başka bir adette sonuçta maliyetlendirme yapıyorsunuz. Ama bugün birçok ülkeyle çalışsanız, kendi adetlerinizi arttırabilseniz, ölçek ekonomisiyle belki de daha feasible hale de getireceksiniz aslında. Biz mesela bu alanda dünyanın en büyük şirketleriyle çalışıyoruz. Yani Yonga setinden ekrancıya, bataryacıya, işte örnek veriyorum kameracıya kadar baktığınız, kamera lenslerine, sensörüne kadar baktığınız zaman burada belli ortaklıklar kurarak aslında ölçek ekonomisini kullanarak fiyatta rekabet avantajı yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki adet ne kadar artarsa o kadar da verimli iş yapılır.
2: Anladım. Peki insanların mantalitesi, bunu da illaki sormak istiyordum ben size. İnsanların kafasındaki yabancı iyidir, Türk o kadar iyi değildir algısı yıkılabildi mi efendim? Ya bu benim kafamda mesela çok net. Yani gerçekten yurt dışında ne yapılıyorsa Türkiye'de o yapılıyor. Evet. Zaten aynı, sizin de belirttiğiniz gibi aynı tedarikçilerden aynı zamanlarda alıyorsunuz ürünleri.
5: Evet. Evet. Yani açıkçası bunun son dönemlerde yıkıldığını gözlemliyoruz. Kaldı ki bugün gerçekten tüketici elektroniği ürünlerinde belli bir kalite standardı zaten birçok üründe, ürün kategorisinde ve ürün gruplarında da gerçekleşti. Yani daha oturmuş, daha stabil aslında hale geldi teknoloji. Dolayısıyla tüketicinin de algısında ya bu yerli, ben bunu almam diye bir algı yok. Bu yer olabiliyor, bunu gözlemliyoruz bu arada. Yani kesinlikle yoktur da diyemem işin de doğrusu. Ama eğer ki siz kaliteli ürün üretiyorsanız, kaliteli hizmet veriyorsanız, geri dönüşleriniz, servise dönüşleriniz çok çok düşük oranlardaysa, bu zaten azdan azda da yayılıyor. Bir de burada tüketici zaten sizi direkt cezalandırır. Piyasada var olamazsınız aksi durum olsa da. Bugün baktığınız zaman genelde benchmarklar serviste dönüşlerde %1,5-2 bandındadır mesela. Biz marka olarak bunu şu anda 1.8 seviyesinde tutuyoruz. Tüketici bizim servis noktamıza eğer gidiyorsa, cihazı arızalanmışsa bir saat içerisinde onları teslim ediyoruz cihazına. Orada ağırlayarak aslında baktığınız zaman. Tabii bu aksiyonlar, bu uygulamalar tüketicinin algısını otomatikman iyi tarafa, olumlu tarafa çekiyor.
2: Anladım, anladım. Peki o zaman son olarak hani bu konuştuklarımızı toparlayabilme babında şöyle bir şey yapsak efendim. Ben size bir sihirli değnek versem ve o değneği dokundurduğunuzda olmasını istediğiniz her şey gerçeğe dönüşse. Hangi sıralamayla başlardınız bu işte gözetim uygulamasından, vergilerden şeye kadar?
5: Yani öncelikli olarak dediğim gibi vergi yapılandırılmasının...

0: Çok teşekkür ediyorum. Çok enteresan bir paket yaptınız bizim için. Gerçekten de
1: Ben teşekkür
0: düşünülmeyen
1: ederim.
0: şeyleri masaya yatırdınız. Umarım
1: Estağfurullah.
0: ki karar verici kişiler ve kural koyucular da sizin bu anlattığınız şeyleri dinlerler ve doğru bir yere doğru hep beraber gideriz.
1: Umuyoruz yani günün sonunda ülkemiz kazanır. Çünkü buradaki her bir üretici, yerli olsun, yabancı olsun hiç önemli değil. Sonuçta bir yatırım yapmış ve emek vermiş ve bu ülkede bir katma değer sağlamaya çalışan her bir paydaşın çok büyük bir önemi ve değeri olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında bu bahsettiğimiz uygulamaların hayata geçirilmesi sadece bir markaya değil, aslında sektörün tümüne fayda sağlayacak ve hatta daha da önemlisi tüketiciye fayda sağlayacak değer zinciri oluşturacaktır. Burada amacımız Türkiye'nin bu yapay zeka çağında özellikle çok devrimsel de bir süreçten geçiyoruz. Hem bireyler olarak hem de kurumlar olarak da aynı şekilde bu teknolojiyi daha hızlı bir şekilde yakalayıp bu dönüşümde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için de teknolojiye ulaşımın daha ulaşılabilir, daha erişilebilir olması gerekiyor.
0: Valla dört gözle bekliyoruz o günlere gelmeyi efendim. Çok teşekkür ediyorum
1: Umuyoruz efendim.
0: verdiğiniz bu değerli bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim Serhat Bey, çok sağ olun.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Saygılar efendim, sağ olun. Evet, General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner'le konuştuk. Çok güzel paketledi bize, dediğim gibi çok güzel anlattı. Yani biz hani bazı şeyleri yapıyoruz, neden yaptığımızı bilelim. İlkay Bey'in de özellikle vurguladığı şeylerin başında bu geliyor. Yani evet, biz bir gözetim değeri koyuyorsak ona, o 200 doları niye koyduğumuzu artık o işin geçerli olup olmadığına bakalım. Ya da işte ne bileyim, 20 bin liranın altına taksit var, 20 bin liranın üstüne taksit yok deyince, abi 20 bin liraya telefon mu kaldı diyebilsin birileri, ya buna baksınlar artık. Ya her şeyi biz söylemeyeyim. Ya bir de tabii ki o telefonlara, her aldığımız telefon için TRT'ye ben para vermek istemiyorum arkadaş. Ya böyle bir hakkım varsa ben bu hakkımı kullanmak istiyorum. Biliyorum böyle bir hakkım yok. Bize bu hakkı verenler de, ama yani lütfen artık ya. Lütfen, sene 2026 oldu. Ben TRT'nin yanlış maçı anlatan spikerlerini sübvanse etmek istemiyorum yani. Telefonumdan en azından. Telefonumdan zaten vergilerimiz oraya gidiyor. Bir de onun için özel vergi vermesek mi acaba sorusu hepinizin aklında, biliyorum. Şimdi efendim bir iki haber size vermek istiyorum. Böyle özellikle benim kenara koyduğum, sizinle paylaşmak istediğim. Şimdi enteresan bir haber çıktı pazartesi günü. Bu haberi böyle bir gördüm, kendi içim geçti. Allah'ım dedim, neden böyle bir şey var? Yani ülkemizin güzide basın organları şöyle bir haber yapmış. Türkiye'nin efendim illerindeki kadınların güzelliklerini yapay zekaya yüklemişler. Yapay zeka hangi ülkedeki, hangi şehrimizdeki kadının daha güzel olduğunu söylemiş. Ya bakın, şimdi yapay zeka kullanarak haber yapmak çok güzel bir şey. Bunu ben yapıyorum. Nasıl yaptığımı da size anlatıyorum. Haberleri toplamak için, haberin yan unsurlarını değerlendirmek için, şu bu için. Tamam, bakın bunları yapıyoruz. Ama yapay zekaya sorduk, bizi bilmem ne cevabını verdi konuları haber olamaz. Özellikle de mesela hangi ilimizdeki kadınlar diğer illere göre daha güzel diye bir şey olamaz efendim. Böyle bir haber olamaz. Böyle bir habercilik olamayacağı gibi teknik olarak da böyle bir haber olamaz. Neden? Çünkü kadın güzelliği bakımından yapay zeka tarafından sıralanmış kadınlar. Hele bakın. Yani olmaz böyle bir şey. Neden biliyor musunuz? Çünkü şimdi bir kere hani ortada şöyle bir şey yok. Güzellik nereden gelir? Gençlikten gelir. İşte bilmem, atıyorum, Balkan göçmenliğinden gelir. Genetik miras, duru cilt yapısı, karakteristik yüz hatları falan. Şimdi yapay zekaya bunların hepsini yüklemeniz lazım. Yapay zekanın 81 ildeki kadınların o istatistik olarak doğru olması ihtimali olan sayı da adına incelemesi lazım ve ortaya böyle sonuçları çıkması lazım. Yoksa ben yapay zekaya sordum, bakalım hangi kadının hangi ilde daha güzel. Böyle bir şey olmaz. Ben yapay zekaya sordum, bakalım hangi parti daha iyi. Ben yapay zekaya sordum, bakalım hangi gazete daha mantıklı şeyler yazıyor. Teknik olarak böyle bir şey olamaz efendim. Gerçekten de olamaz yani. Ne olur biraz kendimize gelelim ya. Habercilik konusu bu kadar basite alınmamalı. Yani

magazin haber yapacağız diye oraya güzel kadın resmi koyacağız. İşte ne bileyim Çorumluların, Iğdırlıların dikkatini çekeceğiz diye böyle bir şey yapmayın ne olursunuz ya. Ne olursunuz gerçekten yani çok aşağıya çekiyorsunuz basını. Neyse geçtik bunu. Şimdi her hafta bir Google haberi yapmazsam ben biliyorsunuz kaşınıyorum. Şimdi Google özellikle şu aralar çok tartışılıyor. Neden? Çünkü Google bizim için web'e açılan, internete açılan bir kapıydı. Biz internete Google üstünden giriyorduk. Herkes tarayıcı değil Google kullanıyordu neredeyse. Çok özür dilerim. Şimdi ne yapıyorduk? Biz mesela diyorduk ki abi işte üniversitelerle ilgili bilmem ne bilgisi almak istiyorum. Google beni oraya götür. Google alıyordu bizi oraya götürüyordu. Biz de o sistemin içine giriyorduk. Tıkır tıkır baştan sona bütün verileri inceliyorduk efendim. Şimdi Google böyle bir kapıyken, internet dünyasına açılan bir kapıyken Google bir duvara dönüştü. Yani eskiden siteler trafik kazanıyordu Google üstünden. Şimdi siteler Google yüzünden trafik kaybediyor. Neden? Yapay zekanın getirdiği imkanlarla Google en tepeye bir şey koydu. Siz mesela üniversitelerle ilgili bir şey arıyorsunuz. Onu alıyorsunuz. Evet, Google şimdi tepesine koyduğu yapay zeka sistemiyle eskiden sizi bir yere götürürken artık oradaki bilgiyi alıp size getiriyor. Teknik olarak bu size çok hoş geliyor. Oo ne güzel ya uğraşmadım falan falan diye giriyor. Bakın bütün dünya şu anda teknik olarak bunu tartışıyor. Google size bir şey getiriyorsa Google oraya kendi bakış açısıyla bir şeyler getiriyor. Dün sevgili Fethi'nin programına katıldım ve o bana şeyi söyledi. Arkadaşlar, radyodaki editör arkadaşlar NATO ile ilgili bir araştırma yapmışlar ama yapay zeka bunun sonuçlarını bekledikleri gibi vermemiş. Bayağı yanlı vermiş ve NATO'nun tersine gidebilecek konuyu onlara vermemiş. Vermez tabii. Neden? Çünkü NATO batı eşittir batı ve adamlar NATO'ya kötü gelebilecek şeyleri bize anlatmıyorlar, söylemiyorlar. Neden? Çünkü anahtarı onlarda. Anahtar onlarda olunca bize onların uygun gördüğü şeyleri anlatıyorlar. Yani mesela siz diyorsunuz ki ya NATO iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Tabii ki iyi bir şey diyor. Ama şunları şunları şunları yapıyor diyorsunuz. Olsun iyi bir şey diyor. Abi tamam da bunları bunları yapmak kötü mü? Evet kötü. O zaman NATO bunları yapıyor o zaman o da kötü. Hayır NATO iyi bir şey diyor. Yani yer ve gök bir yere gelse size bazı şeyleri kendi bakış açısının dışına çıkarıp vermiyor. Şimdi hal böyleyken efendim Google mesela siz Google'a bir şey sordunuz. Dediniz ki ya Google işte şu nedir? O size bir bilgi getirdi. Siz de aldınız o bilgiyi kullandınız. Peki o gelen bilgiyi diğerleriyle kıyasladınız mı? Google'ın size doğru bilgi getirdiğini biliyor musunuz? Google'ın size doğru bilgi getirdiğine emin misiniz? Google bir Amerikan bir batı şirketi ve tarihinde de bayağı kara lekeler var. Böyle büyük büyük kara lekeler var. Şimdi oradan bize getirdiği şeyi kendi bakış açısını ya da kendi iletişim gücünü bize dayatmak için getirmediğine emin olabiliyor musunuz? Ben olamıyorum. Ben olamıyorum. O yüzden de elinize bir şeyler kolay geliyorsa onun sizi kandırma ihtimali çok yüksektir. Siz bir bilgi arıyorsanız o gelen bilgi öncelikle doğru mu yanlış mı diye bakmak birkaç kaynaktan kontrol etmek gerekir. Google size diyor ki o öyle değil böyle. Kanıtla diyorsunuz ya o öyle diyor. Zaten altına ona ekstra soru sorabileceğiniz bir bölüm yok. Siz ona bir soru sordunuz o da size bir cevap verdi. Yersen papaz eriği diyor. Al bunu istediğin yerde kullan diyor yani. Ama işte onların bakış açısını biz kullanıyoruz. Dolayısıyla Google şu anda kendi ayağına kurşun sıkıyor. Ve Google bir internete giriş kapısıyken şu anda internetin önüne çekilen bir set, bir duvar olarak karşımıza çıkıyor. Yani bizim en çok nereye gitmemizi istiyorsa bizi oraya götürüyor. Bakın bu çok tehlikeli bir şey. Bu neden tehlikeli bir şey biliyor musunuz? Çünkü hani diyorlar ya böyle batının bakış açısına bize dayatıyorlar falan diyorlar ama bunların da seslerini çıkartmıyorlar mesela sevgili iktidardakiler. Yani bugün belki şunu söyleyebilir. Evet ya hani en güzel parti hangisi? Hangisine oy vereyim? Hangisi yanlış yapıyor falan dediğinizde belki size bugün en iyi parti olarak iktidarı söyleyebilir. Ama yarın başka bir şey söyleyebilir. Sizi gerçeklerden uzaklaştıran her şey sizin yararınıza olmayabilir. Değil zaten.
Yani parti için de söz konusu. Bugün sizin partiniz için iyi bir şeyler söylüyor olabilir ama insanları buna alıştırırsanız, insanları kolay bilgiyle yanılmaya alıştırırsanız yarın öbür gün bu sizin ayağınıza da sıkılabilir kurşun olarak. Çünkü ortada bir tabanca varsa, mesela filmlerde vardır, Einstein'ın filmlerinde vardır, ortada bir bıçak varsa o filmin sonuna kadar mutlaka bir yerde kullanılır, birine girer o bıçak. Onun gibi ortada bir kurşun varsa bu kurşun mutlaka sizden benden birilerine sıkılacaktır efendim ve sıkılıyordu zaten. O yüzden de Google'ın bu tür uygulamalarını ne olursunuz çok dikkatli kullanın. Çok yoğurdu üfleyerek yerin. Çünkü bizim sütten çok ağzımız yandı. Bunları söyledikten sonra arka planda müziğimiz de girdi. Bu programın sonuna geldiğimizi gösteriyor efendim. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diyorum. Yarın yapay zeka saatinde buluşmak üzere. Yine aynı saatlerde diyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Ne güzel seslerdir bunlar böyle be, gerçekten. Pavarotti, James Brown. Daha önce söylemiştim bunu. Şu ahir ömrümde çok olmak istediğim konserlerden bir tanesiydi bu. Var mı sizin gitmek istediğiniz? Özgür, senin mesela çok ama çok olmak istediğin bir yer. Konser olmayabilir, bir yer de olabilir. Ya da konser olsun ya, boş ver, daraltayım. Michael Jackson hiç fena olmazdı diyor. Öznur, sen? Çok, bir tanesini söyle. Çok olunca hiç aklına gelmiyor. Seçemiyorsun. Tarz ne? Yabancı, yerli? Indie rock. Vay be. Bu arada biz Temmuz ayında konsere gidiyoruz. Radyo Sputnik olarak değerli dinleyiciler. Başlarken gıcıklığımı da yapayım. Güler Duman, Oğuz Aksaç konserine gideceğiz. Sevgili Oğuz abi burada ağırlamıştık biliyorsunuz. Çok da güzel bir program olmuştu. Hanımlar beyler, bu ay itibarıyla Türk Halk Müziği'nden güzel isimleri bir aksilik çıkmazsa ağırlayacağım. Stüdyomuzda ağırlayacağız. Yine Temmuz ayı dolu dolu geçsin istiyorum değerli dinleyiciler. Mesela Funda Arar büyük bir ihtimalle tekrar stüdyomuzda olur diye ümit ediyorum. Funda Arar'ın akşam çünkü yeni albümün lansmanı var, orada olacağız. Sağ olsun davet etti kendisi. Funda Arar'ın birbirinden güzel şarkılarını ilk defa dinleyeceğiz. Sen dinleyemeyeceksin Özgür'cüğüm, hiç kusura bakma. Sen de sonraki gün dinleyeceksin. Gıcıklık olsun sana. Özgür'le yarın konuşacağız. Enflasyon rakamları, mutfak enflasyonuna bakıyor Özgür. Geçen ay anlattıkları baya bir görüntüleme aldı sevgili kardeşimin, Özgür'ün. Bakalım yarın vereceği detaylar nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde mi, her şey yolunda mı? Hiçbir sıkıntı yok değil mi? Gönül Hanım'la konuşacağız değerli dinleyiciler. Emeklinin durumu ile ilgili olarak, emeklilerin beklentileriyle ilgili olarak, ama ilerleyen dakikalarda o bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım. Güne yansıyan gelişmelere sizlerle birlikte bakacağız. Radyonuz Radyo Sputnik'te kıymetli dinleyiciler. WhatsApp'tan bizlere yaklaşabilirsiniz. Mesajlar gönderebilirsiniz. Sevincinizi, hüznünüzü paylaşabilirsiniz. Selam gönderebilirsiniz. Ya da ne bileyim, hani WhatsApp numaramız var, bilginiz olsun diye söylüyoruz. Bir şikayetiniz, bir probleminiz, bir şeyler varsa, bize anlatmak istediğiniz bir şeyler varsa WhatsApp numaramız sevgili kardeşim Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Sevgili Yonca Lodi stüdyomuzda. Bu kadar çok sevilmek nasıl bir şey?
2: Ay de çok utanırım ya. Hani böyle çok güzelsiniz, çok harikasınız. Ben bunu açım, ben çok utanırım. 30 yıldır utanıyorum.
0: Hadi ya, hala bitmedi geçmedi yani.
3: Kariyerimde çok hitim var. Bu önemli bir şey. Bir şey.
2: İncir ağacında dedim ki Murat, bu şarkıyı hemen söyle. Ya öyle mi diyorsun? Vallahi çok güzel şarkı. İnan çok da yakışır sana dedim. Ondan sonra o da kafasına düşünüyormuş ki Yonca bunu söylese. İki gün geçti. Murat aradı ve sabah köründe böyle belli ki uyuyamamış.
3: Melodi girdi.
2: Murat uyuyor.
4: Orta yerine dikti bir incir ağacı.
2: Hadi söyleyelim, yapalım. Ne oldu sen? Yok yok, her şeyi boş ver, bunu yapalım mı? Hadi yapalım demiş böyle. Ya ben bu coşkuyu paylaştığım insanları şey seviyorum.
0: İyi ki varsın, iyi ki
2: çok
0: geldin.
2: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım.
0: Konu gerçekten muhteşem isim sevgili Yonca Rodi'ydi.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta.

0: Gel buraya, nereye gidiyorsun o tarafa doğru?
1: Mikrofon burada diye.
0: Hayır tamam, sen mikrofonun karşısına geç ya. Hayır tamam, burası
1: ne yapayım?
0: Sevgili Gülşah, hoş geldin.
1: Başladık
0: çok güzel
1: mı?
0: Başladık.
1: Gerçekten.
0: Vallahi gerçekten.
1: O zaman hoş bulduk.
0: Numara yapmıyoruz.
1: Ya hem hoş bulduk hem de geç kaldım ya.
0: Ya hiç önemli değil ya. Olmaz, İnanılmaz olur. Bir enerjide. Çok eğlenceli değil mi ya? Çok sevimli değil mi? Çok tatlı değil mi? Sevdiniz mi? Alkış alayım. İşte bu.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Evet hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlere eşlik ediyoruz. Bugün ama çok sıcak. 40 derece falan diyorlar. Allah'tan bizim stüdyo, gerçi bari ben içeri girerken klimanın ayarını da kısmayı unuttum ya. Öyle de bir şey var. Bugün çeşitli uyarılar geldi biliyorsunuz, çok mecbur olmadığınız sürece dışarı çıkmayın diye, özellikle böyle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaş biraz ilerlemiş olanlar falan, mümkün mertebe çok mecbur kalmadığınız sürece kıymetli dinleyiciler dışarıya çıkmayın, evde olun. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında, sıcaklar çok fazla kıymetli dinleyiciler. Mecbur değilseniz dışarıya çıkmayın, evde olun. Sağlık açısından çok önemli çünkü sıcaklar gerçekten çok rahatsız ediyor böyle. İnanılmaz daraltıyor bizi. Onu bir kere bir söyleyelim sizlere kıymetli dinleyiciler. Onun dışında şöyle bir bakalım. Zam geliyor. Neye zam geliyor? Benzin fiyatlarına zam geliyor. 2 lira 19 kuruşluk zam bekleniyor. Eşel mobil sistem nedeniyle pompaya 55 kuruşluk olarak, 55 kuruş olarak yansıması hanımlar beyler bekleniyor. Onu da sizlerle paylaşmış olalım sevgili dinleyiciler. Şimdi Temmuz ayı geldi. Temmuz ayında bazı zamlar var. Nedir onlar? Karayolları Genel Müdürlüğü işletmeci firmalar tarafından güncellenen yeni tarifeye göre Türkiye'nin en stratejik köprülerindeki geçiş ücretleri, değerli dinleyiciler, nedir o? Oralarda zamlar geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti %86'nın üzerinde bir artış aldı. %86. Bak, %86. Şimdi emekli maaş zam oranlarını falan konuşuyoruz hanımlar beyler, bildiğiniz üzere. Yani emekli maaşlarının ne kadar yükselme ihtimali olduğunu konuşuyoruz. Çok da fazla bir yükseliş olmayacağı görünüyor. O kadar bir yükseliş, ya emekli maaşına o kadarlık bir zam oranı, ama diğer tarafta bakıyorsun, diğer tarafta köprüye, bir tane köprüye %86 oranında hanımlar beyler gelen bir, nedir o? Zam var. 59 liradan 110 liraya yükselmiş kıymetli dinleyiciler. Osman Gazi Köprüsü, ona baktığımız zaman Osman Gazi Köprüsü'nde de fiyatlar İstanbul-İzmir arasındaki seyahat sürelerini kısaltıyor biliyorsunuz. 995 liradan 1170 liraya çıkarıldı hanımlar beyler. 1915 Çanakkale Köprüsü hanımlar beyler, orada da yine Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 995 TL'den o da 1170 liraya değerli dinleyiciler çıkarılmış vaziyette. Nur topu gibi, nedir o? Nur topu gibi zamlarımız oluyor değerli dinleyiciler. Bu yeni gelen ayda. Hayırlısı olsun diyelim. Bir taraftan da emeklinin biliyorsunuz zam beklentisi var. Birazdan konuşacağız sevgili Gönül Hanım'la, değerli dinleyiciler, konuşacağız. Kendisi müsait olduğu anda emeklilerin durumu, emeklilerin maaş beklentisi, bu konuların hepsini, neler söylüyorlar. Sonuçta insanlar sokaklara iniyorlar, ondan sonra acıma itiraz ediyorlar. Değil mi yani? Ya sevgili dinleyiciler. Pekala. Devam edelim. Emekliler konusunu bırakıyorum. Emekliler konusunu birazdan konuşacağız. Gönül Hanım'la beraber konuşacağız. Biz neyi konuşalım değerli dinleyiciler? Açlık ve yoksulluk sınırını konuşalım kıymetli dinleyiciler. Haziran ayı 2026 yılı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları 35 bin lirayı aştı açlık sınırı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcamasıdır. 35 bin lira değerli dinleyiciler. Bak, bu rakamın içerisinde fatura yok, sinemaya gideyim yok, hadi kendime bir yemek ısmarlayayım yok, kıyafet beğendim onu alayım yok, dur şu cep telefon faturamı ödeyeyim yok, şu faturamı ödeyeyim, öyle bir şey yok.
Bak ne diyor? Açlık sınırı hanımlar beyler. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcama tutarı 35 bin lira hanımlar beyler. Peki bir de burada ne var? 35.758.88, hatta tam verdim rakamı. Şöyle bir baktığımız zaman bu arada yaklaşık Mayıs ayından bu yana hemen hemen bir 600 TL falan artmış. Yoksulluk sınırına baktığımızda, yani bütün harcamaları dahil ettiğimizde, eklediğimizde ne kadar? 110 bin lirayı geçmiş hanımlar beyler. Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, sağlık, benzeri ihtiyaçlar. Mesela dedi ki Alkan, hadi dedi eşimle beraber çıkayım da dedi bir konsere gideyim dedi, sanatsal bir. Kimi hangi konsere götürürsün mesela? Şimdi yakın zamanda konser var, onun haricinde konsere götürecek olsan, eşine sürpriz yapacak olsan Alkan, kimin konserine götürürsün mesela? Baltayı var ya, çok pis taşa vurdu ya. Öyle böyle değil, böyle kaldı ya. Abi bilmiyorum ha. Vallahi bak, bu benim aklıma hiç gelmedi de. Allah, hangi konser? Ya geç Tarkan'ı Alkan, çok sağlam salladın bak söyleyeyim. Tarkan hepsi sever ya, basit çık. Bak bu var ya, çok sakat bir şey ya, çok sakat bir şey. Ya hanımefendi, eşinin adı neydi kardeşim? Ney? Letisya. Sevgili Letisya, hangi kameradayım? Bir numaralı kamerada. Letisyacığım, canımızsın. Sevgili Alkan'ın güzel hanımefendi, sevgili eşi. Alkan sizi çok seviyor biliyorum sevgili Letisyacığım. Ama bir soru sordum ki böyle bir şey yok. Böyle bir olay yok. Dedim ki nereye götürürsün? Allah Allah. Tarkan! O değil. Sen var ya, bittin söyleyeyim. Bir de bunu izletiyormuş. İzletecek herhalde anladığım kadarıyla. Neyse, selam. Letizia, muhtemelen bu videoyu izleyeceksin. Seni seviyoruz. Alkan kardeşimizi de seviyoruz. Ne olur tek parça gelmesini sağlarsan. Tamam, gir. Yani levyeyle, zincirle, neyle istersen dalabilirsin ama mümkün mertebe. Hani en azından çalışan aksamlarında böyle elini kolunu falan. Zihin çok lazım. Editör çünkü Mustafa Hoş. Ondan sonra bir de Mustafa Hoş'u karşımıza alacağız. Çok uğraşırız söyleyeyim. Sevgiler gönderiyorum. Yoksulluk sınırı bu değerli dinleyiciler. Bütün sanatsal faaliyetleri, her şeyi eklediğin zaman Özgür, neydi rakam abi? Yarın senin rakamlar da göreceğiz. 116 bin lirayı geçmiş yoksulluk sınırı. Yarın senin rakamlar da, senin sepet 59 civarındaydı, bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Mutfak enflasyonu. Değerli dinleyiciler, tüm zorunlu harcamalar eklendiğinde 116.500 liraya yakın bir rakam çıkıyor yoksulluk sınırı. Alım gücü ciddi şekilde gerilemiş. Raporda asgari ücrete mevcut tutar 28.075 lira. Yılın ikinci yarısında ek bir zam ve zam yapılmamasının çalışanların alım gücünü çok ciddi zayıflatacağı vurgulanıyor. Asgari ücretle ilgili herhangi bir şey yok. Temmuz ayında bir ara zam geleceğini ben zannetmiyorum asgari ücrete. Emekli maaşı durumunu birazdan konuşacağız. Mutfak enflasyonu, bak bizim de ortaya çıkardığımız rakamlar, aylık 1.66'lık bir artış, 6 aylık artış %18.63, yıllık artış %36.93. Özgür, bu rakamları bizimkilerle kıyaslarız. Türk İş'in rakamları, 12 aylık ortalamaya baktığımızda %40.44 gibi bir rakam çıkmış. Şaka ama gerçek değerli dinleyiciler, şaka gibi ama bu ülkede asgari ücretli bir baba yemese, içmese, kira ödemese, faturaları yırtıp atsa bile ailesinin sadece boğazını doyurmak için 7600 lira hala eksik kalıyor. Düşünebiliyor musunuz? Daha bunun içinde kira yok, fatura yok, işte yolu yok. Yoksulluk sınırı zaten 116 bin lirayı geçmiş vaziyette kıymetli dinleyiciler. Özgür, beni 2 dakika bir soluklandır, sonra yolumuza devam edelim.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi. Değerli dinleyiciler, Ankara'da yer alan haber bu. İstanbul uzaklaştırılan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı duruşma Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Davada sanık Özgen Nama ve tanık Adem Soytekin dinlendi. Mahkeme ara karar verdi. 16 Eylül'e ertelendi. Bunu da duyurmuş olalım sizlere değerli dinleyiciler. Şimdi Bakan Işıkhan'dan bir açıklama geldi. En düşük emekli aylığı 6 aylık zam oranı artması bekleniyor. 20 bin lira biliyorsunuz emekli maaşı, en düşük emekli maaşı. Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli maaşıyla aylıkla ilgili olarak yapılacak zamma ilişkin olarak hanımlar beyler. Şöyle neler söyledi? Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü saat 10'da Haziran ayı enflasyon verisi rakamlarını açıklayacak ve bunun açıklanmasının ardından da ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı SSK Bağkur emeklilerine zam yapılacak. %18.4 ile 19.4 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine de %14 ile 15.1 14.1 ile 15.1. Buna göre en düşük emekli maaşı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre de 23.880 olacak değerli dinleyiciler. Peki Özgür Erdursun'la biz konuşmuştuk, ne dedi? 23.600 TL, bak 20 liralık bir oynama. O dedi ki 23.600 TL fakat 25 bine tamamlanır mı, 24 bin 25 binle tamamlanır mı onu göreceğiz dedi. Ama muhtemelen olması muhtemel rakam değerli dinleyiciler, gördüğünüz üzere bu şekilde bekleyeceğiz ve göreceğiz rakamlar ne olacak. Türkiye'de en çok eleman aranan meslekler: özel güvenlik görevlisi, turizm otelcilik elemanı, güvenlik görevlisi, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve kasiyer. Bunlar değerli dinleyiciler en çok personel aranan alanlarmış kıymetli dinleyiciler. Devam edelim bir son dakika gelişmesiyle. YKS'de bir soru iptal edildi haberi var. Bir sorunun cevabı değişmiş değerli dinleyiciler. Bir soru iptal edilmiş, bir sorunun da cevabı değişmiş. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Şimdi İstanbul'da bir tamirci 15 milyon liralık bir arabayı test için dışarı çıkarıyor. Kaza yapıyor değerli dinleyiciler. Olay yerinden kaçıyor tamirciye. 174 bin 719 lira ceza kesilmiş. Araç sahibine 40 bin lira ceza kesilmiş. Araç 30 gün trafikten men edilmiş. Ya aracın sahibinin yaşadığı sıkıntıyı düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu habere baktığınızda bu tamirci yandı, bu tamircinin işi yaş diyenler çoktur. Ancak gerçi şey diyeceksiniz, ya kardeşim arabaya bak. Gerçi var ya, bir şey söyleyeyim mi? Arabanın şimdi markasını söylemiyorum. Araba fiyatlarına bakınca bu marka için bu fiyat bana biraz az gibi geldi, iyi gibi geldi. Dün dedim ya, burada fiyat algımızı kaybettik aslına bakarsanız. Hani neyin pahalı neyin ucuz olduğunu anlayamıyor. Özgür diyor ki eski modeldir o diyor. Yani öyle bir marka ki bu. Bunun modellerinin eskidiğini düşünemiyoruz. Düşün artık. Yani adını duyunca hepsi böyle yeni gibi, böyle bir algı. Ama öyledir zaten. Yani bu araba ne kadar çıkıyordur ki piyasaya? Yani ne kadar geziyorlardır ki bununla? Var mıdır öyle çılgın gibi gezenler? Ben mesela bir günde her gün en az bir kere, en az ne kadar? 200 küsür kilometre, sadece 200 küsür kilometre her gün en az yol gidip geliyorum. Özgür diyor ki hadi onunla yap da göreyim seni. Hadi hadi. Ya bu arabalar benzin istasyonuna, akaryakıt istasyonuna 3 kilometre kala, 3 kilometre kala değerli dinleyiciler zaten bir tuhaf bir hal alıyor. Yani bu aracın herhalde yakıt deposunu doldurduktan sonra boşalma süreci, yakıtın bitme süreci bilemiyorum yani hani bununki yakıtı içmek falan da değildir. Anlatabiliyor muyum? Sanki böyle arabanın damarlarına dağılıyor hani yakıt. Bir yerde böyle bir depoda, tabii böyle bir yerde bir depoda falan da birikmiyordur o. Yani arabaya pompaya getirdiğin zaman böyle arabanın kılcal damarlarına falan dağılıyor, böyle yayılıyor. Ya neyse. Yalnız işin pis tarafı da bu, biliyor musunuz? Ne araba benim, ne para benim. Hiçbiri benim değil ama nasıl çenemizi yordu, fark ettiniz mi? Bunun için atalarımız ne demiş? Zenginin malı züğürdün çenesini yorar demiş. Sevgili dinleyiciler, züğürt kardeşiniz Okan Aslan'la gün ortası programı, radyo programı çok zoruma gitti yalnız ya. Vallahi pis gömdüm kendimi. Kıymetli dinleyiciler, şimdi bu kazada baktığınız zaman bu kazayı gerçekleştiren tamirci arkadaş sıkıntılı gibi görünse de arabanın sahibine ceza kesilmiş. Bir kere kaçan tamirciye niye ceza kesiliyor? Kazanın ardından olay yerini terk ettiği, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve kaza yerinden ayrılmakla ilgili trafik kanunu maddelerinden 174 bin liranın üzerinde yaklaşık 175 bin lira ceza kesiliyor. Araç sahibine yetkisiz kişilere kullandırmak veya ilgili usulsüzlükler kapsamında araç sahibine de 40 bin lira idari para cezası. Kazaya karışan bu araç trafik ekipleri tarafından 30 gün süreyle trafikten men edilerek Yediğim'in otoparkına çekilmiş vaziyette hanımlar beyler. Ya bu araç çekilmesi meselesi var ya, çok fenadır biliyor musun? Aracı park edersin, gidersin, geldiğinde aynı yerde bulamazsın ya. Dünyanın en kötü anlarından bir tanesi odur. Yani bir an böyle bir beynin kafatasının içinden böyle bir dışarı çıkar. Ne oluyor olursun? Böyle bir bulutlarda süzülürsün, emin olmak istersin, bakarsın, Allah Allah ben arabayı acaba buraya park etmedi miydim diye düşünürsün. Sonra manzarayı anlayınca o 7M'in otoparkı nerede? Bir de biraz mesafedeyse oraya gitme derdi var. Gideceksin oraya, para vereceksin, arabayı alacaksın, çıkacaksın falan. Çok fena bir şey. Devam ediyoruz kıymetli dinleyiciler. NATO protestolarında gözaltına alınan 89 kişi serbest bırakıldı. İstanbul'un farklı noktalarında düzenlenen NATO zirvesi protestoları sırasında gözaltına alınan 89 kişi vardı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldılar. Eylemlere katılan, işte protesto yapan gruplar vardı. Gözaltı gerekçesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Eylemciler hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet nedeniyle, değerli dinleyiciler, sabah ben yayına girmeden evvel böyle sosyal medyada bir tane vatandaşın gördüm, NATO zirvesi nedeniyle yaşadığı sıkıntılarla ilgili çektiği video. Niye böyle oluyor? Bir takım zirveler oluyor ya da bir takım zirveler de olmasa, birileri bir noktadan, bir lokasyondan geçeceği zaman niye biz insanlar sıkıntı yaşıyoruz? Yolumuzu değiştirmek zorunda kalıyoruz, beklemek zorunda kalıyoruz. Yani gerçekten ya, vallahi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hanımlar beyler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisinin son dönemde dozu artan eleştirilerine ve siyaset tarzına değindi. Ülkenin suni gündemlerle meşgul edilmek istendiğini söyledi. Kurumları yıpratan, ülkenin enerjisini tüketen ve milletin huzurunu kaçıran böyle bir siyasete ne prim ne de geçit veririz açıklaması, değerli dinleyiciler. CHP içinde yaşanan son görevden almalar, ihraç istemleri, kurultay tartışmaları, muhalefetin kendi içindeki güç savaşlarını ve yönetimsel krizleri gizlemek amacıyla iktidara ve devlet kurumlarına karşı agresif bir dil geliştirdiğini iddia ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yargı, emniyet ve devlet kurumları Bunlarla ilgili olarak son dönemde yargı süreçleri ve emniyet teşkilatı üzerinden yürütülen tartışmalara net bir sınır çizdiğini görüyoruz. Bağımsız mahkemelerin anayasal çerçevede verdiği kararlara herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizdi Cumhurbaşkanı. Saygı duymak lazım yargı kararlarına. Değil mi? Kim olursa olsun. Öznur da saygı duyacak. Ben de saygı duyacağım. Sayın Cumhurbaşkanı da saygı duyacak. Herkes saygı duyacak yani. Bir ara bir cümle vardı, neydi? Saygı tanımıyorum da saygı da duymuyorum, değil mi? Öyle bir cümle vardı. Kim söylemişti onu ya? Kim söylemişti onu? Nasıl? Tanımıyorum. Ha, dilinin ucunda, yüzü aklında da ismini çıkartamadım. Öyle bir şey vardı ya. Tanımıyorum da saygı duymuyorum da. Bak hakikaten hani dilimin ucunda diyor. Aç bakayım. Yok, göremedim. Değerli dinleyiciler, başka ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Enflasyonda kalıcı düşüş yakın dedi. Bir yakalasak şu kalıcı düşüşü ya. Bir yakalasak ve hissetsek çok sevineceğim gerçekten. Çok güzel olacak. Ha, buldu mu Öznur resmini? Evet, yani Öznur'un benimle ilgili bazı planları var. Onu hayata geçirmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Yok, biz böyle devam edelim Öznur bence. Öyle daha iyiyiz yani. Sayın Cumhurbaşkanımızın, başkanımızın açıklamalarına bakarak. Sabır ve kararlılık vurgusu vardı Sayın Cumhurbaşkanı. Uygulanan sıkı para politikası ve bütçe disiplininin meyvelerini vermeye başlayacağını söyledi. Vallahi bekliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir an önce şu meyveler gelse, onları yiyebilsek, enflasyon düze çıkabilse, paracıklar kazanabilsek, paracıklar bize doğru gelse, böyle güzel güzel harcayabilsek, rahat edebilsek, tatil yapabilsek, değil mi, istediğimiz gibi harcasak, istediğimiz gibi alışveriş yapsak, ne güzel olur ya. En son alışveriş ne zaman yaptın Özgür? Ne aldın? Mutfak değil, kıyafet alışverişi ne yaptın? Ya da başka bir şey de olabilir, mutfak hariç. Bu sezon daha almadın. Almayı düşünüyor musun? İhtiyacın var. Ne ihtiyacın var? Pantolon ve gömlekleri yenilemen lazım. Ve bence de biz de sıkıldık senin artık pantolonlarından ve gömleklerinden. Öznur. Evet. Sen parça parça, evet, Öznur'umuz parça parça alıyor değerli dinleyiciler. Zengin editörümüz böyle. Zenginlik başka bir şey işte, görüyorsunuz. Mikail'e hiç sormuyorum bile ya. Mikail'e hiç sormuyorum bile. Mikail, en son ne aldın? Hadi sorayım, dayanamadım. Evet, ne aldın en son? Hatırlamıyorsun. O kadar eski. Künye müye takım akı bir şey de mi almadın kendine? Kendine ne aldın? Ne zannettin? Evet, söyle, hızlı söyle, çabuk. Kıyafet almışımdır. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyor, evet. Evet, evet değerli dinleyiciler. Simge olsaydı Simge çatır çatır cevap vermişti. Özgür Özel grup toplantısında değerli dinleyiciler. Hukuki bir zorunluluk. Özgür Özel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla aralarında kendi memleketi Manisa'nın da bulunduğu 26 il başkanının görevden alınması ve 7 il başkanının ihracının istenmesiyle ilgili olarak alınan kararların kişisel bir hesaplaşma değil, parti tüzüğü ve hukuki süreçlerin mutlak butlan gereklilikleri bir sonuç olduğunu söyledi. Değerli dinleyiciler, partiyi kişisel hırslara teslim etmeyiz açıklamasında bulundu Sayın Özel. Hanımlar, beyler, başka neler söyledi? Özgür Özel, hedefimiz iktidar. Yapay gündemleri bıraktık dedi. Biz o binaları ve iç kavgaları geride bıraktık dedi. 28 bin lirayla yaşayın da görelim. Bugün açıklanan dün açıklandı açlık sınırıyla ilgili olarak, açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili olarak değerli dinleyiciler bu ifadeleri kullandı. Enflasyon rakamlarının açıklanacağını, işte emeklinin zam beklediğini falan da söyledi, yapmış olduğu açıklamada. Bahçeli ve Erdoğan'ın söylemlerine yanıt verdi. Suni gündemlerle milleti oyalamayın dedi değerli dinleyiciler. Yine Özgür Özel. Sokak hayvanları yasaları ve belediyeler üzerindeki baskıdan bahsetti. İçişleri Bakanlığı tarafından sahipsiz sokak hayvanları konusunda şikayetler üzerine belediye başkanlarına yönelik başlatılan soruşturma ve inceleme kararlarına da değindiğini görüyoruz. Yerel yönetimlerin bütçelerinin kısıtlandığını, barınak yapımı için destek verilmediğini, ancak faturanın belediye başkanlarına kesilmek istendiğinden bahsetti. Değerli dinleyiciler, bunun farkında olmak lazım bir kere, onu net bir şekilde ifade edelim değerli dinleyiciler. Yani sokak hayvanlarıyla ilgili olarak biliyorsunuz içimiz yaralı, canımız sıkılıyor ve bu durumların gerçekten derhal bir an önce, ama bir an önce neyisini istiyoruz, düzelmesini istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sında dün sevgili Mustafa Hoş'un yayınına da katıldı, aktardı bu ihraçlarla ilgili olarak. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı da 26 il başkanının görevden alındığını duyurdu. Ayrıca 7 il başkanının disipline sevk edildiğini ve 6 ilde de yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladığını görüyoruz. Dünya Kupası'ndan elendik. Dünya Kupası'ndan elendik de. Dünya Kupası'ndan elenmesine elendik de. Bakınız, Uruguay özel uçuş Uruguay'da özel uçuş iptal edildi ve her futbolcu kendi imkanlarıyla ülkesine dönmüş. Sonra Suudi Arabistan Federasyon Başkanı istifa etmiş. Güney Kore Teknik Direktörü istifa ediyor. Devlet Bakanı olayın araştırılmasını istiyor. İskoçya'da teknik direktör istifa etti. Çekya'da yine teknik direktör istifa etti. Bizde teknik direktör istifa etmedi. İstifası beklenen, istifa etmesi beklenen işte Futbol Federasyonu Başkanı, değerli dinleyiciler, istifa etmedi. Görevime devam ediyorum dedi. Bir de onunla da kalmadı. Futbolculara vermiş oldukları prim sözünün dağıtılacağını, hatta şey de dedi, evleri de, söz verdiği villaları da vereceğim açıklamasında bulundu. Hanımlar, beyler. Ya bir şey söyleyeceğim var ya. Bak, çok basit bir örnek. Çıksa dese ki, Özgür çıksa şöyle bir açıklama dese. Kardeşim, futbolcularla konuştum. Futbolcularım, bir de böyle konuş. Futbolcularla konuştum. Futbolcuların böyle bir şeye ihtiyacı yok. Biz bu villaları vereceğiz. Bu villaları satacağız. Paraya çevireceğiz. İhtiyacı olan insanlara vermeyi planlıyoruz dese mesela, ne dersin? Federasyon başkanının böyle bir şey söylediğini düşün. Ha, zaten savundum. Diyor ki bak, Arda Güler bence o evi satar ve bağışlar.

0: Değerli dinleyiciler, emekli maaşları ne olacak? Hazır mı? Harika. O zaman konuğumuza hemen selamlayalım. Gönül Hanım hoş geldiniz. Gönül Buran Özüpak.
1: Merhabalar Okan Bey. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu yoğun gündemde siz de bir taraftan yoğunsunuz. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz. Şimdi Temmuz ayı geldi çattı. Bugün Sayın Bakan'ın açıklaması da vardı. Aslında sorular da ve cevaplar da sizde. Yani bazı beklentiler var. Türkiye'de emeklilerin beklentisi var. Emekli olan insanların hayat koşulları, yaşam koşulları var. Bir tarafta da emekli olmayı bekleyen insanlar var. Ne diyorsunuz? Şimdi Temmuz ayı, zam ayı geldi ama konuşulan rakamlar ortada. 23.600 lira gibi rakamlar konuşuluyor. Belki bir ihtimal 24-25 olur mu olmaz mı bilmiyorum ama biz baktığımız zaman o rakamlar da zaten çok iyi rakamlar değil ama siz neler söylüyorsunuz? Çünkü emekli de bir taraftan dışarıda, sokaklarda sesini duyurma çabasında, sesini yükseltiyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz sevgili Gönül Hanım?
1: Şimdi emeklinin geldiği durum maalesef ortada. Sefaletle boğuşan, sefalete mahkum edilen bir topluluk olmuş oldu. Bu verilen 23.600'lük gibi bir rakam. Sesimde geri geliyor biraz, tekrarım güç olabilir.
0: Kulaklıkla mı acaba konuşuyor?
1: Evet. Alayım mı?
0: İsterseniz kulaklıktan alın, normal telefonda konuşun, belki daha rahat olur.
1: Aldım. Bir saniyenizi rica ediyorum.
0: Lütfen bekliyoruz, hiç sorun değil.
1: Evet. Şimdi daha rahatım.
0: Buyurun.
1: 23.600 gibi bir rakam telaffuz ediliyor. Bu en düşük emekli maaşı gibi bir rakamın olması gereken, olacak mı diye düşünülen bir rakam. Hı hı. İktidarımız sizi önce aylık bağlanma oranıyla, artı TÜİK'in gerçeği yansıtmayan enflasyon oranlarıyla, özellikle aylık bağlanma oranlarının kök maaş kavramını oluşturmasıyla böyle bir en düşük emekli maaşı herkesin ağzında bir plesenk oldu ve yerleşti. Hı hı. Sorun en düşük emekli maaşının bu haliyle olmasındaki aylık bağlanma oranı, TÜİK'in gerçeği yansıtmayan oranı. Bakın tekrar söylüyorum bunu. Bilerek ve isteyerek iktidarımızın 2008 yılında oluşturduğu aylık bağlanma oranının 5.510 sayılı kanunuyla değişmesi, üstüne TÜİK'in eklenmesiyle bu kavram bilerek isteyerek yaratıldı deniliyor da 20 bin lira bugün hazinece tamamlanan bir rakam. %18 işçi emeklisine gelecek, %14-15 memur emeklisine gelecek gibi konuşuluyor ve rakam 23 bin. Şimdi bu kadar Karadeniz fıkrasından daha komik bir şey olamaz. Niye derseniz, bugün en ücra köşede bir kira olmuş 30-35 bin lira. Şimdi eğer ki bu saydıklarımız bizi mağdur eden, iktidarımızın icraatıyla bizi mağdur eden bu uygulamalar olmamış olsaydı, bugün en düşük emekli maaşı diye bir kavram olmayacak. Herkes hak ettiğini almış olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun primlerinde bir alt tavan vardır, bir üst tavan vardır. Asgari ücretten ve tavan ücretten yatırılıyor.
0: Evet.
1: Siz en düşük kök ücrete bunu mahkum edip de ortasından yatıran, tavanından yatıranı kite saymakla, sadece bu tüm siyasetçiler için geçerli, bu en düşük emekli maaşı kavramını biz kabul etmiyoruz. Bu tüm emeklinin yatırdığı prim, hizmet yılı karşılığı bugün TÜİK gerçek enflasyonu yansıtmış olmuş olsaydı, aylık bağlanma oranı olmamış olsaydı 45 bin 50 bin arasında olacaktı. 23 bini konuşmaya, telaffuz etmeye bile gerek yok Okan Bey.
0: Evet, evet.
1: Yani bir insan verdiği emekte bu kadar sömürülür, bu kadar yoksulluğa mahkum edilir. Hak mı? Adaletten bahsedilen bir ortamda emeklimizi enflasyona ezdirmedik denilen bir söylem.

0: eylemle bunun karşılığı emeklide, hem de emekçide, emekçiye de biliyorsunuz Temmuz'da asgari ücrete zam yok deniliyor. Siz enflasyon oranlarını açıklıyorsunuz. İki gün sonrasına, yarına şey açıklanacak, enflasyon oranı evet. açıklanacak. Ya bu enflasyon oranı emekçi için hiçbir şey ifade mi etmiyor Ocak zammına dönmüş haliyle? Yani o kadar dolu doluyuz ki biraz kelimeleri üstüne basarak vurgulamak istedim. Özellikle aylık zamlanma oranı ve enflasyonun, yani tüm enflasyonun gerçeği yansıtmayan oranları bizi iktidarımızın bilerek ve isteyerek olduğunu artık herkes biliyor.
1: Emekli de bunun farkında yani siz, çünkü yıllardır bunların mücadelesini veriyorsunuz, federasyon evet. olarak mücadelesini veriyorsunuz ve milyonlarca emekliyle beraber hareket ediyorsunuz. Evet. Her dönem, her seferinde onların yanında olmaya, onların sesi olmaya devam ediyorsunuz. Evet. Yıllardır bitmeyen şikayetler her yeni gelen günde anladığımız kadarıyla artarak devam ediyor. Yani bu rakamlarla insanların geçinebilmesi, hayatta kalabilmesi, ayakta kalabilmesi çok da mümkün değil. Bakın, benim karşımda Gönül Hanım, İstanbul Ticaret Odası'nın mesela İstanbul enflasyonu aylık rakamları duruyor. Orada bir de çok ciddi artışlar var. Yani %36.9'luk, neredeyse %37'lik bir artış olmuş. Yani bir taraftan yediğimiz, içtiğimiz her şey, ihtiyacımız olan her şey çok ciddi oranda zamlanırken emekli maaşları olduğu yerde kalmaya devam ediyor. Bir de şöyle bir şey var, sözü size bırakacağım tekrar. Yani şu anda 23.600 lira gibi konuşulan rakam Ocak ayına kadar devam edecek. Ocak ayından sonra da 25 bin liranın belki bir tık üzerine çıkacak, 25.500 falan, o da Temmuz ayına kadar devam edecek. Yani baktığımızda 20 bin lira şu anda en düşük emekli maaşı, 2027 Temmuz'a kadar da 25 bin lira en fazla olacak bir rakam gibi görünüyor. Tüm bunlar içerisinde ne söylüyorsunuz? Yani emeklinin durumu da ortada, buyurunuz.
0: Şimdi hedeflenen bir enflasyon var iktidarımızın, hükümetimizin uyguladığı politikalarla, ama maalesef bu hedef sadece emeklinin üzerinden gidiyor, emeklinin üzerinden gidiyor. Öteki türlü her türlü masrafın haddi hesabı yok, sınırı yok. Şimdi makamlarda oturanlara biz her defasında sesleniyoruz, bunu Cumhurbaşkanımıza kadar sesleniyoruz, diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız, millete ineceksiniz, milletin yarasına dokunacaksınız. Şimdi bu emeklinin sorununu maalesef kökten çözmek istemiyorlar. İstemedikleri için böyle bir parmak ballarla süreç devam ediyor. Yani biz 30 yıl, 25 yıl, 28 yıl, 35 yıl emek vermiş insanların bu haliyle, bakın her sektörden, öğretmeninden tutun, hakiminden tutun, devlet memuru olsun, özel kesim çalışanı olsun, herkes diyor ki geçinemiyoruz. Şimdi 24 yılı deviren bir iktidarımız var. Yarım çeyrek asırlık bir süreçte iktidar olan bir hükümetimiz var. Ve sorunu çözme gayretinde değil de yarın bir gün seçim malzemesi olarak bize yarayacak bir topluluk olarak mı düşünüyorlar? Biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanlarda kurucu başkanı olarak ben ve mücadele veren arkadaşlarım yıllarca mücadele verdik. Şimdi bütün siyasi partilerin hedefi iktidar olmak ya da iktidarda kalanların, iktidarda olanların iktidarda kalmak. Şunu unutuyorlar, o makamlar elbette gelip geçici. O makamlar eğer ki vatandaş için, millet için yapılmıyorsa, halk, vatandaş, özellikle emekliler o kadar çok zorluk içerisinde ki artık aile bekamı sürdüremiyorum gayretinde ve sandığı bekliyor. Niye? Yani eğer ki o makamlara geldiyseniz ben verdiğim oyu sorgulamak zorundayım. Bizi sefalete mahkum edecekseniz o seçimi sabırsızlıkla bekleyenleriz diyenleriz. Yani bana çok şey geliyor Okan Bey, böyle
1: yani emeklinin bir seçim beklentisi var. Emekli bir an önce sandığın gelmesini mi bekliyor?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani burada 23 bin ya da 20 binin 23 mi olacak, 25 bin mi olacak? En düşük emekli maaşını ağzına dolayanlar hakikaten haktan, hukuktan yana mı, yoksa bir parmak baldan yana mı? Biz bunları çok güzel analiz ediyoruz. Ve her seçim döneminde, evet bu Temmuz'da belki 23 bin lira, 25 bin lira olmayacak. Ama Ocak ayında, hani 2028 seçim arifesi dense bile, bizim nazarımızda 2028'de kalmayan bir seçim arifesine gireceğiz. Ve Ocak ayı gibi bir süreçte de bu tavan yapacak. Ne olacak? Benim 6 aylık süreçte borcumu, harcımı üstüne katlayarak giden yaşam zorluğumu o makamlardakiler bilmeyecek. Ya da bilmezden gelecek, görmezden gelecek Okan Bey.
1: Evet.
0: Ya biz böyle bir siyaseti artık onaylamıyoruz, kabul etmiyoruz. Hem iktidarı olsun hem muhalefeti olsun. Lütfen gelen makamlara, bulunulan makamlarda önce insan diyen siyasetçilere ihtiyacımız var. Sözde değil, özde icraatlarda. 23 bin lira, 20 bin lira, 23 bin lira yapsanız, 25 bin lira yapsanız ne olacak?
1: Evet.
0: En düşük ücra bir kesimde kira olmuş 30 bin lira. Üstüne sen zaten bir de emeklilikte yaşa takılanlar ve öncesindeki emekli büyüklerimiz bugün çalışma hayatından kopamıyor mu? Niye? Çalıştığı süreçte ya da emekli olanlar ikinci iş arayışında. Yani siz emeklilik kavramını, iktidara söylüyorum, muhalefete söylüyorum, emeklilik kavramını öncelikle çalışma hayatından bütün vazifelerini yerine getirmiş, emeğini vermiş, kanunda yazan, dilekçesini vermiş ve artık yaptığı birikimlerle, yatırdığı primlerle rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek isteyen kesimi temsil ediyor, değil mi?
1: Evet.
0: Ama burada bizim Türkiye şartlarında %2 ya da 3'lük bir dilim aldığı emekli maaşıyla bir yaşam sürebiliyor. Geriye kalan %97'lik kesim çalışma hayatı içerisinde ya da borçla, harçla çocuğunun üniversitesini, düğününü ya da ocağını kaynatma gayretinde. Bunları bilmiyorlar mı? Emin olun çok iyi biliyorlar. Ama siyaset artık bize şunu öğretti. Söylenenle icraatın farklılığını birebir yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Enflasyonu ezdirmedik demek ne demek? Benim huzurlu bir emeklilik hayatı getirmem demek. Bunu yaşayabiliyor muyuz? Hayır. O zaman sizin emeklimizi enflasyona ezdirmedik kelimeniz havada kalıyor. Gerçeği yansıtmıyor.
1: Peki. Gönül Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben vakit ayırdınız, katıldığınız için. Sağ olun,
0: ben
1: var olun.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Hırsızlıkta anılan Cumhuriyet Halk Partisi mi bu millete derman olacak? Çanakkale'den selamlar demiş. Bora Ayhan göndermiş. İyi yayınlar. Az önce dinliyordum sizi, sohbet edeceğiniz kişi ismini söyleyince kanalı değiştirdim demiş. Okan Bey demiş dinleyicimiz. Adnan Bey göndermiş. Peki. Devam edelim. Ne kadar vaktimiz var Özgür? Bir dakika mı var saat başına? Ciddi misin? Tamam, bir dakikada neyi verebiliriz? İçişleri Bakanı Mustafa Çeçil'in açıklamaları vardı. İçişleri Bakanı, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda 2560 emniyet, 203'ü jandarma olmak üzere toplam 2763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik. Yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmalarıyla ikisi gri, biri sarı kategoride olmak üzere 134 PKK-BTÖ mensubunun güvenlik güçlerimize teslim olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık dedi.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Tüketici Masası bölümü var birazdan ve Tüketici Masası'nda da konuğumuzla beraber ne yapacağız, yürüyeceğiz. Şimdi resmi gazetede yayınlandı bazı düzenlemeler var. Mesela taksicilere vergi istisnası ve yeni kolaylık. Gerçek usulde vergilerden taksi, dolmuş, minibüs, servis esnafının plaka satışından elde ettiği kazançlar gelir vergisinden muaf tutuldu. Yolcu taşımacılığı yapan ve hasılatını zorunlu taksi mali cihazı üzerinden belgeleyen taksicilere talep etmeleri halinde hasılat esaslı vergilendirme modeli getirildi. Onun dışında emniyet teşkilatı ve polis eğitiminde değişiklikler var. E-tebligat, elektronik tebligat, kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek usulde vergilendirilen vergi, gelir vergisi mükellefleri, kolektif ve adi kumandit şirketlerle sınırlı motorlu, sıfır motorlu araç tescil yaptıranların e-tebligat kullanması yine zorunlu oldu değerli dinleyiciler. Trafik tescil süreleri uzatıldı. Böyle bazı bilgiler dediğimiz gibi var. Şimdi çocuk sağlığı alanında büyüyen hekim açığı var. Sağlık sistemindeki sorunu bu derinleştirmiş. Yan dal uzmanlık sınavı sonuçları pediatride krizi gözler önüne seriyor. Bu neden önemli biliyor musunuz? Yeni doğan ve çocuk yoğun bakım, erken doğan, prematüre bebeklerin ve hayati tehlikesi olan çocukların hayatta kalmasını sağlayan branşlar bunlar. Ve burada uzman kalmaması çocuk ölüm oranlarının doğrudan artması anlamına geliyor. Geçmişte İşte dereceyle girilen bu stratejik bölümlerin cazibesini yitirmiş olması çok yakın gelecekte de paranın bile orada işte seçmiyorlar yani orayı tercih etmiyorlar. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yaşanırsa o zaman çocukların hayatının tehlikeye girmesi durumu gündeme gelebilir değerli dinleyiciler. Pediatri uzmanı Ersin Ulu doktor, geçmişte tıpta uzmanlık sınavını derece yapan hekimlerin Cerrahpaşa pediatri gibi güçlü klinikleri ilk sırada tercih ettiğini hatırlatıyor. Fakat günümüzde aynı başarı sıralamalarındaki genç hekimlerin ağır çalışma koşulları, nöbet yoğunluğu, bir de kazandıkları paralar, hekimlerin sıkıntıları, yani o dinlediğimiz sıkıntılar değerli dinleyiciler, oradan uzak kalmalarına neden oluyor. Haliyle bu durumda sistemde ciddi bir sıkışıklığa sebep olabilir, sıkıntıya sebep olabilir değerli dinleyiciler. Şimdi yeşil pasaport, Milli Eğitim Bakanlığı yeşil pasaportta hakkı olan öğretmen ve personelin başvuru işlemlerini tamamen dijital ortama taşıdı ve eski evrak sistemini noktalandırdı. Bu arada bazı mesela özel doktorlara da yeşil pasaport konusu gündemdeydi ama oradan bir şey çıkmadı. Değerli dinleyiciler, onlara da yeşil pasaport verileceğine dair bir takım söylemler vardı. Uygulama şöyle olacak, dijital başvuru olacak. Seyahate çıkmadan önce internet veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgiler, pasaport detayları ve seyahat planı girilecek. Online form doldurulacak. Geçerlilik süresi sistemden alınacak. Seyahat onayı 3 yıl boyunca ya da pasaportun geçerlilik süresi bitene kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında çoklu giriş çıkış yapılabilecek. Yeşil pasaport çok iyi ya. Var mı bizde yeşil pasaportu olan? Yok değil mi? Eşten dolayı da alınabiliyor bir taraftan. Hani eşin öğretmen olsaydı mesela oradan da alabiliyordu. Yeşil pasaport. Ya şey oldu, hani rahat giriş çıkış gerçekleştiriyorsun. Vize gibi bir şey yok, dert yok. Bir de son günlerde vize sorunları aldı başını gidiyor ya bir taraftan. Öyle bir durum var biliyorsunuz. Randevu alınamıyor falan. Sosyal medya hesaplarından çılgın gibi takip ediyoruz. Bak mesela bugün İspanya randevu açıldığını duyduk. BLS bakıyor, ilgileniyor onunla. Fakat girdiğin zaman siteye, randevu almak istediğin zaman, premium randevu ya da ne bileyim normal randevu almak istediğin zaman alamıyorsun. Şey yok diyor, randevu yok diyor, uygun randevu yok diyor. Bu diğer ülkelerde de yaşanıyor. Toplanıyor ya onlar bir türlü. Bir şekilde bot hesaplar, şunlar bunlar, konuştuk bunların hepsini. Benim bir tane tanıdık yazmış bir ülkeye, hangi ülke olduğunu söylemeyeceğim, oranın bakanlığına mı ne yazmış, demiş ki böyle böyle bir sorun var kardeşim, biz burada sorun yaşıyoruz falan demiş. Ondan sonra acıma, ben ailemle görüşemiyorum demiş. Neticede ona direkt bir şekilde randevu vermişler. Ya böyle mi olması lazım? Nasıl kıvranıyoruz dışarı çıkarken ya? Öyle böyle paralar bir değil ha. Bir de istenen paralar 400-500 euro falan. O randevulara hani bot hesaplar toplanıp daha sonra satılıyor ya onlar insanlara. İstenilen paralar böyle 400-500 eurolar falan. Değerli dinleyiciler, trafikte dün İstanbul'da bir olay. Bunun video görüntüleri vardı. Camları falan yumrukladı yine bir tanesi. Trafikte kırdı camları falan böyle bir başka aracın. 180 bin lira para cezası kesilmiş. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulmuş. Araç da 60 gün trafikten men edilmiş. Kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından da adliyeye sevk edilecekmiş kendisi bu olayları gerçekleştiren. Okan Bey, iyi yayınlar dilerim. Ben 2006'da emekli oldum. 2010 yılında emekli maaşım 1000 dolardı. Bugüne kadar 32 defa zam almama rağmen maaşım 580 dolar demiş. Çok güzel bir şey bu ya. Vallahi bak. Yani yaşadığınız durum güzel değil tabii de. Onu demek istemedim yani. Çok güzel bir örnek anlamında dedim. Okan Bey, merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Konuyla ilgisi yok ama size bir şey sormak istiyorum demiş. 1.20 faiz oranı konut kredisi çıkacaktı 2026'nın ikinci yarısında. Acaba bilginiz var mı? Ne zaman çıkacak veya çıkacak mı sevgiler demiş. Hiç bilgim yok, biliyor musunuz? Neşe Hanım. Ben yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bir şey gördüm geçenlerde. Nedir o? Bir tane broşür gördüm. Böyle bir büyük bir firma işte daha henüz topraktan satacağı villaların şeyini yapmış, broşürlerini yapmış. Bayağı bir lansman yaptı falan. Aman Allah'ım, fiyatları gördüm. Aylık ödeme ne kadar biliyor musun Özgür? 763 bin TL. Vallahi billahi ya. 5 milyon küsür nakit ödeme, peşin ödeme 763 bin küsür lira, aylık ödeme 24 ay. Yani 20 milyonlardan falan bahsediyoruz. Neyse, benim canım ülkem, tüketici masasına gidelim. Tüketici masasından sonra konuğumuzla beraber tüketici masasında sizlerle birlikte olacağız. Hadi bakalım.
1: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
2: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
1: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
3: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
1: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
4: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım?
1: O halde bu program tam size göre.
0: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
0: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
1: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yönetici bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumlu bir
7: trafik poliçesi. Öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk poliçesi.
1: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Sevgili dinleyiciler, Tüketici Masası bölümünde karşınızdayız ve konuğumuzda sevgili Zeki Özen, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Zeki Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz öncelikli olarak?
1: İyiyiz, gayet iyiyiz.
0: Zeki Bey, Antalya'da olup insanın iyi olmaması pek mümkün gibi gelmiyor bana ya. Yani öyle bir şeyiniz yok gibi duruyor. Yani öyle bir şansınız yok gibi geliyor. Bir sıcaktan yana bir sıkıntınız olabilir. Onun dışında...
1: Evet, 15 Haziran, 15 Eylül tarihleri arasında hava sıcaklığı yaşanılacak gibi ilancak. Tam da bu tarihler bizlerin işlerinin en pik yaptığı, yüksek olduğu dönemler. Böyle bir durum var.
0: Nasıl peki Antalya'da yoğunluk? Yani konumuza girmeden evvel sizden en azından bunu da bir duymak isterim. Mutlaka takip ediyorsunuzdur. Turizm, evet, anlamında, insan yoğunluğu anlamında, işlerin güzelliği anlamında ne diyorsunuz?
1: Bütün kış güzel bir yazı hayal ederek geçirdik. Ancak rakamlarımız geçen yılın %20-%30 gerisinde seyrediyor maalesef. Hı hı. Bunun biraz sektör olarak, yiyecek içecek sektörü olarak
0: neden böyle,
1: stresi de.
0: Sebebi ne bunun, yani böyle olmasının sebebi ne sizce?
1: Vallahi dünyada ve ülkemizde olan ekonomik daralma diyeyim. Dünyada savaşların olması, hı hı, bizleri hani her şey çok zincirleme etkiliyor birbirine. Hı hı. Sonuçta bizler de bunu bu daralmayı çok hissediyoruz.
0: Evet, umarım düzelir en kısa zamanda. Şimdi biz İnşallah. Menü düzenlemesi konusunu bugün sizinle, vaktimiz de dar, hızlıca konuşalım istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu menü düzenlemesi gerçekleşti. Nedir bu menü düzenlemesi? Tarihte bugün söyleniyordu. Ne olacak bundan sonra? Bunun içeriği nedir?
1: Şimdi iki kelimeyle dile getirirsek, tüketici bilgilendirilmesi ve güven esaslı bir uygulama bu. Hı hı. Menü düzenlemesinde işte yediklerimizin içeriği, besin değerleri, hı hı, kalori miktarları ve alerjen durumları bilgilendirilmesi konusu bu. Yani sektör olarak biz buna çok olumlu bakıyoruz, ancak uygulaması çok da kolay değil.
0: Çok zor ya. Şöyle, yani ben şimdi düşününce siz anlatacaksınız gerçi ama ne kadar zor olduğunu. Buyurun, dinliyoruz sizi Can Kulay'da.
1: Evet, şöyle ki sektörde bir büyük zincirler var, kurumsal işletmeler var, oteller var. Bir de küçük işletmeler, lokantalar, seyyar satıcılar, bunların hepsi aslında yiyecek içecek, bizlerin yeme içme ihtiyacımızı karşılayan birimler. Dolayısıyla aslında hepsi aynı potada eritiliyor. Ancak büyük oyuncuların konuyu ele alma imkanları ile küçük işletmelerin, bireysel işletmelerin, sezonluk menü değiştiren işletmelerin konuya yaklaşımları maalesef eşit değil. Bu durumda yani bir taraf hali hazırda bu sorumluluğu üstlenmiş ve gereklerini yerine getirmiş iken, sektörün büyük bir bölümü daha konunun ne olduğunun farkında değil. Oradan buradan gördükleri copy paste, kopyalayarak işte bir hamburger şu kaloriymiş, bir salata şu kaloriymiş diye, hani yazdık mı yazdık, bize de var mı var noktasına gelenler var, hala gelemeyenler var. Bu çok sağlıklı bir sonuç değil tabii. Neden? Bugün bir hamburger mesela kaç kaloridir? X kaloridir. Ama o hamburgerin ya da o salatanın hangi gramla yapıldığı, çünkü herkesin menüsü farklı.
0: Küçücük bir şeye göre değişiyor galiba, değil mi? Yani standardı yok bunun.
1: Şöyle ki, herkesin reçetesi farklı. Birçok işletme aynı reçeteyi de kullan, belli reçeteleri olmayan çok işletme var. Ustadan ustaya değişen bir sonuç var ortada. Yani şöyle alınması gereken, izlenmesi gereken çok ciddi bir süreç var. Öncelikle işletmeler bu konuda evet bir yönetmelik çıkıyor şu tarihte itibaren bunlar geçerli
0: Tarihi ne
1: ama
0: zaman bu arada? Ne zaman başladı mı bu uygulama?
1: 1 Temmuz'dan itibaren başladı.
0: Başladı.
1: Yani bugünden itibaren ancak
0: Bu genelde
1: birçok
0: yurt genelinde başlayan bir uygulama mı? Yani bugün biz mesela herhangi bir restorana gittiğimiz zaman menüyü elimize alacağız. Ha, hamburgerde şu kadar kalori varmış. Bunda bu kadar kalori varmış falan diye böyle bunları görecek miyiz? Ve bunlar görünmezse bir yaptırımı mı var, cezası mı var? Bir de şunu da sormak istiyorum size. Arka arkaya soruları gönderiyorum ama vakit dar diye. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Yani buyurun.
1: Şimdi bu belki nedenine çok emin değilim ama Avrupa'ya uyum yasaları ya da adımları arasında olabilir. Biz bunu sektör olarak destekliyoruz. Gayet doğru, güzel bir uygulama. Ancak keşke bunun hükümet tarafından, devletimiz tarafından adım adım eğitimleriyle birlikte bu geçiş sağlansaydı. Şöyle ki bugün gittiniz hamburger ya da bir salata ya da bir x bir şey mercimek çorbası şu kalori dediniz. Eminim gittiğiniz 5 tane 10 tane restoranda aynı başlıktaki aynı yemek farklı kalorilerde sizin karşınıza çıkacak. Bunun doğrusu nedir? Gramajı nedir?
0: Evet, şu anda hattımız kesildi, hattan düştü.
1: Ha, duyuyor
0: Ha,
1: musunuz?
0: şu anda geliyor sesiniz. Evet, geldi. Buyurunuz.
1: Alo.
0: Duyuyoruz, duyuyoruz. Buyurunuz. Alo.
1: Alo.
0: Siz duyuyor musunuz beni? Tamam. Zeki Bey şu anda bizi duymuyor. Ekranda görüntüsü var ama. Arkadaşlar bir ilgilenelim isterseniz sevgili Mikail. Evet. Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Ya böyle bir şeye gerek var mı yok mu ben bilemiyorum. Yani bizim açımızdan böyle bir şeye gerek var mı yok mu bunu çok anlayamadım. İşin gerçeği yani biz işte bir yere gittiğimiz zaman tamam içinde böyle menü size geldiği zaman bir yemek söyleyeceğiniz zaman içinde neler olduğunu falan bilmek istersiniz değil mi? Ama aynısı gelsin istersiniz yani et söylersiniz yanında işte nedir haşlanmış sebze vardır patates kızartması vardır şudur budur bunlar getirilir size ve siz onları tüketirsiniz bilirsiniz neyi tükettiğinizi bilirsiniz ama yani bunun kalorisine ihtiyaç var mı yok mu? Hazır mı konumuz? Tamam. Alo.
1: Ha, pardon, yayından düştüm.
0: Yo estağfurullah. Buyurun devam edin lütfen. Dinliyorum ben sizi. Ya böyle ben tam sizle irtibat kesilince şunu söyledim. Bizim açımızdan böyle bir şeye gerek var mı? Bu kadar çok hani içinden çıkılmaz bir hale getirmeye gerek var mı? Ben mesela bir vatandaş olarak otursam yiyeceğim yemeğin içerisinde orada ne içeriğinde ne olduğu yazsa bana yeter. İşte patates kızartması var, haşlanmış sebze var, et var, yanında şu sos var, bitti gitti. Yani ben kalorisini öğrenmesem de olur çok merak etsem girer kendim bakarım diye düşünüyorum. Bilmiyorum gerek var mıydı
1: Ya
0: böyle bir şey.
1: ya
0: Buyurun.
1: ya yani şöyle aslında bütün bu şeyler daha iyiye gitme yolunda atılan adımlar. Bunlar yanlış değil. Bugün çok nadir belki ama içeriğinin bilinmediği için herhangi bir alerjen maddeden dolayı çok ciddi yaşamsal risklerle karşı karşıya gelen insanlar da var. Bunlar çok nadir olabilir. Ya da kilosuna dikkat etme biliyorsunuz ülkemiz hatta dünya bir obezitenin içerisinde.
0: Evet.
1: Bunların daha bilinçli tüketilmesi güzel şeyler. Ancak bugün itibariyle yönetmelik yürürlüğe girdi. Yarın ilgili kurumdan denetçi arkadaşlar gelip göster bakalım menünü. Burada şunu eksik gördük deyip ceza kesmesi hani çok da adil bir şey olmayacak.
0: Ne kadar cezalar
1: Özel
0: belli mi bu arada? Cezalarla ilgili bilginiz var mı? Ne kadar cezalar konuşuluyor?
1: Açıkçası yok ancak mutlaka yüksek bir ceza olacağını duyuyoruz.
0: Ya
1: Şöyle
0: ben hala aynı yerdeyim. Siz bunu söylüyor musunuz Zeki Bey? Ben kalori konusunun, illa kalori belirleyeceksin kardeşim, illa kalori yazacaksın oraya. Çünkü kalori dediğimiz olay, az önce siz ifade ettiniz, pilav vardır tabakta. O pilavı bir kaşık fazla koysanız kalori miktarı zannediyorum değişir, ya da eksik koysanız değişir. Ya da ne bileyim, her şeyi o kadar düzenli ve düzgün şaşmadan yapmanız lazım. Ama şu konuda sizin evet. fikrim. Kardeşim, bu tabakta şu var, A'dan Z'ye kullanılan yağ varana kadar. Buyurun lütfen devam edin.
1: Şimdi ustanın elinden restoranın menüsüne, seçimine, tercihine kadar aynı ismi taşıyan bir porsiyon pilav farklı ellerde, farklı markalarda farklı kaloriler taşıyabiliyor. Bu çok doğal. Ve bunun da her bazı ürünler var, bazı restoranlar var, mevsimsel menüleri değişiyor. Bunlar çok ciddi maliyetler. Bugün bu konu bir gıda mühendisinin, bir diyetisyenin, yani konunun uzmanları tarafından yapılması gereken adımlar. Lalettayin bir işte bir pilav, bir porsiyon pilav ne kadarmış, şu kadarmış, yazalım bunu. Ama senin yaptığın pilavla oradaki reçete aynı mı? Burada reçete belirlenmesi, laboratuvar sonuçları, bunların maliyetleri, teknik bilgi, personelin bu konuyla ilgili bilgilendirilmesi, personelin tüketiciyle, misafirlerle olan bu konuyla ilgili iletişiminin kurgulanması. Yani konu o kadar komplike ki biz yönetmeliği yazdık, şu tarihten itibaren bu yürürlüğe girecek, yaparsan yaparsın, yapmazsan yap ceza. Bu maalesef sektörün, daha önce de bunun gibi şeylerle karşılaştık, hani bir şey olsun da bir ceza keselim noktasına sektör olarak umuyoruz varmaz bu. Önceliği eğitime, bilgilendirilmesi yapılması gerekiyordu. Şu an bunlar eksik. Yapılan, çıkılan yol doğrudur ama gidilen yol çok eksikleri var diyorum ben.
0: Evet, peki. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için yayınımıza.
1: Ben teşekkür ederim konumuza değindiğiniz için.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Sağ
0: Görüşmek
1: olun.
0: Üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.
1: İyi günler. Sağ olun. Sağ olun.
0: Hanımlar beyler, tüketici masası bölümünü de noktalamış olduk. Şimdi şöyle bir çalışma yapacaklar. Özgür, gideceksin. Restorana oturacaksın. Menü sana gelecek. Bir yemek sipariş edeceksin. Yemeğin, o yemeğin içerisinde ne var yazmak zorundalar. Kalorisini yazmak zorundalar. Fakat iyi de, az önce söylediğimiz gibi, diyelim ki hani bu şey olur ya, nedir, sen tereyağlı, ben zeytinyağlı yaptım, al sana değişti kalori. Ya da haşlanmış sebze koy, havuç koyuyorsun. Ya havucu bir tabağa koydun 4 dilim, bir tabağa koydun 5 dilim, brokoliyi haşladın koydun atıyorum 3 tane 3 parça, öbürüne koydun 2 parça, kalori değişti. Ya bu kadar hani... Ya sanki çok inanılmaz, çok güvenli besleniyoruz da, harika besleniyoruz da, hani işi çözme noktası böyle mi olmalı Allah'ını seversen? Bak, yazsın. Kullandığı yağdan markasını bile yazsın. Kardeşim, biz burada bu yemekte şu marka tereyağını kullandık, şu marka zeytinyağını kullandık, onu da yaz. Ondan sonracıma yemeğin içerisinde hangi baharat var, onları da yaz. Alerjik hani durumlar rahatsız etmesin diye, insanlar bilsin diye, ha der ki ulan benim der maydanoz sevmiyorum zaten, yemeyeyim, veya şuna alerjim var, değil mi? Kalori mi ayarı yapacaksın kardeşim? Kalorisi 100 ile 120 arası diye belirt. Ya da ya bir işi yapıyorsak bari en azından sağlam yapalım, zorlamayalım. Ama ben az önceki konuğumuzun söylediğinden biraz şunu da çıkardım. Kardeşim, biz bunu yazalım da yapalım da birazcık daha mı ceza keselim? Birazcık daha mı para gelsin gibi bir durum mu var, bilemiyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Serkan Baştımar geldi, karşımda duruyor. Okan abi çıksa da ben bir an önce gelsem diyor değerli dinleyiciler. Özgür oradan yayını bitir diyor. Sürçülisan ettiysek affola hanımlar beyler. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
2: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğumuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan, yine bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Ankara'da havalar ısındı, 30 derecenin üzerinde bir sıcaklık söz konusu, ancak siyasetin ve dış politikanın yanı sıra ekonominin de gündemi oldukça sıcak. Peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yargı kararıyla genel başkanlık görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 26 il başkanını görevden aldı. Yerlerine yeni atamalar yaptı. Bu arada 7 il başkanını da tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP'deki tasfiye operasyonlarını sürdürmesine tepkiler artıyor. Görevden alınan il başkanları Butlan yönetiminin bu kararını tanımıyoruz açıklamaları yaptılar peş peşe. Diğer taraftan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Butlan kararı vererek yok hükmünde saydığı 38. CHP kurultayı ile ilgili olarak 2023 yılındaki bu kurultayla ilgili olarak bir de ceza davası vardı. Bu ceza davasında da görevden alınan, mahkeme tarafından görevden alınan Genel Başkan Özgür Özel, halen yargılaması Silivri'de devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi hapis cezası ve siyaset yasağı talebiyle yargılanıyordu. Bugün bu ceza davasının da duruşması vardı. Ancak mahkeme duruşmada Butlan kararının gerekçesini beklemeyi kararlaştırdı ve diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye davasında yargılanan bazı sanıkların, zanlıların da tanık olarak dinlenmesine karar verdi ve duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. Dolayısıyla ceza davasıyla ilgili olarak uzayan süreç, diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki iki başlı yönetim sürecinin de uzamasını beraberinde getirecek. Belki de bir ayrılma, bir kopuş süreci bu sayede biraz daha hızlanacak. Çünkü Özgür Özel ve arkadaşları 26 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay kararı alınmadığı takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 yıldır üst üste kurultay yapmadığı gerekçesiyle seçimlere girme hakkının ortadan kalkacağını iddia ediyorlar. Ancak mahkeme tarafından göreve getirilen Kılıçdaroğlu yönetimi ise bu talepleri reddediyor, kabul etmiyor. Dolayısıyla bir uzlaşmazlık tablosunun giderek ayrışmaya dönüşmesini işaret eden gelişmeler artıyor ki bugün Ankara'da görülen ceza davasının 16 Eylül'e ertelenmesi de yeni bir kurultay ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırmış durumda. Dolayısıyla Özgür Özel ve arkadaşları artık yavaş yavaş bir yol ayrımına doğru ilerliyorlar diyebiliriz. Diğer taraftan NATO zirvesi önümüzdeki hafta 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde olağanüstü önlemler başkentte devam ediyor. 70 bin dolayında polis görevlendirildi güvenlik için. 70 bin polis, 32 üyeli NATO içerisinde üye olan pek çok ülkenin ordusundan daha fazla. Örneğin Arnavutluk, Estonya, Letonya, Litvanya gibi NATO üyesi ülkelerde silahlı kuvvetlerin mevcudu Ankara'da sırf NATO zirvesi için güvenlik amacıyla görevlendirilen 70 bin polisten daha az. Dolayısıyla Bu kadar olağanüstü bir güvenlik tedbiri var. İşin tabii turistik boyutu da düşünülmüş. Yaklaşık 20 bin kişilik bir heyet trafiği söz konusu olacak zirve boyunca Ankara'da. Ve bu heyet trafiğinin ulaşım taşıma işlemleri içinde zaman zaman Ankara'daki taksici esnafına da rol düşecek. İşte Ankara Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu medyada yansımıştı, görmüşsünüzdür. Gelen NATO heyetlerini daha iyi ağırlamak ve Türk şoförünün imajını düzeltmek için bir dizi karar aldı. Bu kararlardan bir tanesi şoförler tek tip giyinecekler bu zirve süreci boyunca. Beyaz gömlek ve gri pantolon federasyon tarafından şoför esnafına dağıtılıyor. Özellikle Çankaya ilçesinde NATO zirvesinin yapılacağı otellerin civarındaki taksi duraklarındaki şoförlere bu tür kıyafetler dağıtıldı. Gri pantolon ve beyaz gömlek. Bunun yanı sıra taksilere de Türk lokumu, soğuk su ve limon kolonyası servisi için binen müşterilere bunları ikram etmeleri için de yine federasyon tarafından destek verildi. Böyle bir hazırlık söz konusu. Tabii asfaltlar yenileniyor, kaldırımlar yenileniyor. Liderlerin geçeceği güzergah üzerindeki binaların dış cepheleri boyanıyor. Panellerle bazı yıkık dökük harabe bölümler kapatılıyor. Böyle bir hazırlık söz konusu. Stüdyomuzun bulunduğu binanın hemen karşısında Ankara Ticaret Odası'nın Kongrezyum Merkezi var. Bu merkeze de bugün devasa bir poster asıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin röportajlarında ifade ettiği zirvenin ilk günü düzenlenecek savunma sanayi forumu işte bu Kongrezyum Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Asılan posterde de 7 Temmuz NATO Defense Industry Savunma Sanayi Forumu ifadeleri yer alıyor. Burada Mark Rutte Türkiye'nin gelişen savunma sanayine övgüler düzmüştü. Özellikle NATO'nun bir önceki zirvede Lahey zirvesinde aldığı karar çerçevesinde savunma harcamalarının artırılması yönünde üye ülkeler harcamalara ciddi bir şekilde hız verdiler. Sadece Avrupa ülkelerinin son bir yılda 250 milyar dolarlık ek savunma bütçesi ayırdığından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ediyor NATO Genel Sekreteri. Ve Ankara'daki bu zirvede de savunma sanayi şirketlerinin üretimlerinin artırılması, yeni siparişler verilmesi açısından Türk şirketlerinin ciddi şansa sahip olduğunu vurguluyor. Ankara'daki zirvenin kod adı NATO 3.0 olarak adlandırılıyor. Neden NATO 3.0? Çünkü daha önceki zirvelerde NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırmaları ve milli gelirlerinin %5'ini bu harcamalara ayırmaları yönünde karar alınmıştı. Bu da çok büyük bir meblağın, yüz milyarlarca doların savunma harcamalarına ayrılması anlamına geliyor. İşte bu çerçevede NATO 3.0 konsepti Ankara'da hayata geçirilecek ilk kez. Burada da Amerika Birleşik Devletleri dışında bugüne kadar NATO'nun yükünü büyük ölçüde hem ekonomik hem silah anlamında taşıyan Amerika Birleşik Devletleri dışında Avrupa ülkelerinin doğrudan kendi savunmalarını üstlenecek yatırımlar ve savunma sanayi silahlanma harcamaları yapmaları ve yine Kuzey Amerika ülkesi Kanada'nın bu çerçevede savunma harcamalarını arttırması işte bu NATO 3.0 konseptinin içeriğini doldurmak için kullanılıyor. Fakat zirve öncesinde Ankara üç konuğu daha ağırlıyor. Bu üç konuk Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu komiseri, göç ve iç işlerinden sorumlu komiseri ve dediğim gibi üyelik ile ilgili üç komiser, Avrupa Birliği Komisyonu'nun üç üst düzey yöneticisi dün Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüler, Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiler, Ticaret Bakanı ile bir araya geldiler ve bu görüşmeler NATO zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile ilişkileri yeniden ısıtma çabasına giriştiği şeklinde yorumlandı. Ancak ortaya çıkan tabloya bakıldığında gerek NATO'da gerekse Avrupa Birliği'nde Türkiye'deki son dönemde demokrasiyle açılan mesafeye yönelik bir eleştirel tavır söz konusu değil. Daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci büyük ordu olması, Türk savunma sanayinin gösterdiği gelişmeler göz önünde bulundurularak özellikle Türkiye'nin askeri gücü üzerinden ve Avrupa'nın savunmasına da katkı verebilecek şekilde askeri yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısı üzerinden bir yakınlaşma stratejisi izleniyor algısı söz konusu. Çünkü

bunu eleştirmişti. Kitlesel gözaltıları, tutuklamaları eleştirmişti. Diğer taraftan bugün de mecliste Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Yeni Yol grubunun toplantısı vardı. Bu üç partinin lideri Ali Babacan yaptığı konuşmada dedi ki NATO bir savunma örgütü, Türkiye'yi savunacak, Türk vatandaşlarını savunacak olası bir saldırıya karşı, ancak iktidar bu zirve nedeniyle öyle tedbirler alıyor ki NATO'yu Türk vatandaşlarından korumaya çalışıyor. Olası tepkileri, protestoları engellemek için insanları daha peşinen NATO zirvesi başlamadan ya eylem yaparsanız gerekçesiyle gözaltına alıyor, tutukluyor dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da güzel bir noktaya tespitte bulundu. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de NATO zirveleri yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı o zirvelere de katıldı. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı Washington'daki zirveye gitmeden önce Amerika Birleşik Devletleri Sayın Cumhurbaşkanı'nı muhtemelen protesto ederler diye kaç kişiyi gözaltına aldı da şimdi Türkiye'de zirve yapılmadan önce yüzlerce kişi, emekli öğretmenler, emekli mühendisler, 70-80 yaşında insanlar, 60'ın üzerinde yaşa sahip emekli insanlar, gönüllüler, erozyonla mücadele gönüllüleri, avukatlar, akademisyenler gözaltına alınıyor. Neden böyle bir tablo izliyoruz ve Türk vatandaşlarına bu eziyet neden yapılıyor dedi Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkanı. Evet, NATO zirvesiyle ilgili gelişmeleri programımızda önümüzdeki hafta da aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü bu zirve anlaşıldığı kadarıyla diğer ülkelerde, NATO üyesi ülkelerde rutin bir yıllık toplantı olarak algılanırken iktidar açısından Türkiye'de olağanüstü güvenlik tedbirleri ve savunma sanayi şirketlerinin sipariş beklentileriyle başka bir gözle değerlendiriliyor diyebiliriz. Tabii bu arada şunu da ifade etmekte yarar var. Özellikle muhalefet sözcüleri bunu vurguluyorlar. Ne oldu da birdenbire biz NATO sevdalısı olduk, kendi vatandaşlarımızı NATO uğruna cezaevlerine tıkmaya başladık? Çünkü daha birkaç yıl öncesine kadar Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'yi Şangay İşbirliği Örgütü'ne sokmak istiyordu. Bizi Şangay İşbirliği Örgütü'ne alın diye Çin ve Rusya liderlerine talepte bulunmuştu. Hatta Türkiye gözlemci statüsünde bu örgütün toplantılarına katılıyordu. Diğer taraftan NATO ile pek çok kriz yaşandı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye uzun süre veto etti. Bu üyeliklere izin vermedi ve hatta bu ülkelere şart koştu. Dedi ki ülkenize sığınan PKK mensuplarını ve Fethullahçı terör örgütü FETÖ mensuplarını bize iade etmezseniz biz de sizin NATO üyeliğinizi veto ederiz dedi. Ve her iki ülkede bu konuda Türkiye'ye taahhütte bulundu. Ve Türkiye, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine vetosunu kaldırdı. İki ülkede üye oldu, ancak aradan geçen iki yıl aşkın süreye karşılık şu ana kadar ne İsveç'ten ne Finlandiya'dan kendilerine sığınan Türkiye karşıtı terör örgütü mensuplarının iadesiyle ilgili herhangi bir somut adım atılmadı, herhangi bir iade de gerçekleşmedi diyorlar. O zaman biz neden NATO'ya karşı bu kadar tavizkar bir tutum izliyoruz diyorlar muhalefet liderleri, muhalefet sözcüleri. Bunu da bir not olarak sizlerle paylaşmış olalım. Evet, siyasetin ve dış politikanın gündemi sıcak dedik, fakat ekonominin gündemi de ısınmaya başladı. 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde İstanbul Ticaret Odası bir tür öncü gösterge niteliğindeki Haziran ayı İstanbul enflasyon verilerini açıkladı. Aylık %1,14 oranında ve yıllık %35,94 oldu İstanbul'un enflasyonu Haziran ayında. Tabii Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı tüketici enflasyon verileri bu orana ne kadar yaklaşacak? Çünkü ekonomi kulislerine yansıyan bir takım söylentilere, iddialara bakılırsa Türkiye İstatistik Kurumu %0,90 düzeyinde, yani %1'in altında bir enflasyon oranı açıklayacak deniliyor Cuma günü. %1'in altında bir enflasyon rakamı açıklanırsa tabii ki özellikle 1 Temmuz'da maaş artışları için bu enflasyon rakamını bekleyen milyonlarca kişi için ciddi bir hüsran söz konusu olacak. Bir hesaba göre de TÜİK'in enflasyonu %1'in biraz üzerinde olabilir deniliyor. Ancak dediğim gibi bütün bunlar tahminden ibaret. 3 Temmuz sabahı saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladığında bütün bunları somut haliyle öğrenmiş

0: alacağız ama şunu hemen belirtmekte yarar var. Daha enflasyon açıklanmadan, maaşlara ne kadar zam yapılacağı kesinleşmeden devlet peş peşe zamları yapmaya başladı. Bugün iki farklı zam açıklandı. Bir tanesi dün gece yarısı yürürlüğe girdi. Köprü ve otoyol ücretlerine %20 düzeyinde bir zam yapıldı. Hatırlayacaksınız, yılbaşında da %30 düzeyinde bir zam yapılmıştı. İki artışın ortalaması 6 ayda bir %50'ye yaklaştı köprü ve otoyollara yapılan bu zamlar. Burada dikkat çekici olan zam yapılan köprü ve otoyollar kamu özel işbirliği çerçevesinde araç geçiş garantisi verilen özel sektöre inşa ettirilen köprü ve otoyollar. Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfez Geçişi gibi otoyol ve köprüler. Karayolları tarafından işletilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Boğaziçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretlerine zam yapılmadı. Şimdi burada bu köprüler neredeyse motosiklet geçiş ücreti 850 lirayı aştı Osman Gazi Köprüsü'nden. Yani 900 liraya bir motosiklet geçecek. Kamyonları ve otomobilleri siz hesap edin 2000 liraya 3000 liraya dayandı geçiş ücretleri. Bunlar geçiş garantisi çerçevesinde bu köprüleri ve otoyolları inşa edip işleten şirketlere 20-30 yıl süreyle verilen garantili ücretler, dövize endeksli, euroya, dolara endeksli ücretler. Tabii hem şirketler garanti edilen araç sayısı geçmese bile bu ücreti hazineden tahsil ediyorlar. Bir de dolar ve euroda kur arttığı için kur farkı olarak karlarını ikinci bir kez katlama olanağına sahip oluyorlar. Şimdi böylesine bir yüklü zam yapılması beraberinde şunu da getirecek. Çünkü bu köprüler paralı olduğu için özellikle gıda fiyatlarında, gıda enflasyonunda lojistiğin etkisi çok büyük. Antalya'dan, Adana'dan, Mersin'den, yurdun çeşitli bölgelerinden, Ege'den, İzmir'den kalkan domates, biber, patlıcan, karpuz yüklü kamyonlar bu otoyolları ve köprüleri kullanarak diğer şehirlerin hallerine ulaşıyorlar. Dolayısıyla bu geçiş ücretlerine yapılan zamlar otomatik olarak nakliye ücretlerine ve oradan da pazardaki market raflarındaki sebze meyve fiyatlarına ve diğer gıda fiyatlarına da otomatik olarak yansıyacak. Fakat asıl daha da büyük bir zam, bir şok zam da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürürlüğe konuldu. Hasta muayene ücretlerine yılda yılbaşında %30 düzeyinde bir artış yapılmıştı. Katılım payı 26 liraya yükseltilmişti. Geçen yıl 2025 başında 3 misli bir artış yapılınca çok büyük tepki oluşunca kamuoyunda bu zamlar geri alındı. Ancak bu yılın ocağında %30 dolayında bir zamla muayene katılım ücreti 26 liraya yükseltildi. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu bu 26 liralık muayene katılım payı ücretini ikinci kademe sağlık kuruluşlarında 50 liraya yükseltti. Yani %80'e varan bir zam yaptı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastaneleri, şehir hastaneleri gibi diğer sağlık kurumlarında muayene katılım ücreti 90 liraya yükseltildi. Bu 26 liradan 90 liraya yükseltildi. %250'ye varan bir artış anlamına geliyor. Vakıf üniversitelerinin tıp fakülteleri ve diğer üniversite hastanelerinde ise katılım ücreti, muayene katılım ücreti 100 liraya yükseltildi. Şimdi %80 ile %250 arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun muayene katılım paylarına yapılan bu artış otomatik olarak tüketici fiyatları endeksi enflasyon sepetindeki sağlık harcamaları enflasyonunu da yükseltecek. Çünkü buradan enflasyona her ay %1 dolayında bir katkı geliyor. Sağlık harcamalarındaki artış, fiyat artışlarından dolayı. Eğer aile hekiminden sevk yaptırırsanız bu fiyatlar, bu muayene katılım payları %50 indirimli olarak uygulanacak. Ancak bir sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'nda da sosyal devlet olduğu hüküm altına alınan bir ülkede ücretsiz olması gereken sağlık hizmetlerinde şimdi böyle bir anda önce yılbaşında %30 arkasından 6 ay sonra bir %60 ila %250 arasında ikinci bir zam daha yapılması. Bunun yanı sıra sadece muayene ücretleri değil biliyorsunuz ilaç katkı payı ayrı. Bunlar da hastaneye gittiğiniz zaman doktorların yazdığı her reçetede memur ve emekliyseniz veya SGK kapsamındaysanız otomatik olarak eczanede ödenen bu katılım payları ya sizden nakit olarak tahsil ediliyor ya da emeklilerin maaşlarından kesiliyor. Böyle bir tablo. Şimdi bunun üzerine bir de muayene katılım paylarına yapılan bu %250'ye varan zamlar eklendi. Dolayısıyla daha 1 Temmuz'daki maaş zammı belli olmadan bir zam rüzgarı yaşanmaya başlandı diyebiliriz. Belki bu zamları önümüzdeki günlerde elektrik zammı izleyecek. Benzine perşembe akşamı yeni bir zam yapılacağı zaten daha önce açıklanmıştı. Ve akaryakıtla ulaşıma yapılan bu artışlar otomatik olarak gıda fiyatlarına ve zincirleme şekilde diğer ürün ve hizmet fiyatlarına da zam olarak yansıyacak. Bu yansımanın etkisini de önümüzdeki ayların enflasyonunda hep birlikte göreceğiz. Evet, Temmuz ayı zamlarla başladı dedik. Daha maaş zamları cebe girmeden aynı şekilde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu da Haziran ayının açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı aynı gün. Haziran ayında açlık sınırı yani 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı ve düzenli beslenmek için harcaması gereken miktar 35.758 liraya yükseldi. Geçen yılın Haziran ayında bu rakam 26.000 liraydı. Yani yaklaşık 9.000 liralık bir artış var açlık sınırı tutarında bir yıl içerisinde. Bunun yanı sıra yoksulluk sınırı geçen yıl Haziran ayında 85.000 liraydı. Bu yıl 116.478 liraya yükseldi. Burada da dediğim gibi 20.000 lirayı aşkın hatta 30.000 liraya yaklaşan yoksulluk sınırında bir artış var. Yoksulluk sınırı neleri kapsıyor? Bu gıdanın yanında giyim, konut, kira, doğalgaz, elektrik faturaları, eğitim, sağlık, kültür, eğlence gibi insanca yaşamak için hayati olan, vazgeçilmez olan harcamaları kapsıyor yoksulluk sınırı. İşte Haziran 2025'te yoksulluk sınırı da 116.000 liraya yükseldi. Şimdi az önce söylediğim köprü, otoyol zamları arkasından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, SGK'nın üyelerinden hastaneye gittiklerinde alacağı katılım paylarına yapılan %250'ye varan zamlar, bütün bunlar tabii ki insanların gelirini aşağı çekecek zamlar. Ama diğer taraftan zaten mevcut gelirler, işte az önce Haziran ayı itibariyle Türk İş'in hesaplamış olduğu açlık ve yoksulluk sınırının oldukça altında. Asgari ücret 28.000 lira ama açlık sınırı 35.000 lira. En düşük emekli aylığı 20.000 lira, açlık sınırı 35.000 lira. 116.000 lira yoksulluk sınırı, Türkiye'de ortalama memur maaşı, kamuda çalışan 3.900.000 memurun ortalama maaşı 60-70.000 lira civarında. Yani Türkiye'deki neredeyse kamu görevlilerinin %80-90'ı, daire başkanları, genel müdürler dışındaki %80-90'ı yoksulluk sınırının altında maaşlarla istihdam ediliyor, çalıştırılıyor. Böyle bir tabloda Türkiye'nin maaş zamlarının 1 Temmuz'da yürürlüğe konulacak maaş zamlarını ne ölçüde arttırması gerektiği çok açık. Ancak bu konuda dediğim gibi pazartesi günkü programımda da vurgulamıştım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Dezenflasyon programı devam ediyor. Bugüne kadar yasanayı engörüyorsa enflasyona kimseyi ezdirmemek için bu yasal düzenlemeler çerçevesinde otomatik enflasyon farkı kadar zam uygulaması devam edecek. Bunun dışında ilave bir zam düşünülmüyor demişlerdi. Dolayısıyla Türk İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına karşılık köprü, otoyol, ulaşım ücretlerine yapılan zamlar, sağlık harcamalarına yapılan zamlar şimdiden 1 Temmuz'da %17-18 muhtemelen olacağı öngörülen maaş zamları karşısında eridi gitti. Çünkü böyle bir tablo sürdürülemez bir tablo, ancak görünen ekonomik süreçte bu açıdan kitlelere fazla umut vermiyor diyebiliriz. Tabii ki bir olumsuzluk da dış ticarette yaşandı. Çünkü Mayıs ayında Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldığında biz bunu vurgulamıştık. 9 gün boyunca devlet kapandı, kamu çalışanları idari izinli sayıldı. Bir bayram tatili sürecine girdi Türkiye. Gümrükler de kapandı. Gümrükler kapanınca da dış ticaret ağır yara aldı. Nitekim Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandığında bu tabloyu net bir şekilde görüyoruz. Zaten sanayi üretimi ve ihracata dönük üretimde ciddi bir düşüş var. Aylardır devam eden bir düşüş var. Bir de araya bu 9 günlük tatil girince Mayıs ayında ihracat %9,5, ithalatta %11,8, yani yaklaşık %11 düştü, eksiye düştü. Tabii dış ticaret açığı da azaldı, çünkü ihracat ve ithalat düşünce otomatik olarak dış ticaret açığı da azalacak. Kurban Bayramı'ndaki bu 9 günlük tatilin faturası Türkiye'nin dış ticaretine çıktı diyebiliriz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, şimdi bir kısa ara verelim diyorum ama Türkiye'de bir NATO zirvesi telaşı var. Yunanistan ve Türkiye, NATO üyesi iki ülke, Ege'nin karşı iki kıyısında. Aralarında çok ciddi sorunlar var, yıllardır devam eden kronik sorunlar var. Ancak André Rieu, dünyanın önde gelen orkestra şeflerinden birisi, orkestrasıyla ülkeleri geziyor, o ülkelerin ünlü sanatçılarına eşlik ediyor ve bir yandan da müzik şöleni veriyor dinleyicilerine. İşte André Rieu geçtiğimiz dönemde Atina ve İstanbul'a iki ayrı turne düzenledi. Şimdi Atina turnesinde André Rieu'nun orkestrasının çaldığı ve bir dönem Nana Mouskouri'nin, Melina Mercouri'nin meşhur ettiği 1960'lı 70'li yıllarda bir şarkı, Pire'nin Şen Çocukları, Tu Pedia Tu Pireu.

0: Pire'nin şen çocukları. Pencereden Pire limanına bakıyorum. Şen şakrak oynayan çocukları gözlüyorum. Pire limanında şen şakrak oynayan bu çocuklara 3-4 öpücük gönderdim. Limandaki bu koşturan şen çocuklar büyüdüklerinde birer denizci Levent olacaklar. Ne kadar arasam da Pire kadar beni çıldırtan başka bir liman, başka bir deniz bulamadım. Dediğim gibi Nana Mouskouri ve Melina Mercouri'nin bir dönem meşhur ettiği, Türkiye'de de o yıllarda çok sevilen ve her yerde, tavernalarda, meyhanelerde, restoranlarda çalınıp söylenen bu şarkıyı André Rieu Orkestrası'ndan sizlere dinlettik. Şimdi tekrar Türkiye'nin gerçeklerine dönüyoruz. Evet, enflasyon kontrol altına bir türlü alınamadı. Maaş zamları düşük, alım gücü düşüyor. Peş peşe her alanda zam yağmuru daha 1 Temmuz itibariyle başladı. Ama Türkiye'de bu sorunları pek hissetmeyen bir kesim var, bankacılık ve finans kesimi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankaların Ocak-Mayıs dönemi bilanço göstergelerine dayanarak verilerini açıkladı. Bankaların karı 5 ayda %29 artışla 422 milyar liraya ulaşmış. Sadece Mayıs ayında bir ayda 60 milyar liraya yakın kar elde etmiş bankalar. 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde, yani geçtiğimiz yılın 5 ayında bankaların karı 326 milyar lira, şimdi 421, yani 100 milyar liraya varan bir kar artışı söz konusu bankalar açısından. Tabii buna bağlı olarak kredilerin takibe dönüşüm oranı da %2,69'a yükselmiş. Çünkü bu kadar yüksek faizle kredi verdiğiniz zaman bu kredileri tahsil etme imkanınız, geri alma imkanınız da riske girebiliyor. İşte %3'e dayanmış kredilerin takibe dönüşüm oranı. Ama bankaların karlarına etki eden, karlarına katkı sağlayan unsurlardan bir tanesi kredilerden alınan ücret ve komisyon gelirleri. %40'a varan bir artış yaşanmış bankaların kredilerden aldıkları ücret ve komisyonlarda. Sadece bir ayda 67 milyar liralık kar elde etmişler ve toplam gelirleri içindeki pay %14'e dayanmış. Şimdi burada bankaya gidip kredi almak için başvuruyorsunuz. İşte sizden evrak parası, komisyon, ücret, kredi kartı istiyorsunuz. Kredi kartı için aidat ücreti, görünmez bir sürü kalemde ayrıca sizden ücretler alıyorlar ve krediyi size öderken de işte hayat sigortası, sağlık sigortası ve benzeri bir takım kesintiler adı altında siz 50 bin lira kredi almak için bankaya gitmişken 40 bin lirayla bankadan çıkıyorsunuz ve bu arada da kazanan yine bankalar oluyor. Özellikle Türkiye gibi yüksek faiz ortamının 3 yıldır 4 yıldır devam ettiği bir ekonomide işte %30'a yaklaşan bir kar artışı söz konusu bankacılık sektörü açısından. Sanayici, üretici, tarım sektörü, küçük esnaf neredeyse üretmekte zorluk çekerken, ücretliler ayın ortasını getirmekte sıkıntı çekerken, bankacılık sektörü yüksek faizin sunduğu imkanlarla paradan para kazanma konusunda kar rekorları kırmaya devam ediyor diyebiliriz. Bankacılıktan bir başka konuya geçiyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı Mayıs ayı itibariyle. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz aylardır 30 aydan bu yana neredeyse işsizlik oranının tek hanede seyrettiğini, bunun çok büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Gerçekten bu bir başarı mı? %8,2 resmi işsizlik oranı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi işsizlik oranı. Ancak asıl bir başka sıkıntı var. Atıl iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik oranı ise %31'e yükselmiş. Şimdi Covid-19 salgını sırasında pandemi döneminde işletmeler kapandı. Pek çok iş yeri tatil edildi ve bu nedenle işsizlikte çok ciddi bir artış yaşanmıştı. Bu dönemde bile resmi işsizlik oranı, yani dar tanımlı işsizlik oranı %10-11 düzeyindeyken atıl iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik %15-16 idi. Yani 4-5 puanlık bir fark vardı. Şimdi ise bu son açıklanan rakamlara baktığımızda %8,2 tek haneli olmasıyla övündüğümüz dar tanımlı işsizliğe karşılık %31'e varan bir geniş tanımlı işsizlik söz konusu. Yani neredeyse %22'ye varan bir fark. bir makas açılmaz söz konusu. O zaman hangisi gerçek işsizlik rakamı? Tabii ki özellikle 5,5 milyon kişinin çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamadığını düşündüğümüzde atıl iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik Türkiye'nin gerçek işsizlik tablosunu gösteriyor. Çünkü bu tablonun altında 12 milyon 600 bin kişiye varan bir işsiz sayısı söz konusu. Geniş tanımlı işsizliğin içerisinde son iki haftada işte işkura başvurmadığı için işsiz sayılmayan, çalışabilecek durumda olduğu halde umudunu kaybettiği için, iş bulmaktan umudunu kaybettiği için iş aramayan milyonlar var ve Türkiye İstatistik Kurumu bunları işsiz saymıyor. Atıl iş gücü olarak nitelendiriliyor. Tabii bu da işsizlik tablosunun gerçekliğinin sorgulanmasını gerektiriyor. Ama önümüzdeki günlerde bu tabloyu daha vahim hale getirecek bir adım atıldı. İçişleri Bakanlığı Türkiye'de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getirdi. Bugüne kadar Suriyelileri çalıştırmak isteyen işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak çalışma izni talep ediyorlardı. Çeşitli bürokratik prosedürleri karşılamaları gerekiyordu. Şimdi bu son düzenlemeyle Suriyeliler Türk vatandaşları gibi herhangi bir izne tabi olmadan diledikleri sektörde, diledikleri iş yerinde SGK'lı olarak çalışabilecekler. Bunun amacının Suriyelilerin kayıt dışı istihdamının önüne geçmek olduğu öne sürülüyor. Fakat Türkiye'de 12 milyon 600 bin gerçek işsiz olduğunu, 5,5 milyon kişinin hemen yarın çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamadığını düşündüğümüzde Suriyeli geçici koruma altındaki yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli'ye getirilen çalışma izni muafiyeti, yani Türk vatandaşları gibi her türlü olanaktan yararlanarak istediği yerle işe girme, çalışma olanağının getirilmesi hem rekabet açısından hem de daha düşük ücretlerle çalışmaya razı yabancı işçi istihdamını tercih edecek işverenler açısından Türk vatandaşlarının işsizlik tablosunu daha da vahimleştirecek. Bir yandan Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerini teşvik ettiğini söylüyor hükümet. Bu açıdan zorlayıcı olmadıklarını, bugüne kadar da 1,5 milyona yakın Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü söylüyor. Ancak diğer taraftan Suriyelilere getirilen bu çalışma izni muafiyeti muhtemeldir ki önümüzdeki dönemde Türk vatandaşlarının iş bulmasını daha da zorlaştıracak. Bu arada ilginç bir iddia da siyasi partilerden geldi. Çalışma izni muafiyetinin devamının Suriyelilerin tamamına, özellikle Türkiye'de geçici koruma statüsü altında kalan Suriyelilerin tamamına vatandaşlık verilmesi olacağı iddiası ortaya atıldı. Bunun da gerçeklik boyutu olabilir. Pek yadırgamamak gerekiyor. Eğer Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olarak artık Suriyeliler iş gücü piyasasında yer alabileceklerse bir süre sonra bu insanların doğrudan vatandaş sayılıp seçme, seçilme, oy kullanma hakkına da sahip olmaları gibi bir sistem devreye girebilir.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, bu noktada biz yine André Rieu'nun bu sefer Ege'nin diğer kıyısında İstanbul'da vermiş olduğu konserde on binlerin tek bir ağızdan söylediği bir şarkıyı sizlere dinletmek istiyoruz. Hatırla sevgili.

0: Hatırla sevgili o mesut geceyi, çamların altında verdiğin Buse'yi. Beni mecnun ettin, sen de olasın, aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Bana sen öğrettin aşkı sevdayı, ne çabuk unuttun beni her cayı. Beni mecnun ettin, sen de olasın, aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Andre Rieu Orkestrası'nın İstanbul konserinde konseri izlemeye gelen binlerce kişinin adeta canlı koro olarak eşlik ettikleri Hatırla Sevgili şarkısını sizlere sunduk. Evet, programımızla ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi bize iletmek isterseniz WhatsApp hattımızı kullanabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatıyorum, 0505 171 66 56. Suriyelilere artık çalışma izni muafiyeti getirildi dedik. Çünkü Suriyeliler iş gücü piyasasında önümüzdeki günlerden itibaren Türk vatandaşlarına doğrudan rakip olmaya başlayacaklar. Şu ana kadar çalışma izni alarak istihdam edilen Suriyeli sayısı Çalışma Bakanlığı'nın son verilerine göre 174 bin kişiydi. Ancak bu sayı anlaşılan önümüzdeki günlerde milyona doğru ilerleyecek. Tabii Suriyeliler... kayıt dışı istihdam olmasın, kayıt altına alınsın, vergi ve sigorta primi kaçakçılığı önlensin diye bu tedbirin alındığı öne sürülüyor. Fakat Suriyeli göçmenler özellikle kendileri de büyük ölçüde SGK'lı olmak istemiyorlar. Çünkü yarın öbür gün ülkeme dönerim, neden maaşımdan prim vergi kesesin, ben zaten belki Türkiye'de emekli olma imkanına hiçbir zaman sahip olamayacağım diyerek işverenlerle de böyle bir pazarlık yapıyorlar. Ben SGK'lı olmak istemiyorum, bana SGK'ya ödeyeceğin primi veya benden keseceğin vergiyi ücret olarak doğrudan bana öde diyorlar. Dolayısıyla kayıt dışı istihdamda sanki hani sadece işverenler Suriyelileri kayıt dışı istihdam ederek ucuz iş gücü olarak kullanmak istiyorlarmış gibi bir algı büyük ölçüde hakim olsa da Suriyelilerin kendileri de veya Afgan, Iraklı, diğer Türkiye'deki kaçak veya yasal yollarla gelmiş göçmenlerin kendileri de sosyal güvenceli olarak çalışmayı istemiyorlar. Bu güvence için kesilecek ücretlerden kesilecek paraların, vergilerin, primlerin kendilerine ödenmesini istiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de kayıt dışı istihdam o yüzden olağanüstü boyutlarda, hem Türk vatandaşlar açısından hem de yabancı kaçak göçmen istihdamı açısından, tabii burada da olan devletin vergi ve sigorta prim kaybına yansıyor ve bu gelirlerdeki yetersizlik nedeniyle de yeteri kadar Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere maaş ödeyemiyor. Sağlık giderlerini karşılamakta zorlandığı için katılım paylarına zam yapmak zorunda kalıyor. Böyle bir tabloyla Türkiye karşı karşıya. Ancak bir kez daha vurgulamak gerekirse bana göre bu çok büyük bir adım. Suriyelilerin istihdamında çalışma izni uygulamasının kaldırılması ve Türk vatandaşlarıyla eşit haklarda İş gücü piyasasında yer almalarına olanak sağlanması önemli bir adım. Bunun muhtemelen sosyal ve ekonomik sonuçları olacaktır. Az önce de vurguladığım gibi bazı siyasi parti liderleri de bu adımın bir sonrasının Suriyelilere doğrudan vatandaşlık verilmesi olacağını ve seçimlerde oy kullandırılması olacağını öne sürüyorlar. Çünkü şu anda 2 milyonu aşkın geçici koruma statüsünde kayıtlı Suriyeli Türkiye'de bulunuyor ve bunların 1 milyondan fazlasının Türkiye'de doğduğunu söylüyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Bu da sanki böyle bir düşünce, böyle bir eğilim varmış izlenimini güçlendiriyor. Çünkü zaten bu insanlar her ne kadar Suriyeli göçmen olsalar da zaten bunların 1-1,5 milyonu Türkiye'de doğdu, Türkiye'de büyüdü bu yaşa kadar. 2011'den bu yana bu insanlar Türkiye'de 15-20 yıldır. Biz bunlara çalışma izni verdik, bari vatandaşlık da verelim diyebilirler. Böyle bir ihtimal de gündeme gelebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin sınır komşusu Irak. Aslında 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Saddam yönetimini devirmesiyle istikrarsız bir ülke konumuna geldi. Bir dönem Bağdat ve Dicle kıyısında gerçekten neredeyse Orta Doğu'nun Beyrut'la birlikte Paris'i olarak anılan Bağdat şehri harabeye döndü. 3 milyondan fazla Iraklı hayatını kaybetti. Irak'ın devlet sistemi, altyapısı tamamıyla alt üst oldu. Milyonlarca Iraklı bu işgal operasyonu sonrası ülkelerinden göç etmek zorunda kaldı. Saddam Hüseyin devrildi ama Irak 2003'ten bu yana belini doğrultamadı. Ekonomik olarak da, siyasi olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırladığı anayasa referandumda kabul edildi ve Irak mezhep eksenli Şiiler, mezhep ve etnik köken eksenli Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar olmak üzere çeşitli bölgelere ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri kendi federasyon modelini Irak'ta da yürürlüğe koydu ve Irak'ta siyasi istikrar büyük ölçüde kayboldu diyebiliriz. Fakat asıl ekonomik istikrar, yani bir dönem Orta Doğu'nun zengin, petrol zengini ülkelerinden birisi olan Irak yoksullaştı. Irak halkı yoksullaştı ve Irak'ın petrol varlıkları adeta buharlaştı. İşte geçtiğimiz hafta Irak'ta Başbakan Ali Fatih Zeydi'nin talimatıyla çok büyük bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Bu operasyonu Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in de desteklediği yönünde haberler var. Çünkü operasyon ondan fazla milletvekilinin tutuklanmasıyla başladı. Bunun yanı sıra Petrol Bakanlığı'nda çok sayıda üst düzey bürokrat, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nde yine Erbil'de çok sayıda milletvekilinin gözaltına alındığı bir operasyon ve Başbakan Ali Fatih Zeydi bu henüz başlangıç diyor. Operasyon daha da genişleyerek devam edecek ve ucu nereye varırsa varsın sürdürülecek. Çünkü Irak'ın kamu kaynakları yıllardır buharlaştırılıyor bu yolsuzluklarla. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Bağdat temsilcisinin yapmış olduğu açıklamaya göre operasyonun boyutları 150 ila 450 milyar dolar arasında. Dikkatinizi çekerim. 150 ila 450 milyar dolar arasında Irak'ın petrol gelirinin ve kamu kaynağının buharlaştırıldığı ve yolsuzluk yoluyla ülke içine ve ülke dışında transfer edildiği şeklinde. Şimdi tutuklananlara baktığımız zaman en son Irak Petrol Bakan Yardımcısı tutuklandı, Adnan Cümeyli, ve onun itirafçı olmasıyla zincirleme tutuklamalar peş peşe geldi. Şu ana kadar ortaya çıkartılan lüks evlerin, üst düzey bürokratların, milletvekillerinin lüks konaklarının, Dicle kıyısındaki villalarının bahçelerinde 4-5 metre derinlikte kuyuların içerisine gömülmüş 1,5 milyar dolara yakın Amerikan doları ele geçirildi. 90 milyar Irak dinarı, bu da yine 500-600 milyon Amerikan dolarına tekabül ediyor. Ve bunun yanı sıra kilolarca altın, 100-150 kiloya varan külçe altınlar, yurt içinde ve yurt dışında edinilmiş çok değerli mülkler, kıymetli mücevheratlar, şu ana kadar ele geçirilenler, en son Irak Petrol Bakanı'nın eviyle ilgili görüntüler Irak devlet medyasına yansıdı. Dünya medyasına da buradan yansıdı. Duvarların içerisine istiflenmiş milyarlarca Amerikan doları ortaya çıkartıldı ve adeta tırlar, kamyonlar evin önüne taşındı bu paraları yüklemek için. Başbakan Ali Fatih Zeydi ele geçirilen bu paralar için özel bir devlet hesabı açılacağını ve bu paraların burada toplanacağını, halkın yararı için kullanılacağını söyledi. Birleşmiş Milletler'le de ortaklaşa harekete geçirilerek özellikle yurt dışına kaçırılan 400 milyar dolara yakın Irak petrol varlığının ülkeye iadesi için işbirliği yapılacağını, uluslararası yargı ve kurumlarla işbirliği yapılacağını duyurdu. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman gerçekten dünyanın petrol zengini ülkelerinden birisi Irak, fakat bu petrol zenginliği halkın yaşantısına, halkın refahına yansımıyor. Çünkü tepedeki siyasiler, bürokratlar bu paraları kendi aralarında paylaşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Irak Petrol Bakanı'nın İran'la işbirliği yaptığını, İran'ın petrol ihracına yasa dışı yollardan yaptırımları delerek ihracına destek olduğunu öne sürüyordu ve kara listeye almıştı. Bir yandan bu operasyonu Amerika'nın da yönettiği yönünde iddialar var. Her ne kadar halktan, kamuoyundan bu yolsuzluk operasyonuna büyük destek gelse de perde arkasında özellikle İran'ın Irak'taki etkisini kırmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu doğrudan desteklediği ve Irak hükümetinin de bu operasyon için teşvik ettiği iddiaları var. Gerekçesi ne olursa olsun bir ülkenin yüz milyarlarca dolarlık kamu varlığının böylesine bir elin parmakları kadar kişi tarafından buharlaştırılması, kişisel servet edinmek için yurt içi ve yurt dışında kullanılması, yer altına kazılan kuyulara, duvarların içine hazırlanan kasalarda tırlar dolusu Amerikan dolarlarının ve milyarlarca liralı, milyarlarca Irak dinarının istiflenmesi gerçekten kabul edilemez bir şey. Tabii burada Irak parlamentosunun da büyük payı var bu operasyonların yürütülmesinde. Çünkü Irak parlamentosu dürüstlük komisyonu bu operasyonlara tam destek verdi. Milletvekillerinin derhal dokunulmazlığının kaldırılarak tutuklanmasına olanak sağlandı. Fakat asıl garip olan dürüstlük komisyonunun başkanı ve başkan yardımcısı da maalesef bu yolsuzluk operasyonunun baş aktörleri olarak onlar da gözaltına alındı, tutuklandılar ve peş peşe itiraflar gelmeye başladı. Şimdi Irak'ta neredeyse devlet üst yönetiminin büyük bölümüne uzanan zincirleme bir operasyon, dediğim gibi yüz milyarlarca dolarlık varlığın, kamu varlığının buharlaştırılmasını içeren bir operasyon devam ediyor. Bu operasyonun yankıları muhtemelen önümüzdeki günlerde çok daha büyüyecek ve boyutlanacak diyorum ve sözlerimi burada noktalarken sizlere veda etmeden önce bir kez daha WhatsApp hattımızı yeniliyorum. 0505 171 66 56. Buradan bizlere programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi, yorum ve değerlendirmelerinizi, eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Tekrar bir Ankara'dan haber var programında. Pazartesi ve çarşamba günü karşınızda olmak üzere ben Zülfikar Doğan. Hepinize hoşça kalın diyorum sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz.
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Düşmanlık biriktirirken öfkesini içten içe büyüten, intikam için fırsat kollayan biri için ne deriz? Diş bileyip duruyor. Ama hiç düşündünüz mü? Bu deyim gerçekten bir kin hikayesine mi dayanır? Yoksa bambaşka tertemiz bir yere mi uzanır? Bugün belki de hiç tahmin etmeyeceğiniz bir kökten gelen bir deyimi konuşacağız. Diş bilemek. Zihnimizde karanlık imgeler çağrıştırsa da bu deyimin özünde temizlik var. Evet, yanlış duymadınız. Temizlik. Hem de ağız temizliği. Bir hadisi şerifte eğer ümmetime ağır gelmeyeceğinden korkmasaydım her namazda onlara misvak kullanmayı emrederdim buyurulmuştur. İşte bu sünnet ecdadın günlük hayatında o kadar köklü bir yer tutmuş ki savaş meydanlarında bile misvak ellerinden düşmezmiş. Rivayet o ki bir sabah vakti Müslüman ordularının karargahını gözetleyen bir grup Haçlı müfrezesi ellerinde ince ağaç parçalarıyla ağızlarını temizleyen bu askerleri uzaktan görmüş. Askerler gördüklerinin ne olduğunu anlayamayınca bir nevi harbe hazırlık seremonisi yaptıklarına inanmışlar. Gelip ordu içinde bunu dillendirdiklerinde ortalık birbirine girer ve şu yolda cümleler yüksek sesle söylenmeye başlar. Müslümanlar yine bilmediğimiz bir harp hilesi yapıyorlar anlaşılan. Hem bu sefer dişlerini de bileyerek bizi parçalamak niyetindeler. Başınızı kurtarın. Bu söylenti kısa sürede panik doğurmuş. Haçlılar meydanı terk etmiş, geride sadece birkaç yaralı kalmış. Müslüman askerler savaşmak için sefere çıktıklarında boş çadırlar dışında hiçbir şey bulamamışlar. İçlerinden biri bir çadırda titreyen yaralı Haçlı askerine yaklaşmış ve o korkuyla şu itirafta bulunmuş. Keşfe çıkan askerler sizin diş bilediğinizi görmüşler. Bu haberi duyunca hiç kimse sizinle savaşmak istemedi ve benim gibi yaralıları da bırakıp çekildiler. Oysa yapılan tek şey diş temizliğiydi. Ama korku temizliği bile düşmanlıkla karıştıracak kadar güçlüydü. İşte o günden sonra diş bilemek, karanlık bir niyetin içten içe hazırlanan bir öfkenin simgesi oldu. Bir deyimin ardında bazen bir harbin, bazen bir hikmetin, bazen de bir yanlış anlaşılmanın izleri olabilir. Bugün diş bilemek deyimini izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 7. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, öğrenci affı teklifini bugün meclise sunacak. ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı. Eczanelerde tıbbi bitki çayı dönemi başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. MİT Başkanı Kalın, KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşmede taraflar bölgedeki son gelişmelerle güvenlik ve istikrarı etkileyen güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca Irak-Kürt bölgesel yönetimi, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerle koordinasyonun çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin öneminin teyit edildiği belirtildi. Özlem Zengin öğrenci affı teklifini bugün meclise sunacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren teklifi bugün saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak. Teklifin kapsamına ilişkin ayrıntıların yapılacak basın toplantısında paylaşılması bekleniyor. Firari hükümlü Bazan'ın içerisine saklanırken yakalandı. Ankara'da 4 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Bazan'ın içinde bulundu. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Yangında dumandan etkilenen kedi ve 2 yavrusu kalp masajıyla kurtarıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katına çıkan yangında itfaiye ekipleri evde mahsur kalan Duman isimli kediyle 4 yavrusunu yanmaktan kurtardı. Kalbi duran Duman ve 2 yavrusu kalp masajı ve oksijen verilerek kurtarılırken 2 yavru öldü. Dış gündemle devam edelim. Rusya'da meme kanserinin agresifliğini ölçen test geliştirildi. Rus bilim insanları meme kanseri tümörlerinin saldırganlık derecesini belirleyebilen PCR tabanlı yeni bir test sistemi geliştirdi. Tamamen yerli imkanlarla üretilen sistemin gen aktivitesindeki en ufak değişimleri bile saptayabildiği açıklandı. ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı bir helikopterinin Arap Denizi'nde acil durum su inişi gerçekleştirdiğini, 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarıldığı, bir kişinin henüz bulunamadığını açıkladı. Yunanistan'da iktidar partisi üyelerinin evlerine molotoflu saldırı gerçekleşti. Yunanistan'ın Selanik kentindeki iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyelerinin evlerine düzenlenen 3 ayrı molotof kokteyli saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 4 yıl boyunca odada tutulan 16 çocuk kurtarıldı. ABD'nin Ohio eyaletinde kırsal bir bölgede harap durumdaki bir evde ağır ihmal koşullarında tutulan 16 çocuk kurtarıldı. Yetkililer yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen çocukların son 4 yılın büyük bölümünü tek bir odada geçirdiğini ve içler acısı koşullarda yaşadığını açıkladı.
2: Ekonomi.
1: Eczanelerde tıbbi bitki çayı dönemi başlıyor. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle tıbbi bitki çaylarının üretimi, ruhsatlandırılması ve satışı kurala bağlandı. Sağlık Bakanlığı onaylı tıbbi bitki çayları yalnızca eczanelerde satılacak. Market ve aktarlardaki gıda amaçlı bitki çaylarının satışı ise sürecek.
2: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Türkiye saatiyle 19'a başlayan mücadelede Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti 7. dakikada Brian Kipenga'nın golüyle öne geçerken İngiltere'de kaptan Harry Kane 75 ve 86. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla İngiltere adını son 16 turuna yazdırırken bir sonraki turda Meksika ile eşleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal arasında oynanan nefes kesen mücadeleyi Belçika 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ardından Belçika son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ev sahibi ABD, Türkiye saatiyle gece 3'te başlayan karşılaşmada Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. ABD'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Polerin Balagun ve 82. dakikada Malik Tillman kaydetti. Bu sonuçla ABD son 16 turunda Belçika'nın rakibi oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya bugün Türkiye saatiyle 22'de son 16 bileti için karşı karşıya gelecek. Turnuvanın iddialı ekiplerinden İspanya, Avusturya engelini aşarak yoluna devam etmeyi hedeflerken Avusturya ise sürpriz peşinde olacak. Karşılaşmayı kazanan ekip adını son 16 turuna yazdıracak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Şehirlerimizdeki en yüksek beklenen en yüksek sıcaklıklara baktığımızda Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu. Ankara 36, İstanbul 32, İzmir 35, Trabzon 26, Diyarbakır 40 derece, Gaziantep az bulutlu ve açık 37 derece.
2: Yol durumu.
1: İstanbul genelinde şu dakikalarda %30'luk bir trafik yoğunluğu hakim. Köprülere baktığımızda bir tek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hastal'da trafik yoğunluğunun gittikçe artış gösterdiğini belirtelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Anadolu'dan Avrupa yönüne baktığımızda Tem Ümraniye ve Elmalı'da yine kırmızı ile işaretlenmiş bölgeler mevcut. Çamlıca ve Altunizade'de araç sürücüleri artık yavaş yavaş dur kalk yaparak ilerlemekte. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yer ise D100 Haramidere'den Ambarlı yönüne doğru sağ şeritte bir araç arızası mevcut. Bu şeritte trafiğe kapatılmış durumda. Ekipler D100 Haramidere'den Ambarlı yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 2 Temmuz 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.14'ü gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X üzerinden Radyo Sputnik TR ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydedin. Lütfen 0505 175

0: 0-505-171-66-56 tekrar ediyorum. 0-505-171-66-56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
0: Haberleri, başlıkları, detayları elbette aktaracağız ama ondan önce bir hafıza diyoruz, bir saygı duruşu diyoruz. Yüzleşmemiz gereken o kadar çok gerçek var ki yaşları bize yakın olan isimlerle 90'lı yılları hatırlayacaklardır. Yok sayıp unuttuğumuz günler, yok sayıp unuttuğumuz olaylar var. Ben olaylara, bütün bu gelişmelere de adalet perspektifinden bakıyorum. Bitmemiş, azalmamış bir acıdan bahsediyorum. Hukuki olarak da kapanmamış bir acının, bir hesabın yıl dönümü. Neden bahsediyorum? Madımak katliamından bahsediyorum. Sivas'ta yaşanan 2 Temmuz 1993. 33 yıl geçti. O gün yaşananların üzerinden Madımak'ın ateşe verildiği o gün, o günü hatırlayanlar vardır elbette. Otelin çevresini saran, ölümleri, o alevleri alkışlayan on binlerce kişi, 15 bin kişi olduğundan bahsediliyor. O kişilerle ilgili olarak elbette söyledim, konuya girerken de söyledim, ben adalet penceresinden bakarım yaşananlara. Sadece ve sadece 124'ü hakkında dava açıldı. Davaların tabii ki skandallarla, tam anlamıyla böyle tanımlanabilir, skandallarla dolu bir tarihi de var o davaları hatırlarsak. Bazı firari isimler açısından artık cezalandırma riski ortadan kalktı. Henüz sayısını davanın avukatlarının bile o olayda, Madımak'ta o gün canlarını kaybeden, yakınlarını, babalarını, kardeşlerini kaybedenler bile henüz sayısını bilmiyor. O yargılanacak kişi ya da şu an cezaevinde olan kişilerle ilgili rakamları bilmiyorlar. Bir türlü bilgi de alamıyoruz. Bir türlü de bilgi verilmiyor. Firari sanıklar kendileri açısından zaman aşımı süresi de dolduğu için mahkemelerden haklarındaki davanın düştüğüne yönelik kararları aldırabildiler. Bütün bu geçmiş dönem içerisinde 3 firari sanık, hatırlatacağız, hafıza önemli, Murat Sonkur, Murat Karataş ve Eren Ceylan'ın da yargılaması 14 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Sanıkların iadesini talep etmişti mahkeme. Zaman aşımı yine aynı şekilde ihsas-ı rey anlamına geldiğini savunmuştu avukatlar. Firari sanıklar da bu üç isim hakkında da çıkartılan kırmızı bülten talebinin yenilenmesini istedi. Savcı ne yaptı? Savcı ise 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etmişti. Mahkeme heyeti mütalaayı kabul etti. Davanın zaman aşımı yönünden düşürülmesine karar verdi. Sonraki süreçlerde de farklı isimlerle ilgili olarak da af kararları, işte hastalık haliyle, yaşlılık nedeniyle af kararları vesaire. Sonuçta anlatmaya çalıştığım şu: o gün Madımak'ta, Sivas'ta hayatını kaybedenlerin haklarını savunamadık. Savunamadık. Hepimiz için geçerli bu. O isimleri savunamadık maalesef ve bu gerçeklikte hala yüzleşemedik ülke olarak. Dediğim gibi hesap dilekleri sadece ve sadece türkülerde kaldı. Bunu da hatırlatmak istedim programın hemen başında. Ama bir de bir hatırlatmam daha olacak yine bu olayla ilgili olarak. Geçtiğimiz günlerde Behçet Aysan kim? Madımak'ta hayatını kaybeden isimlerden bir tanesi. Onun kızı Eren Aysan konuğum olmuştu ve davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söylemişlerdi. Bir başvuruda bulunduklarını söylemişlerdi. Yaşanan son gelişme bu aslına bakılırsa Madımak davası ile ilgili olarak. Şöyle bir hafızayı tazeleyelim. Eren Aysan bize ne anlatmıştı? Dilerseniz çok kısa ona bir kulak verelim. Arkasından devam edeceğiz.
2: Aslında bizler tam 33 yıl boyunca bir anlamda yerinde saydığımız adalet mücadelesini, ses duyurma çabasını, engelleri yaşadık. Ve unutturmamak için yılmadan, usanmadan çalıştık, çabaladık. Mahkeme salonlarında böyle sürekli olarak nefessiz kaldık. Firari sanıkların ısrarla ve bilinçli şekilde yakalanamadığı bir sistemin içinde sizin de söylediğiniz gibi zaman aşımı dayatması içinde sınandık. Üstelik cezaevinde hala bugün kaç Sivas sanığının olduğunu bile bilmiyoruz. Her duruşma başka bir skandal yaratmasıyla bir anlamda sınav oldu bize. Yıllardır aranan sanıkların evlerinde karakola meslek mesafelerle yaşadığını öğrendik. Ölümü dahi bizden saklanan bir sanığın bu katliamın arkasındaki gerçeklerin açığa çıkması için, hatta kilit isim olan kişinin de öldükten sonra, yani bir karakola 500 metre uzaklıkta evi, öldükten sonra da kimlik tespiti için gelininden DNA alındığına tanık olduk. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan sanıkların iadesini istemek yerine görev tanımı dışında mahkemeye zaman aşımı öneren bir idari birimin usulsüzlüğüyle karşılaştık. Ve her duruşma aslında böyle birkaç dakika sürdü ve bir rutin haline dönüştü. Katliamdan sonra bir başka sanık dede denilerek cezaevine alkışlarla çıkartıldı ve bir arpa boyu yol gidemedik. Bir anlamda sistemli bir unutturuluşun içinde debelendik durduk. Bu zaman dilimi içerisinde umutlandığımız zamanlar da oldu, ne yalan söyleyeyim, ama umudumuzu çöpe attığımız zamanlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden başka bize bir yol kalmadı. Şimdi tabii biliyorsunuz AİHM artık biz de hukuki süreçleri aslında
0: öğreniyoruz değil mi? Mecbur. Tabii.
2: Bir takım azınlığız. Dolayısıyla AİHM'den bir yargı kararı çıkmaz. AİHM'den sadece Türkiye'ye yeniden iç hukuk yolunun tanzim edilmesine yönelik bir yapı çıkar. Biz buna razı olduk. Çünkü şöyle bir şey var. Anayasa şimdi şöyle deniliyor aslında. Önce iç hukuk yolunun tüketilmesi lazım. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermesi lazım. Malumunuz. Ancak Anayasa Mahkemesi 12 yıldır yani davanın sizin söylediğiniz gibi kapağını açmadı desem yalan olur. Çünkü birkaç kere şeye düştü. İşte inceleniyor kısmına. UYAP'ta düştü. Hatta birkaç kere gündeme de alındı. Ama o gündemin sonucunda bizde müspet bir geri dönüş olmadı diyelim.
0: Yani hukukçularınız, avukatlarınız bu süreçte Anayasa Mahkemesi ile hani bir temas halindelerse, bilmiyorum tabii bu süreçleri de, hiçbir yanıt alamıyorlar mı? Yani ne zaman bir karar verilir, çünkü dün Gökçer, yanlış hatırlamıyorsam, Tayıncıoğlu da bunu yazmıştı. Bu 12 yıl meselesine o da yazısında vurgu yapmıştı. Neden bir adım atılmıyor? Buna dair bir bilginiz...
2: 12 yıl çok uzun bir süre ve bu dava bir dava. Siyasi bir dava olduğu için de olabildiğince süreci yaymak gibi bir istem olduğunu düşünüyorum. Çünkü 33 yıldır toplum vicdanında yara olmuş bir çok büyük bir katliamla ilgili ciddi bir sonuca ulaşılamaması önemli bir gündem aslına bakarsanız. Ama demek ki istenmiyor.
0: Şöyle mi, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de burada dikkat çekici konu şu: bütün o yargılama süreçlerini hep takip ettik. Hani ben tabii 33 yıldır neredeyse takip ediyoruz. Ben o zamanlar üniversiteye yeni başlamıştım o yıllarda. Sonraki gazetecilik sürecimizde de izledik. Burada mesele, hep konuşulan konu, insanlığa karşı suç mudur değil midir bu meselesi. Bu yargılamalarda hep bu öne çıktı. Çünkü neden? Eğer öyle kabul etseydi mahkemeler, zaman aşımı meselesi gündemden kalkacaktı. Acaba Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yönde bir karar alması Türkiye'deki o iç hukuk yollarının yeniden açılmasını sağlar mı?
2: Sağlayabilir.
0: Hukuki bir, yani teknik bir soru biliyorum ama işte az önce söylediğiniz mesele, hepiniz... Hepimiz yani biraz da bu işte.
2: Evet. Yani şunu söyleyebilirim, sözünüzü kesmek istemiyorum ama bütün siyasi cinayetlerle iki kelimeyle karşılaşıyoruz. Bunu siz de gazeteci olarak çok iyi biliyorsunuz. Biri cezasızlık, diğeri zaman aşımı. Cezasızlıkla birlikte aslında suçun niteliği ve suçun yeniden yapılabileceği, yani bir başka aydının gözünüzün önünde tekrar öldürülebileceğine ilişkin bir yapı çıkıyor karşımıza. Zaman aşımı da yine aynı şekilde. Sadece Sivas katliamı davasında önünde değil. Yani işte 70'lerdeki cinayetleri düşünelim. Mesela 70'li yıllarda sendikal hareketin en önemli isimlerinden Kemal Türkler davası da yıl sonra zaman aşımından düştü. Ya da başka zaman aşımından düşen davalar da var. Yani hatta Hrant Dink davası şu anda zaman aşımı tehdidiyle karşı karşıya. Dolayısıyla Türkiye'de genel olarak katliamlar ve siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey var. Karanlık bir tablo var. Yani bir odak, hani Mehmet Ağar'la Güldan Umcu'nun konuşmasında vardı ya, yani çekimi tuğla ediyor, o tuğlayı
0: tuğla meselesi çekersen, tuğla meselesi, evet,
2: tuğla
0: evet,
2: meselesi.
0: Evet,
2: dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz, yani o duvar yıkılır meselesi.
0: o tuğla hiç çekilmiyor. Gördüğünüz gibi hepimizin tanıklık ettiği gibi, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimizin tanıklık ettiği gibi söyledim. O tuğla çekilmiyor. Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan'dı konuğum. Madımak katliamında öldürülen isimlerden bir tanesiydi. Katledilen isimlerden bir tanesiydi. Behçet Aysan söylenen dikkat çekici, sistemli unutturuluş diyor. Bir kez daha Madımak katliamında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Geçelim günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Nedir? Temmuz ayı itibariyle onu hep konuşuyoruz. Bu açılım meselesi, açılım süreci, yasal düzenleme olacak mı olmayacak mı? Bir infaz düzenlemesi olacak, bu tartışılıyor. En çok da bir afla beraber mi gelecek bu? Konuşulan başlıkların önde geleni bu aslına bakılırsa. Hafta sonu geride bıraktığımız günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir toplantısı vardı. Sonrasında o toplantıdan sızan bilgiler aslında tam da bu düzenlemenin nasıl olacağına dair tartışmaların da, müzakerelerin de en azından orada yapıldığını bize gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar itibariyle milletvekillerinin de Beştepe ya da Cumhurbaşkanı tarafından bilgilendirildiği, toplamda tahmin edilen ortaya çıkan tablo, ki DEM Parti'nin de bu konuda bir beklentisi var. Gerçi sadece DEM Parti değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bir beklentisi var. Bahçeli sessiz, 3 haftadır yaklaşık bu konuda sessiz. Neden bu sessizliğini koruyor, onu da konuşacağız. Toplamda terör örgütü üyesi 5000 kişinin bu düzenlemeden silah bırakan, feshedilmiş örgüt böyle tanımlanacak o düzenlemede, 5000 örgüt üyesinin yararlanması bekleniyor. Burada dikkat çeken konu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de aslına bakılırsa şu af tartışmalarından uzak durmaya çalıştığını bu süreç içerisinde, ortada bir, hep söylüyorum bunu, bunun bir siyasi bedeli, menfi müspet, bunun bir siyasi bedeli olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti sadece o değil, Beştepe'de aynı zamanda bunun hesabını, kitabını da yapıyor. Bu meselede, bu tartışmalarda af tanımlamasının ön plana çıkarılmayacağını biz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, daha doğrusu o açıklamaların dışarıya sızan başlıkları itibariyle görüyoruz. Çerçeve yasa hep konuşulan, hep istenen, hep beklenen, özellikle dediğim gibi DEM kanadından suça karışan ya da karışmayan örgüt üyeleri için ayrı bir tasnif yapılacak o düzenlemede. Terör suçu işleyen kişiler hakkında cezanın tamamen kaldırılması yerine alt sınırdan uygulanması formülü gibi formüllerde yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da Beştepe'nin, Adalet Bakanlığı'nın gündeminde olduğunu söylüyoruz, görüyoruz. Ve tabii burada önemli olan mesele şu, adım atılacak mı atılmayacak mı tartışmaları yapılırken bunun bir de kontrol mekanizması var değil mi? Milli İstihbarat Teşkilatı ya emniyet ya da ordunun yaptığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı o çalışmalar sonrasında kim suça karışmış, kim eline silah almış, bu nasıl olacaksa onu doğrusu gerçekten teknik olarak herhalde açıklayacaklardır bizlere, vatandaşlara, yurttaşlara açıklanacaktır herhalde. Bunun nasıl belirleneceği konusunda benim kişisel olarak aklımda soru işaretleri var ama herhalde bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Bu arada dediğim gibi Devlet Bahçeli'nin garip bir şekilde son 2-3 grup toplantısında, hani neredeyse ki bu sürecin başlangıç adımını atan kişiydi değil mi Sayın Devlet Bahçeli, MHP lideri, hep bir sessizliği olduğunu görüyoruz. Aslına bakılırsa şöyle bir algı, şöyle bir yaklaşım da olduğunu görebiliriz. Ne demişti daha önce bu süreçlerle ilgili olarak ve bu kayyum politikalarıyla ilgili olarak Devlet Bahçeli? Mesela Selahattin Demirtaş'ı işaret etmişti değil mi? Ya da Ahmetler ifadesini kullanmıştı, Esenyurt ve Mardin belediye başkanlarını kastederek. Ama şöyle bir bakıyoruz, bütün bu beklentileri, bu konuyla ilgili beklentilerinin Sayın Bahçeli'nin karşılanmadığını, hükümet tarafından ya da Beştepe tarafından karşılanmadığını söyleyebiliriz. Herhalde şöyle bir yaklaşım içerisinde, niyet okumayı çok sevmeyiz ama yine de profesyonel, hep söylüyorum bunu, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak artık siyasilerimizi de tanıyoruz. Uzun yıllardır bizlerle birlikte oldukları için pek çok eşimizden, dostumuzdan daha iyi tanıyoruz galiba. Şöyle söyleyebiliriz Sayın Bahçeli'nin bu yaklaşımı için, herhalde hani benden buraya kadar, ben getirdim bu konuyu, büyük riskleri göze alarak bu konuyu buraya kadar getirdim, artık bundan sonrası sizin elinizde, size emanettir diye bir düşüncesi var hükümete yönelik olarak. Bu yüzden Sayın Devlet Bahçeli'nin de bir sessizlik içerisinde olduğunu bu süreç içerisinde söyleyebiliriz. Daha belli ki, şunu söyleyelim, şunu konuşalım, işte bugün itibariyle 2 Temmuz, Temmuz ayı itibariyle biz bu meseleyi daha çok tartışacağız, çok konuşacağız. Bir gelsin meclisin gündemine, önce tabii komisyon süreci var, arkasından meclis süreci var. O süreçler bir işlesin, Demirel'in söylediği gibi doğmamış çocuğa don biçmeyelim. Bir görelim onun üzerinden elbette hukukçularla, elbette siyasilerle bu meseleyi konuşmaya, bu meseleyi tartışmaya devam edeceğiz. Ben hızlıca birkaç başlık daha sizlere aktarmak istiyorum. NATO zirvesi ve NATO zirvesi gözaltıları. Biliyorsunuz 100'ün üzerinde, 150'nin üzerinde gözaltı gerçekleşmişti. Ankara özelinde söylüyorum bunu. Tema gönüllüleri de. Değil mi? Tema gönüllülerinde yaklaşık 29 tema gönüllüsünün de gözaltına alındığını bu süreç içerisinde öğrendik. Biz de şaşırdık hatta buna. Nasıl olur bu şekilde diye. Hatta o gözaltına alınan kişilerden bir tanesi de 75 yaşındaki, tekrar ediyorum, 75 yaşındaki öğretmen Ayten Yakut. Dün de dün itibariyle tahliye edildi efendim, onu söyleyeyim. Ve tahliyesi sonrasında yaptığı açıklamalar gerçekten çok çarpıcıydı. Kendisinin evden bir şekilde polisle alındığını biliyoruz ve ne kadar korktuğunu, ne kadar endişe duyduğunu da 75 yaşındaki öğretmenimizin bu gözaltı sürecinde ne kadar endişe yaşadığını da anlattı kendisi. Ona da tanıklık ettik. Bu arada Yakut'un eşinin de, yani öğretmen 75 yaşındaki Ayten Yakut'un eşinin de hayatını kaybeden, bugün hayatta olmayan eşinin de emekli bir savcı olduğunu da yine öğreniyoruz. Kendi verdiği bilgiler itibariyle şu anda toplamda tema gönüllüsü, kaç tema gönüllüsü tutuklu? 28 tema gönüllüsünün de tutuklu olduğunu da söyleyelim. Bunu da aktarmış olalım. Şöyle siyasete dair birkaç ayrıntı, birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. Bülent Arınç konuştu ve Bülent Arınç'a soruldu. Dün Hasan Basri, emeğe saygı, Hasan gazeteci Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtladı. Çok fazla detay vermeyeceğim ama Kılıçdaroğlu'na dair söylediği, kullandığı ifadeler çok dikkat çekiciydi. O da ne dedi onun Kılıçdaroğlu'yla ilgili olarak? Cumhuriyet Halk Partisi'ni katı Atatürkçü, katı laikçi, katı şucu bucu havadan çıkarttı. Halkın partisi haline getirmeye çalışıyor ifadelerini kullandı. Ben de şöyle soruyorum. Peki o havadan çıkarttı, hangi havaya soktu Cumhuriyet Halk Partisi'ni Sayın Kılıçdaroğlu? Bu sorunun yanıtında zaten bu süreç içerisinde tanıklık ettiğimiz bütün bu gelişmelerle birlikte görüyoruz. CHP demişken, Kılıçdaroğlu demişken, Butlan kararıyla beraber yönetime gelen ekibin enteresan tartışmalı görevlendirme süreçleri de devam ediyor. Dün hatırlatmıştım. Mesela Lütfü Savaş'ın, ki biliyorsunuz bu 38. kurultayla ilgili şikayetleri, mağdur sıfatıyla da o davada yer alan kişiler, şikayetçi olarak o davada yer alan isimlerden bir tanesi. Örneğin Lütfü Savaş'ın avukatı Ankara İl Yönetimi'ne atandı Kılıçdaroğlu tarafından. Yine Çanakkale İl Başkanı'nı görevden aldı, onu biliyoruz. Gelibolu'da İyi Parti Belediye Başkan adayı olan Koray Akkuş'u son seçimlerde bu göreve, Çanakkale İl Başkanlığı'na atamışlardı. Bir detay, sadece küçük bir ayrıntı vermek istiyorum kendisiyle ilgili. İlginç bir, enteresan bir başlık. Koray Akkuş Gelibolu'da 3000 oy almış o seçimlerde. CHP ise Gelibolu Belediyesi'ni 300 oyla AK Parti'ye kaybetmişti. AK Parti'ye karşı kaybetmişti. Yani bu ismin Çanakkale il başkanı olarak atanması enteresan. Bir isim daha benim dikkatimi çekti dün itibariyle. O önemli. Gülşah Durbay, Şehzadeler Belediye Başkanı, hatırlayınız. Ve Özgür Özel hakkında bazı böyle dedikodular sosyal medya hesabı üzerinden, hatırlayınız o günleri, o tartışmaları, hatta Özgür Özel de çok tepki göstermişti. Mesela o sosyal medya hesaplarından bu haberleri paylaşan isimlerinin de yine Ankara İl Yönetimi'nde, CHP Ankara İl Yönetimi'nde olduğunu şaşırarak izliyoruz, şaşırarak görüyoruz hep beraber. Belli ki hani Sayın Arınç dedi ya, demiş ya, başka bir yere taşıdı CHP'yi Kılıçdaroğlu, işte nereye doğru taşındığını da görüyoruz bu şekilde diyelim ve kısa bir ara vereceğim izninizle, oradan sonra devam edelim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özgenle Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Müzik arasında sizlerden gelen mesajlara da baktım. Ali abi, Ali Çağatay'la ilgili olarak yoğun mesaj geliyor. Şöyle söyleyeyim. Cuma günü tutuklandığı için, kendisi yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandığı için şu an Silivri'de cezaevinde ve hayır, bir dinleyicimize sormuş yayın saati mi değişti diye. Hayır, bu bilgiyi de kendisine aktaralım. Geçmiş olsun mesajlarınız yine Ali Çağatay'a geliyor. Emin olunuz hepsi, bütün bu mesajlar avukatları aracılığıyla da kendisine iletiyor. Ben Ali Çağatay adına da sizlere, bu ilginize, bu sevginize teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakıyorum diğer mesajlara da, güzel, bizler için de mesajlarınız var. Onlar için de çok çok teşekkürler sizlere. Selim Bey, Manisa'ya da buradan kocaman sevgilerimizi yollayalım. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla. Dün konuşmuştuk, Murat Ongun, İmamoğlu'nun basın danışmanıydı. Dün İBB duruşmasında 2 gün süren bir savunma yaptı. O savunmasında ilginç, dikkat çekici bir iddiada bulunmuş. Ben de o iddiayı sizlere aktarmıştım. Neydi? Eşinin gözaltına alınmasından sonra Beliz Özkan adında bir avukatın cezaevinde kendisiyle görüştüğünü ve eşinin serbest bırakılması için $1 milyon talep ettiği yönünde bir iddiayı gündeme getirmişti. Elbette cevap hakkı önemli. Avukat Beliz Özkan bu konuya dair bir açıklama yaptı. Sadece Murat Ongun'un anlattıklarını söyleyerek onunla yetinmeyelim. Elbette onun yanıt hakkında kullanmasına izin vermek gerekiyor. Dedi ki Beliz Özkan avukat, 27 Nisan tarihinde 2025'te İyi niyet temennilerimi ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek amacıyla yapmış olduğum, sadece hali hazırdaki siyasi iklim ve ortak tanıklıklarımıza ilişkin kısa bir sohbetten ibaret olan bu görüşme nezaket çerçevesinde gerçekleşmiştir. Tokalaşmak suretiyle de son bulmuştur ifadesi, cümlesi dikkat çekici ama Murat Ongun'un söylediklerine bir yanıt, tam olarak bir yanıt da değil sanki ama bilmiyorum. Ben bunu size aktarmakla yetiniyorum ve devam ediyorum programa. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askeri hastaneler açılmalı, bu bir milli beka meselesidir cümlesi, hatırlayınız. Dün emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu ile beraber bu cümleleri, bu açıklamaları değerlendirmiştik. Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti Genel Başkanı da Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarına bir yanıt verdi. Daha doğrusu bir çıkış, öyle söyleyebiliriz herhalde. Ne dedi Dervişoğlu? Hastanelerin yeniden açılması için kanun teklifleri hazırladık. Bu iktidar tarafından da reddedildi. Ya reddedildi ya da meclis gündemine getirilmedi. Yaptığınız hatayı düzelterek alkış alamazsınız. Günaydın derler buna ifadesi, eleştirisi daha doğrusu Devlet Bahçeli'ye gitti. Kimden? Müsavat Dervişoğlu'ndan. Bu arada bir not sadece, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün bu mesele görüşülsün istendi. Bir görüşme önergesi gündeme geldi. Orada da enteresan, İyi Parti bu meseleyi gündeme getirdi. Dedi ki mecliste bir konuşalım bu konuyu. Madem Sayın Devlet Bahçeli de bunu bir milli beka meselesi olarak görüyor, hadi mecliste konuşalım dedi. Ne oldu? Görüşmede mesela, görüşmenin tabii gerçekleşmesi için bir oylama yapılması gerekiyor. O oylamada MHP'lilerin de bulunmadığını, MHP'lilerin oy kullanmadığını, MHP'li milletvekillerinin de oy kullanmadığını söyleyelim. Sayın Bahçeli bu aralar beklentileri çok da fazla karşılanmıyor. Az önce işte açılım süreciyle ilgili Ahmetler ya da Selahattin Demirtaş beklentisinin örneğin karşılanmadığını hatırlatmıştık sizlere. Burada da benzer bir tablo, askeri hastanelerle ilgili tablo konuşulsun mecliste şeklinde bir önerge kabul edilmedi. Mecliste de konuşulmadı. Geçelim yavaş yavaş şöyle ekonomiye dair başlıklara. Şimdi tabii hepimizin gözü kulağı, gerçi ne olacak ki diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Yarın Türkiye İstatistik Kurumu saat 10'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. İşte emekli maaşları vesaire, oradaki düzenlemelerin de şekli şemali ortaya çıkacak. Ama oradan onları konuşuruz. Onları zaten hani yarın da konuşacağız. En düşük emekli maaşına yönelik bakanlardan açıklamalar var. Bir beklentiniz var mı sizin? Size soruyorum ben. Sizin bir beklentiniz var mı? Doğrusu benim yok. Ona dair açıklamaları da size aktaracağım ama Cumhurbaşkanı tarafından dikkat, aksi bir karar alınmaz ise yarın itibariyle, 3 Temmuz itibariyle ÖTV tutarlarında artışlar gerçekleşecek. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan aksi yönde bir karar alacak mı? Mesela alkol, mesela tütün, akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarındaki en iyimser tahminle %15 oranında otomatik bir artış olacak. Bu artış üzerinden yine %20 oranında da KDV hesaplanacak. Biliyorsunuz verginin de vergisi oluyor. Bunları artık öğrendik profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Yani vergi zamları otomatik ama asgari ücret artışı ne? En düşük emekli maaşı artışı ne? Onlar bir şekilde manuel yapılmaya devam ediyor. O konudaki beklentiler de karşılanacak mı karşılanmayacak mı hep beraber göreceğiz. Dün otoyollar köprülerdeki zamları artışları konuşmuştuk. Arkasından ne geldi? Bu kez de hastanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliğinde bir değişiklik yaptı efendim. Bunlar otomatik oluyor biliyorsunuz. Muayene katılım paylarında dikkat %246. Tekrar ediyorum %246 oranında zam yapıldı. Şöyle muayene katılım ücreti özel hastanelerde 100 lira, ikinci basamak devlet hastanelerinde 50, eğitim araştırma hastanelerinde bundan sonraki süreçte de 90 lira olacak. Bu dikkat çekici bir artıştı. O bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Ve dedim işte az önce de konuştuk bu meseleyi. Enflasyonu beklerken alışkın olduğumuz üzere İstanbul Ticaret Odası daha TÜİK'ten önce hatta ENAG'dan da önce yarın enflasyon araştırma grubu da saat 9 gibi neredeyse o saatlerde açıklıyor aşağı yukarı. Saat 9'da kendi enflasyon verilerini açıklayacak ama oradan önce İstanbul Türkiye'nin en pahalı kenti İstanbul Ticaret Odası da İstanbul'da Haziran ayında enflasyonun ne kadar olduğunu hesaplamış %1,14. Şöyle söyleyeyim size. Konuştuğumuz uzmanlar, bilim insanları ya da işte onlarla yapılan anketler bize gösteriyor ki yarınki enflasyon oranı %0,9 civarında gelecek. Şimdiden bunu tahmin ediyoruz. Şimdiden uzmanlar bunları söylüyorlar. Tablo ortada. İşte ondan sonra da işçi emeklilerinin maaşlarındaki artışında %18 düzeyinde, memur emeklilerin maaşlarında %14, %15 düzeyinde olacağını da söylemek mümkün ama mesela İstanbul Ticaret Odası diyor ki mesela toptan eşya fiyatlarında artış %3 düzeyinde oldu. Neredeyse tespit edilen aylık enflasyonun neredeyse değil tam olarak 3 katı olarak gerçekleşmiş ve böyle bakınca da %24, %25'lik bir yıllık değişimden bahsedebiliriz. Tablo bu, gerçekliğimiz bu ama bu gerçeklikler, bu tablo bir karşılık buluyor mu? Hayır. Mesela Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına dair bir açıklamada bulundu kabine toplantısından sonra ve tablo şu aslına bakılırsa 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklansın, bir bekleyelim görelim, ondan sonra en düşük emekli maaşı 20 bin liralık en düşük emekli maaşında da biz de bir düzenleme yaparız cümlesini kullandı. Dediğim gibi az önce de söyledim hani diğer zamlar, vergilerdeki artışlar vesaire otomatik olurken bu tip çalışanların ya da işte asgari ücrette emekli maaşlarındaki artışlar manuel gerçekleşiyor. Neden manuel diyorum? Çünkü bunun yapılabilmesi için yani en düşük emekli maaşlarının arttırılabilmesi için yasal bir düzenlemenin de yapılması gerekiyor. Velhasıl şöyle bir tablo var. Temmuz ayında yine 20 bin lira alacak emekli. Arkasının en düşük emekli maaşını alanlar elbette ki büyük oranda böyle, zaten biliyoruz bu gerçekliği hepimiz. Temmuz ayı, Ağustos ayına sarkabilir bu farkların alınması. Hani bu bilgiyi de aklımızın bir kenarında tutmakta fayda var. Bir uyarı ekonomiye dair, madem ekonomi konuşuyoruz, madem ekonomiye dair başlıkları aktarıyoruz, hani uzmanların ne söylediğine de kulak vermek gerekiyor. Mesela Hakan Aran kim? İş Bankası Genel Müdürü gidişata dair çok da iyimser olmayan açıklamalarda bulundu kendisi. Şöyle bir ifade kullandı. 3 yıllık programla başlanmıştı. Enflasyonun 3 yılda tek haneye gelmesi hedefleniyordu. Ancak bugün 3. yıl dolmuş. Dolmuş olmasına rağmen enflasyon hala tek haneye değil %30'lar seviyesine sadece gerileyebildi deniyor. Yani geride kalan 3 yılda zaten Sayın Mehmet Şimşek göreve geldiğinde o koltuğa oturduğunda %36'lar düzeyindeydi. Şimdi geldiğimiz nokta hedeflenen, dikkat, hedeflenen rakam %30 düzeyinde. Hani çok böyle olağanüstü bir başarıdan bahsetmek mümkün değil. Ama İş Bankası Genel Müdürü'nün bu açıklaması dikkat çekici. Benzer açıklamaları daha önce de, benzer eleştirileri geçmişte de yapmıştı. Direkt olarak arkasından elbette bazı eleştiriler de kendisine üstü kapalı olarak gelmişti. O eleştirilerden sonra da yine biraz geri adım atmak mecburiyetinde kalmıştı kendisi. Aslında dikkat çekici bir açıklama, uzmanlar tarafından yapıldığı için söylüyorum. Hani biz burada oturup evet yorumluyoruz gelişmeleri vesaire, ama İş Bankası Genel Müdürü'nün söylediğinde dikkate almak gerekiyor diye de düşünüyorum. Bu arada tabii işte durum ne, tablo ne, mesajlarınızı da görüyorum sizin. Atağan Bey diyor ki arttırımlar, yani düzenlemeler daha doğrusu. Siz bunu zam diye tanımlamışsınız dinleyicimiz Atağan Bey, ama aslına bakılırsa buna zam demek doğru değil. Hep bunu söylüyorum. Bunlar enflasyon karşısındaki kaybımızın giderilmesi, ikame edilmesidir. Ve bunlar aslında 6 ay öncesine tekrar bizi döndürüyor. Bir tür zamanda yolculuk yaptırıyorlar bize. Tablo bu. Ve tabii ki TÜİK hesaplamalarına göre bu düzenlemeler yapılıyor. Evet, katılıyorum. Bunlar gıda enflasyonu dikkate alınarak bu düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Kesinlikle haklısınız. Buna hiç itirazım yok. Ama öyle olacak mı? Öyle olmayacak elbette. Biz de bunu biliyoruz. Biz bunları konuşurken, hazır gıda demişken, Türk İş'in tam da bu enflasyon hesaplamaları yapıldığı zaman, bu hesap kitap yapılırken açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına şöyle bir bakalım. Diyor ki Türk İş, Ankara üzerinde bu araştırmayı yapmış. 4 kişilik bir aile için açlık sınırı ne kadar? 35.758 lira 88 kuruş. Yani aslında asgari ücretin de çok üzerinde, en düşük emekli maaşının da çok üzerinde olan bir tabloyla karşı karşıyayız. Gıda harcaması bunun içerisine koyalım. Konutu ekleyelim. Ulaşım masraflarını, eğitim, sağlık, bunları ekleyelim. Faturaları da ekleyelim üzerine. O zaman ne kadarlık bir gelire ihtiyacımız var? 4 kişilik bir aile için söylüyorum bunu elbette. O zaman da 116.478 liralık bir gelire ihtiyacımız var. Kaçımız, 4 kişilik bir aile açısından bakılırsa, kaçımız böyle bir gelirle yaşayabiliyoruz ya da yaşıyoruz ya da böyle bir geliri her ay başı banka hesaplarımızda görebiliyoruz. Değil mi? Bu gerçeklik, aslında ekonomideki gerçeklik de bu rakamlarla birlikte daha da bir netleşiyor. İlginç bir tablo. Şimdi hep bu konuşuluyor, hep çok tartışılıyor. Son dönemde de oldukça yıldızı parlıyor kurumların. Neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Bu tırnak içinde evim sistemleri olarak adlandırılıyor. Şimdi şirket, kurum vesaire ismi vermeyeyim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu evim sistemleriyle ilgili olarak yeni bir düzenlemeye gitti. Şimdi şöyle yorumluyor uzmanlar bu konuyu. Hani bankalardan faiz, çok yüksek faizde kredi bulmak artık, hani zaten bankalar kredi vermiyorlar da, bulunan kredilerinde ne kadar yüksek faizle, ne kadar pahalı krediler olduğunu da biliyoruz. Aslında bu evim sistemi, hani bizlerin, sıradan çalışan insanların eve, arabaya ulaşması açısından son dönem itibariyle en elverişli yol, en elverişli yöntemlerden birisi olarak tanımlanıyordu. Şimdi değişti kurallar. Neden değişti? Ona dair de yorumum var elbette. Onu da paylaşacağım size. %45 ödenmeden, örneğin %45 ödenmeden, yani o alacağınız evin, arabasının teslimat yasaklandı. Bu bir. 5 aylık bir limit vardı. O limit 6 aya çıkarıldı. 6 aydan önce teslimat yapılması yasaklandı. En yüksek taksit, en düşük taksitten en fazla 3 kat büyük olabilir düzenlemesi geldi. Mesela 5.000 lira ödeyip son taksidi 1 milyon. Gerçekten böyle tablolara da karşı karşı kalıyordu tüketici. Bu olay tamamen mesela ortadan kalkmış gibi görünüyor yapılan bu düzenlemelerle birlikte. Tabii orada dikkat çeken, yani eleştiriler bazında dikkat çeken konu, devlet bu sistemi ayakta tutabilmek için ya da yeni için mi acaba yeni girenler açısından bu şartları zorlaştırdı diye de bir soru akla geliyor. Hani bu kadar böyle tırnak içinde mucize der. Ekonomide mucize diye bir şey yoktur. Asla yoktur ama bu kadar kolay özellikle işte orta sınıfın bir şekilde bu tip işte eve arabaya daha kolay ulaşmasını sağlayan mucize yöntemler aslında ne kadar hayatın ya da ekonominin gerçekliğiyle örtüşüyor bir soru işareti. Ben hep bu tip konulara biraz mesafeli yaklaşırım. Gelen yorumlar, yapılan yorumlara da şöyle bir baktım bu BDDK'nın yaptığı düzenlemeden sonra. Acaba dediğim gibi devlet sistemi ayakta tutabilmek için mi yeni girenler açısından şartları zorlaştırdı? Risk artık son girenlerin, bu sisteme son katılanların omuzuna mı yükleniyor? Bunu görmek, bunu anlamak önemli. Çünkü şöyle 2 milyonluk bir işte plana dahil olabilmek için %40'ını yani 800 bin lira peşinat verip 5 ay beklemek yetiyordu. Taksitlerde işte 10 bin liradan başlayıp yavaş yavaş yükseliyordu. Kuralların değişmiş olması aslında tam olarak peşinat zorunluluğunun işte %45'e çıkartılması, minimum bekleme süresinin 6 aya 180 güne çıkartılması tam olarak bu. Şunu da görmek gerekiyor, şunu da söylemek gerekiyor elbette. Bu yapı kendisi, bu yapının kendisi de hani faizsiz bir kredi sistemi üzerinden dönmüyor. Satın alma ve likidite meselesi üzerinden dönüyor. İşte o paraların ödenmesi ve o paranın bir şekilde döndürülmesi üzerinden dönüyor. Bunu görmek, bunu anlamak gerekiyor bu tartışmaları yapmak için. Tabii benim görebildiğim kadarıyla olumlu tarafları da yok değil. Hani bir yandan sistem ayakta dursun, yeni bir sistem kriziyle karşı karşıya kalınmasın diye bu adımlar atılıyor, eyvallah. Ama bir yandan da şunu görmek önemli. Mesela ilk ayda dediğim gibi 5000 lira ödemeye başlayan bir yurttaş son döneme geldiği zaman 1 milyon ödemek mecburiyetinde kalıyordu. Mesela bunun, bu düzenlemeyle birlikte bu aşırı dengesiz ödeme planları da engellenmiş oluyor bir anlamda. Bunu söyleyebiliriz, bunu görebiliriz. Tabii bir yandan da birkaç yıldır piyasada böyle ev, araba alım satımları büyük ölçüde bu sistemler, bu tırnak içinde bu evim sistemleri üzerinden dönüyordu. Bunu da hatırlamak, bunu da görmek, bunu da bilmek gerekiyor. İnsanlar, vatandaşlar peşinatı verip birkaç sene düşük taksit ödüyor. Son ve en yüksek taksitleri de enflasyona yediriyorlardı. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Kazanan burada yine kim oluyor biliyor musunuz? Hani şu tartışmaları gördüm. Bu düzenleme, BDDK'nın yaptığı bu düzenleme, acaba bu evim firmalarının, işte isim vermiyorum ama siz anladınız tabii ne olduğunu, onların talebiyle mi gerçekleşti? Bir risk, bir tehlike görüldü. Yoksa işte hükümetin yine bir olası bir krizi engelleme adımı mıydı diye soruluyor. Şöyle görmek, şöyle değerlendirmek de önemli. Yani dediğim gibi büyük ihtimalle müşteri açısından, yani sizler bizler açısından iyi bir tablo ortaya çıkmadığına göre hep şöyle düşünüyorum. Hani bu tip kararlarda kim kazanır? Müşteri kazanmadığına göre kim kazanıyor? Şirketler kazanıyor. Şirketler lehine bir karar çıkmış oluyor benim görebildiğim kadarıyla. Ve o şirketler lehine karar çıkıyorsa eğer, o zaman kazanan kimdir? Kazanan elbette o şirketlerin bizzat kendisidir diye de düşünmeden edemiyorum ben, benim görebildiğim kadarıyla. Dün bu yap işlet devret faturasının bizlere olan maliyetini aktarmıştım, köprü zamları vesaire. İlginç bir hesaplama da yapmış kim? Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genc'in bir hesaplaması var. Mesela Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretinin 2022'den bugüne kadar, gerçekten ekonomide fiyat algımız, bu artışlarla ilgili algımız tamamen kaybolmuş durumda. Şu 2022 denilen yıl daha ne kadar, 4 sene olmuş şöyle bir arkamıza bakınca. Bakın diyor ki CHP milletvekili, Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş ücretleri 2002'den bugüne kadar %534 diyor. Artış gerçekleşmiş. Çanakkale Köprüsü'nde 1915, Çanakkale Köprüsü'ndeki geçiş ücretinin ise %485 oranında arttığını söylemiş. Tamam, buraya kadar durum tespiti. Peki bir karşılaştırma yapmak gerekirse, onu da yapmış, onu da aktarayım size. En düşük emekli, örneğin işte emeklilerden bahsettik, bakanın açıklamasından bahsettik, bir yasal düzenleme yapılacak en düşük emekli maaşıyla ilgili olarak. Emekli aylığına Ocak'ta %18.5 artış verildi diyor. İki köprünün yani Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti yılın ilk 6 ayında ne kadar artmış? %47 oranında artmış. Şimdi bu rakamlarla karşılaşınca biz nasıl ekonomiyi gerçekten doğru şekilde okuyacağız? Kocaman bir soru işareti. Bu arada son 1-2 dakikam yavaş yavaş da programın ilk bölümünü toparlayayım. İzninizle ikinci bölümle ilgili de kısa bir bilgi vereceğim. Oğuz Soybey konuğum olacak. Bir depremzede Seyhan Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi'nin kendisiyle ilgili bir icra davası var. Bir depremzededen bahsediyorum. Kendisiyle ilgili bir icra davası var. Bu icra davası nedir? Neden gündeme gelmiştir? Bunu konuşacağız ve elbette Seyhan Belediyesi'ne bir çağrımız olacak. Bu bir. İki, YKS'de dün biliyorsunuz yakınınızda, çevrenizde elbette vardır. Bir soru iptal edildi. Bir sorunun da cevabı değiştirildi. Bugünün teknolojisinde, yapay zeka çağındayız değil mi? Nasıl böyle hatalar yapılabiliyor ve sonuçları ne? Onu da gazeteci Abbas Güçlü ile konuşacağız. Abbas Güçlü de konuğum olacak. Yani ikinci bölümde iki konuğum var. O isimlerle yapacağımız görüşmeleri, röportajları da ilgiyle dinleyeceğinizi düşünüyorum. Şimdi haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan Baştımar'dan geride kalan saatte ne olmuş ne bitmiş bir öğrenelim. İkinci bölümde ben sizinleyim tekrar.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeleri değiştiren kanun teklifinin ilk 8 maddesi kabul edildi. 11 ilde Change Araç Operasyonu düzenlendi. Venezuela depremlerde hayatını kaybedenler için 7 günlük ulusal yas ilan etti. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 8 maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle TSK'dan ayrılan subayların belirli istisnalar dışında yeniden muhasaf görevi alınamayacağı hükme bağlanırken ordu evleri, askeri gazinolar ve bazı askeri tesisler askeri mahal kapsamına alındı. Teklifte ayrıca Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı adına eğitim gören askeri hekimlere yönelik yükümlülüklere ilişkin yeni düzenlemeler de yer aldı. İzmir'de Yediemin Otoparkı'nda yangın çıktı. İzmir'in Bornova ilçesinde Yediemin Otoparkı'nda çıkan yangında 62 araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 11 ilde Change Araç Operasyonu düzenlendi. Kırklareli merkezde 11 ilde düzenlenen Change Araç Operasyonu'nda gözaltına alınan 42 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özlem Zengin öğrenci affı teklifini bugün meclise sunacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren teklifi bugün saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak. Teklifin kapsamına ilişkin ayrıntıların yapılacak basın toplantısında paylaşılması bekleniyor. Venezuela depremlerde hayatını kaybedenler için 7 günlük ulusal yas ilan etti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 68 bini geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2295'e yükseldiği bildirilmişti. ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandı. Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da ABD ve İran heyetleri arasında yürütülen dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Tarafların nükleer dosyaya başta olmak üzere gündemdeki konular için müzakerelere devam etme konusunda uzlaştığı bildirildi. Yüzüne yarasa konan çocuk kuduz nedeniyle hayatını kaybetti. Kanada'da yüzüne yarasa temas eden 11 yaşındaki bir çocuk kuduz virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
2: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Temmuz'da İstanbul'a düzenleyeceği toplantıda Haziran ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor. Böylece Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler de belli olacak. Mayıs'ta %9,3 azalışla 22,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Bolat, günlük ortalama ihracatın 1,3 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaşmıştı. Londra merkezli resmi parasal ve finansal kurumlar forumunun yayınladığı rapora göre dünya genelindeki merkez bankaları tarihte ilk kez önümüzdeki 10 yılda dolar rezervlerini artırmak yerine azaltmayı planlıyor. Jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle altın alımlarının hız kazanması beklenirken rezerv yönetiminde yapay zeka kullanımının da yaygınlaşacağı öngörülüyor. TikTok yüzlerce çalışanı yapay zeka ile içerik denetimi kapsamında işten çıkarıyor. Sosyal medya platformu TikTok içerik denetiminde yapay zeka teknolojilerine geçiş süreci kapsamında güven ve güvenlik ekiplerinde çalışan yüzlerce moderatörü işten çıkaracağını duyurdu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün için beklenen en yüksek sıcaklıkları aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon parçalı ve az bulutlu. Ankara 36, İstanbul 32, İzmir 35, Trabzon 26 derece. Diyarbakır az bulutlu ve açık 40, Gaziantep az bulutlu ve açık 37 derece.
2: Yol durumu.
1: İstanbul'daki trafik yoğunluğu gitgide artış göstermeye devam ediyor. Avrupa yakasında %45, Anadolu yakasında %63'lük bir trafik yoğunluğu mevcut. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Ve diğer taraftan Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunizade İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre kırmızı ile işaretlenmiş durumda ve bu noktalarda yine trafik yoğunluğu gitgide artış gösteriyor. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yer ise TEM Metris'ten Bayrampaşa Otogar yönüne doğru sol şeritte bir araç arızası mevcut ve bu şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunlaşmakta. Yayınımız Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
3: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Güçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Haber merkezine bağlanmadan önce de söylemiştim. Konuklarım var bu bölümde. İlki Oğuz Soyu Bey. 6 Şubat 2023. Gerçekleşen, o tarihte gerçekleşen deprem, on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Adana'da da Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Beluk Apartmanı A blok. O bina yıkıldı ve maalesef 10 yurttaşımız hayatını kaybetti. O hayatını kaybedenlerden 3'ü de Oğuz Bey'in ailesine mensup isimlerdi. Oğuz Bey merhabalar.
2: Merhabalar, günaydınlar Güçlü Bey.
1: Günaydınlar. Öncelikle başsağlığı mesajımı, başsağlığı dileğimi lütfen kabul ediniz.
2: Çok teşekkür
1: ederim. Davayı konuşacağız, süreci konuşacağız elbette ama benim çok daha ilgimi çeken başka bir gelişme var. Siz bir tazminat davası açıyorsunuz belediyeye yönelik olarak, Seyhan Belediyesi'ne yönelik olarak. Hata yaparsam düzeltin lütfen. Ve işte o davayla ilgili gelişmeler yaşanıyor, davalar görülüyor. Arkasından size bir icra kararı geliyor Seyhan Belediyesi tarafından. Dava açma nedeniniz, iki dava açtınız yanlış bilmiyorsam. Açtığınız davaların gerekçesi neydi? Nasıl sonuçlandı ve bu icra kararı ne demek? Bunu bir anlatabilir misiniz bize?
2: Şöyle başlayayım. Benim apartmanım yapıldığında, yani Beluk Apartmanı yapıldığında 1992 yılında imalatına başlanıyor. O dönemde de sorumlu olan belediye Seyhan Belediyesi. Fakat Adana'da 2008 yılında Çukurova Belediyesi oluştuğunda Güzelyalı Mahallesi Çukurova Belediyesi'ne bağlanıyor. Şimdi ben deprem sonrası idarenin hizmet kusurunu belirtmek için mecburen Seyhan Belediyesi'ne tazminat davası açmak zorunda kaldım hizmet kusurundan dolayı. Çünkü açmasam yarın hak kaybına uğrayacaktım. Çukurova Belediyesi'ne de açtım tabii aynı anda. Çünkü hangisini ne yapacağı bu ülkede belli olmuyor maalesef ki. Fakat Seyhan Belediyesi benim sorumluluk alanımda değil dedi. İşin ilginç tarafı bu. Bizim Türkiye yargısı çok ilginç işliyor. Kamu personeli yargılanmasında Seyhan Belediyesi o dönemdeki tüm personelini yargılıyor. Ama söz şeye geldiğinde, tazminat ödemeye geldiğinde benim sorumluluk alanım dışındadır diyor. Şöyle ki ben kendi adıma kayıtlı olan ev ve eşimin adına kayıtlı olan iş yeri için iki tane tazminat davası açmıştım. İdarenin hizmet kusurundan dolayı 75.000 liralık. Fakat bu davaları kaybettim. İdare böyle takdir gördü. 18 bin liralık avukatlık ücretiyle beraber 21 bin lira falan bir para istediler bende. 24 bin lira pardon. Lakin
1: bunlar 24 bin... masraflarla ilgili bir şey değil mi anladığım kadarıyla?
2: Doğrudur. Davayı kaybettiğimiz için karşı tarafın avukatlık ücretini ödüyoruz. Karşı tarafın avukatlık ücreti 18 bin lira, işte yasal faizle falan 25 bin lira ediyor. Fakat İşi hemen icraya gittiklerinden dolayı normalde Seyhan Belediyesi şunu yapabilirdi. Bana bir ihbar gönderebilirdi ya da bir tebligat gönderebilirdi. Bakın böyle bir borcunuz var. Fakat davanın sonuçlanmasının hemen arkasından direkt tahsili için icra mahkemesine gidiyor. İcra da işin içine girdiğinde benim her bir dosya için ödeyeceğim masraf 33.200 liraya çıkıyor.
1: Yani bir depremzede olarak, yani bu zaten yani Seyhan Belediyesi açısından bence eksi bir puan, tabii ortada olan bir gerçeklik var ama depremzede olarak böyle bir icra takibine maruz kalmak size ne hissettirdi?
2: Yani şöyle, daha öncesinde benim ikametgahım yok diye bir ceza almıştım bu Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef.
1: O enteresan, onu hatırlatacağım, evet.
2: Şimdi böyle yani her şeyini kaybetmiş, yani ailesini kaybetmiş, servetini kaybetmiş, yani hayata tutunacak hiçbir dalı kalmayan bir insana bile bunlarla gelmeleri inanın şok edici şeyler.
1: Buradan Seyhan Belediyesi yönetimine bir şey söylemek ister misiniz?

0: Yani isterdim ki en azından şunu yapabilirlerdi insani olarak. Tarafıma bilgi verebilirlerdi. Onu bile
1: Bunu...
0: yapmayıp yani dava sonuçlanır sonuçlanmaz hemen gidip yani saatinde ya zaman bile kaybetmeden aynı gün içinde aynı saatte gidip hemen icraya gitmeleri ve icraya iş gidince de 7 gün içinde ben bunu ödemek zorundayım. Yoksa icra başlıyor artık.
1: Sizin hukukçularınız bir şey söylüyorlar mı? Yani bu bir karşı hamle vesaire, bu konuda bir itiraz, bir var mı buna dair bir yol?
0: Yok maalesef ki o da yok. Maalesef ki o da yok.
1: Buradan Seyhan Belediyesi'ne bir çağrı yapalım. Bir an önce bu anlamsız adımdan geri dönsünler. Yani bu paralar yani küçük gibi görünüyor ama sonuçta fark etmez, böyle bir gerçeklik de var. Bir depremzede ile icralık olması belediyenin kabul edilebilir bir durum değil. Bunu anlattığınız için teşekkür ediyorum ama bir yandan da dava, bina ile ilgili davada devam ediyor değil mi? 10 kişinin hayatını kaybettiği o Beylik Apartmanı A blok davası, ki siz ailenizi kaybettiniz o binada. O dava ile ilgili son gelişmeler ne? Bugün bir duruşması olduğunu biliyorum. Nedir oradaki tablo?
0: Doğrudur. Bugün 12. duruşmamız yapılacak. Karar duruşması yapılacak. Eşim ve çocuklarım dahil 10 canımı kaybettim ben o apartmanda. Şimdi oradaki sıkıntılar çok büyük aslında. İlk baştan başlamak isterim.
1: Buyurun.
0: İlk etapta Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Adana'da yıkılan tüm binaları iddianamesini hazırlarken hepsini olası kast üzerinden kuruyor. Lakin sonrasında mahkemelere aktarıldığında mahkemeler bunu şeye çeviriyorlar. Bilinçli taksiri dosyalarına çeviriyorlar. Benim dosyamda o dönem teknik uygulama sorumlusu Abdullah Yeldan tek başına yargılanıyordu. Ve Abdullah Yeldan sadece 8 ay gibi bir süreç hapiste kaldı. Ondan sonrasında ev hapsine gönderildi, ev hapsini ihlal etti. Elektronik kelepçeye çevrildi. Elektronik kelepçeyi ihlal etti. Yani defaatle Abdullah Yeldan kanunu hiçe saymasına rağmen mahkemeyi defalarca tutuklayın dememize rağmen maalesef ki tutuklanmadı. Şimdi Abdullah Yeldan'ın şöyle bir şeyi var. Bu adam kendi beyanlarından konuşuyorum. Diyor ki kolon ve kiriş aralarında diyor ben diyor kalıbı söktüğümde diyor iri çakıl taşları ve boşluklar olduğunu gördüm diyor. O zaman diyor nehirden kum getirdim diyor ve ben bunları yıkamadım diyor. Betonu yeterince sulamadım diyor. Normalde şöyle ki çimentonun betonlaşması bir sıcak difüzyondur ve siz bunu suyla soğutursunuz. Şimdi adam bunu yapmamış. Otomatikmen beton çimento betonlaşmaya giderken çatlaklar oluşacaktır. Ve birleşim yerlerinde kalıbı sökerseniz, birleşim yerlerinde boşluklar görürseniz, iri çakıl taşları görürseniz, görevli kamu görevlileri gelip denetlediğinde bir üst kata çıkmasına müsaade edilmez. Fakat bu adama müsaade edilmiş. 14 kat çıkmış bu adam. Ve hiç kimse müdahale etmemiş. Ondan sonrasında Abdullah Yeldan mimari projede zemin katta kare şeklinde olan taşıyıcı kolonu dairesel kolona çevirip başka yere taşımış. Ve bunun için herhangi bir tebligatta da bulunmamış. Ve binanın otomatikmen statik yükleri değişiyor.
1: Aslında benim görebildiğim kadarıyla ben de pek çok bilirkişi raporunu okudum. Daha önceki davalarda da benzer bir tablo ortada. Bunun tabii bir denetlenme süreci de değil mi olması gerekiyordu. Ama maalesef geçmiş zaman kullanıyoruz. Yargılananlar arasında örneğin kamu görevlileri, belediye yetkilileri var mı?
0: Şimdi şöyle ki ilk etapta yoktu. Seyhan Kaymakamlığı buna izin vermedi. Lakin sonrasında ben bölge idare itirazda bulunduğumda evet kamu görevlilerinin yargılanmasına müsaade edildi. Ve Seyhan Kaymakamlığı'nın kendi iç denetlemesinde yaptığı soruşturmada bu adamların yaptığı işin hatalı olduğunu enkazdan alınan numunelerde 1975 yönetmenine göre C18 olması gereken beton 5.7 çıktı. Ve çelik dayanımı hiç ölçülemedi bile. Bu Seyhan Kaymakamlığı'nın kendi iç araştırması sonucu. Bize gelen bilirkişi raporları da zaten bunu doğruladı. Şu an için bizim en büyük sıkıntımız şu aslında bu bina ile ilgili. Bina 1992 yılında başlıyor. Normalde inşaat kanununa göre 5 yıl içinde bitirmezseniz tekrar başvuru yapmanız lazım. Şimdi 1992'de başlayan bir bina 1997 yılında gidip başvuru yapması lazım ki devam edebilmesi için. Ben işi bitiremedim, devam edebilmesi için.
1: Anladım.
0: Bunu da yapmıyorlar. 1999 yılında bunlar yapı kullanım izni alıyorlar. Şimdi buradaki asıl enteresan ilginçlik olan şey, bu bina 2 yıl boyunca kaçak duruma düşüyor. Peki bu 2 yıl içinde kaçak duruma düşmesi bize nelere sebep oluyor? Normalde gidip başvurmuş olsaydılar 1996 yılında Adana 3. deprem bölgesine 2. deprem bölgesine çekiliyor. Bu otomatikmen kullanılan betonun kalitesini ve çeliği değiştirecekti. Buradan kaçınılmış. Göz yumulmuş diyelim. 1998'de Ceyhan depremi oluyor. Ceyhan depreminden sonra gidip başvuru yapmış olsaydılar bu bina otomatikmen yeni deprem yönetmenine tabi olacaktı. Ve bunları da yapmıyorlar. Bina kaçak olarak 2 yıl devam ediyor ve 2 yıl sonra da bu artık uygunluk şeyi alınıyor. Yapı kullanım izni alınıyor yani. Bizim en büyük sıkıntılarımız bunlar. Burada bir beraber organize bir şey var. Suistimal ve bu sebepten dolayı da bizim bu davanın bilinçli taksitten değil olası kasten yargılanması konusu.
1: Onu soracaktım. Şimdi bugün karar duruşması var dediniz. Beklentiniz ne? Yani siz davaları tabii ki yakından takip ettiniz. Gidişat, davanın gidişatı, ilerleyiş süreci ve işte bugün bir karar duruşması. Bugünkü karar duruşmasından beklentiniz ne?
0: Şimdi şöyle, ben birçok deprem bölgesindeki birçok deprem dosyasına katılıyorum. Süreçte nasıl ilgileniyor diye, ilerliyor diye. Maalesef ki 3 yıl aşkın süre olmasına rağmen bizim hala birçok deprem dosyasında bilirkişi raporları ya gelmiyor ya geliyor. Geldiğinde de hatalı geliyor. Defaatle tekrardan bilirkişi raporuna gönderiliyor. Üzücü olan şu ki, mesela kendi apartmanımdan bahsedeyim. Ben ilk bilirkişi raporunu bizim mahkeme heyetimiz ODTÜ'den istedi. Fakat ODTÜ'nün bize verdiği cevap da inşaat ve jeoloji bölümlerinde yetkin donanımlı bilirkişi kayıtlı personelim yoktur dendi. Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden biri, dünyadaki sayılı bir üniversitesinden biri, ODTÜ'nün gelen cevap yazısı buydu. Sonra biz bilirkişi için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderdik dosyamızı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde iş yoğunluğunun dolayı bunu kabul etmedi. Daha sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderdik. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bize verdiği cevap da şuydu. Lütfen dosyanızı İstanbul Adliyeler Kanalı üzerinden gönderiniz. Yani aslında burada anlatmak istediği, Türkiye'de hukukçular dahil, maalesef ki savcılar ve hakimler dahil usulü bilmiyorlar deprem yönünden. Sonrasında biz tekrar üst yazıyı düzeltip gönderdiğimizde mahkeme heyeti, tabii ki biz dediğime bakmayın, mahkeme heyeti gönderdiğinde bir türlü cevabı aynı şekildeydi. Yetkin donanımlı personelimiz yoktur. Sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gitti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bir rapor geldi. Ama bu rapor geldiğinde 2 yıl süreyi aşmıştı artık. Epeyce bir yavaş ilerlemişti. Bugün nihayetinde biz artık bu dosyana savcı mütalasında 22.6 yıl verdi. Bilinçli ve taksirli tüm yargılananlar hakkında. Fakat biz bunu kabul etmiyoruz. Şundan dolayı kabul etmiyoruz. Çünkü binada yapısıyla, statiyle oynanmış, beton kalitesi kötü ve bunlara göz yumulmuş. Ve biz bunun artık olası kasten yargılanmasını gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle ki düşünelim Güçlü Bey. Bir düğündesiniz, herhangi bir maganda çıktı, havaya bir ateş açtı silahla ve bir kişiyi öldürdü. Bu adamı savcılık dosyasını direkt olası kasten açıyor.
1: Tabii, çünkü sonucunu biliyorsunuz. Olası sonuçlarının yani farkındasınız.
0: Bildiniz ve gördünüz. Buna göre de önlem almadan devam ettiniz. Direkt olası kasten yargılıyor. Olası kasten yargıladığı dakika müebbetle yargılanmaya başlıyor. Ama bizim dosyalarımız bilinçli taksirden olduğu için maalesef ki yatarı çok düşük cezalar çıkıyor. Yani 22.6 bile verseler yatarı çok fazla bir şey yoktur. En üst hat zaten 22.6'dır. Bugün itibariyle teknik uygulama sorumlusu Abdullah Yeldan, dönemin imar işleri müdürü Alim Erdoğan, ki Alim Erdoğan ve imar işleri müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu Adana'da yıkılan tüm bina dosyalarında yargılanan kişiler.
1: Anladım.
0: İskan Komisyon üyesi Can Mustafa Eren, Mimar Fatoş Sakarya, İnşaat Mühendisi Fışın Gamsız, Elektrik Mühendisi Halil İbrahim, Büro Personel Abdullah Sancar, bunların hepsi yargılanıyor. Sadece gördüğüm şu, maalesef ki insanların hayatı o kadar kıymetli ki bir gün bile içeri girmemek için inanın o kadar şeye maruz kalıyoruz ki bir anda insanın kulağı sağır olur mu? Bir günde insan kulağı sağır diye rapor getirdiler bize. Ki biliyoruz ki kulak işitme kaybı uzun yıllara yayılan bir şeydir ama bir günde sağır olduğunu belgeledi ve bunu kabul ettiler. Diğeri kalktı, halsiz hissediyorum diye imza vermemek için mahkemeye sundu, o kabul edildi. Yani inanın o kadar çok şeyle, öbürü gidip röntgen çektiriyor. Röntgen hepimizin çekebileceği, çektirebileceği bir şeydir yani. Minimum seviyede tabii bir radyasyon alıyoruz. Her gün için hepimiz kullanabilecek. Ama bu radyasyonu aldığı için mahkemeye katılmak istemediğini beyan etti. Bu da kabul edildi.
1: Yani anladım.
0: Öyle saçma şeylerle uğraşıyoruz ki bugün itibariyle bilmiyorum. Umarım adalet tecelli eder bu ülkede artık. Olası gaz çıkmasını bekliyorum.
1: Bakalım, göreceğiz. Biz de elbette, dinleyicilerimiz de bu davanın da diğer davalar gibi takipçisiyiz elbette. Sonuçlarını da dinleyicilerimizle paylaşacağız. Oğuz Soyu Bey, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Tekrar başsağlığı diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalınız. Tablo bu. 6 Şubat depremlerinde eşini ve iki çocuğunu kaybeden Oğuz Soyu Bey'di konuğumuz ve bir tazminat davası açıyor Seyhan Belediyesi'ne. Seyhan Belediyesi davayı kaybediyor, kazanır kaybeder her neyse, ama Seyhan Belediyesi daha davanın sonucu belli olur olmaz birkaç saat içerisinde, Oğuz Soyu Bey'in anlattıkları itibariyle aktarıyorum size, davanın masrafları için, davanın masraflarının karşılanması için işte toplamda 33 bin liralık, neredeyse 100 bin liralık iki davadan bahsediyorum, masraflarını ödemesi konu için bir icra kararı çıkartıyor. Buradan Seyhan Belediyesi'ne sesleniyorum, buradan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum ki bu karardan dönene kadar, bundan vazgeçene kadar da aktarmayı, hatırlatmaya devam edeceğim. Bir an önce bir depremzededen bu mahkeme masraflarını istemeyin. Teknik olarak böyle bir şey olabilir. Evet, hani bu bizim kararımız değil diyebilirsiniz ama bunu daha ne demişti Oğuz Soyu Bey depremzede? Bunu daha insani yoldan çözebilirdik, iletişim kurabilirlerdi benle demişti. Bu kararı Seyhan Belediyesi'nden ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nden de bu adımı bekliyoruz. Bunu hatırlatmak istedim. Şimdi bir kısa araya gidelim. Arkasından Abbas Güçlü konuğum olacak. YKS'de iptal edilen soru, o soru ile ilgili tartışmaları konuşacağız, değerlendireceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanına devam ediyoruz. ÖSYM'den yeni bir açıklama. Aslına bakılırsa vakaya adiye diyebiliriz. Neredeyse her sene biz bu tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. YKS sınavında bir sorunun iptal edildiği, bir sorunun şıkkının, doğru şıkkının değiştirildiği bilgisi. Tabii dünden beri bu mesele tartışılıyor. Bu konuyu konuşacağımız en yetkin isimlerden bir tanesi karşımızda. Abbas Güçlü. Sayın Güçlü, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Günaydınlar. Şimdi ÖSYM gibi biz de bir zaman çarktan geçtik üniversite sınavına girerken. Milyonların geleceğini belirleyen bir kurumda neredeyse her yıl benzer bir şekilde soru iptalleri, şık değişiklikleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu bir hata payı olarak yorumlamak mümkün mü? Yoksa hani hazırlanma, denetleme, havuz oluşturma süreçlerinde gerçekten yapısal bir sorun mu var ve bu sorun nasıl oluyor da çözülemiyor yapay zeka döneminde?
2: Yani yapay zekanın kendisi de hatalı olduğu için yapay zeka referans gösterirsek o kendi kendine kefil olmuyor. Diyor ki ben söylüyorum ama bunu ciddiye almayın, siz yine kendinizi araştırın diyor. Zaten belki doğru. De hataların çok büyük bir kısmı bundan sonra yapay zeka kaynaklı olacak. O ayrı
1: doğru.
2: Bir konu.
1: O da doğru.
2: Şimdi evet. ÖSYM bir dönemler 70'li yılların sonunda kuruldu. Altan Günalp vardı. Kendisini çok iyi tanıyorum. Ben kuruluş yıllarındaki tartışmaları hatırlıyorum. O zaman ÖSYM 70-80 nere kadar falan uzun yıllar dünyanın en saygın kurumlarından biriydi. En güvenilir kurumlarından birisiydi. Yani hata yapılmaz mı? Yapıldığı anda aynı gün pat diye iptal ederdi. Öyle bir hafta 10 gün beklemezdi. Yani siz sınavda öğrenciye 1,5 dakika veriyorsunuz. Doğru mu yanlış mı diye onlarca hoca aylarca hazırlıyor. Sonra bir haftada da anca doğru mu yanlışlığına karar veriyor. Yani nasıl bir kurum bu böyle? Ona bakmak lazım. Burada özensizlik söz konusu. Ciddiyetsizlik söz konusu. Ve bir de hesap veri belirlilik yok. Yani herhangi bir kurum Türkiye'de yok ki buna Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, meclis dahil yaptıkları kararlar tartışılmasın. Mutlaka tartışılıyor, yargıya gidiyor. Ama ÖSYM'nin hiçbir konuda dokunulmazlığı var. Her konuda dokunulmazlığı var. Hiç kimse ona hesap sormuyor. Yani hesap verebilirlik olmadığı için de ben yaptım oldu diyor. Yani dünkü açıklamanın soğukluğuna bakın. İki konuda milyonlarca, 2,5 milyona yansıyan insanın kaderini etkiliyor. Ve çıkıp ya pardon bile demiyor, özür dilemiyor. Ben bunu böyle yaptım. A şıkkı, C şıkkı yaptım. Şu soruyu da iptal ettim. Değerlendirme ona göre yapılacaktır deyip işin içinden çıkıyor. Ama öğrenci sınava 15-20 saniye geç kaldı diye kapıyı kilitliyorsun. Elinde geçici belge olduğu için başvuruyu alıyorsun ama sınava almıyorsun. Tuvalete göndermiyorsun. Kulağındaki ya da boyunda küpeyi çıkaramıyor diye sınava almıyorsun. Bir yılı gidiyor. O kadar katı kurallar oynuyor ki. Yani orada bir tane bırak ismi yanlış yazmayı, Nermin yerine Nerman yazmayı şeyi bile, yani isminizi yazdınız harflerle sonra kodlarken aşağıda yazan ismin bir tane harfini yanlış kodladığınız zaman ya da TC kimlik numaranızda bir harfi yanlış kodladığınız zaman ki altta doğrusu var, hemen sınavı iptal ediyor. Yani bir savunma hakkı sizi hiç tanımıyor. Sen bu kadar katı kuralları koyuyorsan öğrenciye, o zaman hata yapmayacaksın ya da yaptıysan da anında bunu düzelteceksin. ÖSYM'nin bu rahatlığını anlamak mümkün değil. Bu bugün böyle değil. Dün de neredeyse 40 yıldır bu noktada. Tabii. Ama hesap verebilirliğinin getirilmesi lazım. Hata yaptığı zaman öğrenciye nasıl bedel ödetiyorsa kendilerinin de bedel ödemeleri lazım. Örneğin bu soruları kim hazırladı? Bu soruları kim denetledi? Bu soruları ondan sonra kim yayına koydu? Kim soruldu? Kim bu kadar bir hafta bekledi? Bütün bunların konuşuluyor olması lazım ama hiçbir şey konuşulmuyor ve nasıl olsa bunu da 3 gün sonra unuturlar. Seneye kadar başka bir süreç yaşanır. O da unutulur. Dinip gidiyor. Yani veliler keşke şu testlere, dershaneye, oraya buraya gidip verdikleri zamanı, harcadıkları zaman, verdikleri parayı ve enerjiyi biraz da bu konulara, ÖSYM'yi ciddiyete çağırma konusunda gösterseler bu yanlışların bir kısmı olmaz. Hata olmaz mı? Mutlaka olur. Ama hatadan dönmek de bir erdemdir. O da güzel. Ama bunun da bir usulü adabı olur. Sen burada hani düşman hukuku diyorlar, dost hukuku. Burada kendine dost hukuku uyguluyor, adaylara düşman hukuku uyguluyor. Yani öylesine katı kurallar var ki. Ha, bunun ortadan kalkması lazım. Bir de her şeyden önce adil olması lazım. Ha, buraya gelinceye kadar ÖSYM'nin yaptığı sınavların neyi doğru ki bu doğru olsun denilebilir. Ya siz bir fen lisesi öğrencisiyle bir meslek lisesi öğrencisini aynı sınava sokamazsınız. Şimdi eğer bu sınavlarda bir yarın gelip oranın başına geçip meslek lisesi kökenli birisi, ben artık meslek lisesinde okutulan dersler re ağırlık vereceğim, teknoloji bilim geldi gidiyor diyecek, o soruları sorsa şu anda en başarılı konumda olan fen liseleri en dipte olur. Niye? Çünkü sorular fen liselerine göre hazırlanıyor. Kime göre hazırlanırsa onlar başarılı olur. Bir de lise eğitimi demek sadece sınav demek değildir. Lise ve denge okullarda 300'e yakın ders okutuldu. Sınavda sadece 10 tane dersten soru soruluyor. Böyle bir şey olur mu ya? Bir tane sanat dersi yok, kültür dersi yok, spor dersi yok, sosyoloji dersi, felsefe mantığı yok. Yani ondan sonra diyoruz ki biz niye bu kadar hoşgörüsüz? Neden hiçbir binalarımız estetik değil, çevremiz estetik değil? Neden hiçbirimiz spor yapmıyoruz diyor. Ha ben bunu yıllarca yazdım. Yani çıkıp biz desek ki 100 saniye 10 saniyede 100 metreye 10 saniyede koşanı üniversite alıyoruz desek herkes sporcu olur. Ya da çıkıp bir dil bileni üniversite alıyoruz, iki dil bileni istediği fakülteye alıyoruz desek herkes oturur yabancı dili öğrenir. Yani burada koyacağınız kriterler çok çok önemli. Bu kriterlerin bir kamusal yararı, kişiye yararı, öğrenciye yararı olması lazım. Burada kime ne yararı var bu sınavlar? Doğru seçiyor desen doğru seçmiyor. Güvenli desen güvenli değil. Eleme yöntemi yapıp insanlar umut tacirliği yapmıyor desen, yani 2,5 milyon kişi niye sınav alıyor? Geçen yıllarda 3,5 milyondu. Dünyanın hiçbir yerinde okula başlayan her çocuk üniversite önünde yığılmıyor. Yığılmakta da biz kalmıyoruz. Üniversite alıyoruz, mezun ediyoruz. Şimdi ne oldu? Dünyanın en fazla üniversite mezunu işsiz olan ülkelerden birisi olduk. Yani diplomanın da var bir yerle bir ettik.
1: Evet, bu sınavların tamamı işte dediğim gibi biz de geçtik oradan. Adalet sağlansın. Hani adaletli tercihler yapılsın ya da işte öğrenciler adaletli şekilde yarışsınlar diye yapılıyor ama şimdi bir tane sorunun iptal edilmesi ya da şıkkının değiştirmesi zincirleme şekilde o sıralamaları etkiliyor. Tam anlamıyla bir tam adalet sağlanamıyor aslında mantık olarak. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten ÖSYM ve adalet bu iki sözcüğü yan yana getirdiğiniz zaman sizin aklınıza ne geliyor?
2: Yani adalet mümkün değil. Dediğim gibi sınav baştan aşağı adaletsizdir. Yani siz ülke genelinde aynı saatte bir sınav yapıp bütün öğrencileri aynı sınava sokup aynı soruyu sormak adalet değildir. Yani bu Ferrari ile bilmem ne yeni model yerli bir arabayı yarıştırmak gibidir. Onu 100 defa yarıştırsan 100'ünde de Ferrari birinci gelir. Niye? Çünkü performans ona göre düzenlenmiştir. Şimdi eğitimde böyle bir şey yapılamaz. Yani eğitimde ilgiler, yetenekler çok çok farklıdır. Bu sınavların aynı anda yapılıyor olması en büyük yanlışlardan birisidir. Ve tüm öğrenciler aynı soruyu sorulması en büyük yanlışlardan birisidir. O yanlış bir. İkincisi değerlendirme konusu. Değerlendirme yani bir kilogram dünyanın neresine giderseniz gidin her yerde bir kilogramdır. Ama ÖSYM'de öyle bir adalet yok. Gidiyorsunuz bir okulda yüzle mezun olan öğrenci sınava giriyor. İlk 1 milyona giremiyor. Yani ilk 100 üzerine yüzle mezun olan öğrenci bile 1 milyona giremiyorsa orada şu korelasyona bakacaksın. Yani okul başarı puanıyla sınav başarı puanı arasında eğer derin uçurum varsa bu sınavın güvenirliği yoktur demektir. Ve bunun bir araştırması yapıldı. Kamuoyuna açıklanmadı. Çünkü çok şeyler var. Böyle absürt durumlar vardı. Açıklanmadı. Şimdi burada buna gelince burada hata yapıldı mı? Yapıldı. Hatayı öncelikle aynı gün açıklayacaklardı. İkincisi sen bir şık önce şöyle diyorsun sonra böyle diyorsun. Bu kafa karıştırmanın ötesinde hiçbir şey yaramaz. Senin de şüpheye düştüğün bir soruda yani 8-10 tane profesörün elden geçirdiği 8-10 hocanın hazırladığı bir soruda sen kurum olarak bir hafta işin içinden çıkamıyorsan öğrenci 1,5 dakikada bunun içinden nasıl çıkar diye düşünmesi lazım ve orada doğru bir karar alması lazım. Şimdi veliler CİMER ve başka yollarla, yargı yoluyla matematik sorusunun iptaline başvurdular, başvuruyorlar.
1: O yol açık mı? O yol açık mı? Özür dilerim. Hani bu siz yıllardır takip ediyorsunuz eğitim sistemini. Dediğim gibi en yetkin isimlerden bir tanesiniz. Bu yargı yolu ya da buna dair tartışmalar, bu süreç nasıl ilerliyor?
2: Yani yargı yolu açık ama bazen bakıyorsun geçen sene de yargıya gidilen çok sorular şey oldu, benzer tartışmalar oldu ama hala karar verilmedi. Yani burada ÖSYM şu uyanıklığı yapıyor, bakıyor yargıya gidiyor, yargı bu yönde bir tersi, onların aldığı kararın tersi yönde bir karar alırsa hemen ikinci bir düzeltmeye daha gidiyor. Ha biz tamam şunu yaptık ama şimdi böyle yapmayı düşünüyoruz deyip o yargı yolunu kapatma yolunu tercih ediyor ama yargının bu tür konularda acil karar vermesi lazım. Yani şimdi puanlar hesaplanacak, sıralamalar yapılacak. Tabii, yargının tabii. Çıkıp 3 ay sonra karar almasının bir anlamı o. Ha bunu böyle şeyler de kararlar aldığı dönemler oldu. Şimdi öğrencilerin, davalıların, dava açanların haklılar ama bunun sınavların yeniden yapılması, soruların yeniden işte değerlendirilmesi, sıralamanın, puanların yeniden hesaplanması çok büyük kamusal karışıklığa, zarara neden olacağı için bu haliyle kalsın yönünde kararlar alındı. Şimdi yargıda gidildiği zaman da çok fazla bir şey değişmiyor çünkü çok süratli karar alması lazım. Şimdi ÖSYM'nin bir haftada bir sorun içinden çıkamadığı bir dönemde yargı nasıl çıkacak? İşte bilir kişiye gidecek, ona gidecek, buna gidecek. Ondan sonra aldığı karar üst mahkemeye götürecek. Üst mahkemeden olmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Ama burada takvim işliyor. Bu sınavların 10 gün içinde sonuçlarının açıklanması, işte bir ay içinde yerleştirmenin yapılması lazım. İşin içinden çıkılmıyor. Bir yıl hatırlıyorsunuz sorular çalındı. Çalındı, kabul edildi. Ama değiştirilmedi. Çünkü değiştirilmesi demek çok daha fazla sorun yaratırdı. Burada ÖSYM'ye birileri sorması lazım. Ey ÖSYM, sen ne yapıyorsun? Şu kuralları, öğrencilere geldim mi? Çok katı kuralların var. Sen hata yaptığın zaman kendine uyguladığın kurallar
1: bu,
2: nedir?
1: Bu dokunulmazlığın nedeni ne? Özür dilerim, bölüyorum. Yani her hükümet 80'lerden beri İşte biz de takip ediyoruz. ÖSYM'yi eleştirir iktidar olmadan önce. Yani sadece bugünün meselesi değil bu. 80'ler, 90'lar değil mi? Hatırlıyoruz. Siz benden daha iyi biliyorsunuz.
2: Tabii kuruluşundan ama ÖSYM'de çok yük eleştiriliyordu. Son yıllarda yani ÖSYM'e işte, yükü de geçti.
1: Yani evet, bu dokunulmazlığın o dönemler yok. Son, bu sistem daha doğrusu eleştiriliyor, öyle söyleyelim. Bu dokunulmazlığın nedeni ne sizce? Neden vazgeçiyor yani hükümetler mesela bu sistemi eleştirmek?
2: Bu tür kurumların dokunulmazlık sırrında olması, dışarıdan müdahalelere kapalı olması gerekir. Her yerde de gerekir. Neden? Çünkü aldığı kararlar milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Sadece üniversite sınavı değil bu. Yılda 10 milyon insanı ÖSYM sınavdan geçiyor. Hakimler, savcılar sınavında, doktorlar sınavında, devlete alınacak bütün memurlar sınavında hepsini ÖSYM yaptığı için bu bir anlamda kurulurken asıl hata şurada. Kurulurken bu öğrenci seçme eleştirme merkezi olarak, yani üniversiteleri öğrenci seçmek için kuruldu. Evet. Aa, baktı işini iyi yapıyor. Kamunun, devletin ne kadar sınavı varsa hepsi sırtına yüklendi. Ve bir dönem bu yükün altından kalkamaz hale geldi. Denetlenemez hale geldi. Aynı bazı yıllar hatırlarsınız aynı soruları, 2 yıl önce çıkan soruları tıpta uzmanlık sınavında tekrar sordular. Ondan sonra şeyler de şu oldu, çok yoğunduk, işimiz başımızdan aşkındı, 2 yıl önceki soruları sorduk dediler ve sınav iptal edildi tabii. Yani bu tür keyfiliğin ortadan kalkması lazım. Yani soru dokunulmazlık olsun ama bu dokunulmazlık zırhı tartışılmasız olmasın. Bir hesap verebilir olsunlar. Bunlar dokunulmazlıktan çok hesap verebilirlikten uzak bir kurum haline geldi. Hiçbir şekilde hesap, kimseye hesap vermiyorlar. Daha önce YÖK'e bağlı olarak kuruldu. Sanıyorum 8-10 yıl önce YÖK'ten ayrıldı. Tamamen bağımsız kurum haline geldi. Yani YÖK en azından hesap verebilir bir kurumdu. Meclise gidiyordu. Bütçe görüşmeleri sırasında hesap veriyordu. Şimdi bu kimseye hesap da vermiyor. Kamusal alanda kendini içine kapatıyor. Ne hükümetten bir şey var, hesap sorma var, ne kamuoyundan var, ne üniversitelerden var. Böyle gidiyor. Yani nasıl, en önemli taktikleri 3 gün sonra unutulur. Bu da unutulur, bu da unutulur. Çünkü bugüne kadar olanlar nasıl unutulduysa bu da unutulur. Ama velilerin gözünde bu sadece ÖSYM'nin itibarını değil, eğitimin itibarını, devletin itibarını, yargının itibarını, bilim insanlarının itibarını, her şeyi yerle bir ediyor. Niye ediyor? Çünkü siz bir şeyi başaramıyorsunuz, artık yanlış yaptığınız şeyi düzeltemiyorsunuz. Düzeltseniz işte yeni haksızlıklara neden oluyorsunuz gibi çok tartışmalı var. Böylesi durumlarda hangi karar alırsanız alın, birilerini sevindirirken birilerini üzeceksiniz. Şimdi o şıkkı değiştirilen soruları doğru yapan öğrenciler hepsi ayaklanacak eğer iptal edilirse. Öbürleri seviniyor işte şık değiştirildiği için, yanlışken bir anda 2 soru birden avantaj elde etmiş oluyor. Hem yanlışı doğruya çeviriyor hem de artı bir sorusu daha oluyor, neti daha oluyor.
1: Enteresan.
2: Yani baştan aşağı tartışma konusu olur. Şu andan itibaren alınacak her karar tartışma konusu olacaktır ama çözümü yine onlar sağlayacaklardır. Çünkü içerideki değerlendirmeler ne yönde onu bilmiyoruz. Ya herkes için bunu başarılı diyeceklerdir, 2 soruyu da doğru kabul ediyoruz deselerdi bu kadar sıkıntı yaratmazdı. Ki bazı bazı yıllar öyle oldu. Tartışmaları soru herkes için doğru kabul ediyoruz diye diyorlar. Yani kaybeden kazanan olmuyordu. Ya da ikisini birden iptal edecektin. O zaman da soru yanlış değil diyorsun sen. Sadece şıkkı yanlış diyorsun. Şıkkının yanlış olması demek onun hatalı olması demektir.
1: Tabii canım, tabii,
2: hatalı
1: tabii.
2: Soruyu sen niye soruyorsun o zaman? Niye hatalıysa niye iptal etmiyorsun? Şimdi burada alınacak her karar bir kısmı adayların bir bölümünü mutlu ederken bir bölümünü mutsuz edecek. O yüzden bu tartışma sahalara kadar devam edecek. Ya bir sorudan ne olur ki demeyin. Çünkü bir
1: tabii
2: soru
1: canım,
2: demek
1: tabii,
2: bir soru
1: tabii,
2: puan
1: binlerce
2: demek. Orta
1: tabii.
2: Puan dilimlerinde 100 bini geçiyor bir puanda ortalama. Yani 100 bin kişinin önüne düşüyorsunuz ya da arkasına düşebiliyorsunuz. Bu konuda çok çok daha önemli bir konu. İşte bu hormonlu notlar dediğimiz ortaöğretim başarı puanı. Kimi okullar 100 ortalamayla mezun oluyor, kimi okullarda en yüksek not 70. Şimdi bu eskiden standartize ediyordu. Her okulda diyordu ki senin okul ortalaman kaçsa ben ona 50 kabul ediyorum. O zaman şişirme notlar verilmiyordu. Ve daha sağlıklı bir sistemdi. Sonra onu da kaldırdılar. Şimdi hormonlu notlar. Adam özel okullardan bazıları bunu yapıyordu. Şimdi devlet okulları da yaptı. Onlar öğrencisine avantaj sağlarken biz niye sağlamayalım? Biz de verelim şişirmiş notları. Sonra bir yarış içerisine girildi. Hangi ilde, hangi lisede daha çok başarılı oluyor diye sınav veya müdahale edilemediği için işte diploma notunu yükselterek kendi okulundan daha çok öğrencinin üniversiteye girdiğini ilan etmeye başladılar. Yani ciddi anlamda bu sınav sisteminin elden geçirilmesi lazım. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde bu kadar kısa bir süre 3-3,5 saatlerle ki 3,5 saatlik bir sınavla insanın geleceğine yön verilmez, tabii, verilmemeli. Ha Çin'de oluyor, Japonya'da, Güney Kore'de, onlarda da çok bedel ödediler. Ben bir ara Güney Kore'ye gittiğimde Mutlu Eğitim diye bir proje başlatmışlardı ve bütün sınavları kaldırmışlardı. Niye dedik? Biz de çocuklar o kadar yüklendi ki çok da başarılı oldular dedi. Ama günün sonunda dedi, sonra 10 yıl sonra bir baktık ki dedi, genç intihar oranlarında dünyada bir numara olmuşuz. En önemli nedeni de bu sınavlardı dedi. Yani çocuklarımızı başarılı olsun derken hayatlarından etmeye hakkımız yoktu dediler ve tamamen sistemi değiştirdiler. Şimdi bizim de burada bu sistemi revize etmemiz gerekir. Öğrencinin, okula başlayan öğrencinin ki gelişmiş ülkelerin tamamında bu yöntem uygulanır. %30-35 ile %25 arası üniversiteye yönlendirilir. Diğerleri hayata yönlendirilir. Şimdi ben okumayacağım diyen çocuğu biz 12 yıl zorla okulda tutuyoruz. O çocuk zaten okumayacak belli. Daha dört işlemi öğrenememiş. Sınıfları geçe geçe gitmiş. Sınıfta kalmayı kaldırdık bir ara. Diğer öğrenci, gerçekten okumak isteyen öğrencilerin de huzurunu kaçırıyor. Şimdi bu o huzur kaçırma olayı adım adım şiddete, teröre dönüyor. Yani bunun sosyolojik açıdan bakılması lazım. Yani biz olaya hala şaşı bakıyoruz. Şimdi iki gündür şey yazıyorum. İşte yok bir sürü bilgisayarlı tarım, yapay zeka ile tarım, yapay zeka ile sosyoloji, yapay zeka ile bilmem ne bin tane bölüm açmış. Yapay zekanın en fazla zarar verdiği kesin sosyal yaşam. Yani sosyal yaşamı nasıl olarak etkileyecek, sosyolojik yapıyı nasıl etkileyecek, onunla ilgili bir tane bölüm yok. Yargıyı nasıl etkileyecek, bunlar oturup hiç konuşulmuyor. Yani yapay zekanın ürettiği ürünlerin topluma zarar verdiği anlaşıldığında ki UNICEF'in dün bu açıklaması var. Bütün dünya genelinde çocukları çok süratli bir şekilde etkiliyor. Yetişkinlere göre 3 kat daha fazla çocuklar yapay zekanın denetim altına girdi. Bir şey kafasına takıldığı zaman öğretmenler anne babasına değil gidiyor yapay zekaya soruyor. Yapay zekanın da hiçbir sorumluluğu yok. Her şeyden önce vicdanı yok. Vicdan olmadığı için, sorumluluğu olmadığı için o da ÖSYM gibi her şeyi yapıyor, bozuyor. Dün böyle dediydim, bugün de böyle. Ne yapayım?
1: Sınav, şimdi sınav stresi yetmiyor. Sınav stresi yetmiyormuş gibi bir de şimdi ÖSYM'nin hesaplama stresi bir de bunlara eklenmiş oldu. O psikoloji, öğrenci psikolojisini hiç yani, konuşmuyoruz bile maalesef.
2: Bu gerçekten
1: son 2 dakika. Son 2 dakika.
2: Kimyasını bozdu. Bu dediğiniz, nereden baksanız 7-8 milyon kişilik bir kitle, ÖSYM'nin sınavlarına giren sadece 10 milyon aday var. Buna bir de ailelerini falan eklediğiniz zaman 30 milyon. Yani ÖSYM dediğiniz kurum 30 milyonu direkt etkiliyor. Milliyetimiz sınavları da benzer yine şekilde. Yani bu sınav konusunun yeniden masaya yatırılması lazım. Biz adaleti sağlayacağız diye işte bu merkezi sınavı getirdik. Devlete girişte torpili kaldıracağız diye KPSS'yi getirdik. Bunların ikisi de çözüm olmadı. İşte zorunlu eğitimde Avrupa Birliği standartlarına uyacağız diye 12 yıla çıkarttık. Ama içini doldurma, altını doldurma konusunda, bunun eşit ve adil bir şekilde yapılması konusunda düzenlemelere gitmedik. Yani kağıt üzerinde evet. bakıldığı zaman her şey güzel gidiyor ama uygulamalara bakıldığı zaman işte insanların, bütün sınava girenlerin bu yılki kimyası bozuldu. Yani şimdi nereye gireceğini de unuttu, her şeyi unuttu ve hiçbir şeye güveni kalmadı. Velilerden gelen mesajlara bakıyorum, çocuğum iki gündür ağlıyor, odasından çıkmıyor. Çocuklara bu travmayı yaratmaya hiç kimsenin hakkı olmamalı. Hani bu yapılır, arada bir olur, olmaz değil, şu değil, bu değil, ama çözümü de, süreci yönetme de daha profesyonelce olmalı, kırmadan dökmeden olmalı. Ya bir en azından hata yaptık, özür diliyoruz, bu konuda çok haklısınız, olmaması gerekir gibi bir üslup kullansa tansiyonu yükseltir, karşı tarafı da onu alır, şey yapar, biraz daha toleranslı olur. Ama kendisi öğrenciye davrandığı gibi hala öğrenci köle gözüyle bakıyor. Siz o kölesiniz, ben de diyor sahibim. De size istediğim gibi ben yönetirim, istediğimi yaparım diyor. Bu hakkı kendinde görmemeli. Anladım. Bu hakkı da kendinde görmemeli. Yani bu kurumlar hizmet kurumlarıdır. Halkın parasıyla ayakta duran kurumlardır. O zaman hizmet verdiği kesime daha iyi davranması gerekir. Ve yaptığı işi de daha özenli yapması gerekir. İnşallah bundan sonra düzelir diyorum ama ben 40 yıldır izliyorum. Yanlış sınav yok gibi.
1: ÖSYM üzerinden şahane bir Türkiye analizi yaptık. Çok çok teşekkür ediyorum size.
2: Türkiye'de eğer bir şey düzelteceksek anayasadan önce eğitim sistemini düzeltmek lazım. Eğitim sistemini düzeltmediğiniz sürece hiçbir konuda başarı elde edemezsiniz. Doğru yargıç yetiştiremezseniz hukuku kurtaramaz. Doğru mühendis yetiştiremezseniz binalarınız çökmeye devam eder. Doğru iş adamı yetiştiremezseniz işte katma değeri yüksek ürün üretemez, ihracatı artıramayız falan. Yani her şey eğitim alakalıdır. Eğitimin başı da şeydir, yani ÖSYM gibi kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı'dır, ÖSYM'dir, YÖK'tür. Bu kurumların rol model olacak noktaya getirirsek diğer bütün kurumlar onları örnek alacaklardır. Eğitime biraz daha yoğunlaşalım diyoruz. En azından siz, bak bir ayda ikinci defa konuşuyoruz ki.
1: Çok evet, çok teşekkür ediyorum. Şahane gerçekten.
2: Ama şunu da söyleyeyim. Sorun çıkmadan eğitimle ilgilenmiyorsun. Önemli olan sonlarda koruyucu hekimlik gibi koruyucu şey yapmamız
1: tamam.
2: lazım.
1: Tamam. Bir dahaki misafir konukluğunuzu çözüm önerileri üzerine yapalım. Bir süre sonra tekrar konuşalım. Nasıl irtibat halindeyiz hep. Neler şey değişmeli? Tabii ki, tabii çok kısa. Bir dakikam var.
2: Çok koalisyon hükümetleri döneminde yurt dışına Almanya'dan gelen dövizler çok önemliydi. Her gelen bakanlardan birisi de onlardan sorumludur. Her gelen bakan sorun tespit etmek için Almanya'ya gittiğinde Almanlar artık pes etmiş. Tövbe etmiş. Ya artık biriniz de çözüm için gelin. Hepiniz sorun tespit etmekten hala yorulmadınız mı diye. İşte Türkiye'nin eğitimdeki sorunları da diğer sorunlar da belli. Önemli olan çözümlerin artık konuşuluyor olması lazım. Çözümler konuşulduğu anda ileriye doğru gideriz diye düşünüyorum. Yani hiç umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Her şey düzelir bence.
1: Tamam, ben de sözü almış olayım. Çözümü tamam. konuşmak üzere. Abbas Güşü'den sözü aldık. Tamam. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Sağolunuz.
1: Dediğim gibi ÖSYM üzerinden bir Türkiye analizi. Gerçekten şahane bir Türkiye analizi geldi gazeteci Abbas Güçlü'den. Bugünü de bitiriyoruz Abbas Güçlü röportajıyla. Ne yaptık? 2 Temmuz 2026 Perşembe'nin gündemini aktarmaya çaba gösterdik. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşıma Mikail Yetkin'e, editörlerim İktürk Karadeniz'e, İrem Başkı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Yarın ben aynı saatte, saat 7'de bu mikrofondayım, mikrofon başındayım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün basın açıklaması yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu hazırladığı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Memur ve emeklinin zam oranları yarın belli oluyor. Ayrıntılar bültenimizde. Kemal Kılıçdaroğlu bugün basın açıklaması yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 15'te CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu hazırladığı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Raporda çocukların suça sürüklenmesine neden olan etkenlerin azaltılması ve koruyucu mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik önerilere yer verildi. Komisyon, çocukların toplumsal yaşama daha etkin katılımını sağlayacak adımların belirlenmesini amaçlıyor. MİT Başkanı Kalın Kerkük'ü ziyaret etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Kalın daha sonra Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yla da Kerkük Vadiliğinde görüşme gerçekleştirdi. Mersin'de 520 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin'in Merkez Toroslar ilçesinde televizyon ünitileri içerisine gizlenmiş 520 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin ardından adliye sevk edilen iki zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Antalya'da otel yangını çıktı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın hasara neden oldu. Yunanistan'da iktidar partisi üyelerinin evlerine bombalı saldırı düzenlendi. Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi üyelerinin evlerine hedef alan 3 ayrı kundaklama saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı. 4 kişilik mürettebattan 3'ü kurtarıldı, biri kayıp. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı bir helikopterinin Arap Denizi'nde acil durum su inişi gerçekleştirdiğini, 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarıldığını, bir kişinin henüz bulunamadığını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi, Bahreyn'de United States Central Command önceliğinde düzenlenen bölgesel güvenlik toplantısını eleştirdi. Garibabadi, Basra Körfezi'nin güvenliğinin ABD'nin askeri varlığıyla değil, dış müdahalelerin sona ermesi ve bölge ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabileceğini söyledi. İranlı yetkili ayrıca Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin çerçevenin CENTCOM tarafından değil, Tahran'ın belirlediği esaslar doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini savundu.
2: Ekonomi.
1: Memur ve emeklinin zam oranları yarın belli oluyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Aromaterapi ürünlerine yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte bitkilerden elde edilen uçucu yağ içeren ürünlerin satışı yalnızca eczanelerle sınırlandırıldı. Ayrıca ürünlerin ruhsatlandırılması, piyasaya arzı, tanıtımı, üretimi ve ithalatına ilişkin süreçlerde de daha sıkı kurallar uygulanacak.
2: Spor.
1: Kasım Utuara İstanbul'da. Beşiktaş 2026-27 sezon öncesi ilk transferini tamamladı. Monaco forması giyen 21 yaşındaki sol bek Kasım Utuara İstanbul'a geldi. Utuara sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak. Trabzonspor yeni transferlerini açıkladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor aynı gün içerisinde Melih Kabasakal, Meta Mimaroğlu, Thierry Darnell Karadeniz ve Samet Akaydın transferlerini resmen duyurarak kapa açıklamalar yaptı. Zeynep Sönmez Wimbledon'a veda etti. Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'ın 2. turnuvasında ABD'li Claria Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bugünün en yüksek beklenen sıcaklıklarına baktığımızda başkent Ankara parçalı ve az bulutlu 36 derece, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 32, İzmir parçalı ve az bulutlu 35, Trabzon parçalı ve az bulutlu 26, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 derece, Gaziantep az bulutlu ve açık 37 derece.
2: Yol durumu.

0: İstanbul genelinde şu anda %49'luk bir trafik yoğunluğu var. Yak olarak karşılaştırdığımızda Avrupa yakasında %47, Anadolu yakasında %54'lük bir yoğunluk hakim. Köprülere bakalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy trafik yoğunluğunun artış gösterdiği yerlerden. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade'de araç trafik yoğunluğu gitgide artış göstermekte. Sürücüler bu noktalarda dur kalk yaparak ilerlemekteler. Trafiği etkisi yüksek olan bir yerle bülteni sonlandıralım. D100 Maltepe'den Kartal yönüne doğru sağ şeritte bakım onarım çalışması sebebiyle trafik o şeritte trafiğe kapatılmış durumda. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası Dicle Olcay'la devam ediyor.
2: Radyo ev gibi, biliyor musunuz? İyi hissettiriyor.
1: Beğendin mi?
2: Bayıldım ya, hiç gidesim vallahi. Yok. Devam edebiliyor muyuz?
1: Yok, devam edemiyoruz.
2: Bayıldım ya. Bu saatten sonra sen de fırtına kopsa ben de yaprak oynamaz ki bak asla. Bayıldım size ya, çok güzel ekipsiniz. Çok teşekkür ediyorum.

günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Haber bu frekansta, çok sesli bu frekansta, gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun, anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Sovyetler Birliği'nin 1945'te Nazi Almanyası'nı bozguna uğratmasının ardından dünyanın neredeyse yarısı sosyalizmin ve demokratik halk cumhuriyetlerinin yönetimleri altına girdi. Bununla birlikte Amerika ve Batı tehlike çanlarının kendileri için çalmaya başladığını düşünüyordu. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olarak da bilinen NATO tam da böyle bir sürecin sonunda kuruldu. ABD ve Avrupa ülkeleri Sovyet tehdidi dedikleri sosyalizme karşı mücadele edebilmek için NATO çatısı altında bir araya geldi.
3: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hakimiyetindeki Avrasya Adası sürekli parçalı halde tutulursa hegemonya devam edebilirdi. 1949 yılında kurulan NATO'nun asıl amacı Avrasya Adası'nın batısını Amerika Adası'na entegre etmek ve Sovyetleri Atlantik'le Akdeniz'de kuşatmaktı. 4 Nisan 1949'da Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin imzaladığı Kuzey Atlantik Anlaşması'yla NATO kuruldu. Aradan geçen yıllarda genişlemeyi sürdüren örgütün üye sayısı bugün 32'ye ulaştı.
2: Yani NATO 1949 yılında ABD'nin Avrupa'yı kendi etki alanında tutma amacıyla kuruldu. Bir yandan Almanya kontrol edilirken diğer yandan Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler komünizmden uzak tutularak Atlantik etki alanında kalacaktı. Böylece NATO askeriden çok siyasi yönü ağır basan bir örgüt olarak ortaya çıktı.
3: Günümüzde NATO, Soğuk Savaş sonunda kuruluş amacı sona erdiği halde varlığını devam ettiren bir ittifaka dönüştü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler ve Amerikalılar, savaştan sonra da Nazileri ABD emrinde görevlendirdi. Amerikalı General Patton, savaştan sonra Bavyera askeri valisi oldu. ABD basınındaysa Nazileri kolladığı için eleştiriliyordu. Patton, Nazilerin NATO'ya değiştirilmesi işlerini yürütüyordu.
2: Savaştan sonra Amerika, anti-Sovyet dış politikasının parçası olarak eski Nazilerle çalışmak istiyordu. Daha önce Nazi-Alman Silahlı Kuvvetleri'nde harekat şefi olan General Adolf Huizinger, daha sonra Nazilerden sorumlu Genelkurmay Başkan Vekili oldu. Yani kurulan Batı Alman ordusunun kontrolü kendisine verildi. Sonraki yıllarda ise NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu.
3: Bir Nazi generali olan Hans

0: Vennat 1942-1944 Yüksek Komutanlığı Genelkurmay Subayı Johann von Kilmansegg, Fontainebleau'daki NATO Orta Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı Kor Generali ve 1967-1968 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı.
1: Wehrmacht'ta bir general olan Jürgen Benek, 1968-1973 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı. Wehrmacht'ta binbaşı ve 1943-1945 yılları arasında Ordu Yüksek Komutanlığı'nın Teşkilat Bölümünün grup lideri ve 1. sınıf demir haç sahibi olan Ernst Ferber, 1973-75 arası NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı.
0: Nazi Alman 6. Ordusu'nda 24. Panzer Tümeni Teğmen, Ordu Yüksek Komutanlığı yaveri olan Ferdinand von Senger und Eterlin, 1979-1983 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı. Bu isimler NATO bünyesinde görev yapmış Nazilerin yalnızca bazılarıydı. 1957'den 1983'e kadar NATO'nun ve NATO içindeki birden çok departmanın komutasında da en az bir tane eski Nazi bulunuyordu.
1: NATO Komutanı ve Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Şefi pozisyonu 1965-1983 yılları arasında kesintisiz olarak sadece eski Naziler tarafından dolduruluyordu. Bugün de Batı, insan hakları ve demokrasi maskesinin içinden gerçek yüzlerini gösteriyor. ABD ve Batılı müttefikleri dünyanın birçok yerinde çatışmaların doğrudan tarafı.
0: İşte kuruluşundan bugüne kadar kanlı bir tarihle gelen NATO'nun kuruluşu böyle gerçekleşti. Uluslararası kamuoyunda NATO'nun küresel çapta askeri bloklaşmayı keskinleştirdiği ve askeri yığılmanın diplomasiyi zayıflattığı eleştirileri sıkça dile getirildi. Öte yandan Avrupa'nın savunma kapasitesini ABD'nin askeri ve nükleer şemsiyesine bağlaması da eleştirilerin odağı oldu.
1: Sovyetler Birliği, NATO'nun batı sınırlarını Sovyet topraklarına kadar genişletme ve ülkeyi çevreleme girişimi olduğu eleştirilerini yöneltti. Ayrıca NATO kurucuları arasında yer alan sömürge sahibi Avrupa devletlerinin ittifakı deniz aşırı sömürgelerdeki statükolarını korumak için kullanma ihtimali anti-emperyalist çevrelerce sert bir dille eleştirildi.
0: Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olarak bilinen NATO, Sovyetler Birliği'nin etki alanını kısıtlamak ve emperyalist çıkarları korumak amacıyla Nazilerin deneyimlerinden faydalanarak kuruldu. Peki NATO nasıl kuruldu? Kanlı tarihinde neler var? Kurucular arasındaki Naziler kimler? NATO'nun kanlı tarihini Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: 'Madımak' katliamının ayak sesleri günler öncesinden gelmeye başlamıştı. O sırada başyazarlığını yaptığı Aydınlık Gazetesi'nde Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabının yayımlanması üzerine Aziz Nesin hedef gösterilmişti. Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenliklerinden günler önce Aziz Nesin aleyhinde bildiriler dağıtılmaya başlamıştı. 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından İslamcı grup etkinliğin yapıldığı kültür merkezinin önüne doğru yürüyüşe geçti. Sivas laiklere mezar olacak sloganlarının atıldığı yürüyüşte yeni dikilen halk ozanları heykeli de yıkıldı. Şenliklere ev sahipliği yapması nedeniyle hedef alınan Sivas Valisi Ahmet Karabilgin'in katliam sonrası İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği raporda saldırganların sayısının her geçen saat arttığını söylüyordu. Akşam saat 18'de Madımak Oteli'nin önünde 15 bin kişi vardı. Otel önünde araçlar ve heykel ateşe verildi, otelin camları kırıldı. Otel önünde toplanan kalabalık yaklaşık 2 saat sonra oteli ateşe verdi. Görüntülerde "Cehennem ateşi işte, yakın!" diye bağıranlar duyuluyordu.

0: Gelen takviye kuvvetler hem geç hem de yetersiz kaldı. En genci 12 yaşında 35 kişi Madımak Oteli'nde hayatını kaybetti. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olayın münferit olduğunu söylemiş ve karşılıklı gruplar arasında çatışma yok. Bir otelin yakılmasından dolayı can kaybı var demişti. İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ise Aziz Nesin'in halkın inançlarına karşı bilinen tahrikleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir diyerek yaşananlardan dolayı Nesin'i suçlamıştı. Madımak davası 2014 yılında zaman aşımına uğradı ve tamamen kapatıldı. Birçok sivil toplum kuruluşu insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını talep etse de mahkeme başkanı suç işleyenlerin kamu görevlisi değil sivil olduklarından dolayı davanın düşmesine karar verdi.
1: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Genişlemesini her geçen yıl sürdüren NATO silahlanmaya milyarlarca dolar harcıyor. 32 üye ülkenin savunma harcaması hedefi milli gelirin %2'sinden %5'ine çıkarıldı. Enerji krizi yaşayan Batı ülkeleri milyarlarca dolarlık yeni askeri harcamaların nasıl finanse edileceğini tartışıyor. İspanya, hedefin refah devletini zayıflatacağını savunurken küresel askeri harcamaların rekor seviyeye ulaştığını açıklayan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, silahlanma yarışının hızlandığına işaret ediyor. Dünyada artan çatışmalar ve jeopolitik gerilimler ülkeleri her yıl daha fazla silahlanmaya itiyor. Bu silahlanma yarışta kısır bir döngü halinde yeni çatışmaları körüklüyor. NATO'nun yayımladığı 2014-2025 savunma harcamaları raporu da bu eğilimin üye ülkelerin bütçelerine nasıl yansıdığını ortaya koyuyor. Rapora göre NATO ülkelerinin toplam savunma harcaması 2025 yılında yaklaşık 1,58 trilyon dolara ulaştı. En yüksek savunma harcamasını yaklaşık 980 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştirdi. ABD'yi yaklaşık 93,7 milyar dolarla Almanya, 90,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 66,5 milyar dolarla Fransa, 48,8 milyar dolarla İtalya ve 44,3 milyar dolarla Polonya takip etti. Kanada'nın savunma harcaması yaklaşık 43,9 milyar dolar, İspanya'nın 35,7 milyar dolar, Türkiye'nin ise 32,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Belçika, Romanya ve Finlandiya'da milyarlarca dolarlık savunma bütçeleriyle listede yer aldı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre ise dünya genelindeki askeri harcamalar 2025 yılında 2,89 trilyon dolar oldu. Toplam harcamalar kadar ülkelerin ekonomilerinden savunmaya ayırdığı pay da dikkat çekiyor. NATO verilerine göre Polonya, gayri safi yurt içi hasılasının %4,48'ini savunmaya ayırarak ilk sıraya yükseldi. Litvanya %4 ile Polonya'yı izlerken Letonya %3,73, Estonya %3,38, Norveç %3,35 ve ABD %3,22 ile listenin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'nin savunmaya ayırdığı pay %2,33 olarak hesaplandı. Artan askeri bütçelere rağmen NATO, üye ülkelerden savunmaya daha fazla kaynak ayırmalarını talep ediyor. Örneğin Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen zirvede alınan kararla uzun yıllardır uygulanan %2 hedefi yerini %5 hedefine bıraktı. Buna göre üye ülkelerin milli gelirlerinin %3,5'ini doğrudan askeri harcamalara, %1,5'ini ise güvenlik ve savunmayla bağlantılı altyapı yatırımlarına ayırması öngörülüyor. Yeni hedefin 2035 yılına kadar uygulanması planlanıyor. Yeni hedef Avrupa'da bütçe önceliklerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, savunma harcamalarının milli gelirin %5'ine çıkarılmasının ülkesinin sosyal modelini zora sokacağını belirterek böyle bir artışın vergilerin yükseltilmesi ya da eğitim, sağlık ve sosyal harcamalarda kesinti yapılması anlamına gelebileceğini söyledi. Madrid yönetimi, NATO'nun talep ettiği askeri kapasiteyi milli gelirin %2,1 düzeyindeki harcamayla da karşılayabileceğini savunuyor. Küresel ölçekte de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Son değerlendirmelere göre dünya genelindeki askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Enstitü, Avrupa'daki krizin, Orta Doğu'daki çatışmaların ve Asya-Pasifik'te artan güvenlik rekabetinin ülkeleri daha fazla savunma harcaması yapmaya yönelttiğini belirtiyor. Aynı değerlendirmede güvenlik kaygıları nedeniyle kamu bütçelerinde askeri harcamaların öncelik kazandığına dikkat çekiliyor. Ekonomistler ve kamu maliyesi üzerine çalışan araştırmacılarsa savunma bütçelerindeki sürekli artışın eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve iklim yatırımları gibi alanlara ayrılabilecek kaynaklar üzerindeki baskıyı artırabileceği uyarısında bulunuyor. Özetle NATO ülkelerinin silahlanma bütçesi son 10 yılda reel olarak %39, nominal olarak %77 arttı. Avrupa'daki NATO üyeleri ve Kanada'da ise artış çok daha sert oldu. Bu grubun savunma harcamaları reel olarak %106 arttı. NATO'nun savunma bütçesi her yıl büyümeye devam ederken üye ülkelerin toplam askeri harcaması 1,58 trilyon dolara ulaştı. NATO üyesi ülkelerin silahlanmaya ayırdığı payın her yıl artması ve kamu kaynaklarının temel ihtiyaçlar yerine askeri harcamalara yönelmesi eleştirilere yol açtı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin en uzun tren rotalarından birinde hizmet veren Van Gölü Ekspresi, Ankara'dan başlayıp Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahını takip ederek Tatvan'a ulaşıyor. Tren, Doğu Anadolu bölgesindeki rotasında yer alan dağların yamacından Murat Nehri'ndeki Aşağı Kaleköy Baraj Gölü ve Fırat Nehri'ndeki Keban Baraj Gölü'nün üzerinde yer alan köprüdeki raylardan ve tünellerden geçerken yolcularına eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatıyor. Fotoğraf meraklılarının da ilgisini çeken Van Gölü Ekspresi, Elazığ'dan Bingöl'e uzanan güzergahında tarım alanları, yeşil ovalar, tüneller ve nehirler üzerinde seyrediyor. Yolculardan 80 yaşındaki Sebahattin Korkut, "Doğa şahane, böyle bir yolculuğu herkese tavsiye ederim. Gayet manzaralı bir yolculuk oldu. En son 10 yıl önce buraya gelmiştim," dedi. Bingöl'de yaşayan fotoğraf tutkunu Bilal Kala, kentin her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu anlatarak Aşağı Kaleköy Baraj Gölü üzerindeki köprüden geçen treni görüntülemek için söz konusu bölgeye gittiğini söyledi. Kala, "Köprünün üzerinden Van Gölü Ekspresi geçerken eşsiz bir görüntü elde ettik. Trenin köprüden geçişi çok güzel manzara sunuyor," diye anlattı. Aşağı Kaleköy Baraj Gölü'nün çevresinde hayvanlarını otlatan besici Mehmet Can Bir Gönül de kentteki en güzel manzaranın bu mevkide olduğunu dile getirdi. Bir Gönül, "Burayı Bingöllüler de pek bilmiyor. En güzel manzara buradadır. Bu baraj yapıldıktan sonra daha da güzel bir manzara ortaya çıktı," dedi. Ankara ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasında sefer yapan Van Gölü Ekspresi kat ettiği 1267 kilometrelik güzergahında yolcularına eşsiz manzaralar eşliğinde seyahat etme imkanı sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Görevden alındığı açıklanan Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, ilk açıklamayı Radyo Sputnik'te yaptı.
2: MYK az önce açıklanan sözde genel merkez yönetimi adına açıklama yapan Müslüm Sarı'nın söylediğine göre hem il başkanı olarak görevden alınma hem de tedbirli şekilde kesin ihraç talepli disipline sevk edildiğim yönünde bir bilgi geçti. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Biz seçilmiş il başkanı olarak görevimizin başında mücadele etmeye devam edeceğiz. Ya beni görevden alacak kişi genel başkanım Özgür Özel ve onun meşru yönetimidir. Ya da il delegelerinin yeter sayıda imzasıyla yapılacak yeni bir kongreyle ancak görevden alınma durumu söz konusu olabilir. O nedenle karar yok hükmündedir. Görevimizi yapmaya da devam edeceğiz.
3: Peki sizle hiçbir temas kuruldu mu bu karar öncesi?
2: Kurulmadı. Belki biz de ortaya koyduğumuz irade ve tavırla herhangi bir irtibat kurulmasına mahal verecek bir zemin yaratmamış olabiliriz. Zaten kimselerde vereceğimiz tepki aynı olurdu. Bu kararın sadece Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir takım il başkanları ile ilgili bir görevden alma ya da görevden almama ile ilgili değerlendirilmesi yanlış bir okuma olur diye düşünüyorum. Burada mevzunun net olarak Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Türkiye demokrasisine bir darbe olduğu ve tekrar bir tek adam rejiminin ve tek adam iktidarının devamı açısından maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu amaçla dizayn edilmesi amacı taşıdığını en başından beri ifade ediyoruz. Dediğim gibi bu karar bizim için yok hükmündedir. Biz bu kararı tanımıyoruz. Bu karara ilişkin bizim bir görevimizden ya da bugüne kadar yaptığımız parti faaliyetlerinden geri adım atmamız gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Mücadeleye devam edeceğiz. Bizim yerimize birisini bulamadılar. Görev tevdi etmek anlamında yeni bir il başkanı atandığı yönünde bir durum da söz konusu değil. Şu anda Eskişehir'de Butlan yönetimi tarafından atanmış bir il başkanı yok. Olsa da fark etmezdi zaten. Örgütümüzü de il başkanlığımız önüne çağırdım. Birazdan da il başkanlığımıza geçerek örgütümüzle Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte baba ocağımızla buluşacak ve onlarla birlikte süreci değerlendireceğiz. Görevimizin başındayız. Genel başkanımız, seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'le iktidar olma yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Yetkili ve görevli olmayan MYK tarafından alınmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarca emek vermiş ben ve diğer il başkanı mevkidaşlarımızı kesin ihraç talepli şekilde disipline sevk ederek bir de tedbirli parti ilişkini kesmek suretiyle böyle bir şeye tevessül etmenin Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde en ufak bir karşılığı olmayacağı ortadadır zaten.
1: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konu olan Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, görevden alınma kararını ilk kez Radyo Sputnik'te yorumladı. Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir diyen Yalaz, beni görevden alabilecek tek irade seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in yönetimi ya da il delegelerinin kongre kararıdır dedi. Görevimizin başındayız diyen Yalaz, örgütümüzle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz, bu kararı tanımıyoruz ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kültür ve Turizm Bakanı öncülüğünde Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında 39 yaşındaki Kadir Demir'le 40 yaşındaki abi Cemal Demir İşkur üzerinden 7 yıl önce işçi olarak göreve başladı. Kardeşler doğup büyüdükleri Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan Harran Selahattin Eyyubi Kale Sarayı'nın binlerce yıllık geçmişine tanıklık ediyor. Kazı alanında omuz omuza çalışırken toprak altındaki tarihi izleri ortaya çıkarmak için emek harcıyorlar. Kardeşlerden Cemal Demir yaşadıkları topraklara hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi. Kazı çalışmalarını severek yaptıklarını belirten Demir, ekip arkadaşlarıyla tarihi gün yüzüne çıkarmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Harran'ın çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Demir, Harran binlerce yıl boyunca ticaret yollarının kesiştiği önemli merkezlerden biri olmuş. Burası Mezopotamya'nın en verimli, en kadim şehirlerinden biri. Böyle bir yerde tarihi ortaya çıkarmak bizi mutlu ediyor. Bu çalışma bize aynı zamanda iş imkanı da sağladı, diye konuştu. Kadir Demir de kazıda görev alarak hem ailesine katkı sunduğunu hem de tarihin gün yüzüne çıkarılmasına tanıklık ettiğini ifade etti. Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Önal, Harran'da 12 yıldır kazı çalışması yaptıklarını kaydetti. Kardeşlerin özveriyle çalıştığını ifade eden Önal şöyle konuştu. Cemal ve Kadir kardeşlerle 7 yıldır Harran kazısında omuz omuza çalışıyoruz. Kazılarımızda özellikle daha önce deneyim kazanmış kişileri tercih ediyoruz. Kendilerine de her fırsatta bunu söylüyoruz. Harran gibi iki kez başkentlik yapmış, İslam ve Türk uygarlığı açısından çok önemli kalıntılara ev sahipliği yapan bir yerde bu eserler sizin emeğiniz ve alın terinizle gün ışığına çıkıyor. Yarın çocuklarınıza, torunlarınıza burada ortaya çıkardığınız eserleri gösterip bu tarihi mirasın ortaya çıkarılmasında sizin de payınız olduğunu gururla anlatacaksınız. Harran Selahattin Eyyubi Kale Sarayı'nda sürdürülen kazılarda görev yapan Kadir ve Cemal Demir kardeşler 7 yıldır birlikte çalışarak tarihi mirası gün yüzüne çıkarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nden araştırmacılar bazı balıkların basit toplama ve çıkarmayı öğrenebildiğini duyurdu. Balıklar için toplama ve çıkarma işlemleri zor görünebilir. Özellikle de saymak için parmakları olmadığını düşününce. Ancak yeni bir araştırma bazı balıkların basit aritmetik işlemleri yapabildiğini gösteriyor. Almanya'daki Bonn Üniversitesi Zooloji Enstitüsü'nden araştırmacılar ciklet ve vatoz balıklarını 1 ila 5 arasındaki sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları için eğitti. Araştırma daha önce arılarla yapılan benzer bir deneyin tasarımından ilham alınarak yürütüldü. Toplamda 8 ciklet ve 8 vatozla yürütülen deneylerde balıklar mavi rengin bir ekle, sarınınsa bir çıkar anlamına geldiğini öğrenmeleri için eğitildi. Eğitim sürecinde balıklara üzerine çeşitli sayılarda şekiller olan görseller gösterildi. Renk ve şekil sayısını ezberlemeleri için balıklara 5 saniye süre verildi. Ardından balıkların iki farklı seçenek arasından doğru olanı seçmeleri beklendi. Örneğin 4 mavi şekil gösterildiyse balığın 5 şekilli kapıyı tercih etmesi gerekiyordu. Doğru seçim yaptıklarında ödül olarak yiyecek verildi. Cikletler için pelet, vatozlar içinse solucan, karides veya midye. Araştırmacılar balıkların sadece görsel kalıpları ezberlemediğinden emin olmak için şekillerin boyutlarını ve sayılarını değiştirerek yeni testler uyguladılar. Örneğin 3 mavi şekil gösterilen balıklara 4 veya 5 şekil içeren seçenekler sunuldu. Balıklar yalnızca büyük sayıya yönelmek yerine tutarlı biçimde artı 1 kuralını izledi ve 4 şekil gösterilen öğelere yöneldiler. Bu durum sayı ilişkisini gerçekten kavradıklarını gösterdi. Sonuçta 8 cikletten 6'sı ve 8 vatozdan 4'ü eğitimlerini başarıyla tamamladı. Her iki türde toplama işlemini çıkarmaya göre daha kolay öğrendi. Cikletler daha hızlı öğrense de öğrenme kriterine ulaşmaları için vatozlara göre daha fazla seansa ihtiyaç duyuldu. İlginç şekilde başarılı olan vatozların sayısı cikletlerinkinden az olsa da bireysel performansları başarılı cikletlerinkinden daha yüksekti. Bu çalışma temel matematik becerilerinin yalnızca memelilere ya da kuşlara özgü olmadığını, bazı balık türlerinin de bu tür bilişsel görevleri başarabildiğini ortaya koyuyor. Kaynak natur.com. Yazar Dr. Kübra Hereda.
0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı heyetiyle bir araya geldi. İmeği kayıt kuralları değişti. Rusya'dan Kiev'e büyük misilleme geldi. Ayrıntılar bültenimizde. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Heyeti ile bir araya geldi. Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Heyeti'ni bakanlıkta ağırladı. Bakan, şehit aileleri ve gazilerin milletin onuru olduğunu vurgulayarak şehit emanetlerine sahip çıkmayı ve gazilerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti. Ankara Valiliği NATO zirvesi tedbirlerini duyurdu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz 2026'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde uygulanacak yeni trafik tedbirlerini açıkladı. Yakıt tankeri, beton mikseri ve diğer ağır tonajlı araçların belirli tarihler arasında kent merkezine girişine izin verilmeyecek. Uygulamaların 6 Temmuz'dan itibaren devreye alınacağı duyuruldu. 11 ilde Change Araç Operasyonu düzenlendi. Kırklareli merkezde 11 ilde düzenlenen Change Araç Operasyonu'nda gözaltına alınan 42 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmeği kayıt kuralları değişti. Buna göre imeği kayıt başvuruları artık E-Devlet üzerinden yapılacak ve başvuru bilgileri ilgili kurumlar tarafından elektronik ortamda doğrulanacak. Düzenlemeyle ayrıca yabancı misyon personeline ait cihazların kullanım süreleri yeniden belirlenirken siyah listeye alınan cihazların yeniden kullanılması halinde operatörlerin durumu BTK'ya bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Öte yandan yurt dışından getirilen cihazların arıza nedeniyle anakartının değiştirilmesi durumunda gerekli belgelerin sunulması şartıyla 3 yıl içinde E-Devlet üzerinden imei değişikliği başvurusu yapılabilecek. Rusya'dan Kiev'e büyük misilleme geldi. Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev çevresindeki Ukrayna askeri sanayi işletmeleriyle enerji altyapısına yönelik geniş çaplı bir intikam saldırısı düzenledi. Yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirilen operasyonda belirlenen tüm hedefler imha edildi. Venezuela'da 7 günlük ulusal yas ilan edildi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin yıkıcı depremler nedeniyle derin bir acı içerisinde olduğunu belirtti. 4 yıl boyunca odada tutulan 16 çocuk kurtarıldı. ABD'nin Ohio eyaletinde kırsal bir bölgede harap durumdaki bir evde ağır ihmal koşullarında tutulan 16 çocuk kurtarıldı. Yetkililer yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen çocukların son 4 yılın büyük bölümünü tek bir odada geçirdiğini ve içler acısı koşullarda yaşadığını açıkladı.
0: Kupa'nın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Türkiye saatiyle 19'a başlayan mücadelede Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti 7. dakikada Brian Kipenga'nın golüyle öne geçerken İngiltere'de kaptan Harry Kane 75 ve 86. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla İngiltere adını son 16 turuna yazdırırken bir sonraki turda Meksika ile eşleşti. ...2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal arasında oynanan nefes kesen mücadeleyi Belçika 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ardından Belçika son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi oldu. ...2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye saatiyle gece 3'te başlayan karşılaşmada Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. ABD'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Florian Balogun ve 82. dakikada Malik Tillman kaydetti. Bu sonuçla ABD son 16 turunda Belçika'nın rakibi oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya bugün Türkiye saatiyle 22'de son 16 bileti için karşı karşıya girecek. Turnuvanın iddialı ekiplerinden İspanya, Avusturya engelini aşarak yoluna devam etmeyi hedeflerken Avusturya ise sürpriz peşinde olacak. Karşılaşmayı kazanan ekip adını son 16 turuna yazdıracak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Dünyanın en pahalı apartman dairesini bir Türk satın aldı. Dubai'de. 105 milyon dolar denildi. 108 milyon dolar denildi. 2 yıl kadar önce.
3: Vay canına.
4: Dünyanın en pahalı dairesini.
2: Evet. Yani 105 milyon dolar birdi. Yani dünyanın en lüks yerinde şeydir. Malikane satın aldırır yani.
4: Kaç malikane? Ve yani 105 milyon dolar dediğiniz şu anda 50 milyar lira ya geliyor değil mi yaklaşık? 50 milyar lira.
2: Hesaplamakta zorluk çektiğini söylüyor. Hakikaten benim bunu...
4: Yanlış hesaplamayalım onu. İrem bir bakar mısın 105 milyon dolar çarpı 45. Gerçi İran Savaşı'ndan sonra o batmıştır eğer satmadıysa şimdi %50 düştü fiyat.
2: Bekliyordur.
5: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabayiş, 27 Eylül 2024'te KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kayboldu. 18 gün süren arama çalışmalarının ardından Rojin Kabayiş'in cesedi 15 Ekim 2024'te Van Gölü Molla Kasım sahilinde bulundu. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Kabayiş'in dosyası aydınlatılmasını beklerken, Van Barosu, Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasından çekildiğini duyurdu. Rojin Kabayiş'in kaybolduğu ilk günden bugüne kadar tüm süreci tek başına yürüten baba Nizamettin Kabayiş, Van Barosu'nun kararını Radyo Sputnik canlı yayınında değerlendirdi.
2: Hocam şimdi şu anda o kendi derdine düşmüş. Çünkü suçludur, hatalıdır, doğru dürüst bir çalışma yapmadı bu dosya için. Ben de sürekli gerçeklerin peşindeydim. Onunla tartışma ettik, sürekli tartışıyorduk. Sen niye delillerin peşinde de gitsin, niye gerçeklerin peşinde de gitsin? O da sürekli bizi azarlıyordu. Hayır, bu intihar olabilir, ölüm morluğudur. O güne ait hava raporu çıkartmış beyefendi. Bizden habersiz. O gün hava rüzgarlıymış. 10

0: bir sıkıntım yoktur. Ambaro başkanı hiçbir şey yapmamış şu ana kadar dosya için. Keşke daha önce çıksaydı. Ben ona söyledim, yüzüne söyledim defalarca. Dedim sen bu dosyaya zarar veriyorsun. Sen bir şey araştırmıyorsun. Gerçeklerin peşinde değilsin. Çünkü çocuğun vücudunda yara vardır. Kabuk tutmuş yaralar. 18 gün boyunca suda olsaydı ele olmazdı. Ben defalarca beraber savcının yanında söylüyoruz. O diyor hayır, onlar ölüm morluğudur. Olabilir, olabilecek. Bir avukat gerek olması lazımdır. Mağdurların yanında olacak. O kızı katleden kişilerin peşini bırakmayacak. Avukat büyük bir cesaretle mücadele etmesi lazımdır. İki erkek DNA'sı Rojin'in vücudunda tespit edilmiş. DNA'ların nerede olduğunu onu da açıkladılar, söylediler. Bir aile olarak nasıl ben dayanacağım? Açıkladılar, dediler ki iki erkek DNA'sı tespit edilmiş Rojin'in vücudunda, göğsünde ve özel bölgesinde. Peki bu cinayet değilse nedir bu? Önce dediler ki belki bulaştı. Bulaşı da bertaraf ettiniz. Daha ne istiyorsunuz? Niye inkar ediyorsunuz diyorsunuz, intihardır. Rektör bir numara örtbasçıdır. Bu da onun destekçisidir. En sonunda çıktı. Biz iki hafta önce tartıştık. Dedim benim dosyamı bırak. Vekaletimi de bırak. Bu davadan geri çekil. En sonunda geri çekildi. Ben rahat oldum. Üç gecedir ben rahat yatıyorum. Defalarca şimdiye kadar tartışmışız. Kavga etmişiz. En son baronun içinde tartıştık. Beni azarladı. Ben de gerekeni ağzının payını verdim. Ağlayarak Van Barosu'nun içinden çıktım, geldim. Ondan sonra vakaleti almış, almış, çıkmış hiç umurumda değil. Ben çok da memnun oldum. Tek Rojin'in bir ismi de yazılıyor orada kalırsa, diyeceğim o yazıyı da verin, onun ismi de orada kalmasın. Çünkü o şahıs bozuktur. Bunlar aşirettir. Birbirini atmıyorlar. Örtbas etmeye çalışıyorlar. Rektörün iki tane yegeni işin içinde vardır. Bu da onu destekliyor. O da bana şu şekilde, sinirli bir şekilde dedi. Ben seninle Rojin'in dosyasıyla her zaman uğraşacağım. Ben uğraşamam bu dosyayla. Allah Allah, sen niye böyle konuşuyorsun kardeşim? İki kelime telefonu açacaksın. Dosyanın durumu nasıldır? İlerleme var mı yok mu? Bunu senden soracaktım. Niye hakaret ediyorsun? Baro demek insanlara, fakir fukaralara destek çıkmak.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Nizamettin Kabayış, şüpheli şekilde yaşamını yitiren kızı Rojin Kabayış'ın dosyasından çekilen Van Barosu'nun kararını değerlendirdi. Van Baro Başkanı'nın kendisini azarladığını söyleyen Kabayış, baro binasından ağlayarak çıktığını ifade etti. Rektör bir numara örtbasçıdır, Van Baro Başkanı da onun destekçisidir diyen Kabayış, Van Barosu Başkanı dosya için hiçbir çalışma yapmadı, tam tersine delilleri karartmaya çalıştı diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Dedikodu, kimi zaman boş zaman eğlencesi, kimi zaman zararsız bir laf arasında dolaşır. Ama bazen biri gelir ki söyledikleri tam da bu deyimi hak eder. Tavuk ayağı yiyor sanki. Bu deyim gevezelikte dedikoduyla eşleştirilir. Tavuklar yere düşen en küçük kırıntının peşinde çılgınca gagalar ama ortada dişe dokunur bir şey yoktur. Tavuk ayağında da doğru düzgün et yoktur zaten. O kadar uğraş ama elde var sıfır. Tıpkı dedikoducular gibi. Laf üretirler, konuşurlar, ağızlarında laf tutmaz ama sonunda kimseye fayda gelmez. Yazar Memduh Şevket Esendal öyküsünde şöyle yazar. Bunlar da tavuk ayağı yemişler, ağızlarında bat da ıslanmıyor. Bugün hala sabah kahvesinde komşusunu çekiştiren biri için şöyle denir. Bırak şu tavuk ayağını, işine bak. Deyimler davranışların aynısıdır. Bugün tavuk ayağı yemek deyimini konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Simirna kazılarında Agora'nın kuzey caddesinde geçen yıl ortaya çıkarılan mozaikli oda olarak adlandırılan yapıdaki çalışmalar devam ediyor. Antik kentte yürütülen altyapı çalışmaları sırasında rastlanan mozaik tabanda iç içe geçmiş 12 köşeli panolarla bezeli desenler yer alıyor. Mozaikte farklı geometrik düzenlemelerin yanı sıra kalp biçimindeki sarmaşık yaprağı gibi çeşitli bilgisel motifler de dikkat çekiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy, çalışmaların Simirna Tiyatrosu ve Agora'sında yoğunlaştığını söyledi. Geçen yıl mozaiğin bir bölümünü ortaya çıkardıklarını belirten Ersoy, bu yıl yürütülen çalışmalarla mekanın tamamına ve ona bağlı başka bir bölüme de ulaştıklarını ifade etti. Ersoy, mozaiğin milattan sonra 4. ila 6. yüzyıllara tarihlendiği bilgisini vererek bununla bağlantılı olarak da mekanı sınırlayan duvar izlerine rastladık. Mozaiğin üzerinde 19. yüzyılda Osmanlı dönemine bir yapılaşmanın olduğu ve mümkün olduğunca da bu mozaik döşemeye zarar verilmeden yeni mekansal kurgunun oluşturulduğunu değerlendiriyoruz, dedi. Mozaikte yer alan motiflerin yalnızca süsleme amacı taşımadığını, aynı zamanda sembolik anlamlarında bulunduğunu belirten Ersoy, özellikle kalp formundaki sarmaşık yaprağının dikkat çekici olduğunu söyledi. Kalp sembolünün sevgi ve aşkla ilişkilendirilmesinin daha geç dönemlerde ortaya çıktığını ifade eden Ersoy, kalbin bilinirliği ve bunun sevgi ve aşkı ifade ettiği aslında erken dönemlerde çok açık değil. Rönesans'la birlikte kalbin resimlerde bir aşk sembolü olarak ortaya çıktığını görüyoruz, diye konuştu. Ersoy, sarmaşık yaprağının antik çağdan itibaren sadakatle ilişkilendirilen bir motif olduğunu anlatarak, sarmaşık yaprağı ağaçlara, duvarlara sarılır. Aslında sadakatle anlamlandırılmış ve antik çağdan başlayarak sonraki yüzyıllarda kullanılmış, dedi. Mozaikte yer alan Süleyman düğümü motifinin ise bilgeliği ve korumayı simgelediğini belirten Ersoy, bu sembolün zaman içinde farklı biçimlerde kullanılarak bugünlere ulaştığını söyledi. Ersoy, motiflerde defne yaprağının kutsallığını simgelediğine, dört yapraklı yonca motifinin ise inanç, sevgi ve bereket gibi anlamlar taşıdığına dikkat çekti. Ersoy, bitkisel motiflere ve geometriye insanoğlu farklı anlamlar yükleyerek, daha çok dinsel, koruma ve nazar anlamları vererek bugüne kadar taşıdı, ifadelerini kullandı. Ersoy, Osmanlı döneminde erken kültürlerin eserlerinin korunduğuna işaret ederek, dönemin insanının bilinçli olarak koruduğunu söyleyebiliyoruz çünkü çok az hasar var. Erken Cumhuriyet ve geç Osmanlı dönemlerine ait torbalar, tencereler, toprak kaplar bulduk. Mekan 1500 yıl sonra yeniden yaşatılmış, dedi. İzmir'deki Simirna Antik Kenti'nin ortaya çıkarılan yaklaşık 1500 yıllık mozaikte yer alan motifler, geç antik çağ insanının aşk, sadakat, kutsallık ve koruma anlayışını yansıtıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmaya göre saatlerin ileri ve geri alınması özellikle ruhsal rahatsızlıkları bulunan kişilerde uyku düzenini bozarak depresyon, anksiyete ve dikkat sorunları riskini artırabiliyor. Bilim insanları yılda iki kez yapılan yaz saati değişikliklerinin sanıldığından daha ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Dünya genelinde 70'ten fazla ülkede uygulanan yaz saati sistemi, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin ilkbaharda bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınmasını içeriyor. Ancak uzmanlar bu değişimin vücudun doğal biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Psikiyatri, nörobilim ve halk sağlığı alanlarında yayımlanmış 60 farklı çalışmanın incelendiği araştırmada saat değişikliklerinin toplum genelinde uyku düzenini bozduğu ve bazı gruplarda sağlık risklerini artırdığı tespit edildi. Araştırmacılar depresyon, bipolar bozukluk, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu ve psikotik rahatsızlıklara sahip kişilerin saat değişikliklerinden daha fazla etkilendiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre beyin saatlerin bir gecede değiştirilmesine aynı hızda uyum sağlayamıyor. Bu durum uyku kalitesini düşürürken duygusal dengeyi, dikkat süresini ve bilişsel performansı da olumsuz etkileyebiliyor. Araştırmada ayrıca bazı kişilerde depresif belirtilerin arttığı, dikkat ve hafıza problemlerinin görüldüğü, hatta manik atak riskinin yükselebildiği belirtildi. Bilim insanları saat değişiklikleri öncesinde uyku düzeninin kademeli olarak ayarlanmasını ve sabah saatlerinde gün ışığına daha fazla maruz kalınmasını öneriyor. Araştırmacılara göre kalıcı standart saat uygulaması doğal saat ışığıyla daha uyumlu olduğu için halk sağlığı açısından daha avantajlı bir seçenek olabilir. Yeni bir araştırma yılda iki kez yapılan saat değişikliklerinin uyku düzenini bozarak depresyon, anksiyete, dikkat ve hafıza sorunları riskini artırabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları yaz saati uygulamasının biyolojik saati olumsuz etkileyerek ruh sağlığı üzerinde beklenenden daha büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Bunu biliyor muydunuz? Bir önceki gün fiziksel olarak aktif olmak, gece yeterince ve kaliteli bir şekilde uyumak, uyandıktan sonra sağlıklı karbonhidratlar açısından zengin bir kahvaltı yapmak, o gün daha zinde ve enerjik hissetmenizi sağlar. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son yılların en güçlü moda akımlarından biri haline gelen zahmetsiz şıklık, sade görünümün ardındaki görünmez emeği ortaya koyuyor. Modern stilin temelinde doğru seçimler ve ince hesaplanmış detayların yattığı belirtiliyor. Moda dünyasında bazı görünümler vardır ki ne kadar az düşünülmüş gibi durursa o kadar etkileyici kabul edilir. Omuza gelişi güzel atılmış bir kazak, yokmuş hissi veren bir makyaj ya da dolaptan rastgele seçilmiş gibi görünen nötr tonlar. Son yıllarda stil dünyasına hakim olan bir kavram tam da bu görünümü tanımlıyor. Zahmetsiz şıklık, yani çabasız görünen stil. Bugünün modasında mesele yalnızca iyi giyinmek değil, iyi giyinmek için hiç uğraşmamış gibi görünmek. Bir dönem modanın dili çok daha yüksek sesliydi. Büyük logolar, dikkat çekici markalar ve statüyü açıkça sergileyen parçalar ön plandaydı. Ancak son yıllarda bu anlayış yerini daha sade ve ölçülü bir estetiğe bıraktı. Artık yeni statü kodları farklı işliyor. Gerçek ayrıcalık kendini göstermiyor çünkü göstermeye ihtiyaç duymuyor. Prestijin yeni göstergesi ise hiç çaba harcamamış gibi görünmek. Nasıl giyindiğimiz çoğu zaman farkında olmadan kim olduğumuzu ve toplum içindeki yerimizi anlatıyor. Bu nedenle stil, kıyafetlerden çok daha fazlasını ifade eden sosyal bir dil olarak görülüyor. Günümüzde cool görünmek, iyi giyinmenin ötesinde rahatlık, kontrol ve kendinden emin bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Çünkü ayrıcalık çoğu zaman çaba göstermek zorunda olmama özgürlüğüyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle modern çabasız şıklığın en güçlü örneklerinden biri olan günlük ve sade stil anlayışı yıllardır etkisini sürdürüyor. Basit parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi, görünüşte zahmetsiz ama oldukça etkili bir görünüm yaratıyor. Aslında zahmetsiz görünme fikri modanın yeni keşfettiği bir anlayış değil. Bu estetiğin kökenleri Rönesans dönemine kadar uzanıyor. 16. yüzyılda İtalyan düşünür Baldassare Castiglione, saray yaşamını anlattığı eserinde bugün hala etkisini sürdüren bir kavramdan söz ediyor. Sprezzatura. Bu kavram yapılan her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterme becerisini ifade ediyor. Amaç yeteneği gizlemek değil, emeği görünmez kılmak. O dönemde bir saray mensubunun bilgisini, zekasını ve becerisini doğal bir özellikmiş gibi sunması bekleniyordu. Kusursuz ama zahmetsiz görünen zarafet en değerli özelliklerden biri sayılıyordu. Bugünün effortless estetiği de aynı mantıkla işliyor. Stil dikkatle oluşturuluyor, parçalar özenle seçiliyor ve oranlar titizlikle hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkan görüntü sanki tüm bunlar kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenle çabasız stil yalnızca estetik bir tercih değil, yüzyıllardır ayrıcalıkla ilişkilendiren bir tavır olarak kabul ediliyor. Modern çabasız şıklığın moda tarihindeki izleri de oldukça belirgin. 1990'lı yıllarda minimalizm bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Sade çizgiler, nötr tonlar ve kusursuz kesimler dönemin stil dilini şekillendirdi. 2000'li yılların başında ise moda daha gösterişli bir döneme girdi. Logolar büyüdü, aksesuarlar dikkat çekici hale geldi ve markalar kendilerini daha yüksek sesle ifade etmeye başladı. Ancak bu dönem uzun sürmedi. Bir süre sonra sade ve rafine görünüm yeniden ön plana çıktı. Bugün de bu yaklaşımın izleri birçok koleksiyonda görülüyor. Sade ceketler, çizgili trikolar, zamansız denimler, ince kemerler ve klasik ayakkabılar bir araya gelerek modern şıklığın temel formülünü oluşturuyor. İlk bakışta iddiasız görünen bu parçalar doğru kombinlendiğinde son derece güçlü bir stil ortaya çıkarıyor. Ancak bu görünümün ardında önemli bir gerçek yatıyor. Zahmetsiz görünen stil çoğu zaman dikkatle planlanmış bir stratejinin sonucu. İyi kesimli bir palto, kusursuz bir jean, doğru kalıpta bir gömlek ya da sade ama güçlü bir çanta. Minimal görünen her parça aslında titizlikle seçilmiş detaylardan oluşuyor. Moda uzmanlarının sıkça vurguladığı gibi minimalizm göründüğünden çok daha zor. Çünkü sade bir görünümde hiçbir şey saklanamıyor. Kumaşın kalitesi, kesimin doğruluğu ve parçaların birbirleriyle kurduğu denge hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle zahmetsiz estetik çoğu zaman güçlü terzilik anlayışına, kaliteli materyallere ve iyi planlanmış bir gardıroba dayanıyor. Doğal görünen saçın arkasındaki profesyonel dokunuşlar ya da makyajsızmış hissi veren makyaj da bu görünmez emeğin bir parçası. Bugünün modasında cool olmak artık dikkat çekmekten çok bir ruh halini yansıtmak anlamına geliyor. Gösterişli parçalar yerine dengeli, rahat ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Sonuç olarak günümüz modasının en ilginç sorularından biri hala geçerliliğini koruyor. Gerçek stil hiç çaba göstermemek mi, yoksa harcanan çabayı ustalıkla görünmez kılabilmek mi? Yanıtsa yıllardır aynı yerde duruyor. Zahmetsiz görünen o kusursuz dengenin içinde. Sonuç olarak moda dünyasında çabasız şıklık olarak tanımlanan görünüm sanıldığı kadar zahmetsiz değil. Uzmanlara göre bu estetiğin temelinde iyi planlanmış tercihler, kaliteli parçalar ve görünmeyen bir emek yatıyor. Yani günümüzün yeni cool anlayışı çaba göstermemek değil, çabayı ustalıkla saklayabilmek olarak öne çıkıyor. Moda dünyasında yükselen çabasız şıklık trendi sade görünümün arkasında görünmeyen emeği gözler önüne sergiliyor. Modern stilin temelinde doğal görünmekten çok bu doğallığı ustalıkla kurgulayabilmenin yattığı belirtiliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'nın en iyi plajları belli oldu. Seyahat platformu European Best Destination tarafından hazırlanan listede Türkiye'den Kaputaş Plajı da yer aldı. Sıralama, su kalitesi, doğal güzellik, erişilebilirlik ve ziyaretçilere sunulan deneyimler dikkate alınarak oluşturuldu. Bir plajın mükemmel olarak değerlendirilmesi, tatilcilerin beklentilerine göre değişiklik gösterse de Avrupa kıyılarında hem doğa severlere hem de deniz tutkunlarına hitap eden birçok sahil bulunuyor. European Best Destinations, su kalitesi, sunulan aktiviteler, aile dostu özellikler, çevresel koruma çalışmaları ve doğal güzellik gibi kriterleri değerlendirerek Avrupa'nın en iyi plajlarını belirledi. Listenin ilk sırasında Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Praia de Monte Clerigo bulunuyor. Güneybatı Alentejo ve Vicentina sahili doğal parkı sınırları içinde yer alan plaj, geniş kumsalı ve koruma altındaki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle sörf ve doğa yürüyüşü tutkunlarının tercih ettiği Praia de Monte Clerigo, Atlantik Okyanusu kıyısındaki konumuyla Avrupa'nın en etkileyici sahil destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Listenin ikinci sırasında Yunanistan'ın Antipaxos adasındaki Boutoumi plajı yer alırken, üçüncü sıraya yine Yunanistan'da bulunan Fiteri plajı yerleşti. Fiteri plajı kısa süre önce World's 50 Best Beaches tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçilmişti. Buna rağmen European Best Destinations sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise Girit adasındaki Elefonisi plajı bulunuyor. Pembe tonlarındaki kumları ve berrak sularıyla ünlü olan Elefonisi, TripAdvisor Traveler's Choice Awards değerlendirmesinde Avrupa'nın en iyi plajı seçilmesine rağmen bu listede dördüncü sırada kaldı. Avrupa'nın en iyi plajlarının yer aldığı listede Türkiye'den de bir sahil bulunuyor. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Kaputaş plajı, Avrupa'nın en iyi 9. plajı seçildi. Dik kayalıklar arasında yer alan ve turkuaz rengi deniziyle dünya çapında tanınan Kaputaş plajı her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan plaj, Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli sahil destinasyonları arasında gösteriliyor. European Best Destinations sıralamasına göre Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya, Norveç ve Türkiye'den sahiller yer aldı. Liste doğal güzellikleri, temiz denizi ve ziyaretçilere sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajları bir araya getiriyor. Türkiye'den Kaputaş plajının da bu seçkide yer alması ülkenin kıyı turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı insanlar vardır, ne anlatırsanız anlatın sonunda yine boş dönerler. Beklentileri yüksek ama elleri boştur. İşte o zaman halk ağzında şu deyim dile gelir: avcunu yala. Bu deyimin kökeni doğanın sessiz tanıklarından ayılara dayanıyor. Kış uykusuna yatan ayılar yiyecek bulamadıkları zaman açlıklarını bastırmak için patilerinin altını yalar. İşte halk bu gözlemi mecazlaştırarak bir şeyi umup da elde edemeyenler için şöyle der: avcunu yala. Beklendiğini bulamadın, eli boş kaldın. Günümüzde de bu deyim karşılıksız beklentiler karşısında söylenir. Deyimler sadece söz değil, gözlemin ve hayat tecrübesinin ürünüdür. Bugün avcunu yala deyiminin doğayla iç içe geçmiş kökenine uzandık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 11, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ödemiş afet konutları yangının birinci yılında teslim ediliyor. Doğalgaz boru hattı döşeme platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Haziran'ın zam şampiyonu belli oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Ödemiş afet konutları yangının birinci yılında teslim ediliyor. İzmir'in Ödemiş ilçesine çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçerken yapımına başlanan afet konutları da tamamlanmaya başladı. Konutların teslimatı bu ay sonu itibariyle başlayacak. Doğalgaz boru hattı döşeme platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak 215 metre boyundaki Bahama bayraklı JSD 6000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Platformun geçişi dolayısıyla İstanbul Boğazı'na transit gemi geçişleri kontrollü şekilde sağlandı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma yetkisizlik kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Başsavcılık, dosyanın tüm ihtimaller değerlendirilerek en baştan ve titizlikle inceleneceğini, olayın hiç soruşturulmamış gibi ele alınacağını açıkladı. Soruşturmaya ait 190 klasör ve arşiv belgeleri de resmi tutanakla Ankara'ya gönderildi. İsrail'li askerler Filistinli kaleci Salim Al-Ashgar'ı öldürdü. Filistinli kaleci Salim Al-Ashgar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu. Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Kadamat Khan Yunis kalecisi Salim Al-Ashgar işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti denildi. ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandı. Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da ABD ve İran heyetleri arasında yürütülen dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Tarafların nükleer dosya başta olmak üzere gündemdeki konular için müzakerelere devam etme konusunda uzlaştığı bildirildi.
2: Ekonomi.
3: Haziran'ın zam şampiyonu belli oldu. Haziran ayında markette 38 ürünün 21'inde fiyat artışı, 17'sinde fiyat düşüşü görülürken fiyatı en fazla artan ürün %81 ile çilek oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise markette 37,8 ile domates oldu. Eczanelerde tıbbi bitki çayı dönemi başlıyor. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte tıbbi bitki çaylarının üretimi, ruhsatlandırılması ve satışı kurala bağlandı. Sağlık Bakanlığı onaylı tıbbi bitki çayları yalnızca eczanelerde satılacak. Market ve aktarlardaki gıda amaçlı bitki çaylarının satışı ise sürecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.460 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 70 kuruş, euro 53 lira 38 kuruş, Kapalı çarşıdaki altın fiyatının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.152, çeyrek altın 10.076, tam altın 40.088, atı altını ise 41.122 liradan işlem görüyor. Spor. Kasım Muhtara İstanbul'da. Beşiktaş 2026-27 sezon öncesi ilk transferini tamamladı. Monaco forması giyen 21 yaşındaki sol bek Kasım Muhtara İstanbul'a geldi. Muhtara sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak. Trabzonspor yeni transferlerini açıkladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor aynı gün içerisinde Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Thierry Karadeniz ve Samet Akaydın transferini resmen duyurarak kapa açıklamalar yaptı. Zeynep Sönmez Wimbledon'a veda etti. Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'ın 2. turunda ABD'li Claria Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti. Sporu basketboldan noktalayalım. Milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında Bosna Hersek'te kozlarını paylaşacak. Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Hüseyin Smailovic Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak.
0: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklara baktığımızda Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon parçalı ve az bulutlu. Ankara 36, İstanbul 32, İzmir 35, Trabzon 26 derece. Diyarbakır az bulutlu ve açık 40, Gaziantep az bulutlu ve açık 37 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Tutsak savaş sırasında karşı tarafça yakalanan ya da hapsedilen kişidir. Hangi devlette Türkiye'ye saldırdığında askerin esir alındı? Yani seninkisi terör dili, terörist Türkiye'de yeri olmayacak terör dili. Aynen katılıyorum. Tuncer Bakırhan'da, PKK'da, DEM Parti'de şöyle bir şey var. Psikoloji görüyorum. Ya beyler, terörle mücadele, biz şimdi bunu söylemiyoruz ama dilimizin ucuna getiriyorsunuz. Biz terörsüz Türkiye'yi istiyoruz. İnsanlar ölmesin istiyoruz artık. Bu aynı zamanda eline silah almamış, daha doğrusu eyleme katılmamış militan için de geçerli. O Diyarbakır annelerinin, babalarının, çocuklarının veya işte abilerinin falan akrabalarının çocukları da dönsün istiyoruz. Onlar da ölmesin diyoruz. Biz şehit vermek istemiyoruz artık diyoruz. Ama şunu da altını çizelim, bunu da görün. Türkiye Cumhuriyeti terörü yendi. Bu yendiği için konuşuyoruz. Siz köşeye sıkıştırdığımız için teröristler için söylüyorum. Konuşuyoruz, teslim ol diyoruz. Biz terörsüz Türkiye'yi istiyoruz. İnsanlar ölmesin istiyoruz artık.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.
4: Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Uzmanlar, sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve olumsuz gündemin birçok kişide tükenmişlik hissini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında bilinçli farkındalık, yani mindfulness uygulamalarına ilginin arttığını belirten uzmanlar, daha sakin ve dengeli bir yaşam için bazı önerilerde bulunuyor. İşte daha iyi bir yaz geçirmenin 5 yolu. Psikoterapist Mandolin Moody'ye göre insanların hem kişisel hem de profesyonel tükenmişlik yaşadığı bir dönemde önceliklerini yeniden gözden geçirmesi ruh sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanların daha iyi bir yaz geçirmek için önerdiği ilk yöntem açık havada daha fazla zaman geçirmek. Doğayla temas kurmanın stres seviyelerini düşürdüğü ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. İkinci öneri ise ekran süresini azaltmak. Özellikle sabah saatlerinde telefona bakmadan güne başlamanın zihinsel yükü azaltabileceğini

0: göre bilinçli farkındalığı artırmanın bir diğer yolu da duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Sakinleştirici müzikler dinlemek, hoş kokularla vakit geçirmek veya kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabiliyor. Uzmanlar, küçük değişikliklerle geçirilen daha yavaş ve bilinçli bir yazın tükenmişlik hissini azaltarak ruh sağlığını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve sürekli bilgi akışı birçok kişinin kendini tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Uzmanlar, daha sakin, dengeli ve keyifli bir yaz geçirmek için uygulanabilecek 5 etkili yöntemi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Google, Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl boyunca toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisinek salmayı planlıyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in araştırma birimi bünyesinde yürütülen Debug projesi kapsamında ABD'nin Florida ve Kaliforniya eyaletlerinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineğin doğaya bırakılması planlanıyor. Projenin amacı, hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunu kimyasal yöntem kullanmadan azaltmak. ABD Federal Register'da Aralık 2025'te yayımlanan başvuru dosyasına göre deneme 2 yıl sürecek. İlk yıl 16 milyon, ikinci yılda 16 milyon olmak üzere toplam 32 milyon erkek sivrisinek salınacak. Çalışmanın uygulanacağı kesin bölgeler ve başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı. Proje şu anda ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunuyor. Projede kullanılacak erkek sivrisinekler bir bakteriyle enfekte edilecek. Bu bakteriyi taşıyan erkek sivrisinekler doğadaki dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde yumurtalar gelişmeyerek larva oluşturmayacak. Böylece zaman içerisinde hedef bölgedeki sivrisinek nüfusunun azalması amaçlanıyor. Araştırmacılar yalnızca dişi sivrisineklerin insanları ısırarak hastalık bulaştırabildiğine dikkat çekiyor. Erkek sivrisineklerse insanlardan kan emmediği için doğrudan hastalık taşıma riski oluşturmuyor. Debug projesi, Alphabet'in araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında 2014 yılında başlatıldı. Proje kapsamında bilim insanları, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile birlikte sivrisinek kaynaklı hastalıkların kontrol altına alınmasına yönelik alternatif yöntemler üzerinde çalışıyor. Projede kullanılan yöntem, zararlı böcek popülasyonunu baskılamak için uzun yıllardır uygulanan steril böcek tekniğinin bir uyarlaması olarak değerlendiriliyor. Daha önce vida sineği ve Akdeniz meyve sineği gibi tarım ve hayvancılık açısından zararlı türlerle mücadelede de benzer yöntemler kullanılmıştı. Uzmanlar, sivrisinek popülasyonunun azaltılmasının dank humması, Zika virüsü, chikungunya ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılımını sınırlayabileceğini belirtiyor. Yetkililerin onay vermesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak uygulanacak. Google'ın çatı şirketi Alphabet, Debug projesi kapsamında Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl içinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineği doğaya salmayı planlıyor. Wolbachia bakterisi taşıyan erkek sivrisineklerin dişilerle çiftleşmesi sonucu yumurtaların gelişememesi hedeflenirken, böylece hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor. Proje, dank humması, Zika ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklarla kimyasal yöntem kullanmadan mücadele etmeyi hedefliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunan uygulamanın çevresel etkileri de inceleniyor. Onay verilmesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak hayata geçirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Sağlıklı yaşam ve uzun ömür sırları arayanlar için bilim dünyasından çığır açan bir haber geldi. Çin Tarım Bilimleri Akademisi, Çay Araştırma Enstitüsü uzmanları, Mingchuan Yang ve Li Zhou liderliğindeki bir ekip, Beverage Plant Research dergisinde dev bir inceleme yazısı yayınladı. Yüzyıllardır tüketilen Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen geleneksel çayın, özellikle de yeşil çay çeşitlerinin içerdiği zengin kateşin ve polifenol bileşikleri sayesinde kalp sağlığı üzerinde mucizevi etkileri olduğu kanıtlandı. Düzenli çay tüketen kişilerin genel ölüm oranlarında, kardiyovasküler hastalıklarda, CVD ve belirli kanser türlerinde ciddi bir düşüş gözlemlendi. Araştırmanın en çarpıcı kısmı ise ticari çay ürünlerine yönelik yapılan uyarılar oldu. Bilim insanları, marketlerde satılan soğuk hazır şişe çaylar ve son yıllarda popülaritesi artan bubble tea tüketiminin sağlığa yarardan çok zarar getirebileceğini ortaya koydu. Bu tür işlenmiş içeceklerin içerdiği yüksek oranda şeker, yapay tatlandırıcılar ve kimyasal koruyucu maddeler çayın doğal şifasını tamamen yok ediyor. Uzmanlar, bu zararlı katkı maddelerinin obezite ve diyabet riskini artırdığını belirterek işlenmiş çay formlarından uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan taze demlenmiş çay tüketiminin faydaları sadece kalp ve kanser korumasıyla sınırlı kalmıyor. Klinik araştırmalar, çayda bulunan antioksidanların güçlü bir nöro koruyucu etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Düzenli çay içen yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı biyobelirteçlerinde belirgin bir azalma tespit edildi. Ayrıca çaydaki bileşenlerin yaşlılığa bağlı kas kaybını önleme konusunda da etkili olduğu, kas gücünü ve fiziksel performansı desteklediği belirlendi. Bilim insanları çayın mucizevi faydalarını sıralarken aşırı ve yanlış tüketimin getireceği risklere karşı da önemli uyarılarda bulundu. Özellikle ticari çaylardaki pestisit kalıntıları, ağır metaller ve mikroplastikler uzun vadede çok yoğun çay tüketenler için gizli bir tehdit oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra çayın bitkisel kaynaklı hem dışı demir ve kalsiyum emilimini engelleyebileceği bildirildi. Bu nedenle özellikle vejeteryan beslenenlerin veya özel beslenme ihtiyacı olan bireylerin çay tüketimi konusunda ölçülü olması ve çayı yemeklerden hemen sonra içmemesi tavsiye ediliyor. Sağlıklı bir yaşam için en doğru yöntemin katkısız ve taze demlenmiş geleneksel çayları tercih etmek olduğu vurgulanıyor. Çin Tarım Bilimleri Akademisi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, taze demlenmiş çay tüketiminin kalp hastalıkları, diyabet ve kansere karşı koruma sağlayarak ömrü uzattığını kanıtladı. Ancak uzmanlar, şeker ve koruyucu madde deposu olan hazır şişe çaylar ile bubble tea çeşitlerinin bu faydaları yok ettiği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Memur ve emeklinin zam oranları yarın belli oluyor. Muayenelerdeki katılım payları güncellendi. İMEİ kayıt kuralları değişti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,22 artışla 14.382 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,27, holding endeksi %0,17 değer kazandı. Sektör endeksler arasında en çok kazandıran %0,79'da orman kağıt basım, en çok gerileyen ise %0,19'da menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Serbest piyasada dolar 46,69, euro 53,36 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerindeki sert düşüşlerin etkisiyle negatif bir seyir öne çıkarken gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Artan çip maliyetlerinin etkilerinin sektör geneline yansıyabileceğine yönelik endişelerle teknoloji hisselerinde sert düşüşler öne çıkıyor. Teknoloji şirketlerinin yapay zeka harcamalarının olumlu etkilerinin yakın vadede görülüp görülmeyeceğine dair endişeler tekrar küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu. Avrupa borsaları da Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle dün Almanya hariç geriledi. Makroekonomik veri tarafında Euro bölgesinde Haziran ayına ilişkin öncü tüketici fiyat endeksi aylık beklentilerin aksine %0,1 azalırken yıllık %2,8 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Bölgede Mayıs ayına ilişkin TÜFE aylık %0,1, yıllık %2,8 artmıştı. Böylece Euro bölgesinde enflasyonun beklentilerin üzerinde yavaşlama kaydettiği görüldü. Bu yavaşlamada petrol fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Asya borsaları da Hong Kong hariç negatif seyrediyor. New York borsasında teknoloji hisselerinde görülen satış baskısı yeni günde Asya piyasalarına da taşındı. Bölgede Güney Kore borsası öncülüğünde negatif bir seyir öne çıkıyor. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Güne yükselişte başlayan gram altın önceki kapanışa göre %1,1 artışla 6.113 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 10.088 liradan, Cumhuriyet altını 40.234 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da bugün %1 yükselişle 4.072 dolardan işlem görüyor. Petrolde düşüş serisi sürüyor. Brent petrolün varili 77 centlik düşüşle 70,80 dolardan işlem gördü. ABD ham petrolü ise 84 cent gerileyerek 67,74 dolara indi. Her iki petrol türü de önceki seansta %1'in üzerinde değer kaybederek son 4 ayın en düşük seviyelerini test etmişti. Memur ve emeklinin zam oranları yarın belli oluyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları yarın açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Muayenelerdeki katılım payları güncellendi. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. İkinci basamak kamu hastanelerinde 50 lira, üçüncü basamak kamu hastaneleriyle eğitim ve araştırma hastaneleri ve devlet üniversiteleri hastanelerinde 90, vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel hastanelerde ise 100 TL katılım payı alınacak. İMEİ kayıt kuralları değişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yurt dışından getirilen elektronik cihazların kayıt işlemlerine ilişkin yönetmelik ve tebliğde değişikliğe gitti. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle başvurular sadece E-Devlet üzerinden yapılacak. Araçlanma cezası kameraya yöneltti. Trafikte yaşanan uyuşmazlıklar ve Kazalar ve sürücüler arasındaki tartışmalar araç içi kameralara olan talebi önemli ölçüde arttırdı. Piyasada araç içi kamera fiyatları ise ürünün teknik özelliklerine göre 2000 liradan 20.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrıca başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Değer kaybı kaynaklı dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüşün sigortalara olumlu yansıması bekleniyor. MTV ikinci taksit ödemeleri başladı. 2026 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemeler ay sonuna kadar yapılabilecek. Motorlu taşıtlar vergisi vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Aromaterapi ürünlerine yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte bitkilerden elde edilen uçucu yağ içeren ürünlerin satışı yalnızca eczanelerle sınırlandırıldı. Ayrıca ürünlerin ruhsatlandırılması, piyasaya arzı, tanıtımı, üretimi ve ithalatına ilişkin süreçlerde de daha sıkı kurallar uygulanacak. Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara karşı daha yeni kuralları devreye aldı. Buna göre reklamlarda çocuklar hedef alınamayacak, yapay zeka belirtilecek, indirimli satışlarda son 10 gündeki en düşük fiyat baz alınacak. Kanıtlanamayan çevre dostu ibareleri ve takviye edici gıdaların normal besin yerine geçtiğini iddia eden reklamlar da yasaklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osman Gazi Köprüsü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Uraloğlu, Osman Gazi Köprüsü sayesinde 10 yılda akaryakıt zamandan toplam 211 milyar liralık tasarruf yapıldığını belirterek 10 yılda 2 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladık dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi 21 günde rekor miktarda alım yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi sadece 21 günde 1 milyon ton ürün alımı yaparak rekor kırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı toplamda ise 2 milyon ton ürün alımı yapıldığını açıkladı. Bu yıl arpa üretiminde %50 artışla 9 milyon ton rekor beklediklerini belirten Bakan Yumaklı, üreticilere şu ana kadar 2 milyar lira ödeme yapıldığını ve çiftçinin getirdiği her gram ürünün satın alınacağını vurguladı. Gençler için seyahatsever projesinde başvurular başladı. Proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler 6 Temmuz-21 Ağustos tarihlerinde 81 ilde belirlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayabilecek. Projeden yararlanmak isteyen gençler Alo GSB 444-0472 çağrı merkezi üzerinden rezervasyon yaptırarak istedikleri ilde 5 gün süreyle ücretsiz konaklama imkanı bulacak. Projeye ilişkin bilgilere ise seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
2: Sen sesinin güzel olduğunu biliyor muydun?
3: Sesimin güzel olduğunu fark ettiğimde çok utandım.
2: Çok güzel sesim var, çok fena.
3: Çok güzel sesim var, ben ne yapacağım şimdi?
2: Başa bela. İçindeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmemeli. O bizimle beraber çocuk geliyor. Arada bir dönüp ona bir sarılmamız lazım.
3: Gerçekten
2: hatırlamamız lazım.
3: Öyle.
2: O saf halini yani.
3: Ya büyümek ne demek ya?
4: Öyle birdenbire gitmek olur mu? Acısıyla tatlısı aşk oyunu bu.
2: Sevgili Zeynep Dizdar ve Ajda Pekkan aynı sahnede.
5: Bu seferki zor ama değil, seni seviyorum.
2: Az bir şeydi Sezen Aksu'dan sonra senin küçücük.
5: Ben bu yükü taşırım, sen git ki acılanma.
3: Lütfen sokakta kimse yerlere tükürmesin. Gerçekten nefret ediyorum ya.
2: Kesinlikle çok doğru.
3: Görmeyelim yani lütfen.
2: Çok doğru. Çok
3: ekip
2: teşekkür ederim.
3: Ekip de şahane bu arada.
2: Sen herkes de öylesin.
3: Sevgiler Radyo Sputnik ekibine ve size. Sevgili Okan'cığım çok tatlısın. Çok keyifli bir sohbet
2: ediyorum.
3: Oldu.
2: Valla
3: çok güzeldi.
2: Zeynep Dizdar bugün konuğumdu.
4: Gecelerim öyle zor geçiyor. Zehir gibi yüreğim çok acıyor.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
7: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Enerjiniz sevdi.
8: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Benzin fiyatı bu gece artacak. Japonya ve İngiltere açık deniz rüzgar işbirliği yapıyor. İran Meclis Başkanı Karibaf, petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü %20 daha pahalı satıyoruz açıklamasında bulundu. Ayrıntılar bültenimizde. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan değişimle kur hareketlerine bağlı olarak Türkiye'de akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında yeni bir ayarlamaya gidildi. Akaryakıt dağıtım şirketleri de buna bağlı olarak motorin benzin pompa satış fiyatlarını yeniden belirledi. Yeni uygulamaya göre 2 Temmuz Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 2 lira 19 kuruş zam yapıldı. Eşel mobil sistemi nedeniyle artış pompaya 55 kuruş olarak yansıyacak. Japonya ve İngiltere açık deniz rüzgar işbirliği yapıyor. Birleşik Krallık'la Japonya, Japonya'nın Birleşik Krallık'taki açık deniz rüzgar enerjisi projelerine 9 milyar sterline yani yaklaşık 21,1 milyar ABD doları kadar yatırım yapmasını kolaylaştırmayı amaçlayan açık deniz rüzgar enerjisi anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki enerji ve ekonomik işbirliğini güçlendiren 18 milyar sterlinlik geniş bir yatırım paketinin parçası olarak imzalandı. Yatırımların ana odak noktası yüzler açık deniz rüzgar enerjisi projeleri olacak. Birleşik Krallık Kamu Enerji Yatırım Şirketi Great British Energy ile ortaklaşa geliştirilen söz konusu anlaşma Japon firmalarının Birleşik Krallık'ta pay sahibi olduğu 5900 MW güç üretecek Ocean, Greenvolt ve Erebus yüzler açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin geliştirilmesini destekliyor.

0: İran Meclis Başkanı Kalibaf, petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü %20 daha pahalı satıyoruz açıklamasında bulundu. Kalibaf, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkesinin petrol satış fiyatını yaptırımlar öncesi dönemle kıyaslayan Kalibaf, petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü %20 daha pahalı satıyoruz. Denizde ablukayı kaldırdığımız günden bugüne kadar 40 milyon varilin üzerinde petrol ihraç ettik. Bu 10-12 günden kısa bir sürede gerçekleşti. Oysa yaklaşık 50 küsur gün boyunca hiç petrol ihraç etmemiştik ifadelerini kullandı. Kalibaf, İran'ın farklı ülkelerde toplam 24 milyar dolarlık varlığının bulunduğunu ve bunun 12 milyar dolarının ihtiyaç duyulan malların satın alınması için Merkez Bankası'nın tasarrufuna bırakılacağını söyledi. Spot piyasadaki işlemlerle devam edelim. Enerji piyasaları işletme anonim şirketi verilerine göre spot elektrik piyasasına işlem hacmi bugün düne göre %0,6 artarak 2 milyar 202 milyon 508 bin 55 lira olarak gerçekleşti. Gün öncesi piyasada 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20 ila 21 saatlerinde 4500 lira, en düşük saat 12'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 70 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 73,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 71,57 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %1 azalarak 70,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili 67,82 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, Orta Doğu'da arz kesintisi riskinin azalması ve küresel petrol arzına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle gerilemeye devam ediyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Merhabalar, ben Melis Elmen. Prim gün sayısı gözetmeden bizde Uluslararası Sendika Konfederasyonu bana gene dalga geçecekler değil mi? İlgili birimlerine ya da iş kur ben bugün okuyamıyorum. Sanırım bitiriyorum değil mi? Bitirmiyormuşum. Ha, bana son dakika demişlerdi, ben de dakikamı son zannettim. Kamu işçisi için anlaşma sağlanmış. Beni bugün hiç almasalarmış yayına. Sağlandı. Ben size daha da komik söyleyeyim. Rejdestör'ün ilk numaramcığım bilir. Ben bayramda kalktım. Giyindim, süslendim. Metroya iniyorum. İlk numaramcığıma da konuları attım. Melisa Hanım kimseye komikse ne yapacaksınız orada? Ben size kavuşmak için ne bayram dinledim, ne tatil dinledim. Geliyordum yani.
3: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ankara'da NATO zirvesi nedeniyle birçok yol kapatılacak. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren teklif bugün meclise sunulacak. Çocuk sağlığını ilgilendiren hayati branşlarda doktor sayısı hızla azalıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi nedeniyle birçok yol kapatılacak. Ağır tonajlı araçların kent merkezine girişine izin verilmeyecek. Bazı bölgelere de motokuryelerin girişi yasaklandı. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren teklif bugün meclise sunulacak. 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktor öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek. Çocuk sağlığını ilgilendiren hayati branşlarda doktor sayısı hızla azalıyor. Bu yıl TUS'ta 118 doktor için kadro açılan çocuk yoğun bakım branşını yalnızca 5 doktor tercih etti. Yeni doğan branşında 250 doktorluk kadronunsa yalnızca %9'u doldu. Ödemiş Afet Konutları yangının birinci yılında teslim ediliyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangının üzerinden bir yıl geçerken yapımına başlanan afet konutları da tamamlanmaya başladı. Konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak. Doğalgaz boru hattı döşeme platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak 215 metre boyundaki Bahama bayraklı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma yetkisizlik kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Başsavcılık dosyanın tüm ihtimaller değerlendirilerek en baştan ve titizlikle inceleneceğini, olayın hiç soruşturulmamış gibi ele alınacağını açıkladı. Soruşturmaya ait 190 klasör ve arşiv belgeleri de resmi tutanakla Ankara'ya gönderildi. ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandı. Katar Dışişleri Bakanlığı Doha'da ABD ve İran heyetleri arasında yürütülen dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Tarafların nükleer dosya başta olmak üzere gündemdeki konular için müzakerelere devam etme konusunda uzlaştığı bildirildi. Bilim insanları ilk kez sıfırdan yapay hücre geliştirdi. ABD'li araştırmacılar cansız kimyasal bileşenlerden oluşturdukları ve doğal hücreler gibi beslenebilen, büyüyebilen ve çoğalabilen sentetik bir hücre geliştirdiklerini açıkladı. Kavurucu sıcaklara ara hafta sonu arası geliyor. Sıcak hava bugün ve yarın da etkisini sürdürecek ancak hafta sonu Balkanlardan gelen yağışlı havayla yurdun büyük bölümünde sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.
0: Ekonomi.
1: Memur ve emeklinin zam oranları yarın belli oluyor. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Muayenelerdeki katılım payları güncellendi. İkinci basamak kamu hastanelerinden 50 lira, üçüncü basamak kamu hastaneleri eğitim ve araştırmayla devlet üniversitesi hastanelerinde 90, vakıf üniversitesi ve özel hastanelerde ise 100 TL katılım payı alınacak. Trafik sigortası primlerine %4 zam geldi. İstanbul'da 4. basamaktaki bir otomobil için zorunlu trafik sigortası 18.789 liraya, en düşük risk grubundaki 8. basamak sürücüler ise 9.395 liraya yükseldi. Otomobil satışları düştü. Türkiye'de otomobil satışları yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %8,19 azalarak 558.179 oldu. İMEI kayıt kuralları değişti. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle başvurular sadece E-Devlet üzerinden yapılacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Şimdi bugün çok yoğun bir gündem, günümüz olacak daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Radyo programında birazdan sevgili Özgür bizimle beraber olacak. Özgür, ekrandasın, açıdasın şu anda. Neyse, alacağız artık, yapacak bir şey yok. Özgür'le konuşacağız hanımlar beyler, ama öncesinde WhatsApp numaramızı Mikail'e hatırlatacağız. Ya yani Mikail size hatırlatacak daha doğrusu, değerli dinleyiciler. Radyoyu şu anda kulak veren dinleyicilerimize, iki tane çiftimize, kıymetli dinleyiciler, bilet hediye edeceğim, konser bileti. Bugün biraz hızlı bir giriş yapacağız. 13 Temmuz Pazartesi günü Harbiye'de, sevgili dinleyiciler, Harbiye Açık Hava'da harika bir konser var. Türk halk müziği severler katılım gösterebilirler. Radyomuzda ağırladığımız sevgili Oğuz Aksaç ve aynı zamanda Güler Duman'ın birlikte sahne aldığı konserler var, biliyorsunuz. Hakikaten tam bir müzik, tam bir halk müziği ziyafeti. 13 Temmuz Pazartesi akşamı Harbiye'de olacak ve ben konser gününe kadar bilet vermeye devam edeceğim. Yayınımda değerli dinleyiciler, sizlere hediye etmeye devam edeceğiz. Şimdi WhatsApp numaramızı sevgili kardeşim Mikail hatırlatacak. İsminiz, soy isminiz, değerli dinleyiciler, konser tarihini bana yazan ilk iki dinleyicimiz toplamda 4 bilet yani kazanmış olacak. 2 çift kazanmış olacak. Hangi numaraya göndereceksiniz? O Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin. İster yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: BİSAM verilerine göre günlük sağlıklı beslenme maliyeti 880 lira olarak belirlenmiş. 880. En yüksek harcama gereksinimi 258 ile sebze ve meyve. Meyve yiyor musun Simge? Yemiyor musun? Sebze? Niye? Sevmiyor musun? Ha, para diyor, para. Para yok çünkü. Para yok çünkü. Bak ne diyor biliyor musunuz? 30 gün boyunca zaten sağlıklı beslenirsek 26.400 lira yapıyormuş. Allah'ım yarabbim ya. Bak düşün. Açlık sınırı ne kadar? İşte açlık sınırı 26.418 lira. Süper işte. İşte bu. Günlük 880 lira. Başka ne var? En yüksek harcama gereksinimi 258 lira. Meyve ve sebze olmuş. Süt ve süt ürünleri 225. Et, tavuk, balık grubu 171. Ekmek 80. 46 TL. Yağlar. Gıda harcamalarının içeriğine baktığımızda değerli dinleyiciler, en büyük pay %29.3 ile meyve ve sebzeye ait. Et, tavuk, yumurta ve kuru baklagil grubu 26.32 hanımlar beyler. Yani fiyatlar son derece yüksek ve alım gücü bizde yok.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
0: Akif'imin de sesi akıyor yani orada, resmen bildiğin. Ara ara bu tanıtımları duyuyorsunuz ya programlardan, kesitler. Arif'in parmaklarının ucundan, zihninden dökülüyor onlar. Sağ olsun, var olsun canım kardeşim benim. Şimdi o kadar hızlı geldi ki mesajlar değerli dinleyiciler. 13 Temmuz'da zaten sorunun cevabı da buydu. Bugün öyle çok zorlamadım çünkü vaktimiz de dar. Birazdan Mine Ayman da canlı yayında konuğum olacak. Onunla konuşacağız, sohbet edeceğiz. 13 Temmuz'da Harbiye'de bir Türk halk müziği resitali olacak. Gerçekten Türk halk müziğinin iki dev ismi Oğuz Aksaç ve Güler Duman, değerli dinleyiciler, muhteşem bir sahneye imza atacaklar. Harbiye'de harika bir konsere imza atacaklar. Bir süredir bir arada konserler düzenliyorlar zaten. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Önce her ikisine, tüm ekibe, sevgili Hayrettin'e, Şile'ye selamlar, sevgiler gönderelim. Hayrettin Şile'de görüşeceğiz onlarla. Bu biletleri sağ olsun dün itibariyle sevgili Hayrettin kardeşim halletti. Dedi ki gönlümüz zengin dedi, dinleyicilerimize verelim dedi. O gün orada olsunlar dedi. İki tane dinleyicimiz, ilk iki mesajı gönderen dinleyicimiz, değerli dinleyiciler isimlerini bana Akif gönderecek. Ben de onlara isimleri sizden göndermiş zaten. Hemen söylüyorum. Tuğrul Bey, Tuğrul Topçu ve Elif Odabaş. Tuğrul Topçu ve Elif Odabaş dinleyicilerimiz. Akif bir kenara not edelim. Bilgilerini not edelim, telefon numaralarını not edelim. Siz hiç merak etmeyin, biletler size ulaştırılacak. Toplamda iki çift, yani Tuğrul Bey ve Elif Hanım yanınızda birer sevdiğiniz insanla birlikte, eşinizle dostunuzla birlikte iki kişi olarak ne yapabiliyorsunuz? Konsere gidebiliyorsunuz 13 Temmuz'da Harbiye'de. Ama bugün itibariyle şey alamayanlar, bilet kazanamayanlar üzülmeyin. Bu biletleri ben dağıtmaya devam edeceğim kıymetli dinleyiciler. O zaman Öznur, yanımdaki turunculu arkadaş hazır mı? Kamerası hazır mı? Ver onu da. Vay be ya, bizdeki de var ya müthiş bir hız ya. Şuna bak, çat diye hemen değiştirdi görüntüyü.
2: Yayından önce hazırladı sağ olsun.
0: Sese bak. Özgür hoş geldin. Hoş Adını bulduk. Unuttum bir an. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim, iyiyim, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, sağ ol. Yine rakamlarla geldim buraya.
2: Evet, rakamlarla geldim. Şöyle de bir dipnot çekeyim. Fiyat manipülasyonu çok fazla. Yani iki senedir bu enflasyon raporunu tutuyoruz.
0: Evet.
2: Bütün fiyatları neredeyse 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz artık yıllık artışı. Fakat marketlerde bu halk günü vesairesi bilmem nesi, hepsi enflasyonun hesaplanacağı aya denk geliyor. Evet. Yani burada
0: günlere denk geliyor.
2: Günlere denk geliyor. O haftaya denk geliyor. Yani inanılmaz kalabalık oluyor. Fiyatlar aşağıya çekiliyor. Demek ki fiyatlar aşağıya çekilebiliyor.
0: Ne yapalım biz? Çekilebiliyor. Ne yapalım biz, bir de böyle ay ortasında falan mı yapalım acaba hesaplamayı?
2: Bence
0: ay sonuna bırakmadan bir ay öyle yap.
2: Evet.
0: Ya da üşenmezsen bak şöyle değişik bir şey yapalım, tamam abi. Şu da olabilir. Ayın başında, yani şeyden sonra, ikinci haftası daha doğrusu, ikinci ve dördüncü haftası enflasyonun açıklanacağı hafta diyelim. Yani bir sonraki ayın başı. Yani bir ayın ikinci haftası, hatta üçüncü haftası ve
2: üçüncü
0: diğer
2: haftası
0: ayında,
2: daha iyi olur.
0: Tamam, diğer ayında enflasyon açıklanacağı hafta rakamlarını da birbiriyle kıyaslayalım.
2: O şekilde de
0: biraz
2: yapalım.
0: Zor olur belki ama
2: yok,
0: yani sen bir genele
2: yok.
0: Bak, sen bir genele bak, bir de öyle iki haftayı birden kıyaslamış olalım.
2: Çünkü günlük alışveriş yapıyorum, her gün alışveriş yaptığım yerden alıyorum bu fiyatları.
0: Orada bile değişiyor.
2: Evet.
0: Şimdi ben bir kez şöyle bir toparlamak istiyorum. Bizim Özgür'le beraber burada gerçekleştirdiğimiz olay şu hanımefendiler. 2024 yılının Aralık ayında biz asgari ücreti cebimize koyduk. Dedik ki gidelim markete. Marketten sadece mutfakta kullanacağımız ürünleri alalım. Asgari ücretin tamamını orada harcayalım dedik. Ve ay ay devam ettik. 2024 Aralık ayında başladığımız bu olaya 2026 Temmuz ayına geldiğimizde neler ne kadar değişti bugün bir kez daha göreceğiz. Ben susuyorum. Vaktimiz dar.

0: Diğer taraftan 6 aylık mutfak enflasyonumuz %39,21. Geçen ay %63 olarak çıkmıştı. Ramazan'dan çıkmanın etkisi vardı geçen ayki fiyatlarda, onu da söylemiştim. 10 aylık mutfak enflasyonumuz %11,14. Geçen ay %93,66'ydı. 12 aylık mutfak enflasyonumuz da %105,11. Geçen ay %116,94'tü. Diğer taraftan asgari farka bakacak olursak %121,53. Yani 2024 asgari ücretle şu ankinin arasındaki bu sepetin maliyeti %121,53. 2 senelik.
1: %121,53 artmış,
0: evet,
1: mı?
0: Evet, artmış. 2024 yılındaki asgari ücretli bir çalışan bu sepetin aynısını bugün almaya niyetlense cebine ekstradan 40 bin lira daha koymak zorunda. 22.104 liralık sepetten bahsediyoruz. 2026 yılı asgari ücret bir çalışan 2024 yılındaki bu sepeti aynısını bugün almaya çalışsa cebine ekstradan 34.119 lira daha para koymak zorunda.
1: Çok fena.
0: Yani daha önce söylemiştik, madem asgari ücretle bir standartı yok, onun bir eşel mobil olayı yok. Yani benzindeki gibi otomatik olarak düşüyor fiyatlar ya da yükseliyor. Kimse buna ekstra müdahale etmiyor. Yani bu bir hükümetin talebiyle olan bir şey değil. O bir sabit sistem. Küreseldeki fiyatlar düşünce düşürüyor, yükselince yükseltiyor şeklinde. Asgari ücrette de ihtiyacı zaten belli. Dün açıklandı açlık ve yoksulluk sınırı. Sen de programda söyledin. Onun zaten altında. Ya verelim bu sepeti. Bu sepeti endekslesinler asgari ücreti. Fazla bir şey istemiyoruz. Bize %150 verin demiyoruz. %200 de verin demiyoruz. Ki zaten asgari ücretin 50 bin lira 100 bin lira olmasının karşısındayım ben. Evet. Enflasyonun düşük olmasını istiyorum. Alım gücünün yükselmesini istiyorum. Daha önce burada yaptık, 200 lirayla ne alabiliyoruz ya da 5 tane ülke seçtik. 5 ülkenin en yüksek para birimiyle, en büyük para birimiyle ne alışveriş yaptığımıza baktık. Birisi bir aylık mutfak alışverişini yapıyor, biz 200 lirayla peynir alamıyoruz.
1: Evet. Yarın bu arada enflasyon rakamları açıklanacak. O enflasyon rakamlarını da göreceğiz ama biz burada sadece mutfak enflasyonuna bakıyoruz. Özgür, ekleyeceğin bir şey varsa ekle, yoksa son bir kez daha net bir şekilde koparıp alacağımız şekilde bir toparla, bir tekrarlayalım, ondan sonra vedalaşalım.
0: 2024 Aralık ayında 22.104 liraya yapmış olduğumuz alışveriş sepetinin aynısını Haziran ayında 62.194 liraya yapıyoruz. Bir önceki aya kıyasla mutfak enflasyonumuz %1,05. 6 aylık mutfak enflasyonumuz %39,21, 10 aylık mutfak enflasyonumuz %11,14, 12 aylık mutfak enflasyonumuz %105,11.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayağına, ağzına, yüreğine sağlık. Evet. Hanımlar, beyler, devam ediyoruz canlı yayınımıza. Özelleştirme, özelleştirme. Aslında keşke bu böyle algılansaydı. Özelleştirme. Ama öyle algılanmadı, özelleştirildi.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında konuk savunma bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verilecektir açıklaması geldi değerli dinleyiciler. Birazdan bu arada enflasyon rakamları dediğim gibi yarın açıklanacak. Bakalım orada rakamlar ne olacak? Tabii bu rakamlar sonrasında ki durumlardan bir tanesi işte maaşların zamları.

belirlenecek olması, al sesi komple sevgili Mikail, belirlenecek olması. Madımak katliamının 33. yıl dönümü ve Sivas'ta insanlar buluştular. Anma programında Özgür Özel'in katıldığı bir yürüyüş vardı. Özel, insanlığa karşı suçların zaman aşımına uğramaması gerekiyor ve Sivas katliamının da bir insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesi, her türlü zaman aşımından muaf olması gerekiyor dedi. Ve yürüyüş katliamın yaşandığı Madımak Oteli'nde son buldu. Özel burada yaptığı açıklamada da devlet tarafından resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz, Temmuz'un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz açıklaması, sevgili dinleyiciler, Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklama. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz ve bunu gerçekleştirenlerin tabii ki en ağır cezaları almasını istiyoruz. Ama işte o kocaman bir ama değerli dinleyiciler. Kumar bağımlısı ateşe yardımcısı konsolosluk kasasından 180 bin dolar çaldı diye bir haber var. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda görevli ateşe yardımcısı Özer Y, kendisine emanet edilen konsolosluk kasasından 180 bin dolar çalıyor. Parayı sanal bahiste kaybediyor. Şüpheli soruşturma sonucunda suçunu da itiraf ediyor. Hakkında zincirleme şekilde zimmet suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer taraftan da Özer Y'nin 2017, 2018 ve 2022 yıllarında kumar bağımlılığı nedeniyle Amatem'de de tedavi gördüğü bilgisi var. Değerli dinleyiciler, özür dilerim, bunu da sizlerle paylaşmış olalım bu yeni gelen günde. Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvurular için son günün 10 Temmuz olduğunu belirtti. Değerli dinleyiciler, İşkur aracılığıyla sağladığımız engelli ve eski hükümlü hibe desteğine Mayıs ve Haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz açıklaması, kıymetli dinleyiciler, bakanın yapmış olduğu açıklama. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 61. celse mahkeme salonunda çıkan bir tartışma, Ekrem İmamoğlu'nun çıkarıldığı bilgisi salondan. Mahkeme başkanıyla arasında savunma takvimi nedeniyle bir tartışma yaşanmış. Tartışmanın büyümesi üzerine de İmamoğlu ve bazı CHP milletvekilleri, avukatlar ve izleyiciler salondan çıkarılırken duruşmaya ara verildi bilgisi var. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 61. celse, değerli dinleyiciler, bugün görülüyor. Onu da bir kez daha sizlere hatırlatmış olalım bu yeni gelen günde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dava vardı biliyorsunuz. İstismar davası, orada bir karar. Stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına yönelik davada karar çıktı. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan Durmuş Uğurlu 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim Beşlioğlu 1 yıl 15 ay, Recep Seven 6 yıl 3 ay, Halil İlker Güner de 1 yıl 16 gün 16 ay 3 gün şeklinde cezalar. Beraat eden isim de Ramazan Çetin. Atılı suçlardan beraat etmiş değerli dinleyiciler. Bu da bir başka haber. NATO zirvesi, bu NATO zirvesiyle ilgili protestolar devam ediyor. Sosyal medyada ardı ardına şeyler görüyoruz. Makyaj arka taraf. Fakirliğin gizlendiği, yani arka tarafta fakirlik, ön tarafta aman kimse görmesin, her şey günlük gülistanlık denilsin ve dünyalar öyle böyle değil, yani sağlam paralar, değerli dinleyiciler, orada ne oluyor, harcandığı bilgileri geliyor bizlere. Ne diyoruz, bizim halk arasında bir meşhur bir cümlemiz vardır. Neydi o cümle Mikail? Ya neydi? Benim ışıklarım niye yanmıyor bu arada? Ne oldu? Çok mu geliyor fatura? Bana
Benim ışıklarım niye yanmıyor dedim Mikail'e. Abi böyle çok daha güzel. Neredeyse mum yakacak şuraya. Oldu olacak, ben kapıya girerken çapıt bağla da bari. Dilek minek falan tut. Kilit as, bir şey yap yani. Benim ışıklarım, şimdi bizim stüdyomuzda hanımlar beyler anlatayım size. Karşı tarafımızda ve bu köşelerde falan bizim ışıklarımız var. Çok artistiyiz yani. Acayip, havamızdan da geçilmiyor. Çok şükür paramız da var. Ondan sonracığım, ama gereksiz yere harcamıyoruz. Böyle kamuflaj yapmıyoruz. İhtiyacımız olanları alıyoruz. Paramız var, harcıyoruz abi. Işık mı lazım? Al ışık. Mikrofon mu lazım? Ya, al mikrofon, parası neyse al git şurada kredi kartından çek gibi. Normalde bizim ışıklar yanıyor. Bize de güzel bir hava veriyor. Bugün ışığımı söndürmüşler. Şimdi fark ettim ha. Niye? Zam gelecek. Elektriğe zam gelecek. Paradan bahsedip paramız var deyip arkasından abi elektriğe zam gelecekmiş diye bir bahaneyle ışığın söndürülmesi. Bir şey söyleyeceğim. Bir tek bende mi sönük, herkeste mi sönük? Herkeste sönük. Bak eğer sadece bende sönük olsaydı çok kötü bozulurdum. Çok kötü küserdim yani. Acayip küserdim. Hanımlar beyler, nereden geldik biz bu konuya? NATO dedik, kamuflaj dedik, sosyal medya dedik. NATO'dan çıkamamış mıydık? Bakayım. Tabii NATO'dan çıkamadık. Ha, bizde bir laf vardı halk arasında dedik. Neydi o? Lan bak onu ben de unuttum ha. Az önce Mikail'e sordum. Öznur şey dedi. Hani ayranlı, ayran içmeli bir şey var ya. Ayranı yok içmeye misali olan bir atasözümüz var ya bizim, onu söyledi. Canım benim ya, benim canım editörüm. Bir de şey vardı ya. Dur var ya bak, bu iş var ya çok kötü noktalara gider. Yani kelden melden yürürsek hiç işin içinden çıkamayız o zaman. Neyse, yani paramız bol, saçacak yer mi arıyoruz? Bunu ihtiyacı olan yerlere kullansak bu paraları daha mantıklı değil mi diye insanın aklına geliyor hanımlar beyler. Bu arada Ankara Valiliği NATO zirvesi kapsamında uygulanacak yeni yasakları duyurdu. 5-10 Temmuz tarihleri arasında ağır tonajlı araçların kent merkezine girişi yasaklandı. Ayrıca çok sayıda yol trafiğe kapatılıyor ve belirli güzergahlarda moto, kurye değerli dinleyiciler faaliyetlerine izin verilmeyecek. Soracıma park yasağı yine uygulanacak belli noktalarda. Gıda ve ilaç taşıyan araçlarla ilgili düzenlemeler var, belli saatler olması gerekiyor kıymetli dinleyiciler. Neden? NATO. Hadi buyur bakalım. Haydi buyur bakalım sevgili dinleyiciler. Tekrar merhabalar Okan Bey. Aydınlarını yakan, cezaevine atan tek ülkeyiz sanırım. Elinden geriye dönük engelli haklarını geri versinler, başka ihsan istemez demiş Zafer Bey, göndermiş. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum kıymetli dinleyicimize hanımlar beyler. Şimdi birazdan sevgili Mine Ayman konuğum olacak. Mine ile hem meslektaşım hem de bir taraftan da güzel şarkılar kendisi yapıyor biliyorsunuz. Yeni bir şarkısını da yine paylaştı. Biz de kendisini burada misafir edeceğiz. Onunla da güzel. Hatta Mine'nin bir de şöyle astroloji tarafı da var. Mine'nin bugün biraz astroloji tarafından da konuşmak istiyorum. Burcunuz neyse, burcunuzla ilgili yorumlar da bekliyorsanız gönderebilirsiniz. Mine'ye yorumlatalım geldiği zaman. Mine stüdyomuza geldiği zaman hangi burç? Nasıl? Bak işte deyince, burç deyince bir anda nasıl coştular? Burçlar gelmeye başladı. Değerli dinleyiciler, 0505 171 66 56 bedava burç analiz hizmeti geldi. Sevgili Mine'yi hazır buraya getirmişken, Mine Ayman'ı, burçlarla ilgili olarak da sorularınız varsa, merak ediyorsanız, ben şu burcuyum ne olacak ne bitecek diye soruyorsanız 0505 171 66 56 numaralı değerli dinleyiciler hattımızdan, bize WhatsApp hattımızdan gönderebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Canlı yayında onu da konuşacağız. Benzine zam geldi. Fiyatlar gece yarısı değişti. Bunu duyurmuştuk zaten. Benzinin litre fiyatına 2 lira 19 kuruş zam olarak yansıdı. Eşel mobil sistemi nedeniyle artış pompaya 55 kuruş olarak geldi kıymetli dinleyiciler. Bu arada barajlardaki doluluk oranları ile ilgili olarak İSKİ'nin çıkardığı şeyler var. Yani İSKİ bunları söylüyor. İSKİ verileri var biliyorsunuz. İstanbul'da su sağlayan barajlarda doluluk oranı 2 Temmuz itibarıyla
%64.3. En yüksek doluluk %89.16 ile Ömerli Barajı'nda olmuş. Bu sene var ya güzel yağış almıştık. Ondan sonra acıma o güzel yağışların tabii nedir? Öyle yani. Ay NATO kafa NATO mermerlerin NATO'su demiş dinleyicimiz. Melih Seçkin göndermiş. Vallahi harika. NATO kafa NATO mermer. Şiarımız itibardan tasarruf olmaz demiş sevgili dinleyicimiz Turhan Bey göndermiş. Neydi? İtibardan tasarruf olmaz. Aa gözlüm aç beni bir duyayım. Hep beraber arkadaşlarımla beraber arkadaşlar 3'e kadar sayıyorum itibardan tasarruf olmaz diyorum. Sevgili dinleyiciler sizler de orada lütfen arabadasınız evdesiniz neredeyseniz nerede olursanız olun hep beraber ne diyoruz? Bir dakika oğlum sayacağım 3'e kadar. Sevgili dinleyiciler 3'e kadar sayıyorum. 3 deyince 1, 2, 3 iyi itibardan tasarruf olmaz. Bravo alkışlıyorum hepinize helal olsun size. Sevgili dinleyicilerimiz siz de söylediniz mi? Okan Bey İzmir'den merhaba. Adaşım hanımefendiye burcumu söyleyeyim demiş. Başak Burcu Mina Hanım göndermiş. Dur bunu ben okunmadı olarak işaretleyeyim mi? Heh, okunmadı olarak işaretledim ki Mine geldiği zaman sorarız. Hanımlar beyler kaç saatimiz? O vakit gelmiş. O zaman sizlerden yüksek müsaadenizi istiyorum. Kısacık mini minnacık bir ara sonra tekrar burada sizlerle birlikteyim. Mine ile beraber burada olacağız.

0: Bizim Nurcan zehirlenmişti. Bu kadar rahat söylüyorum ha. Zehirlendi ya, önemli bir şey yok. Balık yemiş. Bana bir gün önce balık yedim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Ben de çok oralı olmadım. Meğer zehirlenmiş. Bayat balıkları mı yediriyorsunuz bize ya? Burada Eminönü'nde yemiş ekmek arası. Bir de balığı da çok sevmiyorum Okan Bey dedi bana. Bu zehirlenme olayı bir süre sonra ortaya çıkıyor. İlk saatlerde falan değil. Nurten Hanım'la konuşmuştuk, sağ olsun anlatmıştı bize. Yani dikkat edelim, ne diyeyim. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın. Hep biz anlatıyoruz yani. Üzerimize böyle bir sorumluluk yüklenmiş. Biraz da biz kendimiz kaşınmışız. Sloganı böyle belirleyince anlatılmayanları anlatıyoruz. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Ha, Mustafa Hoş'la karşılaştım. Okan ne haber dedi. İyi abi, sen nasılsın dedim. Ne yapıyorsun dedi. Yayına gireceğim abi dedim. Gel beraber yayına girelim dedim. Güldü ve sessizce oradan uzaklaştı. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve konuğum sevgili Mine Ayman. Alkışlasanız onu. Mine hoş geldin.
1: Hoş bulduk her zamanki gibi.
0: Alkışlasanız onu bir çay böyle geriye doğru çekilerek böyle.
1: Yani o gayet o coşkuyu hissettim, ekip şahane. Radyo Sputnik ailesi. Süper. Valla stüdyo yine süper.
0: Sen de öylesin.
1: Şu anda
0: bugün
1: yayındayız herhalde.
0: Yayındayız.
1: Hayır, radyoda ayrı.
0: Kamera seni çekiyor, görüntüdeyiz.
1: YouTube canlı yayınında mıyız?
0: Telegram'da canlı yayındayız. İzliyoruz. Daha sonra kesitleri sosyal medyada göreceksiniz.
1: Benim o kesitler süper oluyor ya. Çok canımsın, gülüyorum. Canımsın. Harika.
0: Şimdi bugün de oradan çok acayip kesitler çıkaracağız. Yani bugün Mine ile hem konuşacağız hem bol bol sohbet edeceğiz. Ayrıca şu yumurcaklardan çektireceğiz sevgili Mine'ye. Mine içeri giren, onların içinde ne var diye sordu bana.
1: Dedi ki sevgili dinciler, yarım gram cumhuriyet. Şansına
0: yarım demedim,
1: ne çıkarsa
0: bir kere,
1: dedi.
0: Gram çeyrek
1: şansına
0: dedim.
1: Şansına ne çıkarsa
0: yarım
1: dedi.
0: Yarım hiç demem.
1: O zor diyorsun.
0: Yani artık ya gram diyoruz ya çeyrek diyoruz. Şimdi sevgili dinleyiciler, ben Mine'yi biliyorum. Mine astrolojiyle de bir astroloji tarafı da var onun. Zaten 10 parmağında 10 marifet, konuşacağız birazdan. Dolayısıyla 0505 171 66 56, hazır yakalamışız bedavadan.
1: Astrolog
0: ayağınıza geldi misali. Burçlarınızı bize gönderiyorsunuz. Hangi burç olduğunuzu sevgili Mine'den de yorumlamasını isteyeceğiz. Mine, 0505 171 66 56. Şimdi öncelikle hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yepyeni bir şarkı geldi. Sosyal medyada video müzik platformlarında orada burada paylaşman gereken yerlerde paylaştın. Çok da güzel gidiyor, görüyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Anlat önce hikayesini, klasik senden dinleyelim. Nereden aklına geldi, nasıl seçtin, ne oldu, ne bitti? Onu bir dinleyelim
1: ya,
0: önce.
1: Galiba benim bütün şarkılarım çok kadersel ilerliyor. Çok ya, önüme geliyor, denk geliyor. Adam olaydın.
0: Hepsinde böyle mi oldu?
1: Hepsinde düşünüyorum böyle oldu. Hmm. Gerçekten yani benim kendi yazdığım Kırık Günler'de bile öyle oldu. Hmm. Yani Deniz Arcak'la feat yaptım Kırık Günler'de. Hmm. Deniz bana dedi ki hadi şarkı yaz. Hmm. Mesela bak, hep bir şey akış önüme geliyor. Hmm. Ve akışa çok inanıyorum. Hmm. Yani Deniz Arcak benim hocam, müzik hocam. İşte ben daha önce yazdığımı söyledim, bıraktığımı söyledim falan. Hadi dedi, şimdi hemen şarkı yazıyorsun dedi. Yani hmm, o Kırık Günler 5-10 dakika içinde yazdım ve Deniz Arcak anında besteledi ve bence bu bir kadersel bir şey. Yani plan yok. Hmm. Ferhat Göçer'le Reva'yı yaptım. Hmm. Böyle bir plan yok. Yani hmm, tamamen espriyle başladı. Bence daha iyi tabii ki. Hmm. Çünkü kader seni yönlendiriyor ve hep sonuçlar
0: onun
1: güzel oluyor.
0: Daha güzel oluyor.
1: Çok
0: değil mi?
1: Çok daha doğal oluyor. Çünkü zorladığın şeylerde sıkıntı yaşıyorsun. Hmm. Mesela
0: sen de daha rahat oluyorsun, tabii, tabii, daha relax oluyorsun.
1: Mesela
0: galiba
1: bak, Böl Beni şarkısını yıllar önce Barlas bana oku dedi. O zaman okumamıştım söz müzik Barlas Erinç'in ki ben kimseye yar olmam da onundur. Çok severim Barlas şarkılarını da. Ben Böl Beni oku dedi. O zaman okumamıştım. Sonra yıllar sonra okuyayım dedim. Hı. Ya şarkıya 4 aranje falan yapıldı. Beni var ya, en kanırtan, en zorlayan şarkı mesela Böl Beni oldu. Bir türlü istediğimiz gibi olmuyor. Ya aranje olmuyor, ya vokal olmuyor, ya bir sorun. En sorunlu şarkı
0: onda
1: Böl
0: mı,
1: Beni'ydi.
0: Bahsettiğin durum onda olmadı mı peki? Yani?
1: Onda olmadı işte. Zorlamış oldum. Aslında kader bana bunu bu kadar zorladı. Bu arada sonuç güzel. Hı. Ama o sonuca gelene kadar beni en uğraştıran iş o oldu. Ama mesela diğer işler o kadar akışında ki, yani telefon rehberi de çok rahat çıktı. Hı, hı. İşte ben kimselere yar olmam aktı anında, aranjesi 5 dakikada çıktı falan. Hı hı. Ondan sonra yani çok zorlamamak lazım. Zorlayınca yoruluyorsunuz.
0: Hayatta
1: sonunda
0: böyle,
1: yine
0: hayatta böyle mi? Yani sadece müzik olarak değil. Sen
1: değil,
0: hani
1: evet.
0: Mesela Mine normal hayatında
1: de zorladığım da şeyler. Tabii bak, nasıl biliyor yani. Mesela bazen birini çok sevdiğini zannediyorsun. Hı. Bir ilişkiyi sürdürmeye çalışıyorsun. Hı. Ya seviyorsun zannetmiyorsun da aslında seviyorsun ama hı, yok olmuyor, o karşıdakiyle yaşaman olman hı, mümkün değil. Aynı kafada değilsin, aynı ruh halinde değilsin, seni anlamıyor, hı, aynı hayalleriniz,
0: sen niye
1: idealleriniz
0: bu konuya girdin
1: yok.
0: Bakayım? Ya niye örneği buradan
1: dert
0: verdin yine? Ne oldu? Hayırdır? Yani Mine ile bugüne kadar 3 mü 4 mü ne oldu program?
1: Yok canım, bu 3. galiba.
0: 3 oldu evet. Yani hiç aşk konuşmadık biz bugüne kadar.
1: Aşk konuşalım.
0: Daha doğrusu senin aşk hayatını konuşmadık.
1: Aşk konuşalım. Adam olaydını boşuna mı yaptım? Adam olaydın beni alaydın. Almadın. Bak ne haldesin diye.
0: Ha böyle enerjiyle gelmiş bir şarkı yani.
1: Yok onu şimdi anlatayım öyleyse.
0: Vallahi biz kayıtlara o girdi onu kullanırız.
1: Faruk K. Sevgili Faruk K.
0: Ben Faruk K. Maruk K. falan dinlemem. Buradan selamlar gönder. Onunla da güzel bir program olmuştu ama. Abi biz şeyi aldık.
1: Mesajı aldık
0: bitti.
1: Şöyle Faruk K. Röportaj yapmıştık kendi radyo programım için. Çok da severim, eski de tanırım. Mileciğim dedi yani ne istersen dedi, benden okumak istediğim bir şey varsa hani.
0: Vay
1: dedim
0: arkadaş.
1: İstemez miyim? Adam olaydın.
0: Hayır yani bunu var bir de Mine'ye söylüyor. Hani
1: ben yaparım bırakmam ya, biliyorsun.
0: Şimdi bak hani Faruk K hani öylesine şimdi Mine
1: aşk öylesine olsun,
0: söyleyecek
1: bana.
0: Hayır diyecek bir insan değil yani. Mine çünkü insanları dikkatle dinler, dikkate alır.
1: Böyle her dediğini ciddiye alır.
0: Ciddiye alır.
1: Verdiği yani sözü tutmasını bekler.
0: Bu kadar yani. Bu kadar.
1: Ferhat Göçer de ilk 2022 yılında espri yapmıştım. Aşk olsun bir benle düet yapmadınız diye. O ara bir sürü 10 tane gençle düet yaptı tanınmayan yeni isimlerle. Dinledim o düet albümünü dinledim. Bitti stüdyoda. Aşk olsun dedim. Bir benle düet yapmadınız.
0: Çat diye yaptı ondan sonra.
1: Sonra dedi ki yapalım senle de. Belki dediğin gibi o an öylesin.
0: Yalnız şunu da buradan ifade etmek lazım.
1: Müzik sektörüne beni kazandırdı.
0: Hakikaten ya. Ferhat Göçer'e de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Gerçekten bambaşka bir insan
1: çok,
0: ya. Ne oldu onun bu sene yazan merhaba partisi
1: ya,
0: bana?
1: Ya Ferhat Göçer.
0: Bir merhaba demedik
1: buradan
0: mi?
1: Buradan canlı yayından da söylüyorum. Bakın herkes yaza merhaba partisini bekliyor. Üzerimde ciddi baskı var.
0: Pardon yani.
1: 2-3 haftaya yapıyoruz.
0: Yapıyor muyuz?
1: Yapıyoruz. Peki. Artık dedi ki bizim orası dedi Beykoz çok esiyor dedi. Anca ısınıyor dedi.
0: Bahaneye bak arkadaş ya. Ama gerçekten.
1: Çok soğuk
0: çok
1: oluyor
0: güzel,
1: orası.
0: Çok güzel. Şimdi Ferhat Göçer değerli dinleyiciler sağ olsun. Böyle bir yaza merhaba ve yaza veda şeklinde partiler düzenliyor. Çok da güzel oluyor. Mine de sağ olsun biz davet ediyoruz. Sen adam olaydına devam et.
1: Adam olaydında da işte Faruk'a adam olaydını okusam dedim izin verir misin? Tabii ki Mineciğim dedi. Yap dedi. Yani sağ olsun çok teşekkür ediyorum. Şarkıyı hediye de etti. Ama adam olaydını yaparken de biraz zorlandık. Faruk'a ilk aranjeyi beğenmedi. İkinciyi de ben beğenmedim. Bu üçüncü aranje.
0: Üçüncü ikiniz birden beğendiniz yani.
1: Tabii.
0: Aranje bittikten sonra sen tabii Faruk K'ya gönderiyorsun.
1: Tabii. Şimdi tabii şarkının söz ve bestecisi olarak onun onayı çok önemli. İlk yaptığımı aslında ben beğenmiştim ama o çok daha kafasında başka bir şeyi düşünüyorum dedi. Sonra başka bir aranjöre. İlk aranjör farklıydı olmadı. İkinci aranjör farklıydı. İkinci gelen yok yani şey aşırı Alaturka falan yok dedim. Hani benlik değil tarzım değil. Ondan sonra Faruk A dedi ki ya daha elektronik olsun dedi. Erol Temizel'le mi yine çalışsan dedi. Dedim Erol Temizel benim canım. Canıma minnet. Hemen Erol Temizel'e gittim ve sağ olsun uçurdu şarkıyı. Yani zaten çok güzel bir şarkı ama 90'lardaki sound bambaşka. Bizim yaptığımız bambaşka. Erol Temizel o kadar başarılı bir aranjör ki ve elektronik müzikte özellikle dans müziğinde çok usta olduğu için biliyorsun Romeo'yu kibiri falan yanma demezler yanan adamayı falan yapmış bir adam. Hepsine hayranıyım o şarkıların aranjelerin. Adam olaydını da uçurdu. Faruk K'a da dinlediğinde işte bu dedi. Çünkü başka bir şey daha yani çok ters köşe olsun dedik. Orijinaliyle alakası yok yani hiçbir şekilde. Gümbür gümbür bir yaz şarkısı oldu. Üçüncü seferde oldu. Yani adam olaydın da biraz zorladığımız bu, doğrudur.
0: Mine süreç ne kadar? Yani ne kadar sürdü bunun stüdyo okumaları tamam bitti. Sonra aranjesi bütün
1: yani
0: her şey hazır hale.
1: Bir de klibi var. Herkesin okeyini alıp herkesin mutlu olması ve üzerine klip falan derken 3-4 ayı buldu. Şarkı zaten Hall Production'dan çıktı. Halil Güzel benim yapımcım. Klibimi de o çekti. Klip de biraz acele geldi. Çünkü vakit artık kalmamıştı. Bir hafta kalmış şarkı çıkıyor, klip yok. Apar topar Halil'le ve ekibiyle buluştuk. Kısırkaya'ya gittik. Biliyorsun bu Sarıyer, Kısırkaya plajına. Oranın bir de orman alanı falan var. Çok güzel. Ben bayağı Heidi gibi ormanda dağda bayırda.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim. Çok güzel. Yani sevgili Mine'nin, Mine Ayman'ın böyle nedir, kliplerine de baktığınızda o şarkıyla cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl, yani o güzel bir şey gerçekten. Onu
1: bütün kliplerim renkli, evet. Bu arada bir tek Sev Beni klibim daha böyle siyah beyaz gibi, biraz daha sonbahar modu gibiydi o. Hı hı. Ki o da çok şık bir klipti, ama onun dışında bütün kliplerde bol kıyafet, işte bol renk. Reva'dan beri çok fazla renkli klipler.
0: İnsanların görmek istedikleri şey bu galiba, değil mi? Yani
1: bence öyle. Yani o, sıkıcı klipler.
0: Böyle hareketli, canlı, renklerin canlı olduğu, renkler, dansların olduğu.
1: Canlı olsun, dans. Keşke bir dansçıların falan da olsa, ama bütçemiz yetmedi. Yoksa da
0: çok ciddi paralar ama burada dönen paralar.
1: Dansçılar tabii ki çok ciddi para. Yani oraya ben 4-5 kişi koymaya kalksam, bunun koreografisi, dansı, kıyafeti, stylingi. Yani dansçılarım olamadı. Reva'da vardı. Reva'da daha zengindi.
0: Reva'da bir de Ferhat döneminde Göçer de vardı.
1: Ferhat, yani. Ama klibi ben çektim. Ferhat Göçer çekmedi. Ferhat Göçer şarkıyı hediye etti. Feat yaptı. Klibime kalktı. İzmir'e geldi. Ama herhalde 2022 yılında daha zenginmişim ki klibimde böyle lüks arabalar.
0: Yani genelde böyle müzik yapmaya başlayan insanlarda zenginleşme emareleri olsun diye beklenir, ama
1: bizde
0: genelde
1: tam tersi.
0: Bitiyor.
1: Türkiye'de tükeniyor. Şarkı yapmak çok zor. Klip ayrı, şarkı ayrı. Aranjesi, yani hani Allah'tan şarkılarımı hediye ediyorlar, ama bunun aranje kısmı var, dünya paralar, çok iyi isimlerle çalışıyorum, klip öyle, yapımcında bir yere kadar, bunun işte PR'ı var, sosyal medyası var, o su var, bu su var falan, hiç kolay değil, benim için bile kolay değil ki ben birçok şeyi bana favor yapıyor insanlar, jest yapıyor, karşılıklı bir şeyler yapıyoruz, jestleşiyoruz falan, bana bile yani ciddi paralara geliyor. O yüzden de artık lüks klipler ve dansçılar kullanamıyorum.
0: Peki şeyi soracağım sana Mine. Başladığın günden, yani şimdi Mine, tabii ben işte sosyal medyada paylaştığımız bir video var. Girişte kullandığımız bir video çektik program tanıtımı için. Biz Mine Radyo Camiası'nın bilinen isimlerinden, eski isimlerinden ve mesleğin ilk isimlerinden bir tanesi.
1: 93'ten beri tabii, çocuk yani, yaşımda yerel radyoyla başladın.
0: Ve o günden bugüne de gerçekten çok güzel programları hala da devam ediyor programlarını, ama bir taraftan da o müzisyenlik kimliğini de artık aldın. Şeyi soracağım sana, başladığın günle bugün arasında, ama müzik için soruyorum bunu, tamam. Sadece başladığın günle bugün arasında bir değişiklik var mı sende, yani daha da bir geliştim, daha da yeni
1: tabii,
0: yeni şeyler öğrendim falan
1: şöyle,
0: gibi.
1: 2022 yılında ses eğitimi olmadan sadece bir anlık bir gaza gelmeyle, 99'da da benim albüm hayalim vardı, cesaret edip yapamamıştım. Ama Ferhat Göçer'in desteğiyle, çok önemlidir yani, mihenk taşı oldu yani müzik kariyerimde Ferhat Göçer. Ve Reva'daki okumam tamamen doğal okumamdır. Yani hiçbir çalışma olmadan yaptığımız ve çok da samimi, çok da sıcaktır, tatlıdır ki Reva hala en çok dinlenen ve beğenilen şarkım. Daha Reva'yı geçemedim. Yani güzel işler yapıyoruz ama daha onu geçemedim. İnşallah kendi şarkımla yarışıyorum şu
0: i̇nşallah,
1: anda.
0: İnşallah.
1: Geçmek için. Sonrasında şöyle, hem işte ben kimselere yar olmamda okuma koçuyla çalıştım, sevgili Fatih Ertürk'le, selam olsun, çok ustadır. Yani daha profesyonel ilerlemeye başladım. Yani yönetmenlerim her zaman profesyoneldi, aranjelerim her zaman profesyoneldi, ama artık okuma tekniği olarak da çalışmaya başladım. Zaten son bir yıldır Deniz Arcak'tan dersler alıyorum okuma koçluğu, daha öncesinde Sibel Tüzün'den dersler aldım. Hani usta isimlerle çalıştım. Bir kere okuma tekniğim artık daha güzelleşti. Sesim daha açıldı. Yani yeni okumalara da baktığınızda çok daha güzele doğru gidiyor, iyiye doğru gidiyor. Sonuçta hani konservatuarlı değilim, sahnede yetişmedim. 99'da evet bu işe niyet ettim ama
0: Mine,
1: ciddi
0: bu çok,
1: ciddi aslında.
0: Bu çok güzel bir şey ya. Böldüm ben sözünü ama. Yani bu senin yapmayı istediğin bir hayalin
1: gerçek oldu, evet.
0: Evet, yani şöyle de bir şey olabilirdi. Ya ben bir hayalimi gerçekleştireceğim kardeşim. İyi olsun ya da olmasın, çekilirim kenara. En azından yapmış olurum. O hayalim gerçekleşmiş olur. Ama sen de öyle değil. Sen bir hayali gerçekleştirip ardından üstüne koyarak da devam ediyorsun.
1: Evet.
0: Şeyi soracağım
1: çünkü
0: sana.
1: Çünkü keyif alıyorum. Mutluyum.
0: Mesleğin, işin erbapları, iyileri tarafından, iyi müzisyenler tarafından, ki sen birçoğunu zaten tanıyorsun, Onların tepkileri nasıl? Onlar nasıl değerlendiriyorlar?
1: Valla açıkçası çok şaşıran var. Hı. Yani ilk başta...
0: Ya Mine'den bu kadarını beklemiyorduk.
1: Gerçekten hiç... bunu duyuyorum. Hı. Yani hadi ilk şarkıyı yaptın eğlencesine devam edeceğimi düşünmemişler. Ne bileyim bu kadar iyi şarkılar bulacağımı düşünmemişler. Bu kadar iyi isimlerle geliyor. Hı. Yani telefonlarda, mesajlarda. Hı. Çok Hı. çok önemli isimlerden de bizi şaşırttın, gayet iyi. Süper şarkılar buluyorsun. Bir kere şarkı seçimlerim çok beğeniliyor. Hı. İyi yakalıyorsun, iyi aranjörlerle çalışıyorsun vesaire gibi. Ve en önemlisi de bana artık şarkılar geliyor Okan okur musun diye.
0: Baksana.
1: Ya bu iş artık bence doğru yolda.
0: Şu anda gelen şarkılar var mı oku diye?
1: Var tabii ki. Aa. Hem de bildiğin isimlerden bunu okur musun diye. Yani bildiğin hit yapan isimlerden bunu senin için düşündüm ister misin falan. Hatta
0: şey
1: hediye edeceğim. Hani para da para karşılığı da değil. Hı. Hani para karşılığı desen tamam. Mine'den hani satalım edelim. Hı. Öyle bir şey de yok. Hani ben zaten şu güne kadar aldığım bütün şarkılar hediyedir. Hani çok Hı. sağ olsun. Benden para çıkma.
0: O önemli bir şey. Bu yani önemli. Bu devamlılığın kilit noktalarından bir
1: şarkı
0: tanesi de o.
1: Şarkı olarak öyle ama aranjelere paramızı ödüyoruz. Kliplerimizi, masrafımızı. Ya bu işler kolay değil. PR'ımıza, dijital reklama. Hı hı. Bak sana ne diyorum, şarkılara hani hediye edildiği halde bana dünya para gidiyor. Bir de şarkılara para versek Oho. Bittik yani.
0: İlkinden sonra zaten
1: da,
0: pek ilerlenemez gibi.
1: Ya da
0: gibi
1: çok cüzi rakamlarla hani Hı. aldığım bir şarkı
0: bir şey
1: da oldu.
0: Peki şimdi sıcağı sıcağına var ama daha doğrusu iki şey soracağım sana. 2026 bitmeden yeni bir şeyler yapmayı düşünüyor musun?
1: Şu an stüdyodayız, yapıyoruz.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Yapmıyorum.
0: yani şaka yapmıyorsun.
1: Şaka
0: şarkıyı
1: yapmıyorum
0: yapıyorsun.
1: Hatta arttırıyorum. Eylül ya da Ekim'de sizi Hı. çok daha şaşırtacağımı söylüyorum. Buradan da Hodri Meydan.
0: Nasıl şaşırtacaksın? Ne yapacaksın Allah'ını
1: Bak
0: sorarsın.
1: Şu güne kadar benim
0: Farklı
1: çıkan...
0: Farklı bir tarz mı okuyacaksın?
1: Evet, benim şu güne kadar çıkan 7 şarkım var. 2 de remixim var. 9 track.
0: Tamam.
1: Listelerde bir şekilde hani dijitalde tamam. her yerde var. Bu sefer ama çıkan şarkılarımın hepsi eğlenceli. Hı. Cover... Bir tek Kırık Günler benim sözler Hı. beste Deniz Arcan. Onun dışında hepsi cover. Hı. Hepsi dans ya tamam. da eğlence Hareketli. Yüksek tempo. Bu sefer benden...
0: Slow bir şarkı mı geliyor?
1: Orta ritim ama damar bir şarkı geliyor.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Cover mı yoksa yeni bir şarkı?
1: Cover ve daha da arttırıyorum. Onur Mete ile feat yapıyoruz.
0: Oo, ciddi misin
1: Olayı
0: sen
1: daha
0: ya?
1: Büyütüyoruz. Damarın dibi
0: şarkı,
1: geliyor.
0: Hangi şarkı söylemeyeceksin
1: Şarkıda
0: herhalde?
1: Bir Ferhat Göçer cover'ı.
0: Öyle mi?
1: Ya.
0: Stüdyoda mısınız? Stüdyodayız. Ciddi misin sen ya? Eylül ya da Ekim.
1: Eylül Ekim. Demomuz hazır. Şu anda şarkının aranjesini oturtma dönemindeyiz. Yani bir aranjemiz var.
0: Okumalar da yapıldı.
1: Okumalar
0: yani.
1: Da yapıldı. Bir aranjemiz var ama acaba farklı bir şey mi yapsak diye hala B planındayız. Bak bu aranje işi çok sakat. Ya bir türlü emin olamayabiliyorsun. Hı. Öyle mi olsun, böyle mi olsun, şöyle mi olsun. Ferhat Göçer de sağ olsun bir şarkısını bana hediye etti. Bir Ferhat Göçer şarkısı daha geliyor
0: Mete,
1: yani.
0: Onur Mete nasıl oluştu peki o isimlerden? Hani
1: Onur Mete'yi
0: nasıl?
1: Çok severim. Tamam, süper okay. bir ses. Onunla da yine konu kaldım. Ben konu kaldığımı yakalıyorum.
0: Şarkı yapalım mı diyorsun anladığım kadarıyla?
1: Hayır ya.
0: Bir gün Mine ile biz de yapalım yani. Bence ben de yapabilirim.
1: Gerçekten biz de yapabiliriz. Şöyle kendime çok yakın hissettiğim, çok inandığım, çok özel bir isim olursa teklif edebiliyorum. Onur Mete'ye de bu şarkı o kadar uygun ki tarzı olarak yani o duygusallığı. Onur'a dedim ki bak bende demo var hazır. Hı. Yollayacağım sana ama hiç gönül koymam. Hı. Hani yapmak zorunda değilsin. Hı. Şarkıyı beğenmeyebilirsin. Benle düet yapmak istemeyebilirsin sonuçta yani. İstemeyebilirsin. Hı hı. Ondan sonra ama seversen hı. düşünür müsün? Tamam Mineciğim yolla dedi. Hı. 5 dakika sonra aradı. Direkt okey diyorum dedi.
0: Aa ne kadar güzel.
1: Yani
0: ya.
1: İşte bu çok önemli. Sanatçının şarkıyı sevmesi, hı hı. bir işte istekli olması hı. yoksa zoraki yapılan düetler var. Hatıra bilmem neye hiçbir şey olmuyor biliyorsun ki. Hı hı. Doğal hı hı. olduğunda yerini buluyor. Nasıl biz Ferhat Göçer'le feat yaptığımızda o çok doğaldı. Hı hı. Ve
0: bu da öyle bir şey olacak.
1: Bu da öyle bir şey olacak. Çünkü şarkıyı çok sevdi Onur Mete. Ben zaten bayıldım. Ferhat Göçer benim kendi okumamdan şarkıya bayıldı. Tam senlik dedi ama şu an işte feat bölümünü oturtmaya çalışıyoruz. Yani. sana yayın sonrası dönüm. Tabii ki, tabii ki kliplendireceğiz. Onur Mete de olacak klipte kısmetse. Eylül, Ekim olacak.
0: Peki kendi yazdığın yeni bir şarkı hiç düşünüyor musun?
1: Düşünüyorum. Var. 2-3 tane de kendi yazdığım var ama onları bir tık daha bekletiyorum. Neden biliyor musun?
0: Hareketli mi slow mu onlar?
1: Bir tane slow var, bir tane de orta ritim var. Yani onlar olur mu, başka mı olur, ben ara ara yazmaya devam ediyorum.
0: En azından
1: ediyorum.
0: Bak şarkıyı söylemesek bile klipte oynayabilirim. Yani ne bileyim hani mesela slow şarkıdır. Çocukla böyle bir çay kahvesine gitmiş oturuyorsunuzdur. Çayı getirebilirim.
1: Ya çok tatlısı
0: dök
1: ya.
0: Dök desen dökerim. Ya çocuğun üzerine dökerim. Yani dur, bunları yapabilirim ben.
1: Buna uygun bir konsept. Ben ne istiyorum biliyor musun? Çok eğlenceli bir şarkı yapayım.
0: Tamam.
1: Radyocu dostlarım gelsin, hep beraber olalım klipte.
0: Ya niye hemen bütün radyocuları katıyorsun işin içine ya?
1: Almayalım mı onları?
0: Allah Allah ya. Ben ne güzel konsepti hazırlamışım. Eyübe gideceğiz. Proje senin. Gideceğiz şurada. Ya, proje benim, pardon. Proje senin dedim. Özgür ya. Lütfen.
1: Dur,
0: canım kardeşim.
1: Bu da olur ayrı. Bir de o da güzel olabilir.
0: Tamam, o da güzel olur.
1: Hani
0: ayrı
1: ana
0: mesele.
1: Olarak hepimiz çok, böyle çok özel dostlarla.
0: Çok olur. Efsane olur.
1: Şimdi kendi şarkılarımla devam edeceğim ama. Bir tane... bir şarkı buldum Okan. Bak sana onu da dinleteceğim. Bayıldım.
0: O kadar güzel diyorsun.
1: Yani üstelik radyoculuk yapmış olan, Bursa'da radyoculuk yapmış olan bir radyocu arkadaşımdan aldım. Bana hediye etti. Mine dedi sen, bayıldım. Belki bir sonraki iş o olabilir. Kendi şarkımdan da önce. O kadar sevdim. Sana onu da dinleteyim.
0: Tamam,
1: şu an beni bir kapladı yani. Bir sardı.
0: Slow bir şarkı mı?
1: Slow. Harika. Ama çok acayip
0: çok
1: bir şey.
0: Çok güzel olur.
1: Şeyi söyleyeceğim. Muhtemelen bu Onur Mete ile yapacağım cover son cover olacak.
0: Öyle mi? Bir daha?
1: Artık yani. Artık
0: belki ilerleyen dönemlerde
1: 7. cover'ı çıkaracağım için. Şu ana kadar 7 şarkım var. Biri kendimin. 7. cover'da sanıyorum zirvede bırakacağım.
0: Ama şunu anlıyoruz
1: yani
0: ki.
1: Yani cover'ı zirvede bırakacağım.
0: 2026 yılında bu Onur Mete ile gelecek, beraber gelecek olan şarkı. Sonrasında belki bahsettiğin o şarkı ve yani 2026'yı başka
1: dönüşüm
0: şarkılarla
1: başlıyor.
0: Da yine tamamlayacağız.
1: Evet, yani tarzım değişiyor.
0: Ne kadar var Özgür? Tamam, bir dakikaya yakın. Sevgili dinleyiciler, sevgili Mine Ayman canlı yayında konu. 0505 171 66 56. Birazdan yayının ikinci bölümünde vakit valla su gibi akıp geçiyor. 0505 171 66 56'ya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sevgili Mine'nin dediğim gibi astrolojiyle ilgili ama öyle hikayeden değil yani. Gerçekten ilgilendiği bir alan. Dolayısıyla burçlarınızı ve sorularınızı gönderirseniz onu da soracağım ki gelmiş bu arada. Onları da sevgili Mine'ye ikinci bölümde sunacağım. Bir saat başına gidelim, sonra tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Hadi bakalım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye, işte benim derdim şu şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücretle çalışan insanlar, ya emekliye git emeklilik, Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak, ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçineyim diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya?
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz sevgili Mine Ayman. Mine, şu arkadaşlardan bir tanesini bir çeker misin lütfen? Bizim o içlerinde sert davranabilirsin açarken, birazcık şey, sıkı olabilirler. Ne diyor? Soru ne bakalım? O sorunun da cevabını alalım senden. Ha, soru. Soruyu da oku. Evet.
1: O dünyaya bir dahaki gelişinde insan değil de bir hayvan olarak geleceksin deseler, hangi hayvan olmak isterdin? Kaplan.
0: Kaplan mı olmak istersin? Niye?
1: Çok seviyorum.
0: Kaplanı.
1: Acayip seviyorum. Yani estetik olarak, görsel olarak, güç olarak. Ha, bu arada kedi de olur. Yani kedi cinsi. Kedi olabilir. Aslan olabilir, kaplan olabilir, çita olabilir. Yani
0: en sevdiğin hayvan ne?
1: Kedilerin hastasıyım. Kedilerin çok seviyorum. Hastası. İşte kaplan da totem olarak.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bizim reji niye doldu? Bu arkadaşlar, editör arkadaşlar niye, bunlar şeyler mi? Burççular mı? Burç için mi geldiler? Aldın ücretleri. Bir dakika, kim ne burcu? Söyle Caner. Sen ikizler. Bir dakika. İkizlerden iki tane var. Bir tane Başak var. Öznur, sen, Alkan, Terazi, Mikail, Aslan ve Özgür, Yükselen ikizler. Peki ikizleri daha fazla duyduk. Mine, ikizlerle ilgili olarak ne söyleyeceksin?
1: Sadece ikizleri mi söyleyeceğiz?
0: Hepsinden sırayla gideceğiz de. İki tane ikizler var, bir yükselen var.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Dün itibariyle büyük bolluk ve şans gezegeni Jüpiter Aslan burcuna geçti. Önümüzdeki bir sene boyunca Temmuz sonuna kadar Aslan'da. Dolayısıyla Aslan, Koç ve Yaylara müthiş yarayacak. Ekstra
0: Aslan, Koç ve Yaylara.
1: Evet, ayrıca ikizler, Terazi ve Kovalar da bundan nasibini alıyor.
0: Bu nasıl para mı ne oluyor, aşk mı, para mı, ne?
1: Yani şöyle, herkesin yükselenine göre ne getireceği değişecek. Benim bir videom var şöyle. Mine Cimli Astroloji kanalıma öncelikle herkesi abone olmaya davet ediyorum. Tamam. Orada Jüpiter Aslan geçişi diye bir video var. Tek tek yükseleninize göre size ne getireceğini göreceksiniz. Para mı, sağlık mı, aşk mı? Ama şunu söyleyeyim, herkese mutlaka bir yerden bir şans getirecek. Senin mesela burcun
0: Kova.
1: Bak, şanslısın.
0: Şanslı mıyım gerçekten?
1: Tabii. Jüpiter sana da yarayacak.
0: Bir dakika, yükselen neye göre belirleniyordu? Doğum saatimize.
1: Doğum saatine
0: gece
1: göre.
0: Gece 3.
1: Sen hiç bakmadın mı doğum yükselenine?
0: Yok, gece 3. Ya neyine bakayım? Gece 3 işte.
1: Ama hiç merak edip burcum yükseleni. Değişiyor tabii ki. Nasıl yani?
0: Ya gece 3 olunca nasıl değişiyor?
1: Öyle değil. Doğum tarihine göre gün, ay, yıl, doğum saati ve doğum yeri gerekiyor.
0: Ha, ciddi misin
1: tabii
0: sen?
1: Tabii ki her seninle aynı dakika, gün doğan, o saatte doğan aynı değil yükseleni.
0: Bir dakika, bir daha söylesene. Neye göre tam?
1: Yükselen burç. Doğum tarihinize göre ve doğum saatinize göre belirlenir. Ve sen 3'te doğdun diye senin gibi gece 3'te doğanlarla yükselenin kesinlikle aynı olmaz.
0: Ben hepimiz öyle zannediyordum. Orada çok önemli bir bilgi ha. Sen yükselenini biliyor musun Alkan? Sen İrem biliyorsun ney? Ney? Sen ikizler
1: miydin?
0: Bak,
1: Terazi.
0: Bak buradan yürüyelim.
1: Hem ikizler hem terazi.
0: Yükselen
1: gayet
0: terazi.
1: Şanslı olacak. Jüpiter yarar. Yani
0: ne faydası olacak mesela?
1: Ama şimdi onu hesaplamamız lazım. Açıp harita bakmamız lazım.
0: Ha, öyle mi?
1: Tabii, ama dediğim gibi Jüpiter Aslan videomu izlerlerse orada yazıyor. Şu an ezbere kafamdan söyleyemem. Yükseleni, yani Mineciğimle Astroloji kanalıma giriniz. Abone olunuz, videoları beğeniniz. Oradan yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. Hem dün itibariyle Jüpiter Aslan'a geçti. Onu mutlaka izleyin. Ayrıca dün itibariyle Merkür Retrosu başladı. Mutlaka izleyin. Bu ay sonuna kadar Merkür Retro, Yengeç'te Retro. Özellikle Yengeç, Terazi, Koç ve Oğlakları sert etkiliyor bu Merkür Retrosu. Burcunuz, yükseleniniz ya da Ay burcunuzda eğer Terazi, Koç, Oğlak, Yengeç etkisi varsa bu bir aya çok dikkat. Merkür Retro sizi zorlar.
0: İşleriniz, dikkat derken ne yapacağız?
1: Şöyle, mesela randevular karışabilir, iptal olabilir, imzalarınız yanlış şeyleri imzalayabilirsiniz, kandırılabilirsiniz, dolandırılabilirsiniz. Aman attığınız imzalara dikkat, ev sözleşmesine, evlilik sözleşmesine, tatil planlarına dikkat, trafikte sorunlar olabilir. Karşınıza eski sevgiliniz, eski eşiniz, eski dostunuz çıkabilir, geçmişten birileri önünüze gelebilir, hesap kapanmamışsa hesaplaşma yaşanır. Ondan sonra eski alacak verecek, bana borcum vardı unuttun deyip bir bakmışsın seni biri arar falan, ya da işte vergi borcudur, bilmem nedir, trafik cezasıdır, önünüze gelebilir.
0: Yani var ya, Mine'ye şimdi fatura numarası verip sorgulatasım geldi ya. Bir şey söyleyeceğim, baya baya hangileriydi bunlar Mine?
1: Özellikle yengeç, oğlak, koç ve teraziler, başınıza böyle bir sürü aksilik gelebilir.
0: Alkan,
1: temkinli seni, olun. Ama
0: Alkan'ı alalım dışarı, ama, terazi bu.
1: Ama teraziler Jüpiter Aslan'da, Allah'tan o sizi biraz desteklediği için hafif atlatabilirsiniz. Bir yandan da yani Jüpiter daha çok tabii maddi şans da getirir. Sizin büyümenizi sağlar. Neyi büyütmek istiyorsanız, işinizi mi, aşkınızı mı? Hani oralarda özellikle Aslan'a, Koç'a, Yay'a, İkizler ve Kova'ya ve biraz da Terazi buralara şans getirecek.
0: Öznur Başak, Emine, editörümüz.
1: Başakları şu anda çok etkileyen bir şey yok. Sakinler, sakin geçiriyorlar Merkür Retrosu'nu. Jüpiter Aslan da zaten onları çok çok etkilemiyor. O yüzden bir de yükseleninize bakın bence. Yükselenden.
0: Biliyor musun yükseleni? Onu da Başak diye biliyorsun.
1: Başaksa eğer yükseleni, Aslan Jüpiter geçişi yükselen Başaklara ne getirir? Ruhsal büyüme, meditasyon, mistik hayat, huzur, psikolojik sorunlar varsa bunların iyileşmesi.
0: Şöyle
1: bak
0: yani,
1: bu da güzel bir şey. Mesela psikolojik hassasiyet
0: hepimizin
1: yaşayanlar.
0: İhtiyacı olan bu değil mi aslında?
1: Aynen öyle. Psikolojisi yükselen Başakların çok düzelir. Benim de yükselenim Başak. İnşallah ben de daha normale dönüşüm.
0: Okan Bey İzmir'den merhaba. Mine hanımefendiye burcumu söyleyeyim. Başak demiş zaten. Adaşım demiş Mine Hanım. Herhalde duymuşsunuzdur Mine Hanım. Çünkü bizim Öznur'un da. Başak. Ama tabii yükselen önemli.
1: Yükselen önemli. Yani bu biz genel yorumları yükselen burca göre yapıyoruz. Şimdi Öznur Hanım, yani Mineciğimle Astroloji kanalım YouTube'da açık. Oradan girin. Yükseleninize göre Aslan'ın neler getireceğini görün. Yükseleninize göre Merkür Retro'nun neler etkileyeceğini görün.
0: İknur editörümüz boğaya boğaymış. Duyan geliyor, ne yapayım Mine? Astroloji böyle bir şey ya. Boğaya boğa ne?
1: Boğaya bakmamız lazım. Hemen açayım. Hadi hemen şu an bak. Profesyonel.
0: Bak bir
1: profesyonel
0: de
1: haritamı açtım
0: helal
1: şu
0: olsun
1: anda.
0: Alkışlayalım. Peki.
1: Profesyonel haritamla geziyorum.
0: Bu bakayım şuna bir. Profesyonel.
1: Ama başıma dert oluyor. Sürekli herkes baksana.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bundan hiçbir şey. Bunu okumak var ya. Okumak önemli bir şey ya.
1: Herhalde. Oradan bakıp okuyorsun.
0: Şimdi
1: aynen.
0: Boğaya bakıyoruz haritadan. Sevgili
1: şimdi yükseleni boğaysa eğer. O zaman şöyle tabii derecelere göre kayabilir. Herkesin haritası şahsına münhasır. Kendi haritanıza baktırmanız lazım. Ya kendiniz bakmayı öğreneceksiniz ya profesyonel bir astrologdan destek alacaksınız. Ama ben genel olarak yükseleni boğa olanlara Jüpiter ne getirir diye söylüyorum. Ev, aile, evlilik, çocuk,
0: daha yeni
1: bu tür
0: evlendi
1: şeyler bekliyorsanız.
0: Daha yeni evlendi.
1: Tamam. Evliliği daha da güzelleşir. Bileyim evi oturur. Evi yoksa ev alır. Bu bir sene içinde.
0: Bir sene içerisinde.
1: Tabii yani Jüpiter orada evle ya ev alır ya evini satar. Ya evini döşer. Ya ev yatırımı fazla olur yükselen boğaların, ya da evlilik planları fazla olur. Çocuk isteyenler için çocuk yapma yılı diyebilirim. Yükseleniniz boğaysa çocuk enerjiniz yüksek. Ve aile gündemleri olur. Mesela aileyle sorun yaşayanlar, annesiyle babasıyla kardeşiyle sıkıntısı olan yükselen boğalar bu Jüpiter desteğiyle sorunları çözebilirler. Orada Jüpiter yardıma geliyor. Çok merak ettim. Senin yükselenini bulacağız.
0: Benim yükselenimi bulacağız.
1: Evet.
0: Bir dakika dur, şimdi onu buluruz.
1: Doğum tarihini söylemek istemeyen.
0: Yok be, ondan değil. Boğayı çözdük.
1: Evet.
0: Ama şeyi merak ediyorum ben. Daha detaylı bilgi almak mümkün.
1: Elbette.
0: Kişiye özel daha detaylı bilgi almak mümkün.
1: Danışmanlık alacaklar.
0: Doğum tarihi, ay, gün, yıl hepsi birden olacak.
1: Gerekiyor.
0: Doğum saati olacak.
1: Evet.
0: Net çıkıyor yani orada.
1: Doğum
0: saatiniz, haritası mı diyorlardı?
1: Evet. Eğer doğum tarihiniz yanlış değilse, doğum saatinizi biliyorsanız, çünkü bütün referansı o saate göre yapıyoruz. Tek doğum tarihi de yetmiyor. Yanıltıcı olur saati yanlışsa. Eğer tarih ve saat doğruysa %90 o haritadaki olayları yaşarsınız. Kötü açıları söyleyebiliriz, iyi açıları söyleyebiliriz. İyi zamanlar, kötü zamanlar, sağlık, aşk, para. Aslında her şey kitap gibi yazıyor orada. Ama tabii ki yorum farkı var. Ben farklı yorumlayabilirim, başka bir astrolog farklı yorumlayabilir. İşin içine spiritüellik de giriyor. Yani hislerimi de kullanıyorum, bilgimi de kullanıyorum. Bir de haritanın gösterdiği kadar bazen göremeyebiliyorsunuz bile. Yani hani biz de şey değiliz yani, hani her şeyi bilirim, her şeyi görürüm, böyle bir dünya yok. Bir de zaten bu harita sizin hayatınızı, kaderinizi değiştirmiyor. Herkesin bana göre bir kaderi var, bir yolu var. Ve o yolda giderken kadersel seçimler var. Sağ seçersen böyle gidersin, solu, yani birkaç seçeneğin var hayat yolunda. Seçtiğin yöne göre de o yol yine değişiyor. Yani astroloji de diyor ki sana, seçenekleri veriyor. Bak şöyle yaparsan kötü, şöyle yaparsan iyi olur. Sen hangisini uygularsan da oradan yeni pencereler açılıyor. Yani astroloji sana bir kader sunmuyor. Senin kaderinle ilgili sana tiyolar veriyor.
0: Tiyolar veriyor. Vay
1: yani
0: be.
1: Bir şeyi değiştirmiyoruz biz.
0: Dinleyicimiz bak hızlı hızlı bunu, çünkü istedik yani bedavadan fal diyorum ya. Astroloji
1: Fallo'da
0: var dedik.
1: Fallo'da astroloji lütfen karıştırmayalım.
0: Karıştırmayalım. 11 bu ne? 11-21-1975 Akrep. Mine. Akrep 1975. Akrep
1: 11-21 21 Kasım. Akrep, evet.
0: Akrep, ne bileyim ya, bana mı soruyorsun?
1: Ben mi söyleyeyim? Nesini soruyor ama, akrep. Ne demiş yani?
0: Hayır işte soruyor yani.
1: Merkür
0: akreplerle
1: yengeç
0: ilgili.
1: Şu an retroda. Akreplere ve balıklara çok yarayacak. Eski fırsatlar geri geliyor mesela. Öyle güzel bir haber verelim bu dinleyicimize. Mesela eski sevgili de gelebilir. Eski

0: Balık var. Japon balığı mı, köpek balığı mı?
1: Sen balık mıydın?
0: Pirana mı yoksa?
1: Bu balığa ikizler.
0: Pirana mı yoksa? Eyvah eyvah. Hem balık hem ikizler çok tehlikeli.
1: Ciddi misin? Beni bir titreme aldı ha. Gerçi tanıyorum, biliyorum. Bizim Özgür'ün de hiç de bir tehlikesi yok. Arada bir bize simit alıyor.
0: Sana yoktur. Özel hayatında neler yapıyordur acaba? Acaba.
1: Seni gidi seni.
0: Ne yere bakan yürek yakan
1: balıkla
0: diye.
1: Ilgili, balıkla ilgili ne söylersin bir iki cümle?
0: Balıklar
1: çünkü mesajlar
0: da
1: var. En azından Merkür, okuyacağım bunları
0: Merkür
1: sana.
0: Merkür retrosunda balıklar da şanslı. Eski şanslı. Fırsatlar geri geliyor. Bir de zaten Satürn balıktan çıktı, bir rahata erdi balıklar. Bir oh dediler. Artık biraz daha işleri güçleri hızlanır, aşk hayatları hızlanır. Ama ben bir kez daha genel bir yorum olarak şunu vermek istiyorum. Merkür şu anda retro, lütfen attığınız imzalara dikkat edin. Çok acil değilse gidip arabanızı yenilemeyin, gidip ev alıp satmayın.
1: Balık için mi söylüyorsunuz?
0: Genel herkes için söylüyorum. Söylüyorsun. Gidip araba yenilemeyin, bilgisayar almayın, telefon almayın.
1: Ne?
0: Temmuz sonuna kadar. Temmuz ne yapacaksınız biliyor
1: ya
0: musunuz?
1: Niye benim bugün
0: tatil
1: ihtiyacım
0: yapacaksın.
1: Var. Alma evde bir ihtiyaç var yani.
0: Teknolojik ürün mü?
1: Teknolojik
0: tamam.
1: Şey.
0: Ne yapacaksın
1: şarjlı süpürge buradan söyleyeyim ya. Bütün her şeyimizde söyledik.
0: Tamam bir şey
1: şarjlı
0: söyleyeceğim.
1: Şarjlı süpürge diye tutturdular.
0: Şarjlı süpürgeyi al, zaten garantisi vardır. Ama ben zaten
1: vallahi
0: şunu diyorum.
1: Bozulacak diyor ya.
0: Bozulacak demiyorum. Bozuk çıkabilir. Kontrol etmeden alma.
1: Mine gebertirim bak. Mine,
0: bana ne canım, ben mi yapıyorum?
1: Sen dedin.
0: Yani teknolojik ürünlerde sorun çıkabilir. Kontrol edip alın. Mutlaka garantili ürün alın. Yoksa uğraş, hani garantiyle değiştirmekle bunlarla uğraşmak gibi bir vakit kaybı
1: Temmuz,
0: olabilir.
1: Temmuz'un sonunu mu bekleyin?
0: Evet, Temmuz sonu itibariyle daha ne alıyorsanız alabilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Temmuz'da
1: bak,
0: ne Temmuz'da yapacağız?
1: Bir şey almıyoruz
0: bak,
1: elektronik.
0: Tatil planları yapıyorsanız eskiden bildiğiniz, gittiğiniz güvenli yerlere gidin. Risk almayın. Gidip yani İspanya'da sıcağın altında bayılmayın. 45 derecede hastanelik olmayın. Bildiğiniz yerlere tatile gidin. Bildiğiniz insanlarla vakit geçirin. Güvenliğe çok önem verin. Çünkü Merkür Yengeç'te güvenlik konuları önemli. Büyük imzalar atmayın. Mümkünse bu ay evlenmeyin. Evleniyorsanız da çok emin olduğunuz
1: Temmuz
0: kişiyle
1: evlenin. Temmuz sonuna kadar evlenmeyin.
0: Ki Temmuz ayı, düğün
1: çünkü
0: ayı.
1: Çünkü onun garantisi yok.
0: Yani çok ya dikkat olmadı. Edin. Eskiden beri tanıdığınız güvenlik.
1: Şarjlı süpürgeyi, bak, mesela şarjlı süpürgeyi götürür, tamire, servise verirsin, değiştirirsin de evlenince ona bir şey de yapamazsın.
0: Ha, aynen, bir şey söyleyeceğim. Mesela 3 ayda birini tanıdım. Yıldırım nikah yapmayın yani. Çok risk. ani büyük kararlara dikkat. Bu arada çok güzel bir tarif vereyim dinleyicilerine. Güneş Sirius kavuşumu var. Sirius'ta biliyorsun sürprizli gezegen, mucizevi gezegenlerden özel.
1: Biz onlardan hiçbir şey anlamıyoruz. Biz mesela Merkür şuraya git diyorsun. Güneş bize
0: bak,
1: geldi,
0: Güneş
1: oturdu, gitti.
0: Sirius kavuşumu var. Bu pazar gecesi Güneş'te Sirius kavuşuyor. Yani
1: kaçta? Saati var mı?
0: 3.33'te.
1: Gece.
0: 3.37'de. Pazarı pazartesiye bağlayan
1: mümkün
0: gece.
1: Mümkün değil. Biz onu kaçırırız.
0: 03.37'de kavuşum var. Dilek saati, istediğiniz bir şeyler olabilir. Pazar ve pazartesiyi.
1: Kalkmamız gerekiyor mu?
0: Güzel dileklerle. Kalk, ister bir dua et, ister meditasyon yap, ister manzarayı izle, teleskopun varsa görülebilir diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'den görülebilir mi bilmiyorum ama yani
1: Mine,
0: çok
1: bak,
0: özel bir
1: seni.
0: Kavuşma.
1: Ararım seni bak.
0: Gece 3.37'de ben uyuyorum.
1: Telefon açarım.
0: Ben uyuyorum.
1: Daha kendi kalkmıyor, bana kalk istersen diyor.
0: Bak istersen diyorum. Ritüel yapmak isteyenler.
1: Yaparım bak bunu, gerçekten
0: yapsın.
1: Yaparım.
0: Bu arada belki ben de yaparım. O anki yorgunluğuma bağlı, bu moduma bağlı. Aslında çok güzel bir enerji var.
1: Allah,
0: ama bak kalkamıyorsan da. Bak bir şey söyleyeceğim. Kalkamıyorsan da yatmadan önce ne bileyim
1: dua
0: inancına
1: et.
0: Göre duanı
1: tabii,
0: et.
1: Tabii tabii.
0: Meditasyonu
1: doğru.
0: Yap ya da güzel hayaller imgele.
1: Çok güzel.
0: Anladın
1: bir şey
0: mı? Hani
1: işin
0: enerji,
1: şakası bir yana, hakikaten çok
0: enerji
1: önemli.
0: Çok pozitif o gece. O yüzden de Güneş Sirius'u bir hatırlatalım
1: tamam.
0: İstedim.
1: Tamam. Gece pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 3.33'te.
0: 37'de.
1: 33 dediğin az önce.
0: Yanlış söyledim. Sonra
1: ha, 37.
0: Düzelttim.
1: Düzelttim 37. Düzeltme. 33-37 evet. Oldu. Sirius
0: Güneş
1: kavuşuyor. Dilekler.
0: Yılın en özel enerjisi.
1: Özel,
0: evet.
1: Ben bunlara gerçekten çok inanırım.
0: Ama daha yükselenini bilmiyor. Bulacağız.
1: Bulacağız. Yemin ediyorum Deniz Arcak mayası hissetmiştim şarkıda demiş.
0: Kırık günlerde mi?
1: Eşref Akbal göndermiş.
0: Aa, sağ olsun.
1: Bakalım bakalım bakalım. Ondan sonracığıma Şöyle farklı mesajlar da var. Donla
0: bu arada
1: Burcum balık yükselen yengeç. Okan Bey Mine Hanım'a iyi yayınlar diliyorum demiş. Yengeç Burcu. Burcum yengeç, yükselenim de yengeç demiş.
0: Tamam, Merkür retrosu yarayacaktır. Eski bir kısmet, eski bir şans geri gelecektir.

0: Bu arada yine dinleyicilerini uyarmak istiyorum. 11, 12, 13 Temmuz'a ve 14 Temmuz'a dikkat. Mesela bu tarihlerde ben olsam tatile falan da çıkmam. Çok gergin açılar.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Hayal kırıklığı, ani olaylar. Bak, dikkat dikkat.
1: Nokta atışı bir şey gelmiş. Okan abicim merhabalar. Severek dinliyorum. Mina Hanım'a da selamlar. Burcum Aslan, yükselenim terazi, 24 derece 17 dendi haritam için. Mina Hanım bir yorumlarsa çok sevinirim. Teşekkürler demiş. Aslan burcu, yükselen terazi, 24 derece 17 dakika. Bu ne be? 24
0: Vay,
1: derece 17 dakika.
0: Tabii, bak yükseleninin derecesini yazmış sana. Süper.
1: Vay arkadaş.
0: Şöyle zaten Aslan çok şanslı. Yükselen terazi miydi? O da şanslı. Bence Jüpiter Aslan'dan bol bol yükselen faydalanacak. Terazi. 17 dereceyi söylemiş zaten, derecesine göre de yükselinde aslan olduğuna göre hem ruhsal anlamda rahatlama yaşayacak. İlk bir 6 ay daha çok ruhsal büyüme, huzur, psikolojik olarak rahatlama. Mesela çok gergin, çok stresliyse, ne bileyim ilaç kullanıyorsa, böyle bir psikolojik hassasiyetleri varsa Jüpiter daha rahatlatacaktır ilk 6 ayda. Son 6 aydaysa daha da imajını güçlendirecektir. Mesela hayatına bir partner gelebilir, bir iş ortaklığı gelebilir, iş çevresi, sosyal hayatı değişecektir bu dinleyicimizin, tam derecesine göre bildiği için söylüyorum. Muhtemelen yeni sezonda Eylül-Ekim'de yeni bir iş yeri kurabilir, yeni bir iş yerine girebilir, yeni bir partnerle işte sevgili olur, evlenir ya da iş ortaklığı yapar, ama mutlaka sosyal hayatı, günlük hayatı, ofis ortamı değişecek. Hayırlı
1: Vay
0: olsun.
1: Vay arkadaş. Ya dur şu mesajları okuyayım hemen. Koç Yay Adaş demiş. Başka bir Mina Hanım mı? Bakayım bir dakika. Yok, Okan Bey. O da Okan Bey. Selamlar. 16.04.1972 Mina Hanım. Yükselenim Yay, iş ve maddi olanaklar lütfen demiş, söyler misiniz demiş Okan adı beyefendi.
0: 16.04.
1: Evet. 1972.
0: Yani Koç burcu.
1: 1972. Evet, Koça.
0: Hem Koç hem Yay. Oo, çok güzel. Koç sizi destekleyecek bence. İşlerinizde toparlanma olacaktır. Sizin de yine iş değişimi, sosyal hayat değişimi söz konusu olacaktır önümüzdeki 6 ay içinde. Bu arada tabii Satürn de Koç burcunda ilerlediği için her ne kadar Jüpiter desteklese de ara ara Satürn zorluklarını da 3 sene boyunca yaşayacaklar. Satürn 3 sene Koç'ta kalacak. Satürn'ün baskılarına, aşırı sorumluluğuna dikkat. İşleri çok artabilir ama bir yandan Aslan'dan dolayı da şans yakalayıp kazanç elde edebilir.
1: Çok Olcay Hanım'a buradan Antalya'ya sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok kıymetli bir dinleyicimiz Mine. İyi yayınlar. Radyoyu şimdi açtım. 5 Eylül doğumluyum. Annem öğleye doğru doğdun derdi. Yükselenim Yay'la Akrep arası demiş. Açıklamalarınız için teşekkür ediyorum demiş. Mina Hanım'a sevgiler demiş. Olcay Hanım'a neler söylersin?
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi doğum saati belli olmayınca tabii biraz sıkıntı oluyor. Fakat yaşadığınız olaylara göre haritadan yükselen oturtulabilir. Yakın bir tarih olduğu için, atıyorum öğlen işte yükseleni Başak mı, Yay mı, işte Akrep mi, o aralıkta yaşadığı olaylardan ve fiziksel görüntüsünden Başak mı, Yay mı, Akrep mi anlayabiliriz. Yani mesela çok konuşuyorsa, çok geziyorsa, çok sosyalse, sevgi kelebeği, yardımsever, her yerden çıkıyorsa yükseleniniz Yay. Ama daha gizemli, daha içe dönük, daha ev hayatını seven, herkesle muhatap olmayan, daha coolsanız yükseleniniz Akrep mesela.
1: Peki neler bekliyor, neler söyleyebilirsin ona?
0: İşte yükseli net olmadığı için net bir şey söyleyemiyorum ama yükselen Yaysa Jüpiter Aslan geçişinden büyük şanslar elde edecektir. Yükseleni Akrepse de şu an Merkür retrodan dolayı geçmişte kaçırdığı fırsatları bu bir ay içinde geri yakalayabilir. Yani eski işine geri dönebilir, eskiden alamadığı paraları tahsil edebilir, eski sevgilisi dönsün istiyorsa dönebilir. Yükselen Akrep, yükselen balıklar bu Merkür retroda çok şanslı.
1: Yani duruma göre, aslında burçlara göre kimine bu süreç, önümüzdeki bir süreç
0: zorlu. Evet.
1: Başak burcuyum demiş bu arada.
0: Başak burcu, işte Başaklar şu an sakin zaten. Yükselenden de Yay'dan da şans yakalar. Yükselen Akrep'ten de yine şans yakalayabilir. Biri Merkür şansı, biri
1: her şekilde şans yani, öyle
0: şu
1: mi?
0: Şu an evet, ona göre yani Akrep ya da Yaysa yükseleni mutlaka bir yerden bir şans yakalayacak. Bu ara.
1: Anladım. Mine.
0: Bu iş çok uzun iş, çok karışık.
1: Gerçekten çok karışık.
0: Bin bir çeşit.
1: Bin
0: yani,
1: bir çeşit ama.
0: Bazen böyle saçma sapan yorumlar oluyor. Aa, 12 burç var, 12 insan mı var? Ya bu kadar sığ, bu kadar cahilce cümleler. Yani inanmıyorum. Ya inanmıyorsan inanma. Ama yani inananlara da saygı,
1: saygı duy.
0: Sonuçta bu astroloji yeni çıkmadı. Osmanlı'da da vardı, öncesinde de vardı, Mısır'da da vardı. Bütün kadim dinlerde de vardı, kadim inançlarda vardı. İnanana saygı duyalım, inanmayana da saygı duyalım ama evet. Yani şu cümle çok kötü, 12 çeşit insan mı var ya Allah aşkına Okan, burcun yetmiyor ki, bunun yükseleni, ay burcu, Mars'ın konumu, Venüs'ün konumu, açıların bunlar, etkisi, doğduğun yer, aile
1: tabii
0: etkisi.
1: Bunların hepsi çok önemli aslında.
0: Çok derin.
1: Biz kısacık zamanda böyle üzerinden bu minicik zamanda geçmeye
0: bunlar
1: çalışıyoruz ama daha
0: kısa basit soru,
1: detaylı da bakılabiliyor ama.
0: Tabii ki yani, danışmanlık, astroloji danışmanlığı, birçok astrolog arkadaşım danışmanlık veriyor. Ben
1: ya
0: de ara ara veriyorum.
1: Harika.
0: Tabii çok yoğunum ama yani astroloji danışmanlığı, bu işe meraklıysanız bu danışmandan alacaksınız daha detaylı yorumlar
1: Olcay
0: için.
1: Hanım, ben de sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Güzel şeyler söyledi sizin için Mine, Mineciğim. Mine, tekrar teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Bitti mi süremiz?
0: Ay bitti mi
1: Özgür
0: ya?
1: Bitmiş vallahi, bitmiyor.
0: Aa, bak astrolojiyle bittik, daha dedikodu yapacaktık, sektörü konuşacaktık.
1: Biz onu içeride konuşuruz. İyi ki varsın. Tekrar hayırlı
0: çok
1: olsun.
0: Çok sağ ol.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sevdin mi şarkımı?
1: Çok güzel bir şarkı. Adam olaydın. Değerli dinleyiciler, ama biz Mine'den yeni sürprizleri bekliyoruz.
0: Evet, onlardan
1: da zaten
0: bahsettik.
1: Paylaşacağız. Ayağına yüreğine
0: çok
1: sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Lütfen Mine'cimle astroloji kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi unutmayın. Yorumda yazarsanız oradan da haberleşiriz.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Bay bay.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa günlüğüne hoş geldiniz. Ben Serkan Baştımar. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Türkiye saatiyle 19'a başlayan mücadelede Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti 7. dakikada Birjan Kipenga'nın golüyle öne geçerken İngiltere'de kaptan Harry Kane 75 ve 86. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla İngiltere adını son 16 turuna yazdırırken bir sonraki turda Meksika ile eşleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal arasında oynanan nefes kesen mücadeleyi Belçika 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Senegal'in gollerini 25. dakikada Habib Diarra ve 51. dakikada İsmail Assar kaydederken Belçika'da Romelu Lukaku 86. dakikada, Yuri Tielemans ise 89. dakikada ve uzatma dakikalarında 120+5'te penaltına attığı golle galibiyeti getiren isim oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ardından Belçika son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi oldu. Bugünün maçlarına bakalım. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ev sahibi ABD, Türkiye saatiyle gece 3'te başlayan karşılaşmada Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. ABD'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Polarin Balagun ve 82. dakikada Malik Tilman kaydetti. Mücadelenin 54. dakikasında Polarin Balagun gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmasına rağmen ABD üstünlüğünü korumayı başardı. Bu sonuçta Amerika Birleşik Devletleri son 16 turunda Belçika'nın rakibi oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya bugün Türkiye saatiyle 22'de son 16 bileti için karşı karşıya gelecek. Turnuvanın iddialı ekiplerinden İspanya, Avusturya engelini aşarak yoluna devam etmeyi hedeflerken Avusturya ise sürpriz peşinde olacak. Karşılaşmayı kazanan ekip adını son 16 turuna yazdıracak. Yarının maçlarına baktığımızda 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Portekiz, Hırvatistan'la Türkiye saatiyle gece 2'de Toronto'da karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo ile Luka Modric yeniden karşı karşıya getirecek mücadelede iki ekip de son 16 tur için sahaya çıkacak. Portekizli teknik direktör Roberto Martinez karşılaşmayı ikinci bir Dünya Kupası başlangıcı olarak değerlendirdi. Dünya Kupası son 32 turunun bir diğer mücadelesinde İsviçre ile Cezayir, Türkiye saatiyle sabah 6'da Vancouver'da son 16 bileti için kozlarını paylaşacak. Grup aşamasını namağlup tamamlayan İsviçre, sürpriz sonuçlarla eleme turuna yükselen Cezayir karşısında tur arayacak. Kazanan ekip adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdıracak. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de bir V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleriydi. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti. Bunu biliyor muydunuz? Radyo Sputnik Özel Röportaj.
1: Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. A Milli Takım futbolcularına villa vaatinden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, alınan başarısız sonuçlara rağmen villaları vereceğini ilan etti. Doğa katliamına yol açacak projeyi sit alanı yalanı diyerek savunan Hacı Osmanoğlu'na tepkiler sürerken, Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol canlı yayın konu oldu. Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol şunları söyledi.
2: Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı diyor ki orası sit alanı falan değil, bütün izinler tamam, ben inşaata başlayacağım.
3: Bir kaldıraça ihtiyaç var, güçlü bir kaldıraça. Bu görevi yerine getiriyorlar herhalde. Bir yaşam alanı yaratıyor, habitat yaratıyor. Önemli kuş alanı burası. Sadece Cumhurbaşkanlığı kararıyla değil, 5 adet ayrı koruma statüsü var. Bu statüleri geçemiyorlar, geçemeyecekler diye düşünüyorum. 20.735 metrekare koruma altında. Orman var, tarım alanları var. 4 endemik tür var, 14 balık türü var, bitki türü var, 197 kuş türü var burada ve Milas sınırları içerisinde. Boğaziçi Bargeli sulak alanı. 2012'de ÇED raporu sonuçlandırılıyor ve dava açılıyor. 2015'te iptal ediliyor. Bu birinci iptal. Koruma statüleri geliyor ve 2021'de, bakın 2015'ten sonra 2021'de tekrar ÇED raporu olumlu ilan ediliyor ama eski ÇED raporunun aynısı. O kadar ki maliyetle ilgili dolar kurları bile 2012'ye ait. Bu arada daha karar çıkmadan ikinci ÇED raporunu onayladılar. Bu sefer Mimarlar Odası, Muğla Şubesi, Büyükşehir Belediyesi ve MUÇEP 3 ayrı dava açtık. Tekrar keşif yapıldı. O keşif yetersiz bulundu. Tekrar keşif yapıldı. Hepsi lehimize geldi. Ve Mart 2025'te tekrar iptal edildi. Şimdi diyor ki bütün bilir kişiler ve mahkemeler, bu alanda çivi bile çakılamaz. Sizin söylediğiniz şekilde söylüyor. Tamamı böyleyken kararların temiz ediliyor karşı taraf tarafından ve Danıştay 4. Daire bozdu. Ve yerel mahkeme tabii çok ısrarla aldığı kararların arkasında duracaktır diye düşünüyoruz. Mimarlar Odası olarak yerel mahkemeye kararında direnmesi talebinde bulunduk. Yapılıyor olabilir, ruhsat, tekrar ruhsatlar kesilmesi için başvurulmuş olabilir. Ama 1997'de yapılmış bir plan, uygulama imar planı üzerinden ruhsat kesilemez. Böyle bir şey olursa onlara da dava açacağız tekrar tabii ki. Ama çoğunluk böyle bir coğrafyada, olağanüstü bir coğrafyada sulak alan insanı olarak yaşamaktan çok mutlular. Oranın korunması için Mandalya Çevre Platformu üyesiyim ben aynı zamanda. Hem Mimarlar Odası hem Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği var. Bu sulak alanın korunması lazım.
2: Kesinlikle.
3: Korunması lazım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yapmak istediği villa arazisine neden bir çivi bile çakılamayacağını canlı yayında anlattı. Villa yapılmak istenen bölge yalnızca bir sit alanı değil, 5 ayrı koruma statüsüne sahip çok hassas bir yaşam alanı, diyen Mimar Defne Benol, 197 kuş türü, 14 balık türü, endemik bitkiler, orman ve tarım alanlarıyla bu bölgenin korunması gerekiyor, dedi. Mahkemeler iki kez ÇED olumlu kararını iptal etti. Bilirkişi raporları açık, bu alana çivi bile çakılamaz ifadesini kullanan Defne Benol, yeni ruhsat girişimleri olursa yine hukuki mücadele vereceğiz. Bu olağanüstü doğayı korumakta kararlıyız diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: Madımak katliamının ayak sesleri günler öncesinden gelmeye başlamıştı. O sırada başyazarlığını yaptığı Aydınlık Gazetesi'nde Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabının yayımlanması üzerine Aziz Nesin hedef gösterilmişti. Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenliklerinden günler önce Aziz Nesin aleyhinde bildiriler dağıtılmaya başlamıştı. 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından İslamcı grup etkinliğin yapıldığı kültür merkezinin önüne doğru yürüyüşe geçti. Sivas laiklere mezar olacak sloganlarının atıldığı yürüyüşte yeni dikilen halk ozanları heykeli de yıkıldı. Şenliklere ev sahipliği yapması nedeniyle hedef alınan Sivas Valisi Ahmet Karabilgin'in katliam sonrası İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği raporda saldırganların sayısının her geçen saat arttığını söylüyordu. Akşam saat 18'de Madımak Oteli'nin önünde 15 bin kişi vardı. Otel önünde araçlar ve heykel ateşe verildi, otelin camları kırıldı. Otel önünde toplanan kalabalık yaklaşık 2 saat sonra oteli ateşe verdi. Görüntülerde "Cehennem ateşi işte, yakın!" diye bağıranlar duyuluyordu.

0: Gelen takviye kuvvetler hem geç hem de yetersiz kaldı. En genci 12 yaşında 35 kişi Madımak Oteli'nde hayatını kaybetti. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olayın münferit olduğunu söylemiş ve karşılıklı gruplar arasında çatışma yok, bir otelin yakılmasından dolayı can kaybı var demişti. İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ise Aziz Nesin'in halkın inançlarına karşı bilinen tahrikleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir diyerek yaşananlardan dolayı Nesin'i suçlamıştı. Madımak davası 2014 yılında zaman aşımına uğradı ve tamamen kapatıldı. Birçok sivil toplum kuruluşu insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını talep etse de mahkeme başkanı suç işleyenlerin kamu görevlisi değil sivil olduklarından dolayı davanın düşmesine karar verdi.
1: Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Dünyanın en prestijli müzik topluluklarından biri olan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu, Türkiye turnesinin ilk durağında muhteşem bir işbirliğine imza attı. Koro, Türk rock müziğinin güçlü ve sıra dışı sesi Hayko Cepkin'le Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde aynı podyumu paylaştı.

Gecede Hayko Cepkin, Kızıl Ordu Korosu'nun ünlü solistleri Maxim Maklakov ve Ekaterina Jukova ile bir araya gelerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin açılışında heyecanını gizleyemeyen Hayko Cepkin, salondakilere şöyle seslendi. Hepimiz için enteresan ve tarihi anlara tanıklık edeceğimiz bir gece olacak. Kızıl Ordu ekibiyle birlikte hayatımın en ilginç konserini vereceğim. Kalabalık orkestralarla karşınıza çıkmaya alıştım ama artık koskoca bir orduyla geldim. Bundan daha kalabalığı olamazdı herhalde. İki perde olarak düzenlenen konserin ilk bölümünde Kızıl Ordu Korosu geleneksel Rus halk müzikleri, askeri marşlar, klasik eserler ve nefes kesen dans gösterileriyle seyirciyi büyüledi. İkinci perdede ise sahne tam anlamıyla bir müzik şölenine dönüştü. Hayko Cepkin'in dinamik rock repertuarı asırlık koro geleneğiyle birleşerek modern rock tınılarını Harbiye'nin büyülü atmosferine taşıdı. İstanbul'da iki günlük konser serisiyle Türkiye turnesine başlayan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğuyla Hayko Cepkin, dört şehirde daha sahne alacak. Etkinlik, turne kapsamında 28 Haziran'da İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda, 30 Haziran'da ise Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Büyük ilgi gören turne 2 Temmuz'da Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda, 3 ve 4 Temmuz'da ise Ankara Oran Açık Hava sahnesinde gerçekleşecek konserlerle devam edecek.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde yeni dönemin yol haritasını açıkladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapay zekadan biyoteknolojiye, dijital oyun teknolojilerinden finansal teknolojilere kadar uzanan 16 yeni bölüm ilk kez öğrenci kabul edecek. Yükseköğretim Kurulu'nun açıklamasına göre 2026 YKS tercih kılavuzuna 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program eklendi. Yeni lisans programları arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi yer alıyor. Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarım ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, laboratuvar hayvanları ve balıkçılık teknolojisi programları ilk kez tercih edilebilecek. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yeni programların belirlenmesinde bugünün ve geleceğin iş gücü ihtiyaçlarının esas alındığını söyledi. Özvar, yapay zeka ve dijital teknolojiler başta olmak üzere yükselen alanlarda yeni kontenjanlar oluşturduklarını belirterek, program planlamalarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri ve istihdam ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını ifade etti. Çağın gerisinde kalan ve mezunlarına yeterli istihdam sağlayamayan programların yeniden değerlendirileceğini vurgulayan Özvar, yükseköğretimde dönüşüm sürecinin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Özvar, üniversitelerinde yeni bölüm ve kontenjan taleplerini, teknolojik gelişmeler, sektör ihtiyaçları ve geleceğin meslekleri doğrultusunda hazırlaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programı üniversitelere kazandırıyor. Yapay zeka, biyoteknoloji, finansal teknolojiler ve dijital oyun teknolojileri gibi geleceğin mesleklerine yönelik bölümler bu yıl ilk kez YKS tercih kılavuzunda yer alacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
5: Yayında.
4: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Öğrenci affı meclise sunuldu. Komi eden Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin bir açıklama geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Üniversiteye dönüş yolunu açan kanun teklifi meclise sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki haftalardan yararlanmamak şartıyla tüm lisans ve lisansüstü öğrenciler bu haftadan yararlanabilecek, 4 ay içerisinde başvuru yapılması gerekiyor dedi. Komedyen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı. İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada savcılık zanlı Koç hakkında tasarlayarak ve canavarca hisse eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti. Ankara'da ailesini korumak isterken bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında istinaf mahkemesi iki sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onadı. Suça sürüklenen iki çocuk hakkındaki kasten yaralama hükümlerini ise gerekçe eksikliği nedeniyle bozarak yerel mahkemeye gönderdi. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri serbest bırakıldı. Çete haberinin ardından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Gülnur Saydam, sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. İBB davasının 61. gün duruşmasına savunma süresi nedeniyle yaşanan tartışma damga vurdu. Yaşanan gerginlik sonrası Ekrem İmamoğlu ve tüm sanıklar salondan çıkarıldı, duruşmaya ara verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer kız öğrencilere cinsel taciz davasında karar belli oldu. 4 sanığa 2 yıl 3 ayla 7 yıl 4 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. Bir sanıksa beraat etti. İstanbul Fatih'teki Tarihi Mısır Çarşısı'nda 2 katlı baharatçıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. MİT Başkanı Kalın, Süleymaniye'de KYB Başkanı Bafel Talabani ile görüştü. Bölgesel istikrarın korunmasının önemine vurgu yapılan görüşmede taraflar, Talabani, KYB'nin terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasına desteğini yineledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin bir açıklama geldi. Askeri sağlık sisteminin güncellenerek TSK'nın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik düzeyine yönelik herhangi bir müdahalesine ulusal kararlı şekilde karşılık verileceğini açıkladı. Açıklama CENTCOM'un Bahreyn'de düzenlediği bölgesel güvenlik toplantısının ardından geldi. Hamane için sadece Kerbela ve Necef'te cenaze töreni düzenlenecek. Bağdat programdan çıkarıldı. Irak ABD saldırısında öldürülen İran eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için Kerbela ve Necef'te cenaze töreni düzenleneceğini, Bağdat'ın ise daha önce belirlenenin aksine programdan çıkarıldığını duyurdu. Dünya Kupası en acı basın toplantısına sahne oldu. Demokratik Kongo Teknik Direktörü Sebastian Desepre, maç sonundaki canlı basın toplantısında babasının vefat haberini gözyaşları içinde öğrendi. Çin'in başkenti Pekin'de geçen hafta küçük bir uçağın kentin en yüksek binasına çarpmasıyla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yetkililer pilotun günlüğünde hayatına son verme düşüncesine ilişkin çok sayıda ifadenin yer aldığını açıkladı.
5: Ekonomi.
3: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.478 puanda, serbest piyasada dolar 46 lira 69 kuruş, euro 53 lira 39 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.148, çeyrek altın 10.069, sam altın 40.070, ata altın ise 41.108 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
5: yıllık yapay zekaya harcanması planlanan para yaklaşık 38.4 milyar lira olarak bekleniyor. Yani yıllık yaklaşık 824 milyon dolarla bizim dünyayı yakalayacağımız öngörülüyor. Dünyayı 824 milyon dolarla yakalayabilir miyiz? Çok zannetmiyorum ben. Önümüzdeki 5 sene yapay zekaya ayıracağımız para yaklaşık Diyanet bütçesinin bir yılına denk geliyor. Hangisi bizi daha çok ileri getirir sorusunu sizin bakış açınıza bırakıyorum. Ama Diyanet'in yıllık bütçesi 174.4 milyar lira, yapay zekaya ayrılan para yıllık kamu yatırım payı 38.4 milyar lira. Yaklaşık 4,5 katı.
0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
5: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir Yapay Zeka Günlüğü'nde daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üstünden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün ne yapacağız? Bugün sizler için haftanın yapay zeka haberlerini birkaç değişik parçaya böldüm. Onların alt kırılımlarına baktım. Hep beraber sizlerle böyle kategori kategori gideceğiz. Yaklaşık 6 farklı parçam var, 7 farklı parçam var ve hepsinde totalde 24 haber çıkartmışım. Yaklaşık 100 küsür haber içinden. Efendim şöyle ilk başlığımız şu: yapay zeka ekonomisi, küresel risk ve yönetim arayışı yapay zekada. Olay bu. Şimdi dünyanın en tepesindeki ekonomistler yapay zeka için alarma geçtiler. Yani burada yapay zeka balonu konusu var, borç konusu var, işsizlik ve siber risk aynı dosyada birleşiyor. Bunu Wall Street Journal'dan toparladım, derledim bu haberi. Avrupa Merkez Bankası sempozyumunda merkez bankacılar, akademisyenler ve yatırımcılar ana sorunun etrafında toparlanmışlar. Yani soru şu: yapay zeka küresel ekonomi için büyük bir verimlilik devrimi mi, yoksa yeni bir finansal kırılganlık kaynağı mı? Soru bu efendim. Yani kötümserlik tek başına hakim değil bu bakış açısında. Fed Başkanı mesela yapay zeka devriminin henüz birinci ya da ikinci aşamasında olduğumuzu, bu teknolojinin daha büyük refah getirebileceğini söylüyor. Böyle bir hani ortalığı yakıp yıkmayalım diyor. Ama toplantıdaki birçok ekonomist aynı anda üç büyük riske de dikkat çekmişler. Diyorlar ki yapay zeka devlerinin ve hiper ölçekli ve merkezi şirketlerin artan borçlanması, yatırımcıların yapay zeka hisselerine kaldıraçla yüklenmesi ve teknoloji gerçekten insan emeğini ikame ederse işsizliğin yükselmesi. Bunlar sıkıntılı konular diyor. IMF'den Tobias Adrian net uyarılardan birini getirmiş. Diyor ki borç alan tarafta da yatırımcı tarafında da kaldıraçlar var. İki taraflı kaldıraç finansal istikrar açısından özellikle tehlikeli diyor. Çünkü sistem çökerse her iki taraf birden gidecek demeye getiriyor efendim. Yani oradaki haberdeki yapay zeka iyimserliği piyasa fiyatlamalarıyla tehlikeli biçimde birleşiyor. Yani Bank of Canada, yani Kanada Merkez Bankası'nın başkanı Tiff Macklem, yapay zeka bağlantılı şirketlerin değerlemelerinin tarihsel ölçülere göre çok şişik göründüğünü ve bunun gelecekteki dev kar beklentilerine dayandığını söylüyor. Yani buradan acayip para kazanıyor. Yani herkes bunu pompalıyor bu arada. Herkes bunu pompalıyor. Abi acayip ileride paralar gelecek buradan. Yapın yatırımı, var ya daha bu pilav çok su kaldırır diyorlar. Ben çok inanmıyorum oraya. Yani görmediğimiz bir şeyin fiyatını önceden öngörmek, yani bilmiyorum ki, hani bir araba alacaksınız, arabanın saatte kaç kilometre yapacağını, kaç fren şeyinin ne olduğunu, kaç metrede arabanın durabileceğini, ne kadar yakıt yaktığını falan bilmiyorsunuz. Ama arabaya sürekli yok abi bu araba var ya 2 milyon eder, yok yok 3 milyon eder, yok yok 5 milyon eder falan diye arabaya sürekli değerler atfediyorsunuz. Durun bakalım ne olacak. Şimdi yine enteresan bir haber daha, yine yönetsel haberlerden bir tanesi. Yapay zekanın yönetişimle ilgili haberlerinden bir tanesi. Birleşmiş Milletler yapay zeka için CEO'lar ve devlet liderlerini aynı masaya topluyormuş. AI for Good Global Commission diye bir çağrı yapmışlar. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından toplanacakmış liderler. 8 Temmuz yani gelecek hafta 8 Temmuz 2026'da Cenevre'de insanlar bir araya geliyorlar. İşte herkes orada. Yani Ruanda Devlet Başkanı da orada. İşte ne bileyim Salesforce'un CEO'su da orada. Bayağı bir ITU'dan o Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin genel sekreteri vesaireler de orada. Hep beraber bir araya gelecekler. Niye bir araya geliyorlar? Küresel yapay zeka düzenlemelerinin giderek parçalanması. Amerika, Avrupa Birliği, Çin, Körfez ülkeleri, Afrika, diğer aktörler falan yapay zekayı farklı güvenlik, egemenlik ve inovasyon politikaları üstünden ele alıyor diyorlar. Yani bunları biraz bir araya getirelim diyorlar. Şimdi mesela şöyle düşünün. ITU aslında burada iyi bir şey olmuş. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin orada olması iyi bir şey olmuş. Mesela 5G çıkacağı zaman Amerika çıkıp da ben böyle 5G yapacağım, işte Çin ben böyle 5G yapacağım demiyor. Hepsi ortak bir frekans bütünlüğü, işte nasıl çalışacak bilmem ne filan. Hep beraber bunun kararını alıyorlar ve oradan ilerliyorlar. Şimdi yapay zekada da böyle bir şey olması lazım. Yapay zekada biri ben böyle yapacağım, biri ben şöyle yapacağım, birisi ben teröristlere izin vereceğim, birisi ben genetik araştırmalara izin vereceğim, ötekisi ben vermeyeceğim derse bu iş böyle gitmez. Ya bu iş bir yere gider de bizim düşündüğümüz yere doğru gitmez. Ya o yüzden de birazcık bir araya gelip masada oturup konuşmak lazım. Birleşmiş Milletler'in bu arada yaptığı şey çok doğru bir şey. Şöyle doğru bir şey. Hani sadece CEO'ları toplayalım ya da sadece devlet liderlerini toplayalımla da bu iş gitmez. Yani orada değiliz. Biz hep beraber bu masaya oturup ortak bir karar alınması lazım. Yani Çin'in de, Avrupa Birliği'nin de, Amerika'nın da evet ya bu bence de böyle olmalı falan deyip o kararlara da uyması lazım. Yani sonuçta ITU verilerine baktığımızda dünyada 2.2 milyar kişi internet erişiminden yoksunmuş. Ama yine Birleşmiş Milletler raporlarına göre internete giremeyen insan sayısı suya ulaşamayan, içme suyuna ulaşamayan insan sayısından daha düşük. Yani insanların önce suya erişmesini sağlayıp sonra internete erişmesini sağlamak, ardından yapay zekayı halletmek sanki daha doğru bir sıralama gibi geliyor ama tabii kimin oradan ne para kazandığını da bilemiyoruz. O yüzden de ne desek burada hikayeye giriyoruz efendim. Hadi devam edelim. Sam Altman, OpenAI'ın CEO'su biliyorsunuz. Kuralları şirketler değil demokratik kurumlar koymalı demiş. Ne güzel söylemiş. Ne güzel söylemiş. Şöyle gelişmiş yapay zeka modelleri için Amerika öncülüğünde uluslararası bir güvenlik ve erişim çerçevesi kurulmasını önermiş. Ama işte bakın yine kendi tarafına yontma. Nalıncı keseri hep kendine doğru yontar ya, işte bu da öyle. Amerika öncülüğünde uluslararası bir güvenlik erişim çerçevesi kuralım diyor. Niye Amerika öncülüğünde acaba Altman? Yani Fransa'daki G7 toplantısı, dünya liderleri ve yapay zeka şirketleri de yapılan görüşmelere atıfla yapay zekanın dünyaya fayda sağlamasının ancak güvenlik riskleri ciddiye alınırsa mümkün olacağını savunuyor. Tamam, güzel, doğru söylüyorsun. Ama niye Amerika öncülüğünde yapılıyor bu iş? Yani işte dün, evvelsi gün bunları konuştuk. Sevgili Fethi'nin programına konuk oldum, orada da konuştuk. Yani eğer siz Amerika öncülüğünde bir şey yaparsanız, Amerika'ya kötü bir şeyler söylemek istediğinizde yapay zeka yo Amerika çok iyi, yo hiç öyle bir şey yok ki falan diyor. Yani mesela bizim işte arkadaşlar, editörlerimiz NATO konusunda yapay zekaya sorular sorduğunda bir yıkıyor yağlıyor NATO'yu. Bir yıkıyor yağlıyor NATO'yu yapay zeka. Neden? Çünkü Amerika öncülüğünde. Arkadaş, bunun öncülüğü bir ülkeye ait olmasa mı acaba bu yapay zeka? Yani herkese erişim vaadi sürdürülemez. Çünkü kötüye kullanım, siber saldırı, biyogüvenlik, askeri kullanım ya da otoriter denetim gibi alanlarda büyük zararlar doğurabilir diyor. Doğru söylüyor Sam Altman. Gerçekten de siber saldırılar, biyogüvenlik, askeri filan her yerde yapay zekanın sıkıntılı alanları var. Ama bunları çözmek Amerika'nın öncülüğüne mi kalıyor? Niye Amerika'nın öncülüğüne kalıyor? Dünyada Birleşmiş Milletler yok mu? Bir şey yok mu arkadaş ya? Yani Sam Altman diyor ki hükümet temsilcileri, bağımsız teknik uzmanlar ve diğer paydaşlardan oluşacak bir uluslararası forum yapalım. Bu forumun görevi kabul edilmiş standartlar koymak, gelişmiş modellerin kabiliyetleri ve risklerini tarafsız biçimde değerlendirmek, kurallara uyan ülke ve şirketlere ileri yapay zeka sistemlerine düzenli erişim sağlamak olsun diyor. Süper. Ama niye Amerika

Yani bunu vatandaşların ve seçilmiş temsilcilerin karar vermesi gerektiğini söylüyor. Çok doğru. Ama tekraren soruyorum. Neden Amerikan öncülüğünde uluslararası bir güvenlik ve erişim çerçevesi? Neden arkadaş? Yani bu kibriniz nedir sizin? Sizin bu kibrinizden nasıl kurtulacağız biz acaba? Neyse. Şimdi Fütürizm diye bir yayın organı var. Onun bir haberini topladım. Yapay zeka araştırmacılarının korkusunu masaya yatırmış. Enteresan. Yapay zekanın Çernobil anı yaşaması ve toplumun teknolojiye sonsuza dek sırt çevirmesinden korkuyormuş uzmanlar. Şimdi haberin detayına geçince o Çernobil anının ne olduğunu daha iyi kavrayacaksınız. Amerikalı ve Çinli yapay zeka araştırmacıları kontrolsüz yapay zeka geliştirme yarışının bir noktada Çernobil anı denebilecek büyük bir felakete yol açmasından korkuyor. Çernobil anı neydi? Bir yerde bir şey patladı ve herkes nükleer santrallardan soğudu. Ama nükleer santrallar dünyayı bayağı sırtında taşıyor şu anda. Neyse buradaki benzetme yalnız hani bir kaza, o Çernobil kazasına değil, o kazanın kamuoyunda yaratacağı kalıcı güvenlik yıkımına işaret ediyor. Yani bugün ne zaman nükleer santrallar konuşulsa ama Çernobil'de de bilmem ne olmuştu. Arkadaş Çernobil'de 1980'lerde oldu ve oradaki işte hataların ne olduğunun dizileri yapıldı birbiri üstüne. Ama işte o insanların kafasındaki algıyı kolay değiştiremiyorsunuz. Gerçekten de. O yüzden de yapay zekayı o büyük patlamaların eşiğine getirip insanlar Allah kahretsin bu yapay zekayı, nefret ediyoruz biz ondan demeden önce bizim bazı kararlar almamız gerekiyor. Bazı şeyleri doğru yapmamız gerekiyor. Yani sektörün korkusu şu anda bir şeyler ters gider mi değil, bir kitlesel can kaybı, dev bir siber saldırı, işte daha büyük bir felaket olursa toplumun yapay zekayı nükleer enerjiye benzer biçimde uzun süreli bir korku nesnesine çevirmesi. Yani nükleer enerjiden korktuğu kadar. Ya bugün nükleer enerji, şimdi bakmadım sizler için ama yani biraz baksak dünyada nükleer enerji olmazsa bizim enerji kullanımımız yetmiyor bize. Öyle ya da böyle. Yetmiyor arkadaş. Tamam biz burada nükleer enerjiyi daha güvenli hale getiriyoruz. Aman işte diyoruz şurası şöyle olsun, burası böyle olsun. Bombayla saldırı yapılamasın, uçakla saldırı yapılamasın falan diyoruz. Ama diğer taraftan da işte bu patlama anı olmadan önce bizim bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Yani bunu mutlaka düşünelim. Şimdi bir haber daha okuyacağım. Bu haberin ardından müzik arasına gideceğiz. Böyle hazırlanın. Çok güzel müzik geliyor sizlere. Şöyle efendim, Amerika Anthropic'in en güçlü modellerindeki kısıtlamayı kaldırmış ve Fabi ve Mitos'u yeniden sahaya sürmüş. Daha önce size bundan bahsetmiştim biliyorsunuz. Bu Amerika'da şey olmuştu böyle, hani biz bir bakalım ya şu sizin uygulamalara nasılmış onlar. Sadece görmek için hiç müdahale falan yok falan demişti Amerika. Sonra bakmıştı, aa bu Fabi ve Mitos çok acayipmiş ya, bunu siz girmeyin, kısıtladım ben bunu dedi Amerikan hükümeti. Şimdi işte 30 Haziran Salı günü, önceki gün Anthropic'in tüm yapay zeka modelleri üstündeki kısıtlamaları kaldırmış. Böylece şirket en güçlü teknolojilerini yeniden çevrimiçi hale getirme fırsatı bulmuş. Ticaret Bakanı Amerika'nın Howard Lutnick Anthropic'e gönderdiği mektupta şirketin Claude Mythos ve Claude Fabi modellerini artık ihracat ya da ülke içindeki yabancı kişilere transfer lisansı almasına gerek kalmayacağını söylemiş. İşte bu karar 12 Haziran'da çıkarılan ve ulusal güvenlik gerekçesiyle Anthropic'in en yeni modellerine tüm yabancı uyrukluların erişimini askıya alan emri tersine çevirmiş hale gelmiş. Haberin arka planına bakalım isterseniz. Şimdi Anthropic ile Trump yönetimi arasında ilişkiler çok gergin biliyorsunuz. Daha önceden başlamış bir şey bu. Yine satır satır günü gününe saati saatine sizlere bunu aktarmıştım. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nın ilk kısıtlaması hızla büyüyen yapay zeka sektöründe Amerikan hükümetinin ne kadar müdahaleci olacağı sorusunu gündeme getirmişti. Yani Amerika bir şey diyor, ya biz nasıl müdahale ederiz, serbest piyasa ya filan diyor ama çatır çutur da kapatıyor. Mesela Anthropic diyor ki ya ben askeri sistemlere girmek istemiyorum. Ne? O zaman kapatıyorum ben seni diyor. Hep bunu yaşadık. Hep yaşadık ve yaşayacağız da. İşte o Mart'taki o Pentagon şirketinin yapay zekasından olay çıktı. Şimdi bakalım, kısıtlamalar kaldırıldı.
Ticaret Bakanlığı Antropik arasındaki o müzakerelerin ardından geldi bu. Ne konuştu?

varsa artık belki de antrenörlük tamam abi tamam Allah kahretsin. Sen ne diyorsan onu yapacağız dedi artık bilmiyorum. Ya bundan sonra başka şeyler kapanacak mı? Yine Amerikan hükümetiyle şeyler yapacaklar mı? Karşılıklı müzakereler yapacaklar mı? Bunları göreceğiz efendim. Haydi o zaman bir müzik arasına gidelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Ben Serhat Ayan, Yapay Zeka Günlüğü programında sizlerle birlikteyim efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle tüm sosyal medya araçları üstünden ulaşabilirsiniz dedikten sonra hadi devam edelim konularımıza. Şimdi enteresan bir haber. Bu haber bize birkaç bir şey öğretiyor aslında. Onun için bu haberi seçtim. Washington Post'un haberi CIA direktörü John Ratcliffe. Kurumun yapay zeka ve kuantum bilişim ile ilgili teknolojileri çok daha hızlı benimsemesi için yeniden yapılanma başlattığını duyurmuş. Yani bu işlere biz de giriyoruz CIA olarak. Biz de boş değiliz diyor CIA. Şimdi şöyle bir şey. Normal şartlarda CIA bir teknolojiyi benimsemek ve kullanmak için icadından sonra 3 yıl geçmesini bekliyormuş. Yani 3 yıl geçsin ki abi sakatı var mı, yanlışı var mı görelim bunu. İyice bir otursun ondan sonra alalım diyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. İşte bu süreyi Ratcliffe yapay zeka çok hızlı geliştiği için 6 aya indirmiş. 3 yıldan 6 aya indirmiş ve bunu temel bir yeniden şekillendirme olarak duyurmuş. Şimdi tabii bu dönüşümün merkezinde yeni bilim ve yeni satın alma mantığı da varmış. CIA içinde siber güvenlik, ileri veri ve altyapı hizmetlerine odaklanacak yeniden yapılandırılmış bir teknoloji yapılanması varmış. Bu şeyde bütün oradaki basın organları şunu söylüyor. Bu yapı yalnızca dijital yenilik vitrini değil, işte kurumun bütün bilgi teknolojisini, mimarisini güçlendirecek ve veriyi standartlaştıracak işlerde diyor. Yani casusluk, CIA tarafındaki casusluk, o filmlerde gördüğümüz casusluk artık yalnızca sahadaki ajan, gizli mikrofon, işte klasik insani istihbarat filan meselesi olmaktan çıkmış. Yapay zeka destekli analiz, siber kabiliyet ve veri entegrasyonuna doğru gitmiş efendim. Hayırlı uğurlu olsun, ne güzel, dünyanın içinden geçiyorlardı. Hepimize böyle darbeler filan düzenliyorlardı. Şimdi yapay zekalı darbeler düzenleyecekler. Aman ne güzel ne güzel. İşte bakın her gün söylediğim şeyi tekrar size burada söylemek istiyorum. Bizim kendi yapay zeka büyük dil modelimize ihtiyacımız var. Çünkü bu adamlar bu işlerin içine girerek algıları değiştirmeye, darbeler organize etmeye vesairelere vesairelere çalışıyorlar. O yüzden de bizim kendi yapay zeka sistemlerine ihtiyacımız var. Adamlar açık açık söylüyorlar bunu yapacağız diye ya. Daha ne desinler ya? Gerçekten daha ne desinler? İleride ben şunu söylemek istemiyorum. 2026'da ben size bunu demiştim. Bak darbe oldu ülkede, yapay zekayla yapmışlar. Demek istemiyorum. Ama yani bu böyle bangır bangır geliyor arkadaş. Birazcık dikkatli olalım ya. Neyse efendim. Hadi o zaman ikinci kısmımıza geçelim. Şimdi burada devletler, emek ve toplumsal düzen kısmını sizler için toparladım. Yapay zeka kimi koruyacak? Yapay zeka kimi ezecek? Soru bu. Şimdi Çin'in yapay zeka Marksizmi diye bir kavram çıkartmışlar. Yapay zekayı büyütürken işçi öfkesini kontrol etme planı diye bir şey yapmışlar. Enteresan geldi bana. Topardım sizin için New York Times'dan. Yani şimdi yapay zeka yarışında en güçlü modeli kim yaptığı tarafını artık geçtik. Orası biraz geride kaldı. Şimdi bu işte son Çinlilerin yaptığı son bir GLM 5.2 modeli varmış. Anthropic'in son modellerine yaklaşan performansı varmış bu modelin. Ama en önemlisi de çok düşük maliyetlerle bunu yapabiliyormuş. Ya o yüzden de Amerika-Çin yapay zeka rekabetinde çok acayip şeyler geliyor. Fakat şimdi burada esas olan model performansı değil. Bu size başta söylediğim, başlıkta söylediğim esas iddia şu. Çin yapay zeka devriminde belki de en önemli avantajı, yani teknolojinin toplumsal ve siyasi etkilerini yönetme kapasitesinde de bir avantaj yakalayabilir diyorlar. Yani Pekin için mesele sadece daha zeki model değil, robotlar, otomasyon ve yapay zeka yayılırken insanların, özellikle de çalışan sınıfların sistemden kopmamasını sağlamayı hedefliyor. İşte mesela Wuhan'da mesela robot taksiler yapmışlar. Mesela bunu örnek olarak almışlar. Dünyanın en büyük açık hava sürücüsüz araç test imkanlarından biri haline gelmiş Wuhan. Oradaki taksiler robot taksi filolarının büyümesine karşı dilekçeler verilmiş mesela. Ne oluyor, bizim işimiz elimizden alıyor diye. Sosyal medyada kampanyalar başlatılmış. İşte bu arada yerel tabii itirazlar hızla bastırılmış. Evet, orası Çin. Ama işte olay Pekin'de ciddiye alınmış.
zeka ve otomasyon insanları kitlesel biçimde işten ederse buna sosyal tepki nasıl yönetilecek diye konuşuyorlar. Çin bu konuda tabii ki en deneyimli ülkelerden bir tanesi. Ülkenin fabrikalarında 2 milyondan fazla endüstriyel robot çalışıyormuş Çin'de. İşte sürücüsüz teslimat araçları çalışıyormuş. Otel ve restoran robotları varmış. İşte ne bileyim batarya değiştiren makineler, yemek taşıyan dronlar, işte günlük hayatın bir parçası haline gelmiş. Yani Çin diyor ki yapay zekayı durdurmak değil, yapay zekanın iş gücünü tamamen ikame eden, yerine geçen değil, insanı güçlendiren bir araç olarak yönlendirmesi gerektiğini söylüyorlarmış. Çin bakalım bu işi yapacak mı, yapabilecek mi? Yapabilirse karşımıza neler çıkacak? Ben buradan sizlere bunu an be an anlatacağım, biliyorsunuz. Geçelim. Şimdi Kaliforniya yapay zeka kaynaklı iş kayıplarını izlemek için erken uyarı sistemi kurmuş. Şimdi Kaliforniya nasıl bir yer? İşte böyle yeşilin peşinden koşan, doğanın peşinden koşan, insan haklarının çok yukarıda tutulduğu filan bir yer Kaliforniya. O yüzden de yapay zekanın insanları işinden etmesine karşı ilk kurşunu tabii onlar atacaklardı. Atmışlardı zaten efendim. Bunu da haberi de Yahoo Finance'ten toparladım. Orada Kaliforniya valisi Gavin Newsom yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerini izlemek için Amerika'da ilk kez eyalet ölçeğinde bir çevrim içi takip aracı başlatmış. Amaç ne? Amaç yapay zeka nedeniyle oluşabilecek iş kayıplarını yalnızca olduktan sonra saymak değil, bunları olmadan önce tespit edip eyaletin nerede destek, yeniden eğitim, iş arama yardımı, sağlık sigortası filan, beceri geliştirme programı gerekir gibi sorularına cevap verebilmesi. Yani olmadan önce. Ay kız, aynı Türkiye be. Aynı bizim gibi yapıyorlar gerçekten de. Bir şeyler olmadan önce nasıl proaktif, nasıl aynı Türkiye, aynı Türkiye hükümeti. Neyse. Yani bu yapılan araçla İşte orada şey yapılmış, California Employment Development Department'la University of California bünyesinde bir policy lab kurulmuş ve bunun işbirliğiyle aylık olarak güncellenecekmiş. Aylık olarak, düzenli olarak takip edeceklermiş. Kim ne yapıyor, nereye gidiyor, bu işler ne oluyor, kim işsiz kalıyor, kim işsiz kalabilir diye bakacaklarmış. Yani burada tabii dünyanın en büyük 50 özel yapay zeka şirketinin 33'ü Kaliforniya'daymış. Hani Silikon Vadisi falan deriz ya, orada. Şimdi haberde enteresan bir konu var. Onu ben size vermek istiyorum. İlk veriler Kaliforniya genelinde yapay zekaya açık mesleklerde büyük çaplı bir işsizlik dalgasının yaşandığını göstermiyormuş. Bu enteresan. Yani böyle büyük ölçekli yapay zeka kaynaklı işten çıkartmalara dair kimse daha bir kanıt görememiş üniversiteler falan buna baktığında. Fakat bu, hani hiçbir etki yok. Yapay zeka hiçbir şey yapmıyor ki. O her şey çok güzel anlamına da gelmiyor tabii. Yani veriler özellikle işte o San Francisco'nun Körfez bölgesi gibi o teknoloji yoğun bölgelerde üniversite mezunu veya yapay zeka yüksek derecede maruz kalan mesleklerde bazı artış örüntülerine işaret ediyormuş. Yani mesela ChatGPT 3.5 2022'de kamuya açılmasından sonra yapay zekaya yüksek düzeyde açık işlerde çalışan ya da çalışmak durumunda olan üniversite mezunlarının işsizlik sigortası başvurularında artış görülmüş. Buna yani ya şöyle ama tabii buna karşılık tabii ırk, etnik köken, cinsiyet ya da yaş grupları açısından büyük ve orantısız bir ayrışmada saptanmamış. Ya yani bir şeyler var. Bir şeyler oluyor ama şu anda o bize bahsettikleri korkutucu felaket, dünyanın sonu geliyor senaryoları gibi değil. Ama bir şeyler var. İşte asıl olan şey bu işler daha olmadan bu işten ön alabileceği ve araştırılabileceği yapılar kurmak. Aynı bizim Türkiye'de yaptığımız gibi. Türkiye'de ne yapıyoruz? Biz önceden bütün önlemlerimizi alıyoruz. Başımıza bir şey gelirse zaten önlem aldığımızdan onlar yapılıyor. Ya neyse. Fed Başkanı'na gidelim. Fed Başkanı Warsh. Diyor ki enflasyon riski geriliyor. Yapay zeka istihdamı yok etmekten çok dönüştürebilir diyor. Yani istihdamın dönüştürülmesinden bahsediyor. Bunu da NBC'den toparladım. Şöyle,
bu risklerden bahsederken şöyle diyor, %2 enflasyon hedefinden vazgeçmeyeceğini vurguluyor. Aynı biz. Bizim ama aylık o. Aylık %2. Onlar da yıllık tabii. Neyse. Piyasalar Fed daha yüksek enflasyona razı olur diye düşünüyorsa onları hayal kırıklığına uğratacağım demiş yani. Şimdi yapay zeka yatırımlarının ekonominin üretim kapasitesini arttırabileceğini, bunun para politikası açısından çok büyük sonuçları olabileceğini savunmuş. Yani adamın mantığı şu, diyor ki eğer yapay zeka gerçekten verimliliği artırırsa ekonomi daha hızlı büyürken enflasyon baskısı eskisi kadar artmayabilir diyor. Neden? Çünkü verimli yapıyorlar. Ha, bizde her tür biz arttırabiliyoruz enflasyonu. Her tür arttırabiliyoruz. Çünkü neden? Biz tarladan 25 liraya muz alıyoruz. Muz bizim marketimizde 150 liraya satılıyor. 6 kat daha yükseğe satılıyor. Neden? Çünkü aradaki insanlar oturdukları yerden onu üretmekte olan köylüden daha fazla para kazanmak zorundalar. Artık kaç kere zıplıyorsa fiyat arada 6 katına çıkıyor. Düşünün yani. Ha, bunu laflar açıklamak çok zor. Köprü fiyatları, benzin filan taşıma, onunla açıklamak çok zor bunu. O aradaki adamların sayısını azaltmak lazım belki. Abi sen dursan mı filan demek lazım. Neyse. Şimdi üçüncü bölümümüze geçelim. Bu üçüncü bölüme geçtikten sonra da yine bir müzik arasına gideceğiz. Onu da söylemiş olayım ben size. Yapay zeka şirketleri güç mücadelesi ve kurumsal stratejileri sizler için toparladım. Şimdi Anthropic'in o en sessiz kurucusu, arka planda duran kurucusu Tom Brown vardı. Beyaz Saray'la yaşanan o krizde şirketin siyasi kozu olmuş. Enteresan bir şekilde. Şöyle Anthropic en yeni o yapay zeka modelleri, o Fab ve Mythos demiştim ya sizlere, yüksek gerilimli bir şeye girdiğinde, hani bunu yabancılara satamazsın, ihraç edemezsin filan dediğinde, ondan sonra bu Tom Brown'a hitaben Ticaret Bakanı bir mektup yazmış. Bu da adamın rolünü görünür kılmış. Tom Brown da böyle birazcık şey yapmış hani orada. Hadi arayı bulalım. Hadi tamam, bak bu kadar sivri olmayalım falan diye. Aynı bir böyle adam, bu arada şeyin önüne çıkan bir adam değil. Gazetelere falan çıkan, konuşmalar veren, bilmem neler falan bir adam değil. Enteresan bir adam. Daha önce girişimler kurmuş, kapatmış falan bir adam. Ama sözüne de güvenilir bir adam. İşte biz aslında şu anda Anthropic kullanabilmemizin sebebi orada sessiz, akil bir adamın duruyor olması. O da Tom Brown'muş. Hadi bakalım Tom Brown. Aferin sana ya. Hadi bakalım. Hadi o zaman bir müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra tekrar birlikte olacağız.

Yapay zeka günlüğündeki o yapay zeka haberleri arasındaki yolculuğumuz devam ediyor efendim. Ben Serhat Ayem. Şimdi geçelim yapay zeka ile biraz yapılanları size anlatıyordum. Arada antropik demiştik. Antropikten enteresan bir haber çıkalım. Claude'u, antropik Claude'unu ilaç keşfine sokuyormuş. Da hedef öncelikle ihmal edilmiş hastalıklar demişler. Bunun da haberi de CNBC'den toparladım. Şöyle şirketin önceliği büyük ilaç şirketlerinin ticari açıdan yeterince cazip görmediği ihmal edilmiş hastalıklar için tedavi adayları bulmak olacakmış. Antropik'in o yaşam bilimleri biliminin başında Eric Cowderer Abrams varmış. San Francisco'daki bir etkinlikte ilaç geliştirme sürecini gerçekten deneyimlemeden biyofarma şirketleri için iyi araçlar üretmenin zor olduğunu söylemiş. Yani şirket diyor ki yalnızca bizim modelimiz bilim insanlarına yardımcı olur demekle yetinmek istemiyormuş. Laboratuvarın çamuruna biraz da kendi ayakkabısıyla basmak istiyormuş. Böyle yorumlamışlar. Şimdi burada şey var. Claude'un yani Anthropic'in Claude'unun içinde bir Claude Science diye bir araştırma ortamı duyurulmuş. Reuters'a göre Claude Science araştırmacıların veri analizini, karmaşık hesaplama iş akışlarını ve bilimsel süreçleri tek bir arayüzden yürütmesine yardım etmeye başlıyormuş. Ve bunu bir yapay zeka araştırma tezgahı olarak konumlamışlar. Yani Anthropic de bunu şöyle açıklıyor. Araştırmacıların sık kullandığı araç ve paketleri entegre eden, denetlenebilir çıktılar üreten ve hesaplama kaynaklarına esnek erişim sağlayan özelleştirilebilir bir uygulama olduğunu belirtmiş. Yani bir başka deyişle Claude Science sıradan bir sohbet robotu, o bizim konuştuğumuz öyle bakalım yapay zeka falan öyle bir chatbot değil. Bilim insanının kod, veri, model, hesaplama ve raporlama işlemlerini aynı masaya toplamaya çalışan bir yapay zeka laboratuvar asistanı gibi. Yani işte burada bakın güzel şey şu. Adamlar daha çok para kazandıran ilaç bulalım demiyorlar. Ya da daha hızlı ilaç bulalım da herkesten önce para kazanalım demiyorlar. Adamlar diyorlar ki ilaç şirketlerinin cazip görmediği, karlı olmayan, ihmal edilmiş hastalıklara doğru gidelim diyorlar. Çok güzel insanlar ya. Antropiki gerçekten giderek insanın daha çok sevmemesi için çok motive olması lazım. Sevmeme motivasyonuna sahip olması lazım. Geçelim şimdi oradan biraz Palantir'e, Alex Karp'a. Yani bir yandan sevdiğimiz bir firma, bir yandan da gerçekten evlat olsa sevilmez bir adam ve firmasına geçelim. Palantir CEO'su Alex Karp bir işte programa çıkmış. Demiş ki orada yapay zeka sektörünü tamamen çığırından çıkmış olmakla suçlamış. Karp'a göre büyük yapay zeka laboratuvarları kurumsal müşterilere modellerini gerektiğinden fazla vaatle satıyormuş. Şirketler pahalı token harcamaları yapıyormuş. Karşılığında bekledikleri değeri alamıyormuş. En kötüsü fikri mülkiyetlerini, verilerini ve rekabet avantajlarını bu laboratuvarları açma riskiyle karşı karşıya kalıyorlarmış. Yani yapay zeka şirketleri aslında böyle çok da bir vaat falan vermiyor. Ben hani bütün her şeylerini okuduğum için biliyorum. Çok da vaat vermiyor ama yani alanların da bunu alınca uzaya gideceksiniz vaadine uyarak onları aldığını düşünmüyorum. Kimse de dışarıda o kadar şey değil. Ya biraz burada Palantir geride kaldı ya, bir de Palantir kötü işler, pis işler yapıyor ya, böyle savaş, casusluk, insanların telefonlarını kırma, bilmem ne falan gibi işler yapıyor ya. İşte o Palantir orada birazcık işi şeye çekiyor. İşte AI sovereignty, yani böyle yapay zeka egemenliği, ulusal egemenliği gibi bir şey olsun diyor. Herkes bizden bir şey alsın, onlara egemenliği biz verelim diyor. Palantir'den gelecek egemenlik yerin dibine girsin ya. Gerçekten neyse, şimdi konuşturttu beni. Yani işte diyor ki Palantir, yapay zeka laboratuvarlarının genel amaçlı model artı token tüketimi ekonomisine karşı daha kontrollü, kapalı ortamda çalışan, müşterisinin verisini dışarı taşımayan ve kuruma özel yapay zeka kullanımlarını öne çıkarsın diyor. Onlar öyle bir şey yapıyorlar diye düşünüyorum ben şu anda. Onun için yani işte adam böyle bir öfkeli öfkeli, bir atarlı atarlı konuşuyor. Yani ötekileri aşırı pazarlamayla suçluyor ama pazarlamanın kralını kendi yapıyor. Bunlar tehlikeli adamlar gerçekten yani. Neyse, geçelim bunları ya. Geçelim de, bir sürü konuşacak adam var. Elon Musk mesela. Haydi buyurun.
Şimdi Elon Musk yapay zeka piyasasında büyük bir çöküş yaşanacağı yönündeki tartışmalara yanıt vermiş. Demiş ki kısa vadeli düşüşlerin her hızlı büyüyen ekonomide görülebileceğini söylemiş. Fakat uzun vadeli eğilimin ezici biçimde yukarı doğru olduğunu söylemiş. Yani tamam böyle aslında. Evet yani. Evet anlık düşüşler gerçekten de her şeyde oluyor. Her yerde oluyor. Her yerde. Ama işte öyle bir piyasanın içinde yaşıyoruz ki insanlar her çıkış ya da yükselişte birilerinin cebinden para çalmak için bunu fırsat olarak kullanıyorlar. Tokatlama fırsatı olarak kullanıyorlar. Yani Elon Musk da bunları anlatıyor ama işte kendi şirket stratejileri uyumlu olduğu için anlatıyor ya. Şimdi Elon Musk'ın nesi var? Tesla'sı var. Optimus insansı işte robot programına, otonom sürüş teknolojilerine yatırım yapıyor. xAI var, Grok var filan falan. Bir sürü bir şeyleri var. SpaceX'te yapay zeka bağlantılı uydu iletişimi şeyleri var. Başlangıçları var filan. Yani burada piyasaya bu arada şey sundu biliyorsunuz. Yeni hisse senetleri sundu. SpaceX'in hisselerini sundu. O arada birazcık düşer gibi falan oldu. O yüzden bunları anlatıyor bize. Anlatabiliyor muyum? Yoksa yapay zekayı çok sevdiğinden falan falan değil yani. Ama ne zaman öyle bir şey yapmış ki Allah aşkına. Neyse. Şimdi bir diğer habere doğru yelken açalım isterseniz. Şöyle bir haber. Şirketler yapay zeka diye işten çıkarttıkları çalışanları geri almaya başlamışlar. Yani yapay zeka geliyor abi ne yapalım senin işini elinden aldı filan diye atmışlardı adamları. Şimdi gelsene ya biz seni attık ama bak bir sor bakalım niye attık filan diyorlarmış. Yani sorun burada teknolojide değilmiş aceleci yönetimlerdeymiş. Yani çünkü işten attılar maymunu döndüler şimdi adamları nasıl geri çağıracağız diye 40 tane taklalar atıyorlar. Yani çünkü bakın yani işten atıyorsunuz ama mesele insan deneyiminin sanılandan daha kritik bir hale gelmesi ve bunu insanları işten attıktan sonra farkına varmaları. Yani biz bunları atarız, o ne olacak yapay zekayı da oraya koyarız falan falan dediler ama olmadı işte. Yapay zeka insan deneyimini kullanamıyor. Çünkü yapay zekaya o adamın yaptığı her şeyi yaptırırım ben diyorsunuz. Adamı yapay zekayla 6 ay çalıştırıyorsunuz. Tamam adamın her şeyini öğrendi. Biz bunu yaparız diyorsunuz ama öyle olmuyor işte. Çünkü bir adam bir işte çalışırken bakın etrafıyla etkileşim kurar. Etrafını yukarı çeker. Bazen aşağı çeker. Orada hiç olmayan şeyler. Yani mesela şunu biliyor musunuz? Mesela toplantılara girerdik biz çalıştığım zamanlarda. Toplantılarda yıkıcı bir eleman vardı. Disruptive eleman deniyordu buna toplantılarda. Bu adam şunu yapıyordu mesela. Toplantıda birileri bir şey anlatırken oha çok güzel. Wow çok güzel. Harika gidiyor filan gibi böyle bir anda şeyler yükselmeye başlar. Övgüler yükselmeye başlar. Sonra o disruptive eleman girer devreye. Der ki arkadaş böyle söylüyorsunuz ama şöyle olursa ne olacak? Bu çok beğenmişsiniz ama bu ne olacak? Yani orada herkesin beğendiği şeye çomak sokar. Neden? İşler daha iyiye gitsin diye. Ben genelde o çomak sokan elemandım. Neyse. Mesela yapay zeka bunu anlayamaz. Yapay zeka bunu kodlayamaz kendi içinde. Çünkü bu çok insani bir şey. Ve bu yıllarca yapılan toplantıların sonunda icat edilmiş bir şey. Yani toplantıda mesela birinin cep telefonuyla oynamaya başladığı anda o sizin konuyu değiştirme çabanızı yapay zeka anlayamaz. İşte o yüzden de insanlar insanların yaptığı her şeyi yapay zeka yaptırırız. Haydi onları işten atalım. Dedikten sonra abi biz ne yaptık dediler. Ve tırım tırım şu anda geri alıyorlar efendim. Ve bu da trendde bayağı büyüyormuş. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela Meta'da 8 bin işte kişiyi işten atmışlar. 7 bin kişiyi aynen geri almışlar. Gel abi gel gel gel demişler. Geri almışlar yani. İşte hani hayat bu. Hayat bu efendim. Neyse yapay zeka bu arada kodlama yazılımcılarını yani kodlayan programcıları kabilelere bölmüş. Kabileler. Yani CEO'lar filan öyle değil de tabii. Şöyle kabileler şöyle oluşuyor. Hayran olanlar, kuşkucu olanlar ve arada kalanlar diye üçe bölünmüş yazılımcılar. Nasılmış? Hadi onun detayına bakalım biraz. Çok enteresan geldi bana bu çünkü bu haberin. Şimdi bazılarına göre yapay zeka ile kodlanma yardımcılık yazılımcının değerini azaltmıyormuş. İyi kullanılırsa onu daha üst düzey kararlar veren birine dönüştürüyormuş.
böyle bir anket yapılmış. Geliştiricilerin yaklaşık %60'ı yapay zeka araçlarına olumlu bakmış. Bu da hiç az buz bir rakam değil. Bütün yazılımcıların %60'ı yapay zekayı iyi diyorsa o iyidir arkadaş yani. Evet. Şimdi diğer tarafta da yapay zekanın kodlama dalgasının mesleğin ruhuna, yaratıcılığına ve iş güvencesine tehdit görenler varmış. İşte bazı geliştiriciler kod yazmanın giderek yapay zeka çıktısını denetleme, düzeltme ve botlara çocuk bakıcılığı yapma işine dönüştüğünü hissetmeye başlamışlar. Bu kesin için işimi kaybeder miyim korkusu değil, mesleğin anlamının değişmesi ve bozulması olduğunu söylüyorlar. İşte yani bunların arasında da işte o ara katmandaki insanlar var. Bakalım ne olacak ama bence ya bu kadar da şey düşünmemek lazım, kötü düşünmemek lazım diye düşünüyorum ben. Geçelim efendim bir diğer habere. Şimdi evet evet şöyle zamanımız azaldığı için sizler için enteresan haberler bulmaya çalışıyorum. Evet uzayda veri merkezi, bundan bahsetmiştim size. Şimdi giderek ileriye doğru adımlar atıldıkça sizlere daha çok bahsetmemiz gerekiyor bundan. Fütürizmden aldım yine bu haberi. Şimdi yapay zeka modelleri için o işlem gücü gerekiyor biliyorsunuz. O işlemci gücü talebi ne kadar büyürse teknoloji devleri de Amerika'da o kadar yüz milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımlarına doğru yöneliyor. Biliyorsunuz biz yapay zeka şeyimiz olarak 1 gigawattlık veri merkezi dedik. Adamlar onu böyle oturup kalkınca hemen yapıyorlar, kuruyorlar. O bizim 2030 yılına kadar hedefimiz. Neyse, şimdi elektrik şebekesi işi var burada. Soğutma ihtiyacı var, kamu tepkisi var, enerji tüketimi vesaire. Onlar bunlar bir sürü bir şeyler var. Şimdi işte Elon Musk o SpaceX ile bunun bize şeyini verdi. Az önce söylediğim haberde de vardı bu. Adam diyor ki veri merkezlerini dünyanın dışına taşıyalım. Dünyanın yörüngesine taşıyalım diyor. Güneş enerjisi neden? Uzayda kesintisiz. Burada neden? Günde en iyi ihtimalle 12 saat güneş var. Sonra zup diye sönüyor güneş biliyorsunuz. Şimdi güneş enerjisi uzayda kesintisiz. Doğru yere konumlandırırsanız uyduları. Şimdi dev uydular bununla yapay zeka hesaplamasını hızlıca yapabilir diyorlar. Bir de tabii orada soğutma derdi yok. Uzay zaten soğuk. Ondan sonra işte ne bileyim ama işte başka şeyler de var orada tabii ki. Ne bileyim bakım zor mesela orada. Aa işte kart yanmış hemen gideyim hop değiştireyim tamam diyemezsiniz. Uzaya nasıl gideceksiniz gibi şeyler. Ha radyasyon var uzayda tabii ki. Radyasyona karşı nasıl koruyacaksınız? Bu var. Uzay çöplüğü diye bir şey var bu arada. Yani uzaya bizim attığımız uydular falan dünyanın çevresine dönen bir çöp şeyine de dönüşüyor. Uzayda inanılmaz bir çöp varlığımız var bizim. Hatta diyorlar ki bir süre sonra biz uzaya füze gönderemeyeceğiz. Uzay gemisi gönderemeyeceğiz dünyanın çevresine dönmekte olan çöpler yüzünden. Uy ne acayip bir şey değil mi? Neyse. Yani mesela işte StarCloud orada uzayda 5 gigawattlık hesaplama kapasitesi hedefleyen veri merkezi uydularını da düşünüyormuş. Bunun için devasa güneş paneli alanları yapacaklarmış. 1.6 mil yani yaklaşık 3 kilometre 4 kilometre karelik bir alan kaplayacak diyor. Bunu Uluslararası Uzay İstasyonu güneş panellerinden yaklaşık 5000 kat büyük olduğunu söylüyorlar. Yani işte orada soğutma belası da var tabii ki. Yapay zeka donanımları dünyada bile aşırı ısıt üretirken uzayda neredeyse o vakum ortamında ısıyı atmak daha da zor diyorlar. İşte glikol benzeri soğutucu sıvılar kullanıldığında da işte acayip bir sıvı pompalanması gerekir diyorlar. Yani şöyle o sıvı pompalanmasını şöyle vermişler. 40 saniyede olimpik bir yüzme havuzunu boşaltacak kadar sıvı pompalanma hızı gerekiyormuş orada soğutmak için. Hani uzay zaten soğuk diye ben düşünüyordum ama demek ki o kadar basit değilmiş o işler. Şimdi gelelim Meta'nın o yapay zeka gözlüklerine. Bakın bu haber de enteresan. Şöyle yapay zeka gözlüklerinde o çalışan özellikler sınırlanmış. Bazı özellikler. Hangi özellikler? Şimdi bakalım. Şimdi mesela kullanıcının karşısında bir özelliği varmış. Kullanıcının karşısındaki kişinin sesini gürültülü ortamlarda daha net duymasını sağlayan bir özellik varmış. Mesela işte restoranda, kalabalık sokaklarda, etkinlik alanı gibi yerlerde falan arka plan gürültüsünden konuşmacının gürültüsünü ayırıyormuş. Meta'nın yeni düzenlemesine göre bu özellik abonelik sahibi olmayan kullanıcılar için ayda yalnızca 3 saat kullanılabilecek demişler. Daha uzun kullanmak isteyen 20 dolarlık bir aboneliğe geçmesi gerekiyormuş
plan. Yani buradaki tartışmanın sebebi ne? Bir yapay zeka hizmeti gibi çalışmıyormuş. Bu acayip de bir yük bindiriyormuş şeye, sunucu tarafına. Yani özellikle internet bağlantısı kapalıyken çalışması durumu varmış. Gözlüğün üzerindeki donanım üzerinden işliyormuş. Meta bu özelliği daha önce açık kulak hoparlörü, işte bilmem neler üstünden, işte gerçek zamanlı uzamsal işleme teknolojisiyle çalışan bir sistem olarak tanıtmış ama yani işin kazın ayağı öyle değil demişler. Abi gel biz sen bunu yapmak için sen bize bir 20 dolar ver helalinden. Ama biz orada anlaşalım tamam mı demişler. Hadi o zaman son haberimize geçelim efendim. Son haberimizde şöyle bir haber. Yapay zekadan sağlık tavsiyesi alanlar aşı karşıtı mitlere karşı daha açık oluyormuş. Ne enteresan değil mi? Şimdi yapay zeka botlarını sık kullanan yetişkinler aşılarla ilgili yanlış iddialara inanmaya daha yatkın hale gelmişler. Oo, işte mesela işte yapay zeka kullanımı MMR aşısı otizme yol açar. mRNA aşıları DNA'yı değiştirir. İşte kızamık aşısı kızamığın kendisinden daha tehlikelidir. Filan gibi yanlış inanışlar arasında ilişki kurulmuş yapay zeka kullananlarda. Yani bu ilişkinin yaş, ırk, eğitim ve siyasi eğilim gibi değişkenler kontrol edildiğinde sürdüğü belirtiliyormuş. Yani mesele sadece gençler yapay zekayı kullanıyor. Gençler de başka türlü düşünüyor kadar basit değilmiş. Hangi yaştan hangi ırktan olursa olsun insanlar yapay zekadan görüş almaya başladıklarında ya bu kızamık aşısını olursak çocuğumuz şey oluyormuş ya otistik oluyormuş falan gibi laflar etmeye başlamışlar. Bunun da sayısı artmış. Uzmanlar bunun sebeplerini araştırıyorlarmış. Henüz bulamamışlar dedikten sonra programın sonuna geldik efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın haftanın keyfinde aynı saatte burada birlikte olalım. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi.
1: Teknoloji dünyasının 2026'daki en gözde mesleği ne efendim? Şimdi yapay zeka falan konuşuyoruz ya, hemen aklınıza kodlama diyenler gelebilir. Hayır efendim, kodlamayı falan her şeyi geride bırakan yepyeni bir meslek var. Hikaye anlatıcılığı. Hikayeleri artık güzel anlatan insanlar bu sene çok para kazanacakmış. Dev teknoloji şirketleri geliştirdikleri yapay zeka ürünlerini yatırımcılara, düzenleyici kurumlara ve genel kullanıcı kitlesine anlaşılır bir dille aktarabilecek uzmanlar arıyorlar. Bu roller için kaç para maaş veriyorlar sizce? İşte orası olayın tıkandığı yer efendim. Yaklaşık yıllık 200 bin dolarla 775 bin dolar arası paralar teklif ediliyormuş. İnsanlar bu paralara sizin şirketinizin hikayesini anlatırım ben diyorlarmış. İyi para. Dünyanın her yeri için iyi para. İyi para.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Amerikalılar, NATO, Batı Türkiye'yi fazla övmeye başladılar mı? Ben hep böyle diken üzerinde olurum. Yani Türkiye'nin zaaflarını bilirler. Türkiye'ye bu tür övgüler oldu mu yağı verir. Ve ondan sonra da bunları istediklerini almak için her türlü yolu denerler. Bu Amerikalıların değerlendirme raporlarına bile geçmiştir. Yani Türkiye'yi nasıl ikna edeceklerine yönelik. Önce işte bunların gururlarını okşayacaksınız, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız diye. Yani bunu ders olarak Türkiye masasında çalışıyorlar bile. Hani o nedenle bu rutinin Türkiye ziyaretinde acaba ne var? Şimdi açıklananlar hiç önemli değil. Açıklanmayan ne var? Açıklanmayan ne var?
3: Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yönden politikasına aykırı hareket eden Türkiye var.
2: Hedefte sadece Rusya yok. Türkiye'nin kaderiyle Rusya'nın kaderi ortaklaşıyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, şu anda Ankara'da herkes NATO'yu konuşuyor. Çünkü konuşturuyorlar. Niye konuşturuyorlar? Çünkü işte bazı caddeler yasak, sokaklar yasak, oraya gitmek yasak, buraya gitmek yasak. 7 ve 8 hatta 6, 7, 8 Temmuz tarihlerinde herkes ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Yani biraz Ankara sanki duracak. Öyle gözüküyor. Özellikle Trump'ın kalacağı otellerin civarı tamamen kapatılmış vaziyette. Ana hatlarda araç trafiğine durdurulmuş, araç trafiği durdurulmuş ve bakalım önümüzdeki günler neler göreceğiz. Tabii bu şekli kısmı, bir de asıl NATO'nun bu zirvenin gerçek boyutu ne? Bunu bugün ele alacağız. Konuğumuz emekli hava kurmay albay İhsan Sefa. İhsan Bey, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Sayın Özçelik. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
4: Sağ olun. Efendim, bu NATO zirvesi niye bu kadar büyütüldü Türkiye'de? Yani her sene bir ülkede yapılıyor. Biz mi acaba abarttık biraz?
5: Tabii biz
4: yoksa
5: abarttık
4: da. Yoksa gerçekten dünya çapında da önemli bir zirve mi olacak?
5: Biz de abarttık ama dünya çapında önemli bir zirve aslında. Abartırken evet. Şöyle, pek çok ülkede sırayla oluyor NATO zirvesi başkentlerinde. Ama hiçbirinde böyle yasaklar, kısıtlamalar yok. Son derece yanlıştır. Bu şekilde tedbirler alması, katı tedbir alması. Ama tabii şu da var. NATO artık bu önemli bir zirve. Çünkü NATO ülkelerinin NATO'ya güveni kalmamıştır.
4: Evet.
5: Son mesela şeyde Şubat ayında yapılan bir anket var ki Amerikalı bir firma yaptı bu anketi. Avrupa ülkelerinde yapılan anketlerde Avrupalıların büyük bölümü %50 küsur galiba tam hatırlayamam rakamı tehdit olarak Amerika'yı görüyor. Düşünebiliyor musun? Amerika'yı tehdit görüyorlar. Çin evet. İkinci sıraya geliyor. Kuzey tarafta ise Rusya birinci sıra tehdit görünüyor. Yani Kuzey Avrupa ülkelerinde. Şimdi NATO'ya karşı ciddi bir şey var. Refleks var. Karşı refleks var Avrupa ülkelerinde. Yine ülke bazında baktığımız zaman da NATO'da ilk defa olarak 2021 zirvesinde hemen şunu özetle önce söyleyeyim ki şimdiye kadar NATO zirvelerinde 90'dan sonra bütün kararlar Amerika Güvenlik Konseyi hazırlar ve NATO'ya getirir. NATO'ya dikte ettirir. NATO da bunu kabul eder. Bugüne kadar böyle oldu bu. Ama 2020 zirvesinde ilk defa olarak NATO'ya dikte ettirmeye çalışılan Çin ve Rusya tehdit uyarısı, tehdit kabul eden NATO bildirgesi kabul edilmedi. Amerika ilk defa orada, ilk defa Amerika orada şaşırdı. İlk defa olarak Amerika'ya bir karşı duruş çıktı. Ama ne yaptı Amerika? Ukrayna Savaşı başlattı ve hemen daha 6-7 ay geçken sonra olağan zirve yapıldı 2022'de. Şubat ayında.
4: Evet.
5: Olağan zirvede NATO'nun istediği, NATO'ya Amerika istediğini kabul ettirdi. Rusya'yı düşman kabul ettirdi. Çin'i tehdit kabul ettirdi. İlk başkaldırı öyle başladı. Arkasından devam eden süreçte özellikle Avrupa ülkeleri Ukrayna Savaşı'ndan büyük zarar gördüler. Ekonomi zarar gördüler. Büyük sıkıntıya girdiler. Amerika silahlı kuvvet, Amerikan silah sanayi o dönemde daha önce dünyaya 80 milyarlık silah satan Amerika bu savaştan sonra sadece Avrupa'ya 120 milyar civarında silah sattı. Burada kazanan kim oldu? Amerika oldu. Kaybeden kim? Evet. Avrupa. Tabii sadece bununla kalmadı. Biliyorsunuz yaptırımlar geldi Rusya'ya. Bu yaptırımlarla Avrupa Rusya doğalgazından vazgeçmek zorunda kaldı. Sonuçta Amerikan kaya gazına yöneldiler. Rus doğalgazı 1 ise Amerikan kaya gazı 5'e mal oldu. Ve o günden bugüne de son 4-5 yıldır Avrupa'nın ülkelerinin ekonomisi hiç de iyi gitmiyor. Yani büyüme hızları negatif düşenler var. 0.03 olanlar var. Netice itibariyle yani Amerika'nın hegemonyasındaki bir NATO çerçevesinde Avrupa ülkeleri ciddi bir rahatsızlık yaşıyorlar. Ve NATO'ya karşı da artık Avrupa'ya karşı da Avrupa'da ülkelerinde Amerika hegemonyasına karşı da bir tepki var. Şimdi Fransa diyor ki yani artık Amerikan hegemonyası bitsin burada diyor. Amerikan hegemonyası yeter mi? Bitsin. Biz diyor Avrupalılar NATO'ya hakim olalım. Hatta 2019'da Macron demişti ki Fransa'da NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Gerçi onun demedik amacı başkaydı. AKUT grubu kuruldu. Bu çerçevede Fransa'nın Avustralya yapmış olduğu bir denizaltı anlaşması vardı. O anlaşmayı 80 milyar avroluk bir anlaşmaydı. Bu anlaşmayı İngiltere ve Amerika bir oldular çöpe attılar. Ve Fransa'nın buradan maddi kaybı oldu. Bunun üzerine Fransa tabii bu lafı kullandı ama gerçek payda var burada. Çünkü NATO artık savunma paktından çıkmıştır. Avrupa ülkeleri de bunun farkındalar.
4: Varlık nedeni kalkmadı mı İhsan Bey? Yani NATO'nun varlık nedeni ortadan kalktı zaten.
5: Oraya girdim hocam. Tam oraya girdim. Bakınız NATO kurulurken 1949'da varlık nedeni neydi? Sovyetler bile saldırgandı da işte ona karşı vesaire Avrupa'da müttefik savunma sistemi kurmaktı. Arkasından işte hemen 6 ay sonra Amerika katıldı. North Atlantic anlaşması olarak geçti tarihe. Şimdi kuruluş amacı neydi? Müttefiklerin yani müşterek savunma. Saldırganlık yok bakın. Müttefiklerin savunma. Bu dönemde konseptler hepsi topyekun savunma diyor. Yok işte hesaplı tırmandırma diyor. Değişik şeyler var ama hepsi savunma yönelik. Ama 90'da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra aslında NATO'nun kuruluş amacı ortadan kalkmıştır. Yani NATO'nun görevi sona ermişti. Ama Amerika Birleşik Devletleri ne bir NATO'ya ihtiyacı var. Çünkü tek kutlu dünya düzenini devam ettirmek için Amerika'nın bir jandarmaya ihtiyacı var. Biz kolluk kuvvetine ihtiyacı var. İşte bu kolluk kuvveti kim? NATO. Bu NATO. Çerçevede işte 1. Irak Harekatı, 2. Irak Harekatı, Libya Harekatı, bütün bunlar hep NATO'yu soktu Amerika. Ama son yaşadığımız olayda gördük ki İran'a karşı NATO'yu sokamadı. NATO ülkeyi yendi. Hatta
4: gerçi hava sahalarını kullandırmışlar galiba. En son o ortaya çıktı ama esas olarak doğrudan müdahale etmediler yani.
5: Abi, hatta Körfez'de mayın temizleme gemileri talep etti Trump. Onu da yollamadılar. Şimdi tabii Trump da bu arada bir laf yapıyor. İşte ben NATO'dan çıkabilirim vesaire. Çıkamazlar. Ben Trump'ın NATO'yu terk edeceğini zannetmiyorum. Çünkü Trump terk etse bile Amerikan derin devleti NATO'dan Amerika'yı çıkartmaz. Çünkü NATO onlar için bir dediğim gibi bir kolluk gücü, yaptırım gücü dünya üzerindeki hegemonyayı devam ettirmek için. Yani tek kutlu dünyadan Amerika vazgeçerse o zaman NATO'dan çıkabilir. Bu da şimdi vazgeçmek için direndiğine göre NATO'dan çıkması Amerikan söz konusu değil. Tabii direniyorlar. Şimdi Ankara zirvesi bu konuda şöyle önemli. Yani NATO bu zirveye girerek ilk defa büyük fikir ayrılıklarına giriyor. Evet. Büyük çatışmalara giriyor. Ama işin garip tarafı, bu dağılma noktalarının latayı bir araya getirmek için Türkiye'ye bir takım serumlar sunuyor. Bakınız, ben buna serum diyorum. Altıncı kol olduğumuzu latoya veriyoruz.
4: Efendim, çok onları ilginçti. Biraz sonra tek tek ele alalım isterseniz. Evet. Onlar çok önemli konular. Peki, Türkiye'nin merkez olma olayı, yani şimdi gerek Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına baktığımız zaman, gerekse bazı yetkililerin açıklamalarına baktığımız zaman, sanki Türkiye NATO içinde çok önemli bir konuma geldi gibi bir değerlendirme yapılıyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi?
5: Bakın, bu kötü bir şey, bir kere şunu söyleyeyim. Zaten Türkiye NATO içerisinde NATO'ya en çok katkı sağlayan ikinci ülke. O soğuk, evet, savaş yıllarında, Türkiye'ye bütçesinden, yani yurt içi gayri safi milli hasıladan %3,5-4 pay ayırırken, ki bunun bütçeye yansıması da baktığım zaman da şöyle: savunmaya %28 ayırmışız, sağlığa %3, eğitime %2,5, kalkınma yok artık ortada ve bayındırlığa yok. Bu dönemde biz habire silahlanarak Avrupa'yı korumuşuz. Onları korumuşuz. Bu arada onlar da savunmadan ayırdıkları payı, yani savunmaya pay ayırmak içinde ne oluyor? Kalkınıyorlar. Ondan sonra Türkiye'ye yukarıdan bakıyor. Kalkınmış ülke havalarına giriyorlar. Türkiye fedakarlıklarıyla onları korudu. Zaten Türkiye NATO'nun en güçlü silah yüzüğü. Yani evet, Amerika teknolojik üstünlüğü vesaire, ama savaşan orduya baktığı zaman Amerikan ülkeye savaşamaz. Savaşan Mehmetçik'tir. Bu yönden Türkiye, evet, zaten doğal olarak her yere asker gönderen, hatta Saros'un 2013 yılında Sabancı Üniversitesi yaptığı bir konferansta, bir soru üzerine George Soros şunu söylüyor: Türkiye'nin en iyi ihracat ürünü Mehmetçik askeri diyor.
4: Evet, ordusudur.
5: Evet. Dolayısıyla Türkiye zaten NATO'da, ama şimdi Türkiye'yi pohpohlayacaklar. Şimdi daha noktalı NATO'ya karşı Türkiye'yi pohpohlayarak, Türkiye'den bir takım tavizler daha kopararak Türkiye'yi NATO'da işte etkin falan verse. Arkadaş, madem etkinim ben, önce sen Türkiye'ye NATO'nun düşmanlığını kaldırın. Soruyorum. Evet. Doğu Akdeniz'deki silahlar kime geliyor? Dönmüş NATO'nun silahları. Türkiye'ye yönelik. Kıbrıs'a silahlanan kimler? Kıbrıs'a silah gönderen kimler? NATO üyeleri. Ege'de kalkmayanlara saldıranlar kimler? NATO üyeleri. Nasıl Türkiye lider olacak, nasıl lider olacak? İşte hep şahsi niyeti var ya, sizin az önce bahsettiğiniz gibi, aslansın, kaplansın, sen iyisin vesaire. Trump ikiye bir söylüyor, çok iyi adamdı, çok akıllı adam diyor. Eyvah diyoruz. Demişse ben de sizin gibi aynen. O Trump Türkiye için, Cumhurbaşkanımız için çok akıllı adam, çok iyi adam, çok iyi lider dedim, eyvah diyorum, altta bir şey çıkacak. Ve şimdi, evet, Türkiye'ye bir takım havuçlara sunuyorlar bu zirveden önce. Trump,
4: evet, o havuçlara gelirsek, tek tek gelelim isterseniz. Bunlardan birisi 6. Kol Ordu'nun NATO'ya tahsisi. Doğru mu, evet, ifade kullandım?
5: Doğru. 6. Kol Ordu'nun
4: bizim onlara verdiğim.
5: Evet. Bakınız şimdi 2002 Prag zirvesinde bir NATO'nun acil müdahale gücü olursun diye bir kriz bölgelerine hemen müdahale edecek bir kuvvet olursun diye bir karar aldılar. 2003'te bu uygulamaya geçildi. 2000 şeyden sonra, Ukrayna Savaşı'ndan sonra bunun genişlettiler. Bu acil müdahale gücü işte müttefik topyekün kuvvet, topyekün müttefik tepki kuvveti, pardon, müttefik tepki kuvveti olarak adı değiştirildi ve büyütüldü. Bu tabii hava, kara, deniz, uzay ve siber saldırıları karşılayan bir kuvvet yapısına dönüşmeye başladılar. Acil müdahale edecek hemen. Bu çerçevede de işte 2023'te düzeltiyorum. 2023'te dediler ki işte Güneydoğu'da bir acil müdahale kol ordusu kuralım. Türkiye hemen atladı. 2024'te ben bu kol orduyu size verebilirim, 6. kol ordumuzu diye teklif etti. Onlar zaten bunu kabul etmeye hazırlar. Şimdi bununla ilgili altyapılar işte hazırlandı. Nedir bu kol ordu? Adana'da konuştuğum bir kol ordumuz bizim. Bu kol ordumuzun görevi ne oluyor peki? NATO Güneydoğu bölgesinde müdahale edecek, acil müdahale. Peki NATO'nun Güneydoğu bölgesinde kim var? Türkiye'nin dostları var. İsrail'in
4: dostları, evet, değil mi? Yani, evet, kime karşı mücadele edeceğiz? Yani bizi ciddi bir riske sokmuyor mu bu durum?
5: Evet, çok büyük riske sokuyor. Bakın orada 6. kol ordunun müdahale edeceği yerleri ben size söyleyeyim. Mısır, Irak, Suriye, İran ve Kafkasya bölgesi. Yani Rusya. Peki bunlar kim? Bunlar Türkiye'nin şu an dostları. Şu an evet. Türkiye tehdit NATO'dan gereken bunlar bizim müttefik potansiyelimiz. Yani biz bu ülkelerle müttefik olma şansımız var şu anda.
4: Evet. Sayın Bahçeli de TRT'yi ittifakı dedi. Yani evet. Hükümetin Cumhur İttifakı'nın ortağı.
5: Evet, evet, evet. İşte onun dediği gibi yani Türkiye, Rusya, Çin, İran ittifakına bir potansiyel hazırlığımız var. Şimdi ne olacak? Bu kolordu orada olmakla

0: Türkiye ne oluyor? Türkiye'nin kendi gücü, kendi savaş teknolojisi, harp sanayi vesairesi, Türkiye zaten güçlü bir ülke. Ve Türkiye'de tehdit NATO'dan geliyor. Polonya NATO'dan evet. Tehdit gelmiyor.
1: Daha 15 Türkiye... Temmuz'un dumanı tütüyor yani.
0: Evet, yani bakın hocam, oraya gelirsek Gladio dediğimiz, yani Türkiye'deki NATO'nun kurulduğu ülke, NATO'nun üye ülkelerinin her birinde bir Gladio yapılaması var. Ama bu yapılama şöyle oluyor. Diyorlar ki bir özel harp dairesi olacak. Bu özel harp dairesi ne yapacak? Özel harp yapacak. Kime karşı? İşte soğuk savaş döneminde Ruslar saldırdığı zaman size, işgal olduğu zaman gerilla harekatı yapacak. Halkı hazırlayacak, halkı savaşa hazırlayacak vesaire. Bununla ilgili de şunlar şunlar olacak diye. Böyle bir özel harp dairesi oluşturuldu. Ama bu özel harp dairesi o maksatla kuruldu diye, ama icraata geldiği zaman da NATO karşıtı kim varsa o ülkede bilim adamları, gazeteciler, onlar katlettiler. Hatta ihtilal yaptılar. Eğer NATO'nun emrinden, yani NATO Amerika'nın menfaatlerinden sapan bir iktidar varsa onu düşürmek için ihtilal yapıldı. En sonrasında bu 15 Temmuz'da bir deneme yaptılar. Şükür ki onu başaramadılar. Evet. Yani dolayısıyla NATO'nun Türkiye kaynağı çok kötü. Çok çok kötü.
1: Evet, evet.
0: Türkiye'nin NATO'ya alınması bile biz bakın yanlış biliyoruz. Ben harp okulu mezunuyum. Kurmay subayım. Ben bile NATO'nun Türkiye'nin NATO'ya girişini yıllar sonra öğrendim. Evet. Türkiye NATO'ya koyuyor işte. Efendim zamanınız var mı? Bilmiyorum, uzatıyor muyum?
1: Tabii efendim. Var. Buyurun.
0: Türkiye efendim NATO'ya girmek için iki defa müracaat etti. İkisini reddettiler. Özellikle İngiltere reddettirdi. İngiltere'nin niyeti başkaydı. Şimdi o Akdeniz bölgesi bir ittifak oluşacaktı. Kafasına göre orada lideri kendisi olacaktı. Öyle niyeti vardı. Türkiye'de siz Kore'ye asker gönderin, o zaman alacağız. Biz Kore'ye asker gönderin, yine almadılar. Ama ne zaman aldılar biliyor musunuz? Bakın bize okutulan tarihte Türk askeri Kore'de çok kahramanlık yaptı. Kahraman olduğu için Türk askeri NATO'nun ihtiyacı vardı, aldılar. Evet, bu da bir etki. Ama esas alınması sebebi şudur. 1949'ların 50'lerin başında, 50'lerin başlarında Rusya açıklama yaptı. Ben nükleer silah yapıyorum, nükleer bomba yapıyorum diye.
1: Evet.
0: O zaman Truman, Amerikan Başkanı Truman hemen bir heyet kurdu, incelettirdi. Bu doğru mu acaba diye. Ve heyet raporu 6 ay sonra Truman'ın önüne geldi. Evet, Rusya nükleer bomba yapıyor ve Rusya'nın ilaveten de füze teknolojisi çok hızlı gelişiyor. Ki o zaman Amerika'nın füze teknolojisi yok. Bu gidişle evet. 1954'lü yıllara geldiğinde Amerika'nın Rusya çok büyük tehdit olacak. Hemen panikliyorlar, ne yapıyorlar? O bölgeye yakın, Rusya'ya yakın yerlere nükleer bomba koyalım, yerleştirelim, depo olsun. Bir an önce müdahale edelim diye, adil müdahale etmek için. Türkiye'nin kapısı çaldılar. İncirli'ye nükleer silah koyalım diye. O zaman iktidarlar dedi ki evet koyabiliriz ama biz NATO'ya yürürsek ancak bunu kamuoyuna kabul ettirebiliriz. Hemen apar topar Amerikan teklifiyle Türkiye NATO'ya alındı. Tabii Kore'de askerimiz kahramanlığı vesaire de o zaman gündeme getirildi ama esas amaç...
1: O işin sosu reklamı galiba.
0: Evet, o reklamıydı işin. İşin reklamıydı.
1: Evet.
0: Biz NATO'ya girdikten sonra Türkiye NATO'ya girmekte ısrarla söylüyorum geri kalmıştır. Geri bıraktırılmıştır. Birçok yönden.
1: Evet.
0: Türkiye NATO'ya girmekte geri bıraktırılmıştır. Bu millet varını yoğunu savunma yermiştir. Amerika'nın NATO'nun bize sunduğu sahte hedefler, sahte düşmanlarla varını yoğunu sürmüştür. Bu ülke geri kalmıştır. Öyle şeyler evet. Söyledik ki ben bir Bulgaristan'a gitmişim tatbikat için, bir eğitim toplantısı için. O NATO'nun bize verdiği istihbarata göre Bulgarlar, bu anlattığımı 96 yılında, 97 yılında. Bulgarların da şu kadar siyah SAM sistemi var. Yani havadan yere savunma sistemi var. Şunlar var, bunlar var işte. Rusya saldırıyı oradan yapacak. Bulgar hava kuvvetleriyle bize saldıracaklar. Şu olacak, bu olacak. Biz habire silahlanıyoruz. Ben de o zaman akademide öğretim üyesiyim. Harp oyunları yapıyoruz. Planlama yapıyoruz. Bulgarların saldırısına karşı Bulgar hava kuvvetlerini saf dışı etmek için ne yapmamız lazım? Şimdi planlıyoruz. İlk sortide ellerindeki Amerikan veri istihbarata göre SAM'lar o kadar güçlü ki bizim F-16'ların yarısı ilk sortide yok oluyor. Eyvah diyoruz, ne yapacağız? Ne yapalım o zaman? Samsun civarından kuzeye doğru çıkalım. Arkadan dönüp Romanya üzerinden Bulgaristan'ın savunma sistemini görmeden vuralım diyor. O zaman da uçakların yakıt yetmiyor. SAM amca oradan evet. Bağırıyor. Sana tanker uçağı vereyim, tanker uçağı al diyor. Biz Palat Hattı'ndan ama ben Bulgaristan'a gittiğimi gördüm ki Bulgaristan'a gittim. Adamlar

0: ne savunma sistemi. Bakın yemin ediyorum bunu yaşadım ben. Ekibin başında bir generalimiz vardı. O başka bir bölgedeydi. Onunla görüşmem lazım. Telefon etmemi istedim. Telefon aradılar bakınlar sağa sola. 96 yılında. Birini buldular geldiler 5 dakika sonra. 3 tane oda açtılar kapı. Oradan bir manyetör telefonla zar zor konuştum. Daha haberleşme imkanı olmayan bir Bulgaristan ama NATO'nun bize verdiği istihbaratla o her şeyi var. Bir anda Türkiye'yi yok edecek seviyeye getiriyor. Ve biz habire silahlanıyoruz.
1: Evet,
0: Düşünebiliyor musun?
1: evet.
0: Bu milletin varını yoğunu silaha verdik. Kalkınamadık. NATO bizi kalkındırmamıştır. NATO bize düşmandır ya. Bunu artık halkımızın görmesi lazım. Halk görüyor da 180'den fazla halkımızın NATO'nun düşmanını görüyor ama iktidarlar hala bunu kabul edemiyorlar.
1: Peki
0: Ama
1: efendim, bu en son uçak motoru F-35 projesi falan geri dönüşümüz, onlar için ne diyorsunuz?
0: bakın hemen bir anıyla anlatacağım ben size. Harbi konuda öğrenciyken elektronik hocamız vardı. Mühendis albay. Okulun kapısında bir F-84 uçağı var. F-84 uçağı eski uçak konmuş oraya. O uçak orada işte şey olarak yani bir görüntü olarak konmuş. Biz sorduk. Ya hocam dedik işte biz niye kendi silahımızı yapamıyoruz o zamanlar? Dedik çocuklar şu kapıdaki uçağı gördünüz mü? Görüyoruz. Onun aküleri bitmişti. 64 yılında. Amerika bir akü
1: Evet.
0: göndermiyor. Biz kalktık ismini söyleyince bir firmayla beraber ünlü bir akü firması beraber oturduk. Ben dahil olmak üzere akü yaptık. 8-10 tane yaptık. Deneme yaptık. Gayet de başarılıyız. Amerika haber almış bunu. Bize hemen bir uçak dolusu akü geldi. İsteğimizin iki katından fazla.
1: Yeter ki sen üretme. Biz sıkışınca.
0: Şimdi bu F-35 için motor vereceğim deyince, şimdi işte düzeltiyorum. Kaan için motor vereceğim bu aklıma geldi. Şimdi bizim Kaan için motor yapmaya başladığını görünce bir dakika sen üretme ben sana vereyim. Çünkü ben sana vereyim sen bana bağlı kal.
1: Evet.
0: Şimdi biz o F-110 motorlarını aldığımız takdirde şu anda prototip ürettik ve testlerde bayağı başarılı olan 42 bin iplik motorumuzdan vazgeçmez ama oraya çok büyük kaynak ayıracağız. O kaynağı kısılabilir. Kaldı ki F-110 motoru yani Amerikan motorunu kullandığı zaman sen Kaan'ı başka yere satamazsın. Amerika bir yakacak. Yaptık başımıza geldi işte. Hatırlarsanız Pakistan'a biz Atak helikopteri satıyorduk. Amerikan görüyor.
1: Evet.
0: Motorları beğenmedi
1: Evet.
0: mi satamazsın dedi. Aynı şey başımıza
1: Evet,
0: gelecek. Yani bunlar bize havuç gibi görünen, havuç gibi sunulan esasında zehirlerdir. Bu iktidarımızın bunu dikkate alması lazım. Bunlara kanmaması lazım. Öbür tarafta F-35 projesi tekrar Türkiye'ye döndürmeye çalışıyorlar. Onu bilmem zamanımız var mı? O daha bela bir uçak. Dünyada kabul görmeyen bir uçak. Alanlar vazgeçiyor. Amerikan Hava Kuvvetleri bile geçen sene siparişinin yarısını iptal etti. F-35 siparişinin. Çünkü
1: bir de
0: uçaklar
1: rapor
0: fazla.
1: var galiba efendim o uçaklarla ilgili.
0: Efendim?
1: Bir rapor var galiba olumsuzluğu olduğuna ilişkin.
0: Çok rapor var. Çok rapor var. Bakın uçakların 9 tane ülkede 1500 tane firma farklı farklı yerde üretiyor parçalarını. Müşteri
1: Evet.
0: üretim ya. Şimdi bunun lojistik desteğini aktaramıyorlar. Yani diyelim ki Türkiye'de F-35 var. Türkiye'de bir tane firmamız da F-35 parçasını üretiyor. TUSAŞ üretiyor örneğin şimdi bir kanatçık vesaire. Diyelim kanatçık arızalandı. Bir şey yok. Kuş çarptı bir şey oldu. Hemen TUSAŞ'tan ben onun kanatçığını alamıyorum. O Amerika'ya gidiyor. Amerika'dan bana geliyor. Ve bunun dışında F-35 sürekli arıza veren bir uçak. Ve bunun dışında
1: Evet.
0: çok çok daha önemlisi şu bakın. F-35'in anahtarı bizde değil.
1: Evet.
0: 2009 yılında Londra'da iki tane İngiliz pilot uçuş yapmak için pist başına gidiyorlar. F-35'in kodlarına giriyorlar. Uçak çalışmıyor. Uğraşıyorlar. Acaba hatalı mı kod? Yok değil. Amerika'ya soruyorlar merkeze. Niye uçamadık böyle böyle? Ya onda şöyle bu arıza var uçaklarda. Uçakların uçuşunu kestik. Arıza var diye. Uçakların uçuşunu durdurduk. Ya düşünebiliyor
1: Yani
0: musun? Anahtar
1: Amerika'dan
0: bizde Amerika'da.
1: durduruluyor. İngiltere'de değil
0: Ya,
1: ama Amerika'dan durduruluyor.
0: evet. Şimdi bakar mısın? Ben atıbaşı alacağım. Bana düşman bugün kim var? İsrail ve Yunanistan. Açıkça söylüyorum. Peki onlara karşı kullanamayacağım. Kime karşı kullanacağım? İran'a karşı kullan diyor. Suriye'ye
1: Evet.
0: karşı kullan diyor. Efendim. Rusya'ya karşı kullan diyor. Böyle şey olur mu ya?
1: Evet.
0: Uçsam, bir de başka şey de F-35 gibi bir uçağı almaya kalktığı zaman vereceğim para dünya para ve Kaan projesi gerilecek. Bütün bunlar hep
1: Evet.
0: tuzak. Bu tuzakları göre göre göre işte 7-8 Temmuz'da toplantıya giriyoruz. Halbuki toplantıda şunları yapmak istedik Türkiye'nin. Eğer Türkiye senin savunma sanayinin güçlendiği işte Avrupa'da sana ihtiyacı var falan diyorsa bizimkiler hemen biz Avrupa'ya savunmaya hazırız falan dememesi lazım. Demeyecek. Ağırını ortaya koyacak. Bir dakika diyecek. Önce şu Doğu Akdeniz'deki bana dönen namları kaldırın. İki, mavi vatandan vazgeçin. Mavi vatandan tecavüzden vazgeçin. Üç, Ege Dağı'ndaki Yunanistan silahlanması dağları Lozan Anlaşması'nın çerçevesindeki statüye dönülsün. Ne bileyim daha PKK terörü gelişin bir terörist işte silah bırakma sürecine girdiler vesaire. Ama hala İsrail ve Amerika'dan bazı güçleri ne yapıyorlar? Bırakma diyorlar. Devam et diyorlar. Bunları hepsini masaya getirmemiz lazım. Eğer NATO'da biz eğer güç olacaksak. Hani bunlar var mı? Bunlardan hiç bahsetmiyor. Türkiye'nin
1: Evet.
0: NATO'ya sunacağı sorunlardan bahsediyor. İşte az önce bahsettik. Altıncı olurdu. Ok olurdu. Düşmanımız da değil. Dostlara da karşı kullanacaklar. Öbür tarafta bir de boru hattı projesi sunacaklar biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Türkiye'den Romanya daha falan edecek boru hattı. Ya bu projeyle bakınız bu projeyle Türkiye'nin topraklarından tarım arazilerinden geçecek bu boru hattları. Evet boru
1: Evet.
0: hattının belki maliyetini NATO karşılayacak. Ama o boru hattının savunmasını Mehmetçik yapacak. Onun için maliyet söz konusu. O gittiği tarım arazinde ekim, tarım arazilerindeki üretim azalacak. Buna da bir çözüm yok. Buna da bir şey yok. En tehlikelisi bir harekat şarttan Rusya ile bir kapışması durumda hedeflerden birisi olacaktır o Borat'ın geçtiği yerler.
1: Evet,
0: Borat'ın
1: evet.
0: geçtiği yerlerden birisi olacaktır. Aktarma istasyonları vesaire size yapılıyor.
1: Albayım, bu boru hatlar meselesini de çok abartıyoruz. Ben de çok sanıyordum. Mesela Irak'la bizim iki tane hattımız vardı biliyorsunuz. Kerkük,
0: Evet.
1: Yumurtalık. Ya bir gün dedim ki ya ne kadar bunlardan para kazanıyoruz diye. Yani toplam
0: Yok yok.
1: 150 milyon dolar civarında bir para kazanıyor. Ya bu şimdi bizim orta büyüklükteki bir ihracatçı firmamızın kazandığı para kadar bile değil.
0: Değil, değil.
1: Ya
0: Buradan bir
1: o
0: para bırak.
1: nedenle ya
0: Buradan bir para
1: bu
0: bırak.
1: boru hatlarını çok abartmak da bilmiyorum ne kadar doğrudur. Bir de bunların tabii riskleri var. Yani senden geçerken sendeki iktidarı da belirlemeye kalkıyorlar. Başka şeyleri de belirlemeye kalkıyorlar. Seni iyice sıkıştırıp teslim almaya zorluyorlar. Yani artıları var, eksileri var.
0: Şimdi bakınız bu bugün Hava Kuvvetleri'nin üstlerine hemen hemen hepsinde bor hattı var. Yani
1: Evet.
0: JP4 yakıtı, yani jetlerin kullandığı yakıtlar belli merkezlerden işte bor hatlarıyla geliyor. Tanker taşınıyor.
1: Evet,
0: Benzeri
1: evet.
0: bir askeri yakıt akışı yapacak bu bor hatları. Yani NATO birliklerine askeri yakıt akışı
1: Evet.
0: yapacaklar. Buradan da bir para mara tarihçileri yok. Bu sadece NATO'ya bizim kıyamız olacak. Görünen o. Yani biz NATO'nun en sağlam bağlı ülkesiyiz diye hala düşmanımıza karşı hala biz seninle beraberiz diyor. Adam düşman sana ya. Düşman içinde
1: Evet,
0: kalın
1: evet.
0: ve mücadele edelim yani. Ama bunu maalesef bizim pek çok yazar çizerimiz de bu olayın farkında değiller. Ya da farkındalar başka şeyler için görmezden duymazdan geliyorlar. Ya ilginçtir. Yani kabul
1: Yani,
0: edemiyorsun.
1: evet. Yani şimdi mesela Doğu Akdeniz'de bir Amerikan petrol şirketi ki akbabalardır bu dünyadaki petrol ve doğalgaz akbabaları Yunanistan'da anlaşma yaptı. Şimdi bu anlaşma yaptığı bölge bir kısmı Libya'nın münhasır ekonomik bölgesi, bir kısmı KKTC'nin münhasır ekonomik bölgesi. Şimdi 3 gün sonra oraya girmeye kalkarsa biz de buna hayır bir dakika oraya arayamazsın dersek bu Amerikan şirketinin güvenliğini kim sağlayacak?
0: Ben size söyleyeyim yani şu iktidar onlara müdahale etmez. Görmezden gelir. Onu anlayacak milli bir iktidar yani açık söyleyeyim milli
1: Evet.
0: bir iktidar. Milli bir hükümet onlara
1: Evet.
0: müdahale eder.
1: Hayır
0: İşte
1: yani
0: etmeyecek.
1: şey ama elinde sonunda Amerikan savaş gemileri Doğu Akdeniz'dekiler buraya müdahale olacaklar. Daha önce biz
0: Tabii ki.
1: hatırlarsanız Oruç Reis'i ne zaman Antalya limanına çektik? Bakın o büyük bir hataydı bana göre.
0: Evet,
1: Ondan
0: evet,
1: sonra Doğu Akdeniz'deki işler biraz karışmaya başladı.
0: Tabii ki. Yani bakınız, bizim esasında çok çok geç kalındı. Yine şükür Libya ile bir anlaşma yapıldı. Yine. Peki Mısır'a niye yapmıyorsunuz? Tuttular size Mısır'a bir düşmanlık. Hatırlarsınız. O düşmanlıkla Mısır'ın ilişkileri bozuldu. Şimdilerde iyi ama şimdilerde ama hemen bu anlaşmayı Mısır'la yapmamız lazım. Bu anlaşmayı münakaşa Suriye ile
1: Onu
0: yapmamız
1: da
0: lazım.
1: Amerika engelliyor onu da.
0: İşte ama işte dedim
1: NATO
0: milli iktidar
1: engelliyor esas olarak yani. NATO engelliyor. Amerika dedi
0: tabii.
1: NATO.
0: İşte milli iktidar. Milli iktidar olacak ki bunlara bir dakika edecek. Ya bizim bir şeyde NATO belasından kurtulmamız lazım. Türkiye NATO belasından kurtulduğu andan itibaren bakın bölgesinde
1: Güvenliği daha rahat sağlanır.
0: evet. Yani NATO'dan kurtulduğumuz andan itibaren Türkiye bölgesel ittifak potansiyeliyle gerçekten bölgesel bir güç olacaktır. Bu güç olacaktır ve Akın Mehmetler'in bu şekilde kurur. Bu güç içinde dediğim gibi işte az önce siz de bahsettiniz Rusya, Çin, İran ittifakıyla. Bakın bir de şu önemli. Yani bu ittifaklar oluşurken nükleer gücü sahip bir ittifak gücün olması lazım. Bu çok önemli.
1: Peki
0: Nükleer gücün
1: efendim.
0: buyurun efendim.
1: Şimdi mesela Amerika'nın İran'a saldırısı İsrail'le beraber. Ya dünyadaki bütün savaş konseptlerini değiştirmedi mi? Yani İran'ın arkasında NATO yok. İran'ın arkasında efendim Amerika'dan gelişmiş silahlar falan almadı. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani önümüzdeki günlerde biz şöyle diyeceğiz galiba. En azından ben gazeteci olarak şimdiden başladık bunu çünkü toplantılarda falan. Yani İran savaşından önce sonra gibi bir şey yapıyoruz. Yani bir
0: Evet.
1: milat olarak görüyoruz. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani İran'ın iç güvenliğini sağladı İran. Zafer de kazandı. Bütün dünya bunu böyle kabul ediyor. Yani onda ne F-35 vardı, ne uçak gemisi vardı, ne başka bir şey vardı.
0: Ben Azerbaycan Karabağ Savaşı'ndan hemen sonra şunu söyledim. Artık savaş konsepti değişiyor. Yani hava kuvvetleri bu kadar uçağı var. Bu kadar uçağa gittim vurdum. İşte biz harp oyunlarında güç muhasebe yaparken işte uçak sayısı, uçağın işte satışı bomba vesaire bunlar hep çarpana koyardık. Artık silip onlar bir tarafa. Artık İHA'lar, SİHA'lar ve İran Savaşı'nda buyurduğunuz gibi bir füze teknolojisi çıktı karşımıza. O füze teknolojisiyle İran ben baştan ya bunlar hava kuvvetleri niye bu kadar zayıftı falan derken ama şunu sonra şunu hak verdim. Şimdi İran'ın elinde hava kuvvetleri olsa işte modern uçaklar diyelim ki F-35 ayarında Çin uçağı veya Rus uçağı Su-27 ya da Su-53'ler vesaire. Bu uçaklar nereden geçecek? İsrail vurmak için Irak'tan Suriye'ye geçecek. Peki buralarda hava üstünlüğü kimde? Hava gücü hakimiyeti?
1: Amerika'da.
0: Amerikanlarda.
1: İsrail.
0: Zaten bu uçaklar buradan geçerken bir kere menzil olarak hedef vurup dönemezler. Bir yerde yakıt ikmali yapması lazım. Nerede yapacak? Suriye ya da Irak üzerinde. Yapamayacak da. Dolayısıyla İran akıllı gitmiş. Çok akıllı gitmiş. Füze teknolojisine ağırlık vermiş. Füzelerle başlangıçta belki hipersonik füzeleri kullanmadı. Süpersonikleri kullandı. Onlar da tabii isabet oranı yüzde işte 10 oldu, 15 oldu ama ne zaman ki hipersonik füzeleri kullandı o zaman kürecik de onları koruyamadı. Bakın buraya hemen tekrar küreciye geliyorum. Kürecik. Kürecik radarı kurulduğu günden beri, o günden beri hep söylüyorum. Bu radar Türkiye'yi korumuyor. Bu radar Avrupa'yı korumuyor. Bu radar İsrail'i korumak için kurulmuş diyordum. İşte Kürecik'ten aldığı izle patır patır önlüyorlardı. Ama hipersonik füzeler o kadar hızlı ki yani Kürecik daha izi gördü, aktardı. Karşı taraf karşı füze ateş deyince de füze tepesine inmiş oluyor. Dolayısıyla son dönemde İran'ın bu başarısı onları pes ettirdi. Onlar bunu görüyorlar.
1: Albay bu bizim işte İran füze attı, NATO bizi kurtardı palavrası piyasaya sürülmüştü. Fakat ben mesela yeni öğrendiğim şeylere göre işte uçak füze düştü diye gazetelerde parçalar gösterildi. Oysa ki o parçalar atılan füzelerin parçalarıymış. Yani İran'dan geldiği söylenen bir füzenin hiçbir izi, şusu busu yok. Efendim NATO bunun radar izi var diyordu. Fakat galiba radar izi de oluşturulabiliyormuş.
0: Evet, o
1: O,
0: şekilde.
1: evet, yani o nedenle yani bu İran füze attı, NATO bizi kurtardı palavrası da Allah'tan bizim devlet çabuk fark etti ve bu oyuna gelmedi.
0: Evet, ben baştan beri söylüyorum. İran akıllı bir devlet. Şimdi eğer nereye atacak füzeyi atarsa nereye atacak? Küreci atacak. Bana göre ben İran devlet aklıyla olsam ilk başta
1: Evet.
0: küreci vururum. Ama küreciye vurduğu zaman da şu var karşısında. NATO'nun tesisini vurmuş olacak. Kürecik NATO'ya tesis olarak geçiyor.
1: Evet.
0: O zaman NATO'yu savaşa sokmak gibi karşı karşıya kalacak. Bunu bildiği için küreciye hiç dokunmadı. Ama Türkiye'ye savaş sokmak için İsrail sahte bayrakla füzeler attılar. Bunların hatta bir kısmı şöyle olmuştur. Geçenlerde siz de biliyorsunuzdur. Irak'ta gizli bir İsrail üssü çıktı ortaya. Irak
1: Evet,
0: hükümetin haberi
1: evet.
0: yok. Türkiye atılan
1: İki
0: füzelerin
1: tane
0: burada
1: hatta.
0: atılacak. Evet,
1: İki
0: evet.
1: tane.
0: Türkiye atılan füzelerin burada atılacak diye iddialar da vardı. Bakın şunu da olabilir. Yani İran uzaydan gönderiyor füzeyi. Nereye gönderiyor? Diyelim ki İsrail'e ya da İsrail'i koruyan gemiler vardı. İki tane kruvazör vardı o
1: Uçak
0: şeyde.
1: gemiler.
0: Uçak gibi kruvazörler var ve taht füzeleri var onları karşı. Yani balistik füzeyi önleyen füzeler. Şimdi İzak'tardı. Balistik füzeyi önleyen füzeleri harekete geçti. İşte Türkiye hava sahası üzerinde ki hava sahasına biz hakim değiliz çünkü uzaydaki hava sahası serbesttir. Uzayda
1: Evet.
0: vurdular. Vururken de işte parçalar Türkiye'ye düşmüş olabilir. Hakikaten İran füzesi de olabilir. Ama Türkiye'de falan füze değil bunlar.
1: Evet.
0: Bunlar Türkiye'den adam füze değil. Çünkü düştüğü yere bakıyorsun, yerine bakıyorsun vesaire. Bir de ne yaptılar biliyor musunuz? Bakın ona çok çok ben kabul edemiyorum, isyan ediyorum. Kalktılar dediler ki bize Patriot gönderin. Biz İran füzelerine karşı koruyacağız. Nereyi? Küreciyi koruyacağız. Bak bak bak. Ve Adana'ya. İki tane Patriot bataryası geldi. Daha önce de Patriot bataryaları gelmişti. Hadi o zamanki İsmet Yılmaz Savunma Bakanı'na sordulardı. Irak harekatı esnasında. Bu Patriotların masrafı kim ödeyecek diye. O da ona şunu söyledi. Yani onun bilgisi söylüyor bakın. Dedi ki işte personel maaşını gönderiyor diyor ama buradaki lojistik desteğini biz karşılıyoruz. Yani yakıt, yeme, içme, yatma vesaire biz karşılıyoruz. Ne kadar mal dediler? O zamanki para 8,5 milyon dolara mal dediler. Şimdi diyor ki Türkiye'ye sen diyor füze iste diyor, batı şey petrol iste ben göndereyim sana diyor. Seni korusun. Biz de istiyoruz ve bir de o masanın altına giriyoruz.
1: Evet,
0: Halbuki
1: evet.
0: yani halbuki bir ihtiyaç yok. O zaman bizim siperler siper 2, siper 1. Hadi siper 1 başka başka gibi ama siper 2 yani bunlar şimdi Patriot'ten daha üstte.
1: Evet.
0: Bakın Patriot'ten daha üstte. Patriot efendim balistik füze önlüyormuş. Hayır önleyemiyor. Yalan söylüyor. Patriot
1: Evet.
0: balistik füze önleyemez. Patriot balistik füze ne zaman önler biliyor musunuz? Tam atmosfere girdiği andan itibaren tamam mı? Girdiği andan itibaren eğer anında izah aktarım yapılırsa ve Patriot de hedefin yakındaysa bir buçuk işte dakika içerisinde ateşlerse vurur. Çok kısa bir zaman. Yani
1: Albayım,
0: öbür türlü önleyemez.
1: kemin merhem olsa kendi uçak gemilerini korurlardı.
0: Ha, tabii. Kendi çekemizi
1: İsrail'i korurlardı yani.
0: çok doğru söylediniz. Ama işte bakın NATO bizi korudu. Kamuoyunu böyle kandırıyorlar. NATO bizden
1: Evet.
0: korundu.
1: Evet, ne
0: NATO
1: yazık ki.
0: kendini korumak için oraya koydu şey petrolleri. Onunla masrafı bize yıktı. Bekliyoruz
1: Evet,
0: hükümet
1: evet.
0: açıklamayı. Bekliyorum açıklama yapsınlar. Bu petrolün
1: Evet.
0: masrafını bir karşılamak desinler. Ya da şu kadar
1: Evet.
0: karşılık desinler. Ama yok ses yok, tık yok.
1: Evet, az kaldı. Birkaç gün sonra NATO zirvesi var. Albayım çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Yani sorularınızdan yanıtlamaya hazırım.
1: Çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Çok
0: Çok sağ ol.
1: teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Görüşmek
1: Sağ
0: üzere.
1: olun. Evet sayın
0: Sağ ol.
1: dinleyiciler. Kısa bir ara, ondan sonra Türkiye'deki diğer gelişmelerle ilgili bir özetimiz olacak. Ondan sonra programımızı sonlandıracağız.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı devam ediyor.
1: Birlikte sayın dinleyiciler, biraz iç piyasaya ve iç gündeme dönelim. Ekonomide tartışma devam ediyor. Yani insanların itirazları var. Temmuz ayı da geldi, bu işte ayın 3'ünde enflasyon rakamı açıklanacak Haziran'ın ve emekliye ne kadar zam yapılacak, memura ne yapılacak, bunları göreceğiz. Ama şu anda hemen hemen Türkiye'nin her yerinde ekonomiyle ilgili şikayetler giderek yükseliyor. İnsanların sesleri de yükselmeye başladı. Bunları izleyeceğiz. İç siyasette işte daha çok karşımızda CHP var. CHP'nin durumunu konuşuyoruz. Özgür Özel tabii bu NATO'yu falan konuşurken de Özgür Özel'in açıklamaları insana gerçekten şaşırtıyor. Daha önce Newsweek'te bir açıklama yapmıştı, bir yazı kaleme almıştı. Orada NATO'nun güvenliği, yani kendi mücadelelerinin aynı zamanda NATO'nun güvenliği için olduğunu belirtmişti. Yani çok eleştirildi, çok tartışıldı. Şimdi bir makale daha yazdı. Financial Times'a bir makale yazdı. Yani sanki gözünü iyice karartmış durumda mı diyelim, ne diyelim bilemiyorum. Niye Özgür Özel bu kadar bu NATO derdine düştü anlamış değilim. Yani Batı'nın derdine niye bu kadar çok sahiplendi bilemiyoruz tabii. Mesela burada Erdoğan'ı eleştiriyor, burada yazdığım makalede. Çok eksenli diyor. Bu diyor NATO için bir tehlikedir diyor. Güvenilmez ortaktır diyor. Yani onları şikayet ediyor. Yazısının sonuna geldiği zaman da Erdoğan'ın yüzünü, yani öyle bir politika izliyor. Diyor ki yani bugün Washington'a dönüyor. Diyor yarın Moskova'ya döner, öbürsü gün Pekin'e çevirir diyor. Yani şimdi bir insanın yani gönlünü Moskova'ya ve Pekin'e dönmesini NATO'ya, İngiltere kamuoyuna veyahut da işte Batı kamuoyuna bu kadar bir kaygıyla iletir olması, yani ne anlama geliyor? Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani bu konuşuyoruz şeyler insanlarla ve orada yani NATO'ya bir anlamda sizin çıkarlarınızı ben korurum, bak ona göre davranın mesajı mı verilmek isteniyor? Yani bunları anlamak gerçekten zor. Yani Özgür Özel'in bu çıkışlarını bilemiyoruz tabii. Devam edecek mi? Böyle giderse devam edecek. Yani daha önceki yazdığı makalenin tartışması bitmeden bu noktaya gelinmiş olması da gerçekten çarpıcı. Avrupa'daki bazı gelişmeler var. O da önemli. Avrupa'daki muhalefet hızlı bir şekilde Rusya'ya yaklaşıyor. Bunu hep söyledik ama her geçen gün bu tespitimizle ilgili yeni yeni açıklamalar geliyor. AfD'nin eş genel başkanlarından yapılan açıklama var. Ve onlar Avrupa bir an önce, onlar tabii Almanya'yı öne çıkarıyorlar, Rus gazına yönelmelidir görüşünü dillendiriyorlar ve kendi propagandalarında bu noktaya çok önem vermeye başladılar. Bu da son derece kritik gelişmelerden birisi. Ki biz baştan beri buna dikkat çekiyoruz. Yani bir süre sonra Avrupa'da, yani bir iki sene içerisinde Avrupa'da yepyeni bir iktidar dönemi başlayacak. Avrupa'nın motoru olarak belirlenen Almanya'dır, hem ekonomisinde hem siyasi anlamda motoru. Buralarda Rusya ile ilişkileri normalleştirmek isteyen, Kuzey Akımı 2'yi yeniden açmayı planlayan ve bunu gündemine koyan, Rusya'dan yeniden gaz ve petrol almayı hedefleyen iktidarlar yönetime gelecekler. Yani şimdi düşünün, birkaç kat fiyatını Amerika'dan kaya gazı almaktansa Rusya'dan çok daha uygun fiyata Rus doğal gazını almak, yani Avrupa gibi kendi ekonomilerini sıkıntıya sokarak bu noktada farklı politika izlemek ne kadar mantıklıdır? Zaten bu Avrupa halkının desteğini bu partilere hızlı bir şekilde yöneltmesi de Avrupa'daki esen rüzgarı gösteriyor. Bununla ilgili işte Alternatif Partisi ki Almanya'da şu andaki oy oranı %30'lara dayanmış vaziyette. Yine benzer görüşler savunan partiler var. Onların oylarında da yükselmeler görülüyor. Mevcut iktidar koalisyonunun oylarında ise ciddi düşüş var. Bunlar da tabii dikkat çeken durumlardan birisi. Dünyada dolar nereye gidiyor? Doların geleceği ne olacak? Ki Amerika için en kritik sorulardan birisi bu. Dolar yavaş yavaş hem rezerv para olmaktan çıkıyor hem de ticarette kullanılmaktan çıkıyor. Yani dünyada bir dolardan kaçış var. Bununla ilgili yapılan değerlendirmeler, resmi para ve finans kurumları forumunda yapılan değerlendirmeler, 90 Merkez Bankası ve kamu formunu kapsayan bir araştırma yapmışlar ve buna göre küresel rezerv yöneticileri önümüzdeki 10 yılda portföylerindeki doları daha da azaltacaklarını söylemişler. Bu da Amerika için son derece kritik. Zaten Amerika'nın ekonomisi zorda. Yani Amerika'nın esas silahı dolar. Yani kağıdı boyuyorlar, 100 dolara satıyorlar. Müthiş bir para kazanıyorlar. Kendileri için sorun yok. Yani bizim gibi ülkeleri, dünyanın bütün ülkelerini bu şekilde soyup soğana çeviriyorlar halk deyişiyle. Bunun da sonuna doğru geliniyor. O nedenle peki ne güç kazanıyor? Altın öne çıkıyor. Her ne kadar altın fiyatları bugünlerde yerlerde sürünüyorsa da tabii bunun da nedenlerini iyi araştırmak lazım. Önümüzdeki süreçte altın, euro ve yuan'ın öne çıkacağını değerlendiriyorlar. Zaten birçok merkez bankası rezervlerini altına çevirdi. Buna Türkiye de dahil, işte Rusya da dahil, Çin de dahil. Önümüzdeki günlerde ne olur, onu da göreceğiz. Ama net bir şekilde hemen hemen herkesin konuştuğu bir olay var ki o da doların saltanatı yavaş yavaş yıkılıyor. Bu da son derece önemli. Amerikan Kongresi'nde Salı günü anımsatmıştık size bir toplantı vardı. Bu toplantıda işte Türkiye'nin işgali altındaki Kıbrıs'ta insan hakları, Erdoğan'ın sicili ve Ankara NATO zirvesi ve etkileri başlıklı bir sunumdu. Orada da yine bizim yakından tanıdığımız isimler konuşacaktı. İşte Michael Rubin gibileri konuşacaktı. Bunlar Türkiye'ye karşı ne yapılması gerekiyor gibi bir takım önerilerde bulundular. Ve bu önerilerde de Türkiye'ye ciddi bir şekilde yaptırım uygulanmasını isteniyorlar. NATO zirvesi öncesinde Trump'a yapılıyor bu öneriler ve önlem alın diyor. ABD yönetimine yapılıyorlar. Dışişleri Bakanı Rubio, Kıbrıs'taki ABD Büyükelçisi ve Maslahat Güzergahına Türkiye'nin Kıbrıs'ı yasa dışı olarak işgal ettiğini açıkça belirtmeleri yönünde talimat versin diyorlar. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Türk siyasetçilere Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu olmadığı sürece vize vermemesini istiyorlar. Dışişleri Bakanı ABD'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ofislerini kapatmalıdır diyorlar. İşgal altındaki Kıbrıs'ta tatil yapan Avrupalılar ABD'ye girişte özel vize incelemesi uygulamasına tabi tutulmalıdır diyorlar. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidişleri engellemeye çalışıyorlar. Oradaki vatandaşların dünyada seyahat etmelerinin önünü kesmeye çalışıyorlar. ABD Dışişleri Bakanı ve Hazine Bakanlığı işgal altındaki Kuzey Kıbrıs'ta kara para aklama faaliyetlerine karışması nedeniyle Türkiye Mali Eylem Görev Gücü kara listesine yani bu gücü karar listesine eklemeli, kara listeye eklemesini istiyorlar. Yani öyle bir şey ki yani Amerika zaten son dönemde işi gücü yaptırım. Yani şöyle bir bakın işte Ukrayna nedeniyle Rusya'ya yaptırım, Türkiye'ye yaptırım, İran'a yaptırım, Suriye'ye yaptırım, Irak'a yaptırım, Çin'e yaptırım. Yani yaptırıp uygulamadığı bir ülke yok. Burada Kıbrıs'ta ilgili daha sert önlemler almasını istiyorlar. Daha sonra da NATO zirvesinde ne olması gerekir diye de bir bölüm açmışlar. Burada önerilerde NATO zirvesinde Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan'ı egemenlik sınırlarını tanımasını istemesini istemelidir diyorlar. Yani Amerika, Trump bunu istemelidir diyorlar Türkiye'den. S-400'ler olduğu sürece Katsa yaptırımları ve F-35 kısıtlamalarına devam edilmelidir diyorlar. İşgal altındaki Kıbrıs'ta ABD menşeli F-16'ların kullanmasına engellenmeli diyorlar. Ki bizim bazı F-16'larımız Kıbrıs'ta biliyorsunuz şu anda. Bunların engellenmesini istiyorlar. Türkiye'nin Hamas ve Müslüman kardeşlere sağladığı güvenli insan liman konusunda hesap sorulmalıdır diyorlar. Yani onları Türkiye, işte onların bazı isimleri Türkiye'ye geliyor. Bunlarla ilgili Türkiye'den hesap sorulmasını istiyorlar. Buna benzer çok sayıda önerileri var. Yani bir anlamda Türkiye'ye yaptı, NATO Türkiye'ye yaptırım uygulasın diyorlar. Şimdi bir tarafta Trump havuçlar uzatarak Türkiye'nin başını belaya sokacak işlemler yapıyor. Diğer taraftan da Amerikan Temsilciler Meclisi'nde, Amerikan Kongresi'nde yapılan toplantılarda zirve öncesinde Trump'a bu öneriler getiriliyor ki son derece dikkat çekici gelişmeler. Evet, Amerika bu. Yani Amerika'dan başka ne bekleyebiliriz? Muhtemelen çok fazla bir şey bekleyemeyiz. Amerika'yı da çok fazla dinleyecek miyiz? İran dinlemedi. Sonuç ortada. Biz de dinlemezsek Amerika kaybeden, kazanan daha doğrusu biz oluruz. Kaybeden Amerika olur. Evet, sayın dinleyiciler, NATO konusunu işlemeye devam edeceğiz. Haftaya salı günü yayınlarımızda yine NATO olacak. Çünkü aynı gün NATO zirvesinde Türkiye toplanmış olacak. Gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Haftaya salı günü tekrar buluşmak üzere. İyi günler.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İBB davasının 61. gününde Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savunmasına başlandı. Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı. Muayenelerdeki katılım payları güncellendi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi nedeniyle birçok yol kapatılacak. Ağır tonajlı araçların kent merkezine girişine izin verilmeyecek. Bazı bölgelere de motokuryelerin girişi yasaklandı. İBB davasının 61. gününde görevden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savunmasına başlandı. Tuncay Yılmaz'ın hastaneye kaldırılması üzerine mahkeme başkanı sırayı İnan Güney'e verdi. Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı. Dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma yetkisizlik kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Soruşturmaya ait 190 klasör ve arşiv belgeleri de Ankara'ya gönderildi. Küresel diplomaside gözler G20 zirvesine çevrilirken Rusya'dan ABD'nin dönem başkanlığına yönelik bir işbirliği mesajı geldi. Rusya'nın G20 şerpası Agafonov Sputnik'e verdiği demeçte Moskova'nın Washington'ın belirlediği temel gündem maddelerinde işbirliğine açık olduğunu söyledi. Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel ülkesinin ABD'den gelebilecek olası bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını açıkladı. Canel, Küba'nın barıştan yana bir ülke olduğunu ancak olası bir savaştan da korkmadığını söyledi. Muğla açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı. İstanbul Küçükçekmece'de eski polis Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada savcılık zanlı Koç hakkında tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Bursa'da da kan donduran bir cinayet yaşandı. Mudanya ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Faize Karaca, engelli eşi balkondayken boğazı kesilerek cinayete kurban gitti. Kadının altınlarının çalındığı tespit edildi. Fransa'yı yaklaşık 2 hafta etkisi altına alınan aşırı sıcak hava dalgası yüzlerce can kaybına ve onlarca boğulma vakasına yol açtı. 19 Haziran'dan bu yana 90'dan fazla kişinin boğulduğu açıklandı.
0: Ekonomi.
1: Temmuz ayı maaş artış oranları yarın açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emekleri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Muayenelerdeki katılım payları güncellendi. İkinci basamak kamu hastanelerinde 50 lira, üçüncü basamak kamu hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde 90, vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel hastanelerde ise 100 TL katılım payı alınacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesine başvurular başladı. Projeden yararlanmak isteyen 18-30 yaş arası gençler 444-0472 nolu çağrı merkezinden başvuruda bulunabiliyor. Yurt dışından getirilen telefonlara ilişkin kayıt yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Kayıt sisteminde kısa mesajla ilgili ifade yönetmelikten çıkarıldı. E-mail kayıt işlemleri için tek adresin e-devlet olduğu belirtildi. Tıbbi bitki çayları artık sadece eczanelerde satılacak. Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılacak tıbbi bitki çayları sadece eczanelerden temin edilebilecek ve ilaç takip sisteminde olduğu gibi kare kodla izlenecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.459 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.59 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.222, çeyrek altın 10.188, tam altın 40.536, ata altını ise 41.592 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya bugün Türkiye saatiyle 22'de son 16 bileti için karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz'de Hırvatistan'sa Türkiye saatiyle 2'de İsviçre ile Cezayir'de 06'da kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 2 Temmuz 2026 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatta dikkatler Doha'ya çevrilmişti. Çünkü geçtiğimiz hafta sonu Hürmüz Boğazı'nda kapışmalar yaşanmıştı. Doğrudan görüşmeler yapılmadı ama Katar arabuluculuğunda dolaylı görüşmeler gerçekleştirildi. Mutabakat pek ilerliyor gözükmüyor. Belki önümüzdeki hafta bir takım gelişmeler göreceğiz ama ben yapılan açıklamaları aktaracağım sizlere. Öte yandan tabii Trump yönetimi şov yapmaya devam ediyor. Bölgede kıskacığı daraltmaya çalışıyor. Özellikle Irak sahnesi hareketli. Suriye'den gelişmeler var. İsrail'in Lübnan'la ilgili saldırıları devam ediyor. Mutabakatın birinci maddesi Lübnan. Tüm cephelerde ateşkes ama birinci madde gerçekleşmiş değil. Arka arkaya İran'dan uyarılar var. Öte yandan tabii İran büyük bir törene hazırlanıyor. Amerikan ve İsrail saldırılarının ilk gününde öldürülen Ayetullah Ali Hamaney ve ailesi törenlerle toprağa verilecek. Şii gelenekleri uyarınca epey de uzun sürecek. Şimdiden hazırlıkların detayları ortaya çıktı uluslararası konuklarla birlikte ve İran tarafı Amerika'yı uyarıyor. Aman ha, sakın saldırmayın diyor. Hepsini aktaracağım efendim, Orta Doğu'dan gelişmeleri, ama tabii Türkiye'de NATO zirvesine hazırlanıyor. Ankara zirvesi önümüzdeki hafta 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek. NATO'dan arka arkaya NATO Genel Sekreterinden açıklamalar var. Dün olanları aktarmıştım. Almanya'ya gitti, ortak basın toplantısı yapıldı. Tabii Ukrayna dosyası, savunma harcamaları, Avrupa'nın militaristleşmesi, Trump yönetimiyle bir takım söz düelloları var. Dün aktarmıştım NATO özel NATO temsilcisi Amerikalıların karne vereceğiz demişti Ankara zirvesinde. Hep beraber izleyeceğiz tabii. Gündem yoğun. Ukrayna dosyası önemli tabii. Rusya tarafından uyarılar var. Dün Rusya Federasyonu başkent Kiev dahil olmak üzere Ukrayna bölgelerine ağır misilleme saldırıları yaptı. Cephe hattında da Ukrayna'nın durumu çok parlak gözükmüyor açıkçası. Avrupa kanadından açıklamalar var. Onları da aktaracağım size. Aynı zamanda Çin'den tabii, Çin Komünist Partisi'nin 105. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Xi Jinping'in yaptığı açıklamalar var. Önümüzdeki hafta çok yoğun bir NATO gündemi olacak. Dün de konuştuk. Yarın Doğu Akdeniz hattına bakacağız. Türkiye'den bir takım talepler olduğu iddiaları var malum. Neler olacak şu an bilmiyoruz. Ama ben bu fırsattan istifade bugün biraz uzaklara uzanmak istiyorum. Çünkü sizlere bir süredir tam aktaramadım. Zamanım yetmedi. Latin Amerika'da bütün hatlar oynuyor. Peru'ya en son Fujimorizm geri döndü. Sağ iktidarlar çepeçevre her şeyi ele geçiriyorlar. Brezilya en büyük kıta ülkesi olarak yerlerinde duruyor. Lula'nın Brezilyası, BRICS üyesi Brezilya. Fakat etrafındaki resim değişiyor. Venezuela en son bu hafta 24 Haziran'da daha doğrusu ağır depremlerle sarsılmıştı. Amerika artık Venezuela'ya el atmış durumda, başkanını kaçırdığından bu yana ve kaleler, sol addedilen kaleler birer birer düşüyor. Doğru doktrini açıkladı Amerikan tarafı ve açıkçası hayata geçiyor gibi gözüküyor. Biraz fırsattan istifade bugün Latin Amerika bakmak istiyorum. Tabii bölgeyi iyi bilen gelen Türkiye'de isimlerden biri Çağlar Tekin, gazeteci, meslektaşım, konuğum olacak programın son bölümünde. Biraz Latin Amerika'da neler oluyor bitiyor, Türkiye'de çok yakından ilgileniyor, Küba ile ilgili son gelişmeler de var, açıklamalar var, onlarla birlikte toplayacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden de takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü, X hesabı Radyo Sputnik TR üzerinden canlı yayınlar var. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'de aynı şekilde hem canlı yayınları linklerini paylaşıyor, hem de program bittikten sonra kayıt linklerini de koyuyorlar. Dolayısıyla kaçıranlar, dünyada ne oluyor, neyi bitiyor merak edenler buradan takip edebilirler diyelim. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, önce bu haftanın mutabakat gündemini toparlayalım. Amerika ve İran arasında 17-18 Haziran'da varılan mutabakat, yazılı vaatler, ön anlaşma, mola, ne derseniz deyin, aslında bir anlaşma da değil. Anlaşma başlıkları, bunların uygulanması gerekiyor. Çalışma grupları kuruldu fakat henüz çalışma grupları tam çalışmaya başlayamadılar. Çünkü mutabakata yazılanlar pek de yerine getirilmiyor. Dün aktarmıştım, Amerikan tarafı, Trump yönetimi sağından solundan mutabakatı çekiştiriyor. Kendi istediği şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Tabii Hürmüz Boğazı İran'ın elinde önemli bir güç, önemli bir kart. Hürmüz'ü de pek aşamıyor Amerikalılar. Ama mola hem İran'ın petrol sevkiyatını yapmasına imkan tanırken, hem de Amerika'ya piyasaları yatıştırma, ara seçimlere giderken soluklanma, stratejik rezervlerden çok Amerika'nın yediği bilgileri arka arkaya paylaşılıyor. Böyle bir fırsat verdi. Şimdi tabii doğrudan görüşmeler olmuştu İsviçre'de, Luzern Gölü'nde. İslamabad mutabakatı diye de mutabakat zaptı diye de anılıyor, ama neyse, biz Amerika-İran mutabakatı diyelim. Onun uygulanmasıyla ilgili bu hafta işler Doha'ya taşındı. Dün dolaylı görüşmeler yapıldı. İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi temsil etti. Katar ve Pakistan heyetleri de Doha'daydı. Üçlü toplantılar yapıldı ama İran tarafı Garib Abadi Amerikalılarla doğrudan bir görüşme olmadı dedi. Steve Witkoff ve Jared Kushner Trump'ın temsilcileri olarak onlar gittiler Doha'ya ama dolaylı görüşmelerle sınırlı kaldı. Tabii İran tarafı Amerikan ihlallerinden şikayetçi. Nedir onlar? Lübnan'da savaş devam ediyor. İsrail saldırıları devam ediyor. Amerikan yığınağından pek bir eksilmişlik yok. Hatta arttırıldığı iddiaları var. Amerikalılar tehditkar ve müdahaleci tutum takınıyorlar. Dolayısıyla mutabakatın ruhuna uyulmuyor şikayetleri. Hatta ihlaller bundan sonra resmi olarak belgelenecek, raporlanacak, tartışılacak diyor İran tarafı. Ayrıca Garib Abadi daha sonra açıklama yaptı. Amerika ile henüz nihai anlaşma ile ilgili müzakerelerin henüz başlamadığını söyledi. Koşullar icabı. Tabii burada en önemli mesele mali mesele. Katar dahil olmak üzere işte Güney Kore'de, dünyanın dört bir yanında dondurulan İran varlıkları, İran petrolünü satmış ama parasını çıkartamamış çünkü Amerika mali sistemi kontrol ediyor. Doğa görüşmeleriyle ilgili Katar Dışişleri Sözcüsü Macit El Ensari açıklama yaptı. Olumlu da açıklama yaptı. Ayrı ayrı görüşmelerde olumlu ilerlemeler kaydedildiğini söyledi ama daha somut bir takım gelişmeleri Hamaney'in cenaze töreninin ardından 4-9 Temmuz tarihlerinde, uzun da sadece İran'da da olmayacak, Irak'a uzanan bir coğrafyada, birazdan aktaracağım. Dolayısıyla çalışma grupları vesaire bir sonraki tur dediği teknik görüşmelerin Hamaney'in cenaze törenleri bittikten sonra yapılmasına vurgu yaptı. Ama asıl önemlisi tabii İran'ın varlıklarının mutabakatta yer aldığı gibi serbest bırakılması, yani kendi paralarına kavuşabilmesi. Bu konuda iddialar ortalıkta dolaşıyor. Suudi medyasında dün Wall Street Journal gazetesinde 3 milyar doların serbest bırakılması Amerika Birleşik Devletleri tarafından, yani ekonomik kısıtlamalarda bir takım geri adımlar, çünkü İran ilerletmiyor o paralar bırakılmazsa. Ve Wall Street Journal taviz verildiğini, ödeme mekanizmalarının yeniden işlemesine yönelik Amerikan tarafından adımlar atılacağını yazdı. İlginç bir takım da gelişmeler var, ben size bu hafta aktardım. İran'da yoğun tartışmalar var ve Uzmanlar Meclisi adeta muhtıra vermişti müzakerecilere, yani Meclis Başkanı Galibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı'ya. Amerika'ya tavizler verilmemesi aslında bu mutabakatın stratejik hedefler bakımından hayırlı olmadığı, dini lider rehberin çizgisinden çıkılmaması gerektiği yolunda. İran müzakerecileri de bunun ihtiyaç duydukları meseleler olduğunu iç siyasette anlatmaya çalışıyorlar. Tabii Amerikan tarafı

Amerikan tarafı çünkü öyle bir kılıfa büründürdü ki peki tamam biz 6 milyar dolarını bırakıyoruz İran'ın ama bu bizim denetimimizde kullanılacak ve Amerikan tarım ürünleri alınacak diye duyurdular. Hatta Galibaf da itiraz etti bu hormonlu Amerikan ürünlerine dair ironik bir açıklama yapmıştı. Şimdi İran tarafı sanki biraz hakikaten hani makul bir takım makul fiyatla ürün sağlanırsa Amerika'dan alışveriş yapabilecekmiş gibi bir manzara çiziyor. Öte yandan tabii İranlar biraz da rahatlamış gibi gözüküyorlar. Çünkü petrol ihracatı yani sistem de olmuştu, boşaltılması da gerekiyordu bir anlamda. 50 milyon varile çıkmış İran'ın ham petrol ihracatı 2 haftalık süreçte ve üstelik de yani petrol fiyatı genel olarak Hürmüz'ün kısmi mutabakat sonra kısmi açılmasıyla düşmüş vaziyette ama İran petrolünü savaş öncesine kıyasla %20 daha yüksek bir fiyatla satmış durumda. Diğer körfez ülkeleri pek de öyle bir durumda değil anladığım kadarıyla. Petrol fiyatları işte Brent petrolde 70 dolar civarında, Batı Texas ham petrolü bayağı bir %1.2 67 dolarlarda bayağı da bir düşmüş durumda. Velhasıl bu tabii gidişat Amerika için de önemli. Ben bu hafta da aktarmıştım. Ham petrol stoklarında, stratejik stoklarda da azalma var Amerika'da. Tabii piyasayı dengelemek için devreye sokmuşlardı. En son enerji enformasyon dairesi Amerika'da açıklama yapmış ve geçen hafta ticari ham petrol stoklarının 3 milyon 800 bin varil azalmayla 408 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıklamış. Piyasa beklentisi tabii 3 milyon 800 bin varil yerine 2 milyon 9 yaklaşık işte 1 milyon varil kadar daha az ama daha fazla gidiyor. Tabii stratejik ham petrol stokları da 5 milyon 500 bin varil azalmış. 325 milyon 700 bin varil seviyesine gerilemiş. 1980'lerden bu yana ilk defa böyle bir gerileme var. Amerika'da petrol üretiminde de düşüş olduğu söyleniyor. Evet, yani bu molaya, bütün bu veriler neden gerekli tabii? Bu molaya hem İran'ın ihtiyacı var hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyacı var. Ama onun dışındaki mutabakat başlıklarında pek de bir ilerleme yok tabii ki. Dün bir Amerikan Deniz Kuvvetleri helikopteri Seahawk Umman Denizi'ne bir acil iniş yaptı. 4 kişilik mürettebat, 1 kişi kayıp, 3'ü kurtarıldı demişlerdi ama Amerikan ordusu hemen yo düşmanca herhangi bir durum olmadı yani kaza demeye getiren açıklamalar yaptı. Donald Trump da bir ara ara İran gündemi, dün de aktarmıştım size. Aramız iyi İran'la diyor Donald Trump. Arabulucu Katar'la da ilişkileri Amerika'nın. Malum zaten en son Katarlar bir yeni Air Force One uçağı hediye etmişlerdi geçen yıl Donald Trump'a. Başkanlık uçağında da bir tabii eskime durumu var. Trump biraz Katar'dan hediye edilen, ki Amerika'da etik ve anayasal tartışmalar çıkıyor ortaya, modifiye filan da etmişler ama Trump tabii tuhaf açıklamalar yapmış. İlk uçuş için heyecanlıyım, işte böyle bir uçağı biz inşa edemezdik, parayı, gereken parayı harcayamazdık. Biraz Katarlılara lüks cinsinden Boeing 747-8 tipi bir uçak bu, Trump'a hediye ettikleri geçen yıl. Hatta Donald Trump sanıyorum Türkiye'ye de NATO zirvesine gelecek ve bu uçakla gelecek. Dolayısıyla Katarlılara müteşekkir gözüküyor. Theodore Roosevelt başkanlık kütüphanesini ziyaret etti dün akşam Donald Trump. İşte yapay zeka ile sohbetler yaptı. Her zamanki şovlarını yaptı Amerikan başkanı. O sırada birazdan son bölümde konuşacağız. Latin Amerika'dan bahsetti. Küba ile anlaşıyoruz gibi laflar etti. Panama kanalından bahsetti. Çin ele geçirmeye çalışıyor, İzin vermeyeceğiz falan gibi bayağı bir şov yaptı. Altın saplı bir makasla kurdelalar falan kesmiş. Tam bir şov hikayesi. Evet, yani Amerikalılar tabii İran meselesini biraz teskin ettiler. Bir parça bir rahatlama var. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in gazetecilere açıklamaları var. Açıkça tanımlanmış bir amaçı olmadan askeri operasyonları yeniden başlatma niyetinde olmadıklarını söyledi. Ama tabii karmaşık mesajlar veriyor J.D. Vance. Hani gerekirse yine vururuz gibi. Hatta dün aktardım size son açıklamaları podcastçilere. Mola aldık diyordu açıkça, yani iş

işimize geliyor diyordu. Bu arada tabii bütün bunlar olurken ABD Merkez Komutanlığı Orta Doğu'da Araplarla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmiş. Bahreyn'in başkenti Manama'da 12 ülkeden askeri yetkililer katılıyor buna. Dün ben görmemiştim, akşam fark ettim. Bahreyn tabii ev sahibi ama Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan ilk defa, tabii Lübnan, Suriye o da ilk defa, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen, tabii Yemen'deki aktüel iktidar değil, Yemen'den kovulanlar, üst düzey askeri yetkililer CENTCOM'un bu toplantısına katılmışlar. Tabii Hürmüz'den serbest geçiş teması, bölgesel güvenlik. Tabii İran'dan hemen tepkiler yükseldi. Bölgenin güvenliğini sağlayacak tek bir mesele şey var. O da Amerikan güçlerinin çekilmesi, dış müdahalelerin sona ermesi, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi, jeopolitik gerçeklikler var geliyor, onların kabul edilmesi diye İranlılar uyardı. Hatemül Enbiya karargahı bu çatışmayla birlikte 28 Şubat'ta kurulan hem devrim muhafızları hem orduyu birleştiren o karargah. Onlar da Amerika'nın Hürmüz'deki müdahalelerini ulusal egemenliğe ihlal olarak gördükleri ve herhangi bir durumda stratejik su yolu, ki bu bizim egemenlik alanımızda diyorlar, yanıt verileceği ve tabii tanker geçişlerine de zaten İran rotasını, Larak adası rotasını göstermeye devam ediyorlar. İran'daki heyecan tabii 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırıları başladığında ilk gün Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü. Ailesiyle birlikte 14 aylık torunu dahil olmak üzere Hamaney'in cenaze hazırlıkları, artık detayları belli oldu. 4 Temmuz 9 Temmuz arasında bu tabii İran tarihinin en büyük cenaze töreni olacak. Sadece İran'la sınırlı değil, İran'da hem başkent Tahran'da hem Kum'da, kutsal sayılır Kum, Irak'ta Necef, Kerbela gibi Şiiler için kutsal bölgelerde de olacak. Bağdat'taki programı iptal etmişler, sadece Kerbela ve Necef'le sınırlı olacak ve yaklaşık 15-20 milyon insanın katılması bekleniyor. Yabancı gazeteciler var ve hükümet temsilcileri var. Tabutların görüntüleri yayınlandı bu arada. Hamaney'in yanı sıra kızı, gelini, torunu, damadı, onların hepsi hayatını yitirmişti. İran'da büyük bir öfke sel olacak bu vesileyle elbette. Dışarıdan da Rusya Federasyonu, ki Dmitri Medvedev Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı törene, Tahran'daki törene katılacağı duyuruldu. Çin yine Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı He Wei katılacak törene. Hindistan, Küba, Pakistan, 30'dan fazla ülkeden başka katılımlarda olacak. Tabii bu cenaze töreni sırasında olur da Amerikalılar ya da İsrailliler bir askeri eylemde bulunurlar diye şimdiden Hatemül Enbiya Merkez Karargahı uyarı yayınladı. İki kere düşünmeleri lazım dedi. Herhangi bir yanlış hesaptan kaçınmaları lazım dedi. Son dönemde tabii ben size aktardım. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz İran'ı tehdit etmişti. Müçtefa Hamaney'in, yani yeni rehberin, eski rehberin oğlunun listelerinde, hedef listelerinde olduğunu söylemişti. Birleşmiş Milletler'e İran'ın BM daimi temsilcisi Said İravani mektup yazmış. Bu bir devlet terörü diyor. İsrail rejimi küstahlaşmış durumda, tehdit ediyor planlı ve sistematik bir biçimde, liderliklerimizi hedef alıyorlar, biz de yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz diyorlar. Evet, böyle bir çerçeve var efendim. Tabii işin mutabakat bağlamında İsrail kısmı, Lübnan kısmı hala havada, mutabakat sürüyor ama yani ne kadar uygulandığı tartışılıyor. İsrail yine ateşkes, çünkü mutabakatın Lübnan maddesinde müttefikler ifadesi de var. Kimdir ABD'nin müttefikleri? İsrail tabii ki. Hizbullah saldırılara yanıt verdiğini söylüyor. Yani İran'ın müttefiki de Lübnan'da Hizbullah diye düşünürsek, Güney Lübnan saldırıları bitmediği için onlar da yanıt veriyorlar. Donduramıyor hiçbir biçimde Amerikan tarafı. Bugün yine her yerden, yani Beit Yahun, efendim Nebatiye,
Bint Cübeyl bölgesi evler ateşe verilmiş. Sabah saatlerinde güney bölgesinde pek çok yerde Beytyaman'da evlerin yıkıldığı, patlamalar olduğu, hatta bölgede Hadasa'da şok dalgaları geniş bir alana yayılmış ve yani mutabakat var, Lübnan ayağa işe yaramış değil. İsrail'in son günlerde tabii bir de Gazze adımları var. Sarı hat oluşturulmuştu. Trump'ın 10 Ekim'de sağladığı ateşkesle bir Gazze Barış Kurulu oluşturuldu. Barış planı devreye sokuldu ama pek de yıkımlar, ölümler durmadı. Sarı hat sayesinde İsrailler hani yarı yarıya bile değil %70'e yakını Gazze'nin kontrol ediyorlar. Orada da saldırılar var. Ateşkes 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi ve yaklaşık ölü sayısı, bakıyorum notlarıma, 1053, yaralı sayısı da 3406. Toplamda 7 Ekim Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ise 73.066 diye vermişler can kaybı sayısını. Yaralı sayısı da 173.514 diye vermişler. Şimdi tabii bu sayılar hep veriliyor ama asıl sahada olup bitenler saldırı meselelerini aşıyor. Nasıl aşıyor? Times of Israel gazetesi, İsrail'deki en az 5000 İsraillinin Gazze sınırındaki yerleşimlere taşındığını duyurmuş. Yani baskında, 7 Ekim baskını sonrası tabii oraları boşaltılmıştı. 62 bin yaklaşık insan yaşıyordu Hamas saldırmadan önce. Bunların çoğu %90 evlerine geri dönmüş ama yeni planlamalar var. Sınır bölgesine nüfusu arttırma, 124 bine çıkartmayı planlıyorlar. Sadece onunla sınırlı kalsa iyi. Bir de Gazze'de yeniden yerleşim kurma gündeme alınmış durumda. Netanyahu'ya sormuşlar Filistinlileri Gazze'den gönüllü göç ettirme politikasının devam ettiğini söylemiş masada demiş ve İsrail medyasında da açıkçası çok çarpıcı iddialar gündeme taşınıyor. Örneğin Filistinlilerin İsrail Hayom gazetesi, muhafazakar bir gazete, diyor ki işgali daha da derinleştirecek Gazze genelinde. Filistinler birkaç hafta içinde Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelerde etrafı çitle çevrili kamplarda toplanacak. Yani bir çeşit toplama kampı gibi, insani barınma kampları diye buna adlandırmışlar. Önce Refah bölgesinde, daha sonra Tel Sultan bölgesinde. Gazze küçük bir yer zaten. Uluslararası İstikrar Gücü bu arada yeni bir üsse konuşlanıyor. Bu konuda dün de aktarmıştım. Taktik araçlar yerleştirilmeye başlanmıştı 30 Haziran'da. Velhasıl İsrail Hayom diyor ki Hamas'ı amaç halksız, topraksız, kaynaksız bırakarak çökertmek. Yani Gazze'yi Gazze'sizleştirme, Gazze'li kalmayacak Gazze'de. Bir yandan Amerikalılar Kudüs'te büyükelçilik için bir arazi tahsis anlaşması imzaladılar. Aslında Trump'ın ilk döneminde Tel Aviv değil, büyükelçilik Kudüs'e taşınmıştı ama sanıyorum yeniden bir elçilik genişletme durumu var. Diğer yandan da Filistinli mültecilere yardım ajansı, İsrail devleti kurulduğundan beri bütün eğitim, işte yardımlar, insani yardımlar hepsi çok önemli bir kurum, köklü bir yardım mekanizması, hem de BM nezdinde devletleşemediği için Filistinler, işte Güney Kıbrıs'ta Türkiye katılmamış bu arada, Trump'ın barış kurulu toplantısı yapıldı ve bu toplantıda açıkça diyorlar ki bu Filistin yardım ajansı gidecek artık, yok yani. Bu terörizmle İsrail'in çizdiği politikalar çerçevesinde birkaç Hamaslı içeri sızdı diye bütün bir kurumsal yapıyı çökertme gayreti var. Zaten fonları oldukça kısılmış durumda. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres en son, BM de bu arada mali olarak zorda, ama bu Filistin Yardım Ajansı'nın 100 milyon dolarlık finansman açığı yaşadığını, zaten hiçbir şey karşılayamıyor. Sadece tabii burada Gazze, Batı Şeria değil, Lübnan, Ürdün, Suriye, Filistinli mülteciler dört bir yana da yayılmış durumdalar. Dolayısıyla onların eğitimleri, sağlıkları, sosyal hizmetleri, her şey UNRWA kısaltması, Birleşmiş Milletler Yardım Ajansı oradan geçiyor. Dolayısıyla şikayet etti Antonio Guterres, para lazım diye. Filistinliler, yani Filistin yönetimi bu arada, Cenevre'deki BM daimi temsilcisi
dünyaya çağrı yapmış. Yani işgal bittiğinde geri dönüş hakkı, yani ancak o zaman işlevini yitirecek. O yüzden bu ajansın bu şekilde ortadan kaldırılması Trump planı uyarınca 5 milyonu aşkın mülteciyi mağdur kılacak. Adalet tecelli ettiğinde zaten ihtiyaç duyulmayacak ama şu an uluslararası kurum olarak bu ajansa ihtiyacımız var diyor. Evet, Trump'ın barış planı bunları gömdü. Yani açıkçası çok da ben devam edebileceği kanaatinde değilim. Göreceğiz hep beraber. Bir yandan da bu hafta Irak'ı da konuştuk. Çünkü Irak'ta yeni başbakan çok hızlı başladı. Ali El Zeydi. Silahsızlanma, İran destekli ya da İran yanlısı Iraklı gruplara, direniş gruplarına 30 Eylül'e kadar bütün silahlarınızı devlete teslim edeceksiniz. Tabii IŞİD'le mücadeleden çıkmış bir ülke Irak. Amerikan işgali bitmiş deniyor ama yani ne kadar bitmiş o da tartışmalı tabii ki. Ve tabii bir yolsuzluk operasyonu. Batılılar genellikle Irak gibi ülkelere el attıklarında hep bir yolsuzluk teması çıkartıyorlar. Hakikaten de var yolsuzluklar. Şimdi bunu reddetmek için söylemiyorum ama motif olarak öyle bir kurgu yapıyorlar ki hakikaten. Yani şimdi dünyada Trump kadar yolsuz bir Amerikan başkanı olabilir mi mesela, bilmiyorum. Hani yani Irak'a mı varıyoruz ya da Avrupa Parlamentosu görünenin buzdağının ne kadarı en son geçtiğimiz yıllardaki yolsuzluklar. Dünya her yerinde yolsuzluk var işin açıkçası. Yani küçümsemek için söylemiyorum ama burada daha başka jeopolitik hesaplar var ve o hesaplar görülürken bu yolsuzluk teması çok sıkça işleniyor. Irak Başbakanı'nın danışmanı Münir Haddad açıklama yapmış resmi haber ajansına. 2 trilyon doları 2003 yılından bu yana ülkeden çalınan paranın 2 trilyon doları geçtiğini söylemiş. Tabii yolsuzluk konusunda kararlı olduklarını, engelleme konusunda bazı Sünni ya da Şii fark etmez bir takım isimler, 67'den fazla ismi gözaltına aldılar. Dava yürütüyorlar, kamuya açık. Bir kısmı kuzeye kaçmaya çalışmış, Kürdistan bölgesel özel bölgesel yönetimine kaçmaya çalışmış falan. İlginç yani, Petrol Bakanlığı Müsteşarı'nın ifşaatlarıyla Mayıs'ta onu gözaltına alınca bunların yapıldığını söylüyorlar. Ama tabii yani o kadar komik ki Irak hani yolsuzluklardan 2 trilyon dolardan bahsediyor. Irak'ın petrol paralarına zaten Amerikalılar el koyuyorlar. Fed'e yatırılmak durumunda, New York Fed'de paraları. Oradan maaş ödeniyor Iraklılara. Batı emperyalizmi bu tarz ülkelerde sınıf besliyor. Ondan sonra o sınıfın kurtulmak istediği unsurları üzerinden, unsurlarıyla ilgili yolsuzluk dosyaları açtırıyor. Böyle işliyor bu mekanizma. Neyse. New York Times gazetesi bu arada tabii 30 Eylül'e kadar silahsızlanma duyurduğu için Irak'a Amerika'nın dolar sevkiyatını yeniden başlattığını duyurmuş. Transferler yeniden başladı diye. Her yıl otomatik bir yasa uzatıyorlar. Trump da uzattı. Petrol parası Bağdat'a değil Fed'e yatırılıyor. Yani aslında Irak dediğimiz devlet egemen bir devlet olması gerekiyor ama kendi kaynaklarını kendisi kontrol edemiyor. Maaş alıyorlar birilerine dağıtmak üzere. Bu arada toplumun ihtiyacı var. Bunların hepsi zenginlere gitmiyor tabii ki. Toplumsal şeyler için para gelmesi lazım. Neyse. Bu arada MİT Başkanı İbrahim Kalın da Irak'ı ziyaret etti. Bağdat'ta temasları vardı bu hafta. Cumhurbaşkanı Amedi ile, Meclis Başkanı Halbusi ile, Yüksek Yargı Başkanı ile, bir takım partilerle görüştü. Ardından Kerkük'e geçti. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Seman Ağa ile bir araya geldi. Türk Şehitliği, Kerkük Kalesi, bayağı bir zengin bir tur yapmış. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne de daha sonra geçiyor. KDP, KYB kanatlarıyla Mesut Barzani, Bafıl Celal Talabani ile bir araya gelmiş ve ikili ilişkileri geliştirme temalı, özellikle ekonomik ilişkiler tabii ve diğer konular, MİT Başkanı'nın görev alanına giren konularda temaslarda bulunmuşlar. Suriye'de gelişmeler var. Artık Heyet Tahrir Şam yeni Suriye'yi kuruyor açıkça ve dış temasları da arttırıyorlar. Özellikle Trump'ın tabii İsrail beceremedi Hizbullah'ın işini bitirmeyi Lübnan'da. El Şara becerebilir diye bir çıkışı olmuştu, çok eleştirildi. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani Lübnan'ı ziyaret etti.
Ve bu aslında Suriye'den Lübnan'a ilk ziyaret Joseph Aoun'la Cumhurbaşkanı ya da Şii Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüş. Hatta Hizbullah yetkilileriyle görüşmemiş ama yeşil ışık yakmış. Suriye İç Savaşı sırasında tabii Şara'ya bağlı El-Kaide kanadı olduğu için Şara'ya bağlı gruplarla Hizbullah arasında gerginlikler, sınır boyu hattında gerginlikler geçmişte yaşanmıştı. O açıdan önemli tabii. İsrail'in Lübnan'a saldırılarını Şeybani bu ziyarette kınıyor. Lübnan devletiyle iletişimi güçlendirme, ortak komite kuracak Lübnan ve Suriye, bakanlar yer alacakmış bu komitede. Böyle bir yeni başlangıç. Bir yandan Suriye'de de meşhur halk meclisi, halk meclisi diyoruz ama atamayla oluşuyor, seçimle değil. Yani halk seçmiyor. Bir kısım Şara'nın belirlediği delegelerin seçtiği kısmı vardı. Geçen sene 140 milletvekili Şara'nın atadığı delegeler tarafından seçilmişti. Bir 70 milletvekili kalmıştı. Onu da doğrudan Şara atamış. Böyle bir enteresan. Temsili demokrasiyle bir alakası yok tabii. 15'i kadın, aralarında bir aktris var. Ruzeyna Laskani. Azınlık mensupları da olduğu söyleniyor. Bilmiyorum ne kadar ama yani artık yeni dönemin icatları Batı'ya da örnek olacak. Batı'da da işler çok parlak değil tabii, biliyorsunuz. Bu arada 6000 Suriye Demokratik Güçleri üyesi Suriye ordusuna katılmış. Haseke ve Kobani bölgelerinde maaşlarını da almaya başlamışlar. Suriye'yi normalleştiriyorlar. Yeni bir eski El-Kaideci yeni bir liderlik altında bu şekilde, ama yani meclis için demokratik seçim yapmaya, halka sormaya gerek görmüyorlar. Böyle bir yeni bir yapılanma. Avrupa'da bu arada, yani orada da sıkıntılar çok elbette. İktidarlar kolay kolay gitmiyorlar. Savaşçı politikalar vesaire, bazı partilere engellemeler, yani zaten düşünce ve ifade özgürlüğü çok büyük sıkıntılı. Ukrayna Savaşı'ndan sonra sıkıntılı bir başlık. Seçerek insanları engelliyorlar, linç ediyorlar. Yani öyle Türkiye'de konuşulduğu gibi herhangi bir şey kalmadı Avrupa'da, ama Fransa'da Jordan Bardella'nın liderliğini yaptı. Ulusal birlik, yani Le Pen'le anılıyor ama Le Pen'e siyaset yasağı gelmişti. Genç bir isim Jordan Bardella. Liberaller aşırı sağ diye tırnak içinde nitelendiriyorlar bu siyasi hareketliliği. Onların ofislerine mali bir takım iddialarla AB fonlarını, yine finansman, daha doğrusu seçim kampanyası finansmanı üzerinden ofislerine baskın yapmış Fransız polisi. Tabii Bardella diyor ki bu hukukun siyasi silah olarak kullanılması anlamına geliyor. Yani siyasi taciz kampanyası, çünkü seçim olsa, ki önümüzdeki yıl 13 Mayıs yanılmıyorsam Mayıs başlarında Macron'un görev süresi doluyor Fransa'da. Ne olacak sonra? Macron zaten sandıktan çıkan sonucu tanımayıp kafasına göre başbakan atamıştı. Adına da kohabitasyon adını verdiler ama son tahlilde Fransa'yı %6 oranında oy alan partiler, onların önde gelenleri yönetti. Macron böyle idare etti. O yüzden Suriye'deki atanmış meclisten bahsederken özünde halk temsiliyeti, seçim özgürlüğü gibi kavramlar, yani halkın seçme özgürlüğü, onlar biraz maalesef 21. yüzyılda ortadan kaldırılıyor. Bunun doğusu batısı pek de kalmadı. Diğerleri biraz detay. Yani çok da eskiden emsal gösterilirdi. Bakınız orada böyle, orada böyle, bizde neden böyle değil diye. Artık orada da öyle değil. Evet. Yani iş iktidarla alakalı. Ekonomi yolunda giderken, her şey düzgünken zaten herkes demokrat oluyor. Biraz sıkıştıklarında, biraz böyle yanlış yerlere vardığında hiç kimse demokrat olmuyor. Bize bunu gösteriyor. Evet, şimdi NATO zirvesi de bir Donald Trump, NATO daimi temsilcisi Whitaker'ı dün aktarmıştım. Karne vereceğiz Ankara'da dedi Avrupalılara. O yüzden Avrupa'da bir sıkıntı var. Trump zaten İspanya ile papaz olmuştu. En son İspanya ile ilgili NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil diye şikayet etti. Bu Roosevelt kütüphanesi etkinliğinde İspanya'yı çok şikayetçi. Zaten
İspanyollar bir de Trump'ın Donra doktrini birazdan konuşacağız. Donra doktriniyle el attığı Latin Amerika'da da onların izlerini görüyor Donald Trump. Diyor ki Küba, Porto Rico, Filipinler, Guam gibi bölgeleri sıralayıp yakında buraların elinizden kayıp gittiğini görünce anlayacak bu İspanyollar. Hepsi bir zamanlar bizimdi falan gibi laflar. Evet, neyse, Ankara zirvesinde bir yandan Türkiye'de böyle bir büyük bir heyecan var. NATO militarist bir yapı ama nedense bazıları bunu böyle Batı dünyasının süslü kavramlarıyla anıyorlar. Ben mana veremiyorum. Benim fikrim böyle değil. Neyse, Ankaralılar kısmen memnunlar gibi, yolları falan düzeltilmiş, Kuğulu Park temizlenmiş. Anladığım kadarıyla bir temizlik faaliyeti var. Tabii o kadar üst düzey uluslararası isimler geleceği için bir seferberlik hali var. Fakat tabii Ankara'yı terk etmekten bahsedenler de var. Zirve sırasında şehirde bir engelleme yok. Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan basın toplantısı yapmış. Hayat devam edecek. İşte şehirler arası otobüsler vesaire herhangi bir kısıtlama falan yok demiş ama tabii çok sıkı güvenlik önlemleri var. Yaklaşık 56 bin güvenlik personeli konuşlandırılıyor. Evet, peki ajanda günlerdir konuşuluyor Türkiye'de. 2-0, 3-0, biz de dün konuştuk. Yarın Türkiye bağlamında Kıbrıs'ı da ayrıca konuğumla bakacağım ama Avrupalılar da hazırlık yapıyorlar. Özellikle de Genel Sekreter Mark Rutte. Almanya'daydı Mark Rutte. Öncesinde tabii bütün derdi Avrupalı müttefiklerin savunma sözleşmeleri, yeni Ankara'da bir takım mutabakat zaptları, bu kadar silah yapacağız, şu kadar silah yapacağız, savunma sanayi, savunma dedikleri, onlar saldırı silahları aynı zamanda ama savunma diyorlar sürekli bunlara. Yani sanayileri yeniden örgütlemeleri ve bunun için de herkesin, sıradan insanların sivil hayatları, hizmetler için gitmesi gereken paraların militarizme yönlendirilmesi, Trump'ı tatmin etmek için %5'lik gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini silahlanmaya ayırmaları, herkes tabii Trump tepelerinde, tabii bu pek çok vaatte bulunabilir, herkes wow, savunma sanayi böyle geliştiriliyor şu kadar diyebilir ama bunlar ne zaman teslim edilecek, oralara tabii asıl bakmak gerekiyor. Yoksa vaatte bu, Almanya 3 sene önce 200 milyar euroluk savunmayı güçlendirme taahhüdü vermişti. Nerede onun sonuçları diye soranları ben arada görüyorum. Dolayısıyla da vaatler üzerinden wow demeden somut gelişmelere bakmakta fayda var. Ama Almanya'da basın toplantısı da yaptı Mark Rutte. Şovlarını sürdürüyor. Friedrich Merz'le, şansölyeyle ve Savunma Bakanı Boris Pistorius'la sürdürülebilir Ukrayna'ya öngörülebilir uzun vadeli güvenlik savaşı sürdürmek istiyorlar. Zirvenin temel gündemi silah üretimi, efendim üretim hatları, aynı şeyleri söylemiş. Savaş sona erse bile Rusya'ya saldırmaya devam etmek, Atlantik güvenliği, yani bunu yine güvenlik, hegemonyayı, aslında bizim hegemonyamız bu. O yüzden bizim hegemonyamız diyor, alt metnini söylüyorum, yayılmacılık tabii, yani kaynak olan yerlere yayılmak istiyorlar. Avrupa'da pek bir kaynak yok, yani kim ne yapsın Almanya'yla, yani kim mesela Hollanda'nın hangi kaynağı 21. yüzyılda, bu dünyada ne var ellerinde de birilerinin gözü Almanya'da Hollanda'da olsun, yani bilmiyorum, ben anlam veremiyorum bunlara. Neyse, kavramları ters yüz ediyorlar. Tabii ABD sizi terk ediyor söylemi ısrarla, NATO 3-0, Pitexet'in aktardığım size en son Brüksel'deki savunma bakanları toplantısında bedavacılık yok artık çıkışları falan, onları sormuşlar Rutte'ye. O da diyor ki ABD hala vazgeçilmez, işte tabii Avrupa ülkeleri yükü alacak, Kanada'da öyle, adil bir durum bu falan. Yani üstelik de zaten Trump yönetimi çok memnun değil Hürmüz krizinde, yeterince Avrupa kanadı bana yardım etmedi diye düşünüyor, biraz onları seslendiriyor. Handelsblatt gazetesine de açıklama yapmış, Avrupa'nın ABD açısından stratejik öneminden bir şey kaybetmediği, Amerikalılar bizi bırakmıyor emin olun, o mesajı veriyor.
küresel güç projeksiyonu için eşsiz ve devasa bir platform. Yani vasalların dilinden güzelce özetlemiş. Amerika bir yere gitmiyor, Avrupa'dan çekip gitmiyor. NATO içinde çatlaklar yok diyor ve böyle yani. Almanya, bu arada birileri Alman hegemonyasının şimdi de Almanya özel rol oynasın istiyorlar. Mark Rutte'ye cesaret edip Alman hegemonyasının geçmişte yarattığı felaketi sormuş. Yani Nazizmi sormuş. Bu 100 yıl önceydi demiş. Ne büyük bir güvence. Bugün banderacılık, yani Nazi işbirliği, onlar da Nazi, aşırı sağcı, aşırı milliyetçi Naziler, gamalı şeylerle dolaşıyorlar ortalıkta. Bugün aynı NATO ve Rutte onlara zaten destek veriyor. 100 yıl önceydi onlar. Bunlar kültürel sembol falan gibi laflar. Polonyalılar dışında kimse pek şikayetçi gözükmüyor Avrupa'da. Haberleri yok halkın tabii, yani medya yazmayınca ne bilsinler gavurum. Evet, şimdi Fredrik Merz de açıklama yapmış tabii. O da Kiev'e yeni mali taahhüt, işte Rusya sonuçlar çıkartacak, müzakereye hazır değil. Avrupalılar müzakere etmek istemiyorlar zaten. Hattı dondurmak istiyorlar. Kazanmadıkları bir savaşı öyle laf eberiyle kazanmaktan maalesef koşulları askeri cephede kazanan o hale geldikten sonra onlar belirler. Tabii Almanya'da farklı görüşler var. AfD'nin eş başkanı Tino Chrupalla açıklama yapmış. Yeter artık Almanya'nın ulusal çıkarlarıyla uymayan çatışmalara bütçe kaynakları harcanmamalı. Alman vatandaşları daha fazla savaş mavaş istemiyorlar. Yeni bir Avrupa güvenlik mimarisi lazım diyorlar. Ama zor yani bu aşamada gerçekten. Kuzey akım boru hattına Amerika CIA imha etmişti. Onu örtmek için 1000 tane hikaye uydurdu Batı medyası. Şimdi Alman savcılığı çok etkisiz kaldı. Hiçbir şeyi de soruşturamadılar. Kendi hatları bu arada. Kendi kendilerini vurdu. Şimdi bir Ukrayna uyruklu bir kişiyi suçluyorlar. Gerçekten büyük bir komedi tiyatrosu sahneleniyor Almanya'da. Almanlar gibi daha böyle kafaları şekilci çalışan insanların bu davada düştükleri durum gerçekten inanılmaz. Evet, İngiltere'de de Starmer gider ayak istifa da etti aslında. Böyle vaatlerde bulunma ne hakkına, belki başka politikalar uygulanacak. Yani olmayacak öyle bir şey de. Bir Andy Burnham büyük olasılıkla başbakan olacak ve hiçbir politikasını değiştirmeyeceğini herkes söylüyor. Belki içeride 3-5 bir tırnak içinde sosyal demokrat İngilizlere yönelik belki birkaç uygulaması olabilir. Manchester Belediye Başkanlığından kalma reflekslerle öyle düşünenler var ama dış politikada aynı çizgi. Neyse, önemli olan o değil. Starmer istifasını sundu. Geçici başbakan işte Temmuz ortalarında artık veda edecek ama büyük bir savunma yatırımı, yani silahlanma programı duyuruyor. Tabii parlamentoda itiraz edenler de yok değil. Evet, Ukrayna krizinde ne oluyor efendim? Tabii yaklaşık bir 15 gündür, 10 gündür yaşasın Ukrayna dronlarla Rusya'ya saldırıyor, savaşta el üstünlüğü ele geçirdi gibi gibi 1000 tane haber Batı medyasında yer aldı. Valla ben size aktarmıştım, ben Petersburg'daydım, çok büyük saldırı oldu dediklerinde kanallarda işimi bitirmiştim, dolanıyordum, haberim bile olmamıştı. Tabi Rusya'da psikolojik etkileri oluyor, rafinerileri de isabet aldığı oluyor ama 200 tane atıyorlar, 3 tanesi isabet ediyor. Hakikaten hava savunması çok sağlam, ben başka ülkede böyle bir şey olabilir mi emin değilim. Yani 200 İHA saldıracak ve 195'ini 196'sını hava savunmanız düşürebilecek. Büyük bir rakam bu. Neyse. Tabii bunlar oldu. Zelenski şov yaptı, coştu. Rusya'dan misilleme, zirkonlar ve İskenderler. Bunlar öyle basit, içine mazot doldurulup kara bulut oluşturan görsel silahlar değil tabii. Vurdu mu vuruyor hakikaten. Dün gece bir telaş başladı Rusya vuracak diye Telegram kanallarında. Kiev ve çevresinde askeri sanayi işletmeler altyapıya ağır saldırı. Bunların arasında Radionix şirketi, Atlon Avia, bunların hepsi Ukrayna ordusuna bir takım flamingolar, firepointler ve diğer füzeleri üreten kontrol sistemleri üretiyor. Diğeri de saldırı dronlarının tedarikçisi. İHA'larla ilgili onları
Ruslar fena vurmuşlar. Kiev, Dniepropetrovsk, Poltava, Çernigov bölgelerinde ayrıca askeri havaalanları üsler. Rusya Savunma Bakanlığı başarıyla vurulduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda Kiev'de bir de yabancı paralı askerlerin sıkça uğradığı bir lüks otel, City Hotel çatısında da sanıyorum ceranyumlar, yani Rus İHA'ları vurmuş, çatısı yanıyordu ben gördüğümde videoları. Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Yani sadece askeri hedefleri vuruyoruz, istisnasız bir biçimde baskıyı da arttırmaya devam edeceğiz. Avrupalılar militarizasyon sürecine girdiler. Rusya bunları yakından takip ediyor. Gerilimi körüklüyor bu durum. Dolayısıyla biz de güvenliğimizi arttırmak için ek önlemler, planlamalar yapıyoruz. Her koşulda Rusya Federasyonu'nun güvenliği sağlanacak diyor. Toplumda, Rusya toplumunda daha radikal önlemleri savunanlar da var. Daha itidalli adımlardan yana olanlar da var. Ama her koşulda güvenlik sağlanacak mesajı bu. Peskov'un. Evet, ben de Rusya'dayken aynı tartışmaları işitmiştim. Yetti artık, hani gücümüzü sergilemiyoruz, mülayim davranıyoruz diyenler var ve bu yoğun bir biçimde farklı görüşler tartışılıyor Rusya'da. Cephe hattında tabii pek çok hatta devam ediyor Rusya Federasyonu ordusunun ilerlemesi. Donbas dosyasının bu sene sonuna kadar kapatılması, bu birleşik operasyonlar, bina bina temizlik yapılıyor. Ve en son Konstantinovka büyük ölçüde ele geçirildi. Slavyansk yönünde birkaç kilometre kazan, taktik kazan kurma. 4-3 taraftan çevirip bir taraftan bırakıp hani kaçan kaçsın, daha sonra içeride temizlik. Askeri uzmanlardan dinlediğim taktikler. Dobropilye bu önemli bir yer, bunda dış mahallelerine kadar ilerlemiş durumdalar. Yani Donbas hattında Zelenski'nin Rusya'ya salladığı dronlar hiçbir şekilde hiçbir işine yaramıyor cephe hattında. Leningrad bölgesi, St. Petersburg'un bulunduğu Moskova, yine İHA saldırıları olmuş, önlenmiş hepsi. Rostov, görebildiğim kadarıyla 25'ten fazla İHA'yı düşürmüşler. Kırım, tabii Kırım'da biraz hava saldırıları nedeniyle elektrik tedariki, onarım çalışmaları devam ediyor. Putin de açıklama yapmıştı bu hafta. Ukrayna tarafında da Zelenski'nin Genelkurmay Başkanı Sırski'yi kovacağı söylentileri yerine de daha yeni yardımcısının yolsuzluk davasından görevden almak zorunda kaldığı için yerine atadığı CIA yetiştirmesi Budanov'u Genelkurmay Başkanlığı'na atacağı söylentileri var. Yani tabii Budanov askeri stratejiden ne anlar ben bilmiyorum. Çünkü özel kuvvetler elemanı, istihbaratçı yani. Bilmiyorum. Sırski'nin son dönemde Genelkurmay Başkanı'nın Ukrayna'nın Rus asıllı o açıklamaları vardı. Zelenski'yi epey bir yalanlıyor. Yani Belarus'a saldırmıştı Zelenski, tehdit etmişti. Belarus'tan kendilerine bir saldırı hazırlığı olmadığını söylüyor mesela. Genellikle dediklerini yapıyordu halbuki, bilmiyorum. En son Sırski, bizim Rusya gibi kaynaklarımız yok, Batı yardımına muhtaç. Yani Batı olmadan zaten bu savaşı sürdüremeyeceklerini açıkça teslim etmiş durumda. Göreceğiz neler olacak. Tabii Rusya'da tepkiler devam ediyor. Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı, Kızılaç Komitesi, Uluslararası Kızılaç Komitesi Başkanı Miryana Spoljaric'i ağırlamış ve Kiev'deki banderacı Nazi, neo-Nazi yönetimin suçlarının yeterince üzerine gidilmediği, insani faaliyetler bakımından Batılıların Kızılaç'ın tarafsız konumunu manipüle etmeye çalıştığından şikayet etmiş. Spoljaric de biz her taraf, iki tarafta da hem Rus tarafı hem Ukrayna tarafındaki ailelere tarafsız tutumumuzu sürdürüp yardıma hazırız mesajı vermiş. Bugün Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğine İHA saldırısı, başka bir ülkedeki diplomatik temsilciliğine İHA saldırısı yapılmış. Sistematik biçimde yapıldığı söyleniyor ve İsveç makamları hiçbir şey yapmıyor diyorlar. Evet. Aynı zamanda Ursula von der Leyen Azerbaycan'a bayağı bir yalakalık yapmış, AB'nin güvenilir enerji ortağı diye. Yalakalığı yaparken de Rusya bize
gazı kesti, enerjiyi silah olarak kullandı, gaz arzını kesti. Öyle bir dönemde Azerbaycan devreye girdi, unutmadık demiş. Zaharova da sinirlenmiş, Rusya dışişleri sözcüsü. Usta bir yalancı Ursula diyor. Avrupa'ya Rusya'nın gaz tedarikini durdurma kararı almadığını, tam tersine Rusya'dan özgürlüğe kavuşacağız diye gaz alımını durduran tarafın AB olduğunu, Avrupa Birliği komisyonu olduğunu, hakikaten de öyle doğrusu. Hatta espri yapmış Zaharova, AB vatandaşları Ursula von der Leyen'e dava açabilir. Pahalıya enerji tüketiyorlar. Evet efendim, şimdi bunun dışında yine Reuters'da Çin ordusunun Rus ordusunu gizlice eğittiği yönünde bir takım saçma sapan iddialar görüyorum. Yani Rusya Federasyonu ordusunun, ki bayağı bir ekonomik anlamda Çin elbette çok güçlendi, ama askeri anlamda Sovyetler Birliği'nin mirasını geliştiren Rusya'nın Çin'de, yani ortak eğitim yapabilirler ama ne Çin ordusundan eğitim almaya ne ihtiyacı var, anlamak mümkün değil. Muhtemelen Çin karşıtı bir takım politikalar için malzeme yapıyorlar, böyle Reuters'a fısıldanan haberleri diyebiliriz rahatlıkla. Dün akşam Amerika'da, New York'ta Empire State binasında, ki bu ünlü bir çiftmiş, ben bilmiyorum, gökdelen çatılarından fotoğraf çeken bir isim, Angela Nikolay'ı Ivan Berkus evlenme teklif etmiş. Bir de barış, aşk, iktidar aşkını yener, aşkın gücü dünya barışı diye ilginç bir evlenme teklifi olmuş. Tabii daha sonra hemen gözaltına almışlar çifti. Empire State'in tepesi, antenin oraya kadar çıkmışlar. Bu arada çok ürkütücü hakikaten. Evet. Ve ÇKP'nin 105. kuruluş yıl dönümü, dün de söylemiştim, kutlama törenleri dünyadan, pek çok ülkeden. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çin yönetimine ÇKP'nin başarılarını vurgulayan bir mesaj göndermiş. Xi Jinping'in de konuşması Pekin'deki törende ilginç tabii. Bir yandan Çin ulusunun görkemli bir destanı, 50 üyeli küçük bir gruptan bugün tabii ÇKP önemli bir parti, kitleselliği olan bir parti, onu vurgulamış. Yolsuzlukla mücadele, ordunun yeniden inşası, tabii dünyada 100 yıldır görülmeyen değişimler hızlandı. Dolayısıyla sert rüzgarlara hazır olmalı Çin mesajları aktarmış. Belirsizlik faktörlerine Tayvan, tabii Tayvan Boğazı meselesi, kuruluş yıl dönümünde böyle mesajlar vermiş Çin devlet başkanı. Evet, biz bugün birazcık İran NATO gündeminden nefeslenip Latin Amerika'ya bakıyoruz. Az sonra Çağlar Tekin'le burada olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Çağlar Tekin var. Gazeteci, meslektaşım. Hoş geldin Çağlar yanımıza.
2: Merhabalar, merhabalar Ceyda.
1: Çok sağ ol. Epey oldu konuşamadık seninle hiç, ama tabii dünya yerinde durmuyor. Hep İran konuşuyoruz. Son dönemde de işte Ankara zirvesi, NATO başlıkları önümüzdeki hafta zaten büyük olasılıkla yoğun olarak o gündeme bakacağımı düşündüm. Kaç zamandır pek de aktarım yapamıyordum senin vaktiyle gezip dolaştığın diyarlar. Tabii Latin Amerika'da bir haftadır Venezuela depremi var. Talihsizlikleri midir, kader midir bilmiyorum. Yani adamlar Maduro'yu kaptırdılar 3 Ocak'ta zorla. Trump kaçırdı başkanlarını ve şimdi 24 Haziran depremi. Ama sadece o da değil Çağlar. Yani arka arkaya çok şey birikti demek lazım. Küba'ya tehditler, sevgili Yunus Soner'le konuşmuştuk onu yakın zamanda, yaptırımlar. Siyaseten çehresi değişiyor Latin Amerika'nın. Kolombiya yeniden Espirella sandıktan çıktı. İtirazlar filan da var aslında. İsrail karıştı diyenler var. Bolivya zaten gitmişti. Kim kaldı bilmiyorum, ben bir haritalar filan gördüm. Gerçekten en son bir de Peru. Tabii Fujimori'nin kızı sandıktan Peru'da çıktı. O da bir aşırı sağcı. Fujimori çok tartışmalı bir isimdi bundan 20-25 yıl önce, değil mi? Ve adeta Brezilya, yani hani pembe sol diyenler var, daha sosyal demokrat. Lula da Silva'nın Brezilyası tek başına kalmış gibi bir harita çıkıyor. Neler oluyor? Doğru doktrini ile Trump geçen sene işe başladı. Batı yarı küre tamamen Amerikan sultası altına mı giriyor seneler sonra Çağlar?
2: Ya şöyle bir denklem var. Yani işte Monroe doktrini neden ortaya çıkmıştı? O dönem ABD 1800'lü yıllarda demişti ki dünyanın geri kalan kısmına, burası benim, buraya bulaşmayın, ben de size bulaşmayacağım. Burası benim hinterlandım, kimse de buraya karışmasın. Şimdi Trump'ın doktrinine geldiğimizde aşağı yukarı o da çok benzer bir hatta sahip. Yani burası benim. Ben burada istediğimi seçtirir, istediğimi seçtirmem, istediğimi iktidardan alırım, istediğimi almam, hatta iktidardan alamıyorsam kaçırırım. Ve bu denklemi Çin'le mücadele ve solla mücadele üzerine kurdu. Tabii yani topluma ben Çin'le ve solla mücadele ediyorum demedi. Bir Amerika kalkanı projesi ortaya atmış oldu. Bu uyuşturucuyla mücadele çerçevesine oturtulan bir işmiş gibi gözüküyor. Hani oysa biz şunu biliyoruz, yani Latin Amerika tarihinin uyuşturucu devlet ilişkilerinin hemen tamamı doğrudan ABD'nin zaten bağlantılarını kurduğu, kontrol ettiği, yönettiği ve hatta iktidar değişimleri için kullandığı bir model idi. Bundan kaynaklı olarak baktığımızda yani çok kaba bir şekilde söylersek 2023'ten bu yana toplamda 8 ülkede iktidar değişti. Bunların 6 tanesi soldan sağa geçti, 2 tanesi de sağdan sola geçmiş oldu. Tabii burada sol dediklerimiz önemli bir kısmı o pembe sol olarak isimlendirilebilecek oluşumlardan bahsediyoruz. Aslında ABD'nin müdahalelerini geçtiğimizde, yani bir köşeye bırakırsak, ki bırakılmaması gerekir, ama bıraksak dahi bu mağlubiyetlerin arkasında yatan şeylerden bir tanesi bu sol hareketlerin, sol partilerin soldan ziyade pembe sol olması. Ne demek istiyorum? Yani Latin Amerika'nın en büyük sorunlarından bir tanesi gelir adaletsizliği. Ve bu gelir adaletsizliği büyük oranda etnik kimlikler üzerine de kurulu. Etnik kimlik dediğimizde yani yerliler olabildiğince yoksul bir yaşama hapsedilmiş durumda, topraksız bir yaşama hapsedilmiş durumda. Bir de Avrupa'dan gelmiş ağırlıklı bir beyaz kolonyalist toplam var. Bu toplamsa zenginliklerin büyük çoğunluğuna sahip olan kısım. Sol iktidarların temel söylemlerinin başında gelen şey aslında bu yoksulların iktidarlarının, yani yoksulların gelir dağılımında daha adil bir yere sahip olması üzerine kuruluydu. Yani Kolombiya'dan bahsettim. Bu Kolombiya'da belli oranlarda gerçekleşti mi? Gerçekten gerçekleşti. Ağırlıklı olarak zaten orada solun destekçisi olan toplam bir miktar daha yoksul köylüler, işte yerli gruplar, vesaire iken sağındesin. Sağın ağırlıklı olarak destekçisi olan kesimlerse kentli sınıfların, orta sınıflar ağırlıklı olmak üzere, bir de aslında ülke kaynaklarının yağmasıyla zenginleşen bir toplam. Bu mesela hani şimdi Türkiye'de çok ciddi bir başlık haline geldi, madenler vesaire. Hmm. Hmm. Ama Latin Amerika'da çok çok daha eski zamandan beri kaynaklanan bir paylaşım alanı burası. Yani Kolombiya'da işte yoksullara toprak dağıtıldı, işte emeklilik sistemi geliştirildi. Belki de ilk defa bir emeklilik sistemine insanlar sahip hale geldi.
1: Gustavo Petro liderliğini mi kastediyorsun? Evet, o Petro, çünkü gerçekten çığır açıcı bir şeydi yani, değil mi? Çünkü lafını kestim ama Kolombiya evet, çok tabii. uzun yıllar Amerika'nın kalesiydi. Yani sağ kalesiydi ve Gustavo Petro aslında geçmişte yani bir dönem başkanlık yaptı. Bunu ilk defa deviren isim oldu. Yeterince de kimse tartışmadı tabii bunu, değil mi? Şimdi kesinlikle. Tekrardan bu sefer bir aşırı sağcı artık başa geçiyor. Üstelik bir de İsrail bağlantısı da çıkıyor. Bütün buralardan yani Arjantin'de ilk başladı galiba, değil mi?
2: Evet, evet, tam dediğim kısma da değinmiş oldun. Çünkü İsrail bağlantısı da burada önemli. Çünkü Kolombiya İsrail'e karşı en net tavrı alan ülkelerden bir tanesiydi. Kolombiya aynı zamanda da İsrail'in en büyük kömür tedarikçilerinden bir tanesiydi. Petro bunu da durdurdu. Tabii bu durduğu andan itibaren bir güvenlik sorunu ortaya çıkmaya başladı ülkede. Güvenlik sorunu nasıl ortaya çıktı? Oradaki bir kontrol gerilla, yani ABD, CIA destekli uyuşturucu kartelleri ve uyuşturucu işini finanse eden, sürükleyen, yürüten, yıllardan beri de bilinen bir toplam var. Bir de bunlarla mücadele eden solcu gerillalar var idi. Şimdi Petro bu toplamı, yani solcu gerillalarla savaşsız bir biçimde bir topluma entegre etme ve bu hareketlerin alanlarını kısıtlama sürecini ilerletti. Burada şiddete başvurmak yerine daha görüşmeler çerçevesi üzerinden.
1: ELN değil mi? ELN'yle müzakereler.
2: Evet. Yani daha önce FARC da vardı aynı şekilde. Yani FARC bu anlamda bir miktar gerilemiş olmakla beraber.
1: Evet.
2: Tabii toplamda yani ülke topraklarının %35-40'ından bahsediyoruz. Bu örgütlerin kontrol ettiği toplamdan. Evet. Öyle küçük yerlerden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda ülkenin büyük çoğunluğu Amazonlarla kaplandığı için yani devletin buradaki güvenlik güçleri de oldukça zayıf bir pozisyondaydı. Buradaki boşluğu Kolombiya devleti çok uzun yıllardan beri sola karşı o paramiliter uyuşturucu çetelerini kullanarak ABD'nin de desteğiyle beraber bunları kullanarak gidermeye çalışıyordu. Şimdi ABD burada bu toplum karşısına geçince Kolombiya'da bir kırsalda çok ciddi bir güvenliksiz alan ortaya çıkmış oldu. Bu uyuşturucu kartelleri CIA'nin de desteğiyle ülkede çok büyük bir güvensizlik alanı yarattı. Bu kentlere de kısmen yansımış oldu. Haliyle bu toplumun güvenlik arayışı noktası tam da sağın istediği pozisyona doğru geldi. Aslında ülke içinde tamamen de karşılanmadı bu. Yani yurt dışı oylar burada bir miktar. Hem Peru'da böyle oldu bu arada, hem Kolombiya'da böyle oldu. Zaten aradaki farklar büyük farklar değil. Yani %1 civarı bir fark Kolombiya'da var. Peru'da da 50 bin oy civarında bir oy farkı var. Ve ikisinde de belirleyici olan yurt dışında özellikle ABD'de yaşayan yabancıların, yani yurt dışında yaşayan Kolombiyalıların ve Peruluların oyu oldu. Burada da şunu açıkça söylemek lazım. Zaten yani bunu mesela daha çok Küba ve Venezuela örneğinden biliyorduk dinleyicilerimiz diye düşünüyorum. Bu kartellerin ve kartellerle ilişkili toplamların Amerika'da çok ciddi bir güçleri var. Ve o yüzden yurt dışından gelen oylar bu ülkelerde seçimleri de belirlemiş oldu. Buradan baktığımızda evet, yani Kolombiya tarihin ilk sol iktidarını %1 civarı bir oy farkı ile kaybetmiş gibi gözüküyor. Tabii şu an muhalefet bunu işte yüksek mahkeme üzerinden çözmeye çalışacağını vesaire söylüyor ama yani bu ne kadar gerçekçi onu zaman içerisinde göreceğiz. Durum Peru için de 3 aşağı 5 yukarı böyle bir yere doğru gelmiş durumda. Tabii orada şöyle bir iş de var. Yani sen de bahsettin, bu Peru'nun bir eski liderlik meselesi var. Fujimori.
1: Evet.
2: O baba Fujimori. O neden Fujimori da denilebilir? Yani Japonya'dan zamanında gelmiş bir dışsal isim aslında. Yerli değil. Ama evet. Daha sonrasında 1990'larda bir dış atama ile işte devlet başkanlığına doğru geliyor. Daha sonrasında muhalefetin kendisini engellediğini söyleyerek kendine bir darbe yapıyor. O darbeyle beraber parlamentoyu feshedip aslında kendi kendine darbe yaparak muhalefeti ortadan kaldıran yeni bir rejim inşa ediyor. Tabii böyle diyoruz ama yani çok kanlı günlerin yaşandığı bir atmosferden bahsediyoruz. Tek bir örnek vereyim. 300 bin yerli kadın kısırlaştırılıyor. Ve bunların çok büyük bir kısmı kısırlaştırıldığından haberdar değil. Bir biçimde sağlık kontrolü vesaire diye işte hastaneye gidiyor veya sağlık ekipleri bunların yaşadığı işte getto olarak köylere vesaire geliyor. Seni muayene edeceğiz diye aldıkları tedavi sürecinden kısırlaştırarak bırakıyorlar. Neden? Çünkü o işte o sağın, aşırı sağın temel özelliklerinden bir tanesi toplumu sterilize etmek, toplumu yekpare hale getirmek, yerlilikten arındırmak. Aslında üstün insan, yani Avrupalı üstün insanı yaratmaya çalışıyorlar. Bunu da yerlileri yok etmeye çalışıyorlar ve burada doğrudan katliamlarla beraber hiç doğmamış çocukları da katletmeyi. Burada bir kısım hamile kadının çocuğu alınıyor, işte sırlaştırılıyor vesaire. Kaç yüz bin insanın öldürüldüğüne ilişkin daha hala da net veriler yok bu arada o dönemde. Yüz binlerce insanın öldürüldüğü biliniyor. Baba tabii daha sonrasında ülkeye tekrar bir ülkeden bir kaçıyor. Sonra geri dönerken o dönem Şili'de solcuların da iktidarı var. Peru'da solcular iktidara gelmiş. Bunu alıp içeri atıyorlar. İçeride 2024 yılında da ölüyor. Kızı peki babasından farklı bir politik atlamı sahip. Hiçbir biçimde farklı bir politik atla sahip değil. Temelde bir neoliberalizme dönüş, yani o sol hükümetlerin gelir adaletsizliğini yok etmek için başlattığı işte emeklilik sistemleri, işte toprak, yoksul köylülere toprak vermek gibi gibi başlıkların hepsini yok eden, bunun yerine ise toprak zenginlerinin, ağaların, patronların önünü açan, oligarşinin önünü açan yeni bir yasal yapılanma. Peki halk buna niye izin veriyor diye? Evet.
1: Kadının Keiko. Adı bu arada Keiko, evet. Fujimori, onu da belirtelim. Evet, evet. Kızı.
2: Evet. Yani isimlerine çok girmiyorum.
1: Evet. Anladım. Yani neden peki Keiko Fujimori? Ya babasının, çünkü Fujimorizm tartışmaları da tabii. Yani adam insanlığa karşı suç işlemekten falan, yani bayağı bir itham edilmişti. Japonya'ya kaçmış da, yani 2000'li gençler bilmez. O dönemde biz çok haberlerini yapmıştık Fujimori'nin. Şimdi birdenbire bu çeyrek asır sonra aynı aileden bir kızı, yani aynı aileden bir isim bir anda iktidara geliyor. Yani çok az oy fark yani bu arada. Ve
2: 50 bin oy.
1: Evet evet, yani sonucu ya aslında... aday Sanchez, yani 49.865 diye gördüm ben bu arada. Gerçekten evet, yani... çok acayip yani, evet.
2: Kız aslında babasından ders aldığını ve siyasete girmeyeceğini falan söylüyor gençlik yıllarında. Ama daha sonrasında işler öyle gitmiyor tabii. Çünkü Latin Amerika'da da böyle kimin öne geçirileceği, kimin öne çıkarılacağı oradaki oligarşiyle de çok ciddi ilişkiler üzerinden ortaya çıkıyor. Ama ilk seçimi değil bu, dördüncü seçimi. Yani üç seçimi kaybetti.
1: Kaybetmiş.
2: Dördüncü seçimde ite kata 50 bin oy farkla öne geçirmiş oldular. Yani sen de bahsettin, çok büyük suçlar var. Yani anlatmaya böyle insanın, yani o zaten sadece 300 bin kadının istem dışı bir biçimde, kendilerinin istemediği bir biçimde kısırlaştırılmış olması tek başına yeterince büyük bir suç, yani büyük bir soykırım, evet, hamletinden, evet, bahsediyoruz aslında. Tüm bunlara baktığımızda bütün ülkelerin, bütün sağ ülkelerin, yani sağ iktidarların benzer hikayeleri var aslında. Biz Kolombiya diyoruz. Kolombiya, yani gittiğinizde bir Kolombiya yerlisinin hayatta kalması oldukça güç hayatı boyunca. Bir savaşta yaralanmamış olması, bir organını kaybetmemiş olması mucizevi bir biçimde yanıtlanabilir en fazla. Onun dışında çok şey yok. Evet. Yolu yok.
1: Peki Venezuela, yani tabii şimdi Amerika Venezuela petrolünü artık biraz gasp etmiş gözüküyor. Yani başka çareleri yok. Yoksa iç savaş çıkartabilirler. Onu da, bir de üstüne deprem geldi. Yani ben şimdi...
2: Depremi de fırsata çevirdiler. Ülkeye, evet, konuşlandılar.
1: Evet. Evet, bu arada Amerikan askerleri deprem vesilesiyle kurtarmaya başkanlarını kaçırmışlardı. En son İsrail'den de kurtarma ekibi Hugo Chavez döneminde. Çünkü men edilmişti Gazze Savaşı, o dönemdeki Gazze Savaşı. Birdenbire yani tabii Venezuela'da Delcy Rodriguez biraz durumu idare etmeye çalışıyor zannedersem. Ama hani kontrolü dışında da bir çerçeve oluşuyor sanki. Ne dersin? Venezuela'yı nereye koyacağız artık? Kimse emin de olmuyor.
2: Venezuela hala tam da anlattığım gibi iki arada bir derede kalmış bir pozisyonda. Bir yanda ülke içerisinde o Chavezist bir toplam var. Bu toplam ülkenin idaresinin tekrar ABD'ye devredilmesine razı değil. Bu siyasi iktidarın veya siyasi odakların dışında toplumsal bir şeyden bahsediyorum. Toplumsal olarak burada çok ciddi bir itiraz var. Ama bir diğer yandan da yani artık ABD işte başkanı kaçırmış, başkana el koymuş, yönetime büyük oranda çökmüş. Ambargolarla beraber muazzam yani büyük bir iktisadi yıkım yaratmış. Zaten yani Venezuela'nın iktisadi yapısı da zaten Chavez'le beraber ortaya çıkmış bir yapılanmaydı. Öyle geçmişten gelen bir sanayi şu bu bilmem ne ve vesairesi olan bir ülke değildi. Şu an depremle beraber daha da işin içinden çıkılmaz bir boyuta gelmiş durumda ve ABD'ye karşı ülke bütün savunma nosyonlarını yitirmiş bir pozisyona da gerilemiş durumda gözüküyor. O yüzden de yani Venezuela uzun bir süre tekrar kendini ABD'den kurtarabilecek bir pozisyona belli ki gelmekte güçlük çekecek, bir sorun yaşayacak. Oradaki o belirsizlik sürdü sürüyor, devam edecekmiş gibi gözüküyor. Buradaki tüm bu denklemin sonunda varmak istediği yerlerden bir tanesi aslında bu sonbaharda yapılacak Brezilya
1: seçimleri. Evet, gelelim Brezilya'ya. Şimdi Meksika'da biraz idare ediyor gibi. Benim de sana soracağım o aslında. Yani çünkü

0: Bolsonaro mirası sanki ensesinde gözüküyor. Ve haritaya bakınca da ufaktan ufaktan aslında çevrelenmiş bir Brezilya var sanki, gerçekten etrafındaki iktidar değişimleri düşünüldüğü zaman. Sen katılır mısın yani bir çevreleme ve Brezilya seçimleri bağlamında? Ne kadar çabuk geçiyor zaman bu arada, değil mi? Yani
1: tabii geldik işte o 4 yıl sonra. Şimdi çevrelenme konusunda kesinlikle hemfikiriz. Bir tek Guatemala var. Brezilya'nın etrafında. O da yani böyle bir yumuşak sol, sosyal demokrat bir yönetime geçmiş durumda. Öyle bir hani radikal sol, sosyalizm falan bir yönetimden bahsetmiyoruz. Onun dışında bütün iktidarlar sağın eline geçmiş durumda. Tabii beni yani Brezilya'nın şöyle bir yanı var. Yeraltı zenginlikleri var. Amazon ormanlarından kaynaklı bir zenginlikleri var. Muazzam bir gelir adaletsizliği, bir uçurum var. Şimdi burada belli noktalarda Lula'nın geçmişte ülkeye kazandırdığı bir işte görece gelir adaletinde bir daralmanın, yani o ortaklaşmanın sağlanması vesaire gibi başlıklar var, ama şöyle noktalar da var Latin Amerika'da, özellikle Kolombiya gibi, Brezilya gibi ülkelerde. Mesela Amazonların yağmalanması ülkenin en büyük siyasi tartışmalarından bir tanesi haline geliyor. Şimdi biraz çevreci bir başkan bir tepki almaya başlıyor bir yerden sonra. Çünkü kısa erimli olarak ormanların yağmalanması önemli bir toplumun geçim kaynağı. Bunu sadece yoksullar üzerinden söylemiyorum. Yani sol partiler hala mesela ciddi anlamda yoksullardan destek alan bir pozisyondayken sağ partiler, kentli beyazlar ve orta sınıflardan destek alıyorlar. Bu normalde siyasette pek görmediğimiz bir başlık aslında. Bu genelde daha tersten de çalışan bir iş olur pek çok ülkede. Ama burada bu yağma süreci Brezilya için de ana tartışma başlıklarından bir tanesi. Özellikle sadece kağıt vesaire ürünleri üzerinden değil, buradaki petrol kaynakları ve maden kaynaklarının yağmalanması süreci sağ için çok kıymetli bir başlık gibi gözüküyor. Zaten hani Trump'ın da bu konudaki, yani dünyada bir ısınma mısınma yok arkadaş, ne saçmalıyorsunuz siz pozisyonundaki yaklaşımı üzerinden baktığımızda, sağ bu anlamda topraksız köylülüğün toprağına çökmek, işte yerlilerin arazilerini, yani yerlileri arazisizleştirmek gibi gibi pek çok başlıkta radikal, sert ve hukuk dışı adımlar atıyor. Bu anlamda da sağ partiler kentteki orta sınıflardan böyle oy, böyle destek alıyorlar. Yani mesela Peru'ya bakarsak, Kolombiya'ya bakarsak hep köylülerin solcuları desteklediğini, kent merkezindeki orta sınıfların da sağcıları desteklediğini görüyoruz. Brezilya'da da buna benzer bir tablo var. Yani Bolsonaro'nun ülkede yarattığı çok ciddi bir kirli geçmiş var, ama sonuçta şunu da söylemek lazım. O pembe sol yeterince sol olmamasından kaynaklı olarak toplumun kendisine güvenen kesimlerine de yeterince yanıt veremez bir pozisyonda kalıyor. Bundan kaynaklı olarak da o beklenen iyileşme vesaire o kadar güçlü bir biçimde yaşanmıyor. Bunun aksi olan bir tek Kolombiya vardı. Kolombiya'da gerçekten o anlamda çok ciddi adımlar atılmıştı, ama orada da ABD paramiliterlerini kullanarak ülkede büyük bir güvensizlik alanı yarattı. Orada uzun bir geçmişi var o işin zaten. Şimdi Brezilya'da ne olacak göreceğiz, ama işlerin çok ucuca gittiğine ilişkin anketlerin temel göstergesi o. Yani Lula'la Bolsonaro, çünkü darbeci Bolsonaro'nun oğlu şu an.
0: Evet, zaten yargılama var. Evet.
1: Şimdi ondan kaynaklı olarak da uçuca giden bir süreç var. Bence çok kritik bir yeri olacak Kasım seçimlerinde.
0: Peki, çünkü birisi... şunu sorabilir miyim? Yani tabii Lula'nın da çok canı yandı. Adamı Amerikan biliyorsun, yani sahte yolsuzluk iddialarıyla adamı kaç zaman hapis yatırdılar ve ortaya çıktı ki, yani o iddianameyi hazırlayan Obama döneminin Amerikan Adalet Bakanlığı. Ben Latinlerden okumuştum, gerçekten dehşetengiz. New York Times'ı, işte Washington Post'u, yolsuz Lula falan diye böyle pompa yaptılar. Adamı içeride yatırdılar, sonra da aklandı. Yalan hepsi. Ama bu arada iktidardan ettiler. Dilma'yı ekart ettiler. Yani adamın canı yandı. Tekrardan iktidara bir şekilde geldi, ama şimdi biraz daha temkinli olması için herhalde sebebi olsa gerek Lula'nın. Bilmem, ne dersin? Yani hem Brezilya oligarşisi hem Amerika bağlamı bakımından soruyorum.
1: Ya bu pembe solcuların şöyle bir hatası oluyor Latin Amerika'da.

0: da bir uzlaşı yolu seçtiğinde affedileceklerini düşünüyorlar. Bunu da yani bu bugün olan, dün olan bir iş değil. Aşağı yukarı neredeyse Latin Amerika siyasi yakın dönem siyasi tarihin tamamında gerçekleşen bir tablo bu. Oysa bu iş böyle yürümüyor. Yani ülkedeki oligarklar ve ABD sizin onlarla uzlaşmaya çalıştığınızda size alan açmıyorlar. Aksine zayıflığınızdan faydalanarak üzerinize daha fazla geliyorlar. Tamam hani Lula şu an ABD'nin öfkesini belki o kadar üstüne çekmiyor ama bu Bolsonaro gibi bir hükümeti seçmeyecekler anlamına gelmez. Çünkü bu sağcılaşma hattı muazzam bir güç vermiş durumda Trump'a şu an. Yani Latin Amerika'daki bütün kontrolü yeniden çok uzun bir zaman sonra neredeyse eline almış durumda. 2000'li yılların başında tekrar bir sol dalga gelmiş, o işte Chavez'in iktidara gelmesi vesaireyle beraber Amerika uzun süre Latin Amerika'da tekrar o eski hegemonyasını sağlamakta güçlük çekmiş, hatta sağlayamamış. O Küba benzeri ülkelerin, devletlerin sayısı artmış ve kendine bir arka bahçesinde cehennem görmeye başlamıştı. Şimdi bunu peyderpey büyük oranda eritmiş oldular. Bu Küba'nın da elini çok zayıflattı. Brezilya burada hala önemli, çok önemli bir yere sahip olmakla beraber senin de söylediğin gibi yani Lula o ABD ile söylev bazındaki kapışmasının dışında fiili bir kapışmaya girmeye çok niyetsiz bir pozisyona yerleşti.
1: Ayrıca Latin Amerika'yı da birleştirme fırsatını kaçırdı açıkça. Yani onu da belirtmek gerekiyor herhalde, değil mi? Yani.
0: Kesinlikle bir de şunu eklemek lazım belki. Ve tüm bir kıtada çok inatçı bir toplam var. Sol bir halk kitlelerin türü var. Özellikle yerlilerin, Latin yerlilerinin içerisinde çok güçlü bir sol damar var. Bu damar öldürülmemesi gereken bir damar. Yani sağın damarı ağırlıklı olarak o beyaz üstünlükçü yerden gelen bir kimliğe sahip. Sol damarsa yerlilikten gelen, o toprağın kendi yerlilerine basan bir güce sahip. O yüzden tarihsel olarak solun eli normalde daha güçlü. Ama bunu pembe sol sürekli öldürmenin bir yolunu buluyor ve bunu daha çok Avrupa sanırım belli noktalarda kavramsal olarak etkili.
1: Çok teşekkür ediyorum Çağlar. Keyifli oldu çok. Uzun süredir detaylı bakmıyorduk. Ağzına sağlık. Çok sağ ol.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet efendim, bugün Eksen'de birazcık nefeslendik, Latin Amerika'ya baktık. Çünkü gerçekten her yerden pıtrak gibi aşırı sağ yükseliyor. Brezilya'da haritaya bakarsanız tek tek ülkelerde son seçimlerle çıkan manzarayı görürsünüz. Ama yarın tekrar bölgemize döneceğiz. Biraz Doğu Akdeniz, biraz Kıbrıs, biraz NATO zirvesi, iddialar. Yarın görüşmek üzere dünyadan gelişmelerle. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bahçeli'nin askeri hastaneler açılsın çağrısına yanıt geldi. İstanbul'da olası bir depremde ilk 48 saatlik plan hazır. Üniversiteye dönüş yolunu açan kanun teklifi mecliste. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bahçeli'nin askeri hastaneler açılsın çağrısına yanıt geldi. Askeri sağlık sisteminin güncellenerek TSK'nın ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da olası bir depremde ilk 48 saatlik planın hazır olduğunu söyledi. Memişoğlu İstanbul'u 10 bölgeye ayırdık. Hangi sağlık çalışanı hangi malzeme hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor. İlk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız dedi. Üniversiteye dönüş yolunu açan kanun teklifi meclise sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla tüm lisans ve lisansüstü öğrenciler bu aftan yararlanabilecek, 4 ay içerisinde başvuru yapılması gerekiyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer kız öğrencilere cinsel taciz davasında karar belli oldu. 4 sanığa 2 yıl 3 ay ile 7 yıl 4 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. Bir sanıksa beraat etti. Göreli eski belediye başkanı Hasbi Dede'nin sanıkları arasında yer aldığı cinsel taciz davasının mağduru 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un trafik kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı. Tutuklu sanık Adem Hasbaş'ın olası kasla öldürme suçundan cezalandırılması talep edildi. Ankara'da ailesini korumak isterken bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında istinaf mahkemesi iki sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onadı. Suça sürüklenen iki çocuk hakkındaki kasten yaralama hükümlerini ise gerekçe eksikliği nedeniyle bozarak yerel mahkemeye gönderdi. Aile Bakanlığı'ndan Rojin Kabayış açıklaması geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van Barosu'nun çekildiği Rojin Kabayış soruşturmasındaki adli sürecin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiğini bildirdi. Adana'da 6 Şubat depremlerinde 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında 4'ü kamu görevlisi 5 sanığa 6 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. 3 sanıksa beraat etti. Yıkıcı depremlerle sarsılan Venezuela'da bir kişi 8 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı. 9 katlı bir binanın enkazından çıkarılan 44 yaşındaki Hernan Alberto Flores'i küçük bir boşluktan görünen elleri kurtardı. Bilim insanları ilk kez sıfırdan yapay hücre geliştirdi. ABD'li araştırmacılar cansız kimyasal bileşenlerden oluşturdukları ve doğal hücreler gibi beslenebilen, büyüyebilen ve çoğalabilen sentetik bir hücre geliştirdiklerini açıkladı. Kavurucu sıcaklara hafta sonu arası geliyor. Sıcak hava bugün ve yarın da etkisini sürdürecek ancak hafta sonu Balkanlardan gelen yağışlı havayla yurdun büyük bölümünde sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.
1: Ekonomi.
3: Trafik sigortası primlerine %4 zam geldi. İstanbul'da 4. basamaktaki bir otomobil için zorunlu trafik sigortası 18.789 liraya, en düşük risk grubundaki 8. basamak sürücülerse 9.395 lira ücret ödeyecek. Otomobil satışları düştü. Türkiye'de otomobil satışları yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %8,19 azalarak 558.179 oldu. E-mail kayıt kuralları değişti. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Bursa Kahveciler ve Benzerleri Odası yeni azami fiyat tarifesini açıkladı. %30'a varan zamlı tarifede çayın fiyatı 22,5 ile 52,5 lira arasında değişirken Türk kahvesinin azami fiyatı 200 TL'ye yükseldi. Sosun fiyatı ise 155 TL ile 340 TL arasında değişiyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.428 puanda, serbest piyasada dolar 46 lira 69 kuruş, euro 53 lira 57 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.225, çeyrek altın 10.191, tam altın 40.545, atı altını ise 41.589 lira.
1: Yol durumu.
3: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %71'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Hastal, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk. Gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoç'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
4: Mustafa Hoç'la yol arkadaşı başlıyor.

0: dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Nedir bu 10 Temmuz kıyamet senaryosu? 10 Temmuz'da ne olacak? Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında sert tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı ilk celsenin 9 Temmuz'da bitireceğini söyledi. İmamoğlu itiraz etti. Tansiyon yükseldi. Sonra İmamoğlu dedi ki 9 Temmuz ısrarı niye? Seferberlik mi var? Bu ülkede kıyamet mi kopacak? Kıyameti koparacak bir olay mı olacak? Bizim haberimiz mi yok? Nedir bu 10 Temmuz? Kulisler ne diyor? Deniyor ki NATO zirvesi sonrası Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılacak. Mansur Yavaş pasifize edilecek. Çözüm süreci için çerçeve yasa çıkarılacak. CHP Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından seçime götürülecek. Sonrası anayasa değişikliği ve 2027 Mayıs erken seçim. Olabilir mi? İşte orası biraz karışık. Bir yıldır çok şey dizayn edilmeye çalışıldı. Siyasi mühendislik birçok kez sekteye uğradı. Butlana bile umut bağlandı. Bu aşamadan sonra iktidarın ne yapacağı değil, Özgür Özel ve İmamoğlu'nun ne yapacağı aslında o süreçte olan biten her şeyi belirleyecek. Bazen en güçlü göründüğün en zayıf anındır. Bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili bari bu sene, bu dönem çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
5: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesi şehirde alınan tedbirleri duyurdu. Karara göre scooter ve motokuryelere çok sayıda yol kapatıldı, araçlara park kısıtlaması yapıldı. Ağır tonajlı araçların 5 gün boyunca şehir içine girişi yasaklanırken gıda, ilaç ve bozulabilecek acil malzeme taşıyan kamyonların kullanabilecekleri güzergahlar da kısıtlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada sanıklar Durmuş Uğurlu'ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim Beşlioğlu'na 1 yıl 15 ay, Recep Seven'e 6 yıl 3 ay, Halil İlker Güner'e 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verildi. Ramazan Çetin ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti. Davadaki tüm sanıklar hakkında tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tutuklama kararı çıkmadı. Stand-up gösterisi ülke gündemine oturan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye döndü. Göktaş'ın havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındığı bildirildi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Türkiye ve komşularında yıllık gıda enflasyonuna bakalım. Ekonomist İnan Mutlu bir tablo çıkardı. O tabloda Türkiye TÜİK rakamlarına göre gıda enflasyonu %34,86. Yunanistan 3,5. Bulgaristan 4,4. Rusya 2,86. Gürcistan 5,2, Ermenistan 6,4, Irak 5,1, Suriye 22, İran 105. Komşular ve Türkiye'deki oranlara baktığında hani İran'dan sonra ikinciyiz. İran'ın yaşadıkları malum 47 yıllık bir ambargo olan ve son 2 ayı da savaşta geçiren bir ülke. Türkiye'deki enflasyon %34,86. Mayıs 2023'ten bu yana bir yaklaşık gıda ve diğer ürünlerin oluşturduğu bir pakette gelen zam oranı %139. Şimdi bu oran niye önemli? Şu açıdan önemli. Mesela köprü ve otoyol geçiş ücretleri. Bu çarpıcı rakamı her gün hatırlatmaya devam edeceğim. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri son 3 yılda %556 arttı. Hani bu bir enflasyon ya da dış etkenlerden kaynaklanan ekonominin kırılganlığı ya da dünyada olup bitenin yansıması olarak görülebilecek bir tablo değil. Bu tamamen bir tercih. Bu tercih sonucu oluşan bir tablo. Bu tabloda diyor ki 2023'ten bu zamana kadar otoyol geçiş ücretleri ve köprü %556 artmış. Hani bu köprü ve otoyollar yapılsın diye dünyanın en çok vergisi ödenen ülkesinde. Özgür.

0: Şimdi anayasa diyor ki deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Yine 17 Nisan 1990 tarihli 20.495 sayılı resmi gazetede yayınlanan 33.621 sayılı kıyı kanununun 5. maddesi de diyor ki kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. E nasıl oldu da bu yalan oldu? Anayasa böyle söylüyor. Kıyı kanunu böyle söylüyor. Uygulama ne? O uygulamayı da Çeşme'de Altınkum plajına gitmek isteyen bir vatandaş sosyal medyada paylaştı. O anlatsın.
1: Daha Altınkum Otoparkı'nın girişinde başlıyor mücadele. Beach Club çalışanları içerideki ücretsiz park alanlarını sizi sokmamak için ellerinden geleni yapıyor. Bu seneye kadar bu Beach Club yoktu. Buralardan rahatça denize giriyorduk. Ama görüyorsunuz plajı sonuna kadar kapatmışlar ve kişi başı tam 1500 lira istiyorlar. Peki halk plajı nerede derseniz kumlara batacıka metrelerce yürümek zorundasınız. Sonunda ulaştığınız yer ise işte bu Beach Club'ların arasına sıkışmış küçücük ve hınca hınç dolu bir alan. İnsanlar resmen üst üste. Bakın diğer tarafta şezlonglar bomboş ama halka kapatılmış. Tek bir tesellisi var, deniz. Gerçekten bu sinir harbine değiyor. Cam gibi sığ, dalgasız ve tamamen kumluk. Ama bu güzelim koyların bu hale getirmesi gerçekten çok üzücü.
0: Gerçeği bu. Hani şimdi kıyılar halkındır. E yalan. Kıyılarda halk yok. Halkın kullanabileceği alanlar gittikçe kısıtlanıyor. Bunun kararını işte kıyılardan... Kim sorumluysa, Çevre Şehircilik Bakanlığıysa o, ya da belediyeler kendi inisiyatifindeyse o da aynı şeyi yapıyor. Yani kıyılar tamamen paralı, para kazanılan ticari bir yer haline getirilmiş. Oysa kıyılar gerçekten halkındır. Ya birçok ülkede kıyılarda olan şezlonglar ya da şemsiyeler parayla insanlara satılmaz, dayatılmaz. Girersin, yediğin içtiğinin parasını ödersin. İsterse hiçbir şey yiyip içmezsin ama o sahilde kalabilirsin. Türkiye'de dene bakalım. Hemen ambulans çağırmak zorunda. Çünkü oradaki insanlar yani bunu tartışabileceğin bir durumda değil. Öyle tercih edilmiş. Yani bir sniper tarafından vurulmuyorsanız oradaki görevli bir izbandut gibi bir adam tarafından ağzınız burnunuz darmadağın olur. Niye? Sadece bu sıcaklarda gidip serinlemek istedin diye. Burası Türkiye. Devam.

0: böyle son günlerde ne yüz güldürdü dersiniz? Herhalde çoğunluk olarak Deniz Göktaş'ı söyleyebilir. Yüz güldürdü. İyi de yüz güldürmek öyle cezasız kalacak bir şey mi bu ülkede? Herkes somurtmalı, herkes gergin olmalı. Herkes birbirinin boğazını sıkacak hale gelmeli. Yüz güldürmenin de yani böyle bir ülkede yüz güldürülür mü? Deniz Göktaş yurt dışındaydı, video yayınladı. Sonra başladı her şey. Onun tutuklanmasından tutup ilk izleyen, onu savunanlar bile ya buradan bak başı belaya girecek bilmem ne diyecek. Herkesin dediği oldu yani. Koca bir ülkenin yükü o gencecik bir komedyenin sırtına yüklendi. O da sırt çantasıyla geldi Türkiye'ye, havaalanına ve orada gözaltına alındı. Bir de dediler ki yakalandı. Yahu gözaltına alındı, geldi. Hani kendi geldi zaten. Ve sonra ne oldu? Yeni gelişme. Şimdi ters kelepçeyle görüntüsü mü var? Gerçekten mi ters kelepçe takıldı? Yani hani o da olmasın derdim ama olmadı denilen her şey oluyor. Ters kelepçelik ne yaptı ki? Ya bu bir had bildirmeye dönüştü artık. Hukuk had bildirme alanı değildir. Hakları koruyabilme, haklarını gösterebilme alanıdır. Ama işte ortada o kalkınca had bildirmeye dönüşüyor. Herkes gücü yeten gücü yetene. İşte şimdi herkesin gücü o gencecik komedyene yetti. Geldi bir sırt çantasına doldurmuş her şeyi. Bütün ülkeyi de, kendi hayatını da, komedisini de, dramını da. Belli ki onu da göze aldığı için geldi. Ama bütün bu yaşananların sonradan bir stand-up'a dönüşeceğini düşünmek de çok saçma. Yani daha çok o komedi olması gerekirken o sırt çantasında şimdi daha çok acı ve hüzün olacak. Yani şimdi mecliste de bu tartışma vardı. Tartışma Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın arasındaydı. Dinleyelim bakalım.
1: Bu konuda herkesin duyarlı olmaya ve milletimizin inancına saygılı olmaya, soytarılıkla sahne almanın fikir özgürlüğü kapsamında olmadığını, tahkir ve tezyifin asla kabul edilemeyeceğini, bu konuda esprinin, şakanın yerinin farklı olduğunu, millet değerlerinin tezyif, tahkir ve hakaretin ise farklı olduğunu, herkesin öğrenmesi gerektiğini ve buna göre hareket etmesi gerektiğini de hatırlatıyorum, teşekkür ediyorum.
2: Buyurun Sayın Günaydın.
3: Milletin değerlerine saygı gösterme konusunda en son insanlara ders verecek partinin adı AKP'dir. Çünkü yıllarca bu değerler üzerinden, bu değerlerin istismar edilmesi üzerinden siyaseti böldünüz, insanları kutuplaştırdınız. Bu memleket bu nedenle büyük acılar çekti, hala aynı noktadasınız. Artık istismar edebileceğiniz bir şey kalmamıştır çünkü millet sizi anlamıştır. Bu çerçevede ifade özgürlüğü ile, stand-up ile bunu soytarılık olarak tanımlayan bir insan bir fikir tartışması yapmanın bir anlamının olmadığını burada ifade edelim.
0: Yani şöyle olmuştu ya, mecliste meclis başkanıydı o zaman Bülent Arınç, gülmeyle ilgili ne acayip laflar söylemişti ya, tam şimdi birebir aklımda değil ama hani kadın gülmeyecek, cezbeder olmayacak falan gibi şeyler söylemiş ya. Gülmeye düşman olabilir mi biz ya? Hayatın her alanında bir şeye karşı ilgili olmak, ilgisiz olmayı anlarım. Ya gülmeye karşı olabilir mi insanlar? Neden gülmeden bu kadar çok korkuyor olabilir? Neden gülmek üzerine bu kadar sert bir karşılık olabiliyor? Anlattığına baksana, bir şey söylüyor, soytarılıkla sahne almak fikir özgürlüğü kapsamında olmaz. Ne fikir özgürlüğü kapsamında olur? Ya uçurum çok büyüyor. İnsanlarla yaşayan sokakla ya bunların bakış açısı arasındaki uçurum çok büyüyor. Asıl sorun da orada. Hani şöyle bir şey, ya bunu artık böyle davranmıyor. Bak ters kelepçe bile anlatılmaz ki. O ters kelepçe onun için iyi yine. Gelecek orada, neredeyse yok edecek. Ters kelepçeyi yani bir taraftan da onu anlatamazsın ona. Bak ters kelepçe yapılmaz böyle bir durumda değil, anlatabilecek bir mekanizma kalmadı, bir iletişim ağı kalmadı. Öyle garip bir dönem. Devam edelim.

0: Memleket tuhaf. O tuhaflıklar içerisinde zaman zaman böyle depo işçileri, maden işçileri çıkıyor ve onlar haklarını almak için mücadele ediyor. Biz hatırlıyoruz. Aa, sendikacılık böyleymiş. Aa, işçi böyleymiş diye. Ama onun dışında yaygın olan binlerce üyesi olan sendikacılar, onlarda niye aynı şey olmuyor? Bir şey var demek ki. Bak, o şey neymiş? Umut Sen örgütlenme koordinatörü Başan Aksu, bir sendikacılığı bize bir anlatsın.
1: Sendikacılık Türkiye'de para kazanılan bir şey midir?
2: Elbette.
1: İyi para mı?
2: Çok büyük paralar. Yani 2 milyon maaş alan da var. İşte diyelim ki en sınırlı sendika, işte genel maden iş yöneticileri 350 bin lira maaş alırlar. Yani işte Türkiye Maden İş Başkanı 1 milyon lira maaş alır. 4 yılda bir hizmet ödülü alırlar. Hizmet ödülleri de mesela 4 yıl siz yöneticilik yapıyorsunuz. Çok büyük hizmetlerde bulunuyorsunuz. Karşılığında 5 milyon para, 10 milyon para alıyorsunuz. Ya da makam tazminatı diye bir makamın temsili, oradan ek bir para alıyorsunuz. 2 ayda bir çift maaş alıyorsunuz. Sizin ve ailenizin bütün harcamaları, yediğiniz, içtiğiniz, tatil, giyim, fatura olarak yani sendikaya giriyor. Siz bunları alıyorsunuz. Bu da yetmiyor. Yani bu soygunun küçük kalemi, yani zenginleşmenin. Yani sizin bulunduğunuz yani büyük faturalarla, yani finansal yollarla oradan alıyorsunuz diyelim. 10 milyon borç alıyorsunuz geçici. Varsayın şöyle. Şimdi bankaya sorun şu an. 10 milyon şeyin faiz, aylık faizi 300 bin lira. Yani siz bunu 50 bin yolla, faturalandırmayla, bu grev yok, eğitim yok, harcama yok. İşçi sadece aidat gönderiyor size. Yani ya da DİSK'in genel işinin başkanı. Yani 600 bin liranın üzerinde maaş alıyor.
1: DİSK'in genel işinin başkanı.
2: Yani yönetim kurulları. Çift maaş alıyor. Ve hizmet ödülleri alıyorlar. Bunlar normalde sendikalar kanununda yeminli mali müşavir raporlarında raporları vardır kongreler zamanında. Yeminli mali müşavir raporlarını sendika sitelerinde yayınlamak zorundasınız. Burada da aslında kalem kalem, hani tüm gerçekliği vermese de, size sendika hesabından yatan parayı gösteriyor. Şimdi bunları biz çalıştık ve teşhir edince sendikaların tamam, Hak İş, Türk İş, DİSK yeminli kanun gereği yeminli mali müşavir raporlarını yayınlamaları gerekiyor ama yayınlamıyorlar artık.
0: Yayınlamazlar tabii, paralara baksana. O paralar olunca yayınlar mı? Hani o zaman hani böyle bir şey niye ses çıkmıyor? Ses çıkarmıştı o para. Para boğazda olunca ses zor çıkar. Çıkmaz yani. Para sesi keser. Başaran Aksu gazeteci İnan Demirel'in YouTube kanalına konuştu. Biz de oradan aldık. Yayınladık. Devam edelim Özgür.

0: Dünya Kupası devam ediyor. Tartışmaları da devam ediyor. Dünkü özellikle Belçika-Senegal maçı çok dramatik bir bitti. 2-0 öndeydi Senegal, sonra 3-2 Belçika kazandı. Ama orada verilen hakem kararı çok tartışıldı. Bir sürü isim bunu eleştirdi. Aslında Afrika takımları söylemişti. Yani elemede gruplar aşamasında çok acayiplikler oldu. Bari elemede olmasın bunlar diye. Oluyor işte. Hakem için Afrika basını şunu söyledi. Bu hakemlik değil, düdükle soygun. Tanımları tam da böyle. Düdükle soygun. Aslında bu eleme aşamasında takımların hani fil dişi sahili Demokratik Kongo ve Senegal üçü de maçları kaybetti. Ama kaybederken oynadıkları futbol, sahaya koydukları mücadele bambaşka bir şey oluşturdu. Hani bundan sonraki bir Dünya Kupası'nda bir yani her şey normal seyrinde olsun. Bundan sonraki bir Dünya Kupası'nı kesin bir Afrika takımı kazanacak. O derece iyi oynuyorlar. Özellikle Demokratik Kongo muhteşem bir oyun sahaya koydu. Fil dişi keza öyle. Senegal de aynı şekilde. Ama üçünün sonucuna baktığında o sahadaki mücadele, sahada ortaya konan futbol ve taktik savaşı sonuca yansımadı. İşte niye sonuca yansımıyor? Artık bu Dünya Kupası'nda en çok konuşulan şey FIFA mafya. Devam edelim. Ha, şimdi buradan kendi ülkemize geçelim. Dün de konuk aldık. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ısrarlı bir şekilde villayı yapacağız, edeceğiz, ne olursa olsun oraya çivi bile çakmak mümkün değilken tuhaf bir şekilde dün konuğumuzu anlattı. Uzun uzun orada ne olduğunu, Danıştay'dan geri döndüğünü ama hala mahkeme aşamasının ve çet aşamasının yürüdüğünü. Şimdi spor yorumcuları genelde bu tip şeylerde sessiz kalıyor. Neden? Çünkü orada da işler suskunlukla yürüyor ama bu sefer İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ilişkin tepkiler spor basınında çokça sıkça yer almaya başladı. Bunun bir sürü nedeni var ama o nedenlerden bakıp o söylenenleri de hafifletmemek lazım. Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun gündeminde de bu villalar vardı. Dinleyelim.
1: Erman Toroğlu'nun eleştirisinde şey var. Ben Bodrum'u çok iyi biliyorum. O bölgedeki imar durumunu da biliyorum diyerek yazı yazdı. Madem bir itirazı var, keşke bu imar konusunda da bir açıklık getirseymiş. Yani bayağı bir conflict of interest var burada. Yani o futbolculara o villalara hediye etmek aslında kendisini belki yüz milyonlarca dolar para getirecek bir olay. Yani futbolcuları vitrine koyarak kendisine çıkar sağladığı bir işi Türkiye'nin gündemine getiriyor. Ve Erman Toroğlu diyor ki oranın imar problemi olduğunu yazıyor, ima ediyor. Ve ona röportaj veriyor. Mesela bu konuya açıklık getirmemiş. Şey. İnşallah bu konuda bir açıklık getirir bir noktada. Çünkü hani villa vermek deyince insanlar çok daha masum, hani hazır villa, bu villa bunu Hakan Çalhanoğlu veriyor diye bir şey yok. Burada izinsiz bir alan var şu an. Olmayan villalar var. Yani villa yok komple. Futbolcular 25 tane ayırmış. Projede 1000 tane bilmem ne kadar kaç yüz tane villa var.
2: 4000 tane villa var projede.
1: 4000 tane villa yapıp satacaksın. 25'ini futbolculara verdin diye bir de ekstra takdir mi görecek? Sen buradan akıl izan dışı paralar kazanacaksın. Belki milyar dolarlık proje yani. Ama işte kendi çıkarına çıkan ve bunu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı etiketi üstünden, milli futbolcular üstünden tanımlayan bir kişi var karşımızda yani.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında gerilimli bir gündü. Mahkeme Başkanı İmamoğlu tartıştı. O tansiyonun yükseldiği anlarda mahkeme heyeti başkanı dedi ki milletvekili olmaları soytarılık yapmalarını gerektirmez. Bir anlık gerilimden çıkan bir söz müydü bu? Yoksa yaratılan siyasi atmosferin sağladığı atanmışların kendilerini seçilmişlerden üstün görme içgüdüsü mü? Sadece bir mahkemedeki tansiyondan yükselen bir ses mi gibi mi düşüneceğiz? Yoksa Türkiye'nin en hazin gerçeği mi? Mahkemede o anları birebir yaşayan İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş canlı yayında. Alo.
2: Alo. İyi akşamlar Mustafa.
1: Hoş geldiniz Suat Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi o mahkeme anını konuşuruz birazdan ama bu söz doğrudan size mi söylendi?
2: Şimdi evet, öyle olduğunu söylediler. Yani ben ve Sezgin Bey konuşmuştuk. Sezgin Bey mahkeme başkanına kararını gözden geçirmesi yönünde çağrıda bulunmuştu birkaç kere. Son derece nazik bir şekilde. Kim o seslenen oradan dedi mahkeme başkanı. O da dedi ki ben Sezgin Tanrıkulu, Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekiliyim dedi. Mahkeme başkanı çıkarın, o da 203'ten çıkarın dedi onu dedi. Ondan sonra o arada böyle duruyoruz yani. Hiç, ben de dahil olmak üzere bütün tribün sessiz olarak duruyoruz. Şeyde tribünde aileler sakince dinliyorlar olan bitenleri. Mahkeme başkanı bu arada mübaşir dedi ki jandarmalara kapıyı açın salonu boşaltın dedi. Şimdi acayip bir durum yani, mübaşirin yetkisi yok, haddi değil.
1: Hakim boşaltın demeden önce.
2: Evet hakim boşaltın demedi zaten. Hakim Ekrem İmamoğlu için 203. maddeden mahkeme salonuna çıkarın dedi. Sezgin Tanrıkulu için 203. maddeden çıkarın dedi. 3 tane de avukat için demiş, onu biz duymadık, sonradan öğrendik onu da. Bu arada seyirciler izliyorlar yani, hiç bir ses yok, çıt yok yani şeyde salonda. Ondan sonra bu 2 metre ilerimizde duruyor mübaşir. Ve dedi ki jandarmalara döndü, kapıyı açın salonu boşaltın dedi. Ben dedim ki ya sen ne yapıyorsun dedim yani, mahkeme başkanının böyle bir kararı yok. Bunun üzerine mahkeme başkanına seslendim. Şimdi Silivri'yi biliyorsunuzdur yani 100 metre kadar var mahkeme salonuna seyircilerin arası. Doğal olarak hakim bey salonu boşaltma kararınız yok, salon boşaltılıyor. Hakim bey birkaç kere duymayınca sesimi daha da yükselttim tabii doğal olarak. Bakıyor çünkü bana oradan. Dedim ki sayın hakim mübaşir salonu boşaltıyor dedim. Sizin böyle bir kararınız yok dedim. Bunun üzerine duymayınca şeyin üzerine çıktım, koltuğun üzerine. Ya sayın hakim siz mi yönetiyorsunuz, mübaşir mi yönetiyor, salonu boşaltıyor dedim. Söylediğim bu. Bunun üzerine onu da çıkarın 203'ten demiş. Şeyde demiş ki avukatlar, efendim milletvekili o konuşan demişler, milletvekili olmasa soytarılık yapmasını gerektirmez demiş. Oh. Ya şimdi böyle bir hadsizlik, böyle bir terbiyesizlik olacak iş değil. Şimdi bakın, Bangalore yargı etiği diye bir şey var. Yargıyı yönetenlerin, hakimlerin, savcıların, savunma avukatlarının her birinin kullanması gereken bir dil var. Benim milletvekili olmam bir şeydir ama herhangi bir yurttaşa da bir şey söyleyemezsiniz. Bu şekilde konuşamazsınız yani. Ben şimdi oradan bir şey söylüyorum değil mi? Hakimin ne yapması gerekir? Diyecek ki beyefendi sizi tam anlayamadım, ne demek istiyorsunuz? Ben de ona diyeceğim ki sayın hakim siz salonu boşaltma kararı vermediniz. Mübaşir salonu boşaltıyor. Mesele bu kadar. Bunu söyleyeceğim ben. Şimdi burada durum şu. Yani Türkiye'de 15 bin hakim var. Ben bir an düşünsünler bu hakimler. Yani kendi mahkemelerinde savunma avukatlarıyla ve işte diyelim sanıklarla böyle bir hararetli konuşma oluyor. O arada mübaşir dönüyor salona diyor ki hadi hepiniz çıkın boşaltıyoruz salonu. Ya şimdi tuhaf değil mi yani? Hayal bile edemeyiz bunu yani. Şimdi Silivri'de bunlar normal oldu. Yani acayip bir durum. Yani bırakın siz şimdi girişte bana dediniz seyirci dinleyicilere de anlatırken yani seçilmişler atanmışlar falan. Ya mübaşir kendinizi herkesten üstte görüyoruz. Yani bildiğiniz mübaşir boşaltı salonu diyor. Bu arada şöyle bilmeyenler yanlış anlayabilirler. Diyebilirler ki mesela hakim talimat vermiştir. Hayır. Hakim talimat verse mübaşire vermez zaten. Hakim talimat verse jandarmaya verir. Nitekim Ekrem Başkan'ı çıkartmak için de Sezgin Bey için de jandarmaya verdi. Benim için de jandarmaya verdi. Yani dolayısıyla hakim söyleyecek olsa zaten jandarmaya talimat veriyor. Sonra öğleden sonra geldi. utanmadan, sıkılmadan çıktı dedi ki ben dedi mübaşir ne yapıyorsa benim talimatımla yapıyor dedi. Ben de buradan söylüyorum, yalan söylüyorsun sen. Açıkça yalan söylüyorsun. Çünkü mübaşir zaten salonu boşaltamaz. Öyle bir yetkisi yok. Mübaşire söylemiş olamazsın. Söylemedi çünkü mübaşir zaten 2 metre önümüzdeydi. Yüzlerce kişi gördü zaten. Mübaşirin kendi kafasına göre yaptın. Şimdi hakimi böyle, mübaşiri böyle, Adalet Bakanı böyle. Türkiye tam bir böyle kendine her şeyi yetkili insanlar sayan memurlardan ibaret bir ülke haline geldi. Durum bu.
1: Bugün niye bu kadar gergindi?
2: Hani... Şimdi bir kere şeyi söyleyeyim. Gerginlik bu arada...
1: Hayır,
2: öyle oluyor.
1: Kamu mahkeme başkanı da gergindi. Ben tabii bütün tutanakları tek tek okuyorum. Bugün olağanüstü böyle bir tuhaf bir gerginliği de vardı. Ben öyle hissettim. Tabii orada değildim ama.
2: Tabii. Şimdi itirazım size değil. Ama Türkiye'ye bir seslenişim var. Ekrem İmamoğlu da, Sezgin Tanrıkulu da, ben de, avukatlar da, seyirciler de gergin değildik biz. Ya ben 61. gün en çok gelen milletvekillerinden biriyim. Sürekli orayı düzenli olsun diye uğraşanlardan biriyim. Gerginliğimiz falan yok. Mahkeme başkanı.
1: Mahkeme başkanının gerginliğini evet, hissettim ben. Tutanaktan abi, hissettim.
2: Aynen geldi. Dedi ki Ekrem İmamoğlu'na. Siz dedi sıranızda konuşacaksınız, en son konuşmayacaksınız dedi. Şimdi Ekrem Başkan dedi ki ya hakim bey siz bana şurada şurada şurada defalarca dediniz ki siz örgüt lideri olarak yargılanıyorsunuz. En son sizi konuşturacağım. Dediniz mi? Dedim. Hayır sen beni ilk hesapladığımız gibi konuşacaksın. Ya diyor ki ben örgüt lideriyim. 3 tane davam var benim altımda. Ben nasıl şey yapacağım? Ayrıca diyor 9 Temmuz diyorsunuz ve çok yapıcı bir konuşma yaptı Ekrem Başkan. Dedik ki işte İnan Bey'in avukatlarıyla görüştü arkadaşlarımız. İnan Bey'le görüştüler. Diğer Fatih Bey'le görüştüler. Biz hızlandırmaları için elimizden geleni yapacağız. Sizi de zor durumda bırakmaya çalışmayız. Ama 9'una yetişmez falan. Şimdi hakim dünden başlayarak... Anlaşılan davanın bir teknik direktörü var. Teknik direktör buradaki süreçten mutlu değil. Anlaşılan öyle. Dolayısıyla buradan talimat gelmiş. Yani bu dava hızlı gitmesi lazım. NATO civarında bitmesi lazım diye söylenmiş. Böyle yepyeni kararlar. Yani 9 Temmuz'da biteceği de Ekrem Başkan'ın sonunda konuşmayacağı da sabah son derece gergin bir şekilde başladı ve böyle anlatıldı. Sorun da buradan çıktı zaten. Yani seyircilerden, izleyicilerden, Ekrem Başkan'dan kaynaklanan bir sorun yok.
1: Peki bu şimdi 9 Temmuz gibi bir rakam bir tarih söyleniyor. Bu tarihle birlikte de aslında bir senaryodan da bahsediliyor. Ben de biraz programın hemen başında onlar ne diye söyledim. İşte NATO zirvesi sonrası dokunulmazlık kaldırılacak. Mansur Yavaş pasifize edilecek. Çözüm süreci için çerçeve yasa çıkarılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından seçime sokulacak. Sonrası anayasa değişikliği ve 2027 Mayıs erken seçim. Bunun için ben de dedim ki hani tamam bu konuşulabilir, söylenebilir ama bu zamana kadar çok şey söylendi, dizayn edilmeye çalışıldı ama öyle olmadı. Bir yılda bir sürü şey planlandığı gibi gitmedi. Hani iç aslında kendileri bile düşünmüyorken butlana umut bağlandı. Ama bundan sonrasında belki de şu haldeyiz. Bazen en güçlü göründüğün en zayıf anındır. Sizin yorumunuz?
2: Tam olarak böyle. İktidar kendi geleceğini, selametini düşünüyor ise hukuk dışı davranışlarına derhal son versin. Çünkü artık vatandaş çok net kararını vermiş durumda. Seçimi bekliyor. Usul usul bekliyor. Sakince bekliyor. Ama sevgisini, umudunu, hayalini de Özgür Özel'in şahsında gösteriyor. Özgür Özel Lüleburgaz'a gidiyor. Bütün Trakyalılar ayağa kalkıyorlar. Özgür Özel Trabzon'a gidiyor. Ayağa kalkıyorlar. Denizli'ye gidiyor. Ayağa kalkıyorlar. Diyarbakır'a gidiyor. Ayağa kalkıyor. Dolayısıyla vatandaş kararını çoktan vermiş. Konu bitmiş. Artık sadece gün sayılıyor. O yüzden iktidar kendisini çok zora sokacak yeni hukuksuzluklar, yeni adaletsizlikler peşinde koşmamalı. Çünkü bir zamanında çok kullandıkları bir laf vardı. Ne yaparlarsa yapsınlar hepsi boş diye. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü siz bir ülkenin öğrencilerinin, gençlerinin umudunu çalmışsınız. Kadınlarını mutsuz, hayallerinden yoksun hale getirmişsiniz. Emeklilerini, emekçilerini açlığa mahkum etmişsiniz. O ülkede iktidar kalmanız mümkün değil. Dolayısıyla iktidarda kalamayacaksanız dışarıdan Trump'ın size verdiği meşruiyetle de kalamazsınız burada yani. Elbet bir gün seçim olacak ve gideceksiniz. O yüzden iktidarın bir kanadı var. İktidarın içinde bir kanat var. İktidar tek bir ve bütün değil bu arada. Onu söyleyeyim. çok net. Bir kanat var, küçük bir kanat. Akın Gürley'in yöneticiliğini yaptığı bir kanat var. Daha fazla sertlik, daha fazla sertlik diye AKP'nin içerisinde birçok kişi de yapmayın, doğru yolda değilsiniz diye uyarıyor. Umuyorum aklı selim galip gelip Türkiye'yi yeni maceralara sürüklemesinler. Yani Ekrem İmamoğlu'nu hapsettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, cumhuriyetçilerin oyları kat be kat arttı. Özgür Özel'e müdahale ettiler, mutlak butlan kararı çıktılar. Daha da fazla hale geldi. Dolayısıyla bizim halkımız bir karar verdiği zaman oraya geri döndürmek mümkün olmaz. Kendilerini daha zora sokacak işler yapmamalarını tavsiye ederim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. İyi akşamlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş bugün mahkemede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahkeme salonunda neler yaşandığını bize aktardı. Hakimin doğrudan dönerek, milletvekillerinin olduğu tarafa dönerek milletvekili olmaları soytarılık yapmalarını gerektirmez sözünün neden söylediğini, kime söylediğini Suat Özçağdaş diyor ki ben oradaydım. Benim mübaşirin salonu boşaltma kararı vermesi üzerine ben seslendim hakime. Mübaşir kendi başına böyle bir karar veriyor. Siz ne diyorsunuz? Neden müdahale etmiyorsunuz dedikten sonra bu sözün kendisine doğru söylendiğini söyledi ve yanıtlarını da verdi. Devam edelim biz yolculuğumuza.
3: Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be?

0: bu domu gole devam edeceğim ama bir son dakika gelişmesini de aktarayım. Deniz Göktaş komedyen Cumhurbaşkanı'na hakaret ile halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlamaları kapsamında yarın adliyeye sevk edilecekmiş. Deniz Göktaş karakola getirilirken iki polis koluna girerek ters kelepçeli bir görüntüde servis edildi. Az önce sizle konuşurken ben de onu o görüntüleri gördüm. Gerçekten ters kelepçeyle götürülüyordu. Bir de çok maharetmiş gibi servis edildi. Hani suç ne? Ben insanları güldürdüm. Çok tuhaf. Lamine Yamal, İspanya'nın önemli futbolcusu, diyor ki ben futbolda asla baskı diye bir şey görmem, hissetmem. Çünkü çok daha fazla acı çeken insanlar var. Annem beni 16 yaşında doğurdu. İşte gerçek baskı bu. Babam eve yemek getirmek için sokaklarda bir şeyler toplamak zorunda kaldı. İşte gerçek baskı bu. Benim ise tek yapmam gereken futbol oynamak, diyor Lamine Yamal. Daha henüz 19 ya da 20 yaşında olması lazım Lamine Yamal'ın söyledikleri. İran tuhaf bir şekilde turnuvadan elendi. O tuhaflık, o son dakikalarda gelen offside kararıyla birlikte çok da tartışıldı. İran'ın Dünya Kupası'nda gösterdiği tavır da Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun saldırısında gösterdiği tavırdan çok farklı olmadı. Amerika topraklarında kamp yapamadılar, kalamadılar. Meksika'da kaldılar. Şimdi Meksika'nın onlara gösterdiği misafirperverliğe de ayrılırken teşekkür ettiler. İran milli takım antrenörü dedi ki bu yerden ayrılıyoruz ama kalplerimiz ve varlığımız burada kalıyor. Meksika ülkesi ve halkı hepimizin bir parçası haline geldi. Bize sunduğunuz bu misafirperverlik için teşekkür ederiz. Meksika halkını, Meksika'yı kendi vatanımız gibi seviyoruz. Meksika halkını da kendi vatandaşımız gibi seviyoruz. Bu yanımızda götürdüğümüz en büyük kazanç. Devam edelim. Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaş ve sonrasında bir ileri iki adım geri giden o süreçte İran dedi ki İsrail hariç her ülkeye petrol satmaya hazırız. Yine Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından belirlenen rotayı takip etmeyen bir gemi Hürmüz Boğazı'nın sığ sularında mahsur kaldı. İran Devlet Televizyonu gemi sahibinin yardımımız için yasayı ihlal ettiği için büyük bir tazminat ödemesi gerekiyor diye açıklama yaptı. Yani Amerika'nın koordinatlarını takip eden gemi orada karaya oturdu. Şimdi oradan kurtulmak için İran'a ödeyeceği paranın daha fazlasını İran'a ödeyerek oradan çıkacak. Kılavuz kimdi? Amerika'ydı. Sonuç ne? Daha çok para ödemek. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde dün serbest kalan NATO zirvesi öncesinde yürüyüş yaparken tema gönüllüsü emekli öğretmen 75 yaşındaki Ayten Yakut vardı. Cezaevinden çıktı. Çıktığı anda Nav Haber'e konuştu. Onu dinleyelim.
8: bu başımıza niye geldi, nasıl geldi hala anlamış değiliz. Çünkü biz, yani ben 75 yaşındayım, kendi kendimi yaşamaya çalışıyorum. Çocuklara yük olmamak için Tema Vakfı'na gittim. Gönüllü olarak orada çalışıyorum senelerdir. Ve her sene böyle tabiat gezilerine falan çıkıyoruz. İşte bitkileri falan inceliyoruz. Gene öyle bir geziydi, normal bir geziydi. Ama dönüşte ne oldu anlamadık. Arabamızı çevirdiler, kimliklerimizi aldılar, kaydettiler. En kötüsü de o şafak operasyonunu ben bilmiyorum.
9: Yalnız mıydın?
8: Yalnızdım. Sen? Çok kötü hissettim. Çok kötü bir şey. Jandarma götürdüler. Orada işte iki gece kaldık.

0: Yiyecek misiniz dedi. Ben gene kendimi anlattım. Hani ben tek başıma yaşayan, kendimi oyalamaya çalışan birisiyim dedim. Başka da hiçbir şey sorulmadı ona.
1: Tutuklanacağınızı bekliyor muydunuz? Böyle?
0: Hiç beklemiyorduk. Hiç beklemiyorduk. Şok olduk tabii. Ondan sonra da buradayız işte, buradaydık. 6 gün içeride kaldık, evet. Arkadaşları geride bıraktık. Ondan üzgünüm yani, ama onlar da bekliyor. İnşallah çıkacak on. Çünkü bizim hiçbir ilgimiz, ilişkimiz yok, yok, yok. Yo, şu kağıdı verdiler, okumuş değilim daha. Bilmiyorum. Tahliye oluyorsunuz dediler. Kızılca kıyamet koptu işte ondan sonra.
1: Niye içeri girdiğinizi de anlayamadınız.
0: Anlayamadık. Yani sürekli böyle şey yorum yapıyorduk işte. Bundan ne olabilir, nereden ne olabilir diye bulamıyorduk.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının da dün Murat Ongun konuşmuştu. Murat Ongun futbolcu Rıdvan'la ilgili açıklamalar yapmıştır. Rıdvan o Dilmen bu açıklamalara yanıt verdi. O yanıtta diyor ki bu sabah Murat Ongun'un hakkında söylediği yalan, iftira ve hakaretler üzerine bu açıklamayı yapmak zarureti oldu. Ben onun için suç duyurusunda bulunacağım. Bundan sonra da hani benim hiçbir şirketimde böyle şey olmadı. Kendini anlatmış Rıdvan Dilmen. Ama burada şöyle bir durum var. Rıdvan Dilmen doğrudan Murat Ongun'u söylemiş. Ama orada Murat Ongun Rıdvan Dilmen'i doğrudan hedef alıp bir açıklama yapmamıştı. Bahadır Özgür gazeteci onu şöyle anlatıyor. Diyor ki Murat Ongun bir şey iddia etmedi. Ongun'un ifadesine göre iddia eden kişi Rıdvan Dilmen'in çalıştım dediği Sev reklamcılık sahibi Alper Aydın. 28 Eylül 2025 tarihinde tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 7 sayfalık bir dilekçe göndermiş. AKP ile nasıl çalıştığını, ücretsiz reklamlar yaptığını anlatmış. Dilmen ile 2024'e kadar gizli ortak olduğunu da ileri sürüyor. Ongun'un bahsettiği 5 Mart 2026'da dosyaya yüklenen vergi inceleme raporunda Dilmen ile Aydın arasında para transferleri var. Ama Dilmen yanlış kişiyi suçluyor. Ortaklığı anlatan Aydın ama şeytan kurnazlık yapıyor. Yine diye yazmış Bahadır Özgür. O hukuk devletinde gazeteci Ali Çağatay 5. günü tamamladı. Yine gazeteci Fatma Sibel Gürcihan halkı yanıltıcı bilgiyi yayma diye o acayip bütün gazeteciler için tehdit haline getirilen maddeye dayanılarak gözaltına alındı. Sonra da Fatma Sibel Gürcihan da tutuklandı. O da bugün 2. günü tamamladı cezaevinde. Yine gazeteci Gündür Saydım, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri, çetelerin yeni adresi İstanbul'un Gözde semti Göktürk mü diye bir haber yaptı. Gözaltına alındı, sorgulandı, serbest bırakıldı Gündür Saydım ama bu haber için o da gözaltına alındı. Gazeteci Merdan Yanar da 249 günü tamamladı. Çiğdem Mater 1532, Selçuk Kozağaçlı 3161, Selahattin Demirtaş 3528, Tayfun Kahraman 1532, Murat Çalık 470, Osman Kavala 3164, Aykut Erdoğdu 395, akademisyen Emel Memiş 7. günü bugün tamamladı ve onunla birlikte NATO protestosu yapma ihtimali olduğu gerekçesiyle tutuklanan 179 kişi de bugün 7. günü tamamladı. Az önce tutuklanan ve tahliye edilen emekli öğretmen 75 yaşındaki Tema gönüllüsü Ayten Yakut'un cezaevinden çıktıktan sonraki duygularını size aktarmıştım. Osman Kavala 3164, Necati Özkan 466, Ömer Günel 107, Mine Özer'den 1532, Gürkan Akgün 474, Hakan Bahçetepe 395 günü tamamladı. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, göreve başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş

0: Milletvekili Can Atalay 1532 gündür cezaevinde. Biz devam edelim yolculuğumuza.
1: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız sesimiz kesildi ya.
0: Bir günden İsmail Arı'nın haberi. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 15 Mayıs 2026 tarihinde 250 bin doz menenjit aşısı satın aldı. Aşıların Adalet ve Kalkınma Partisi Iğdır Milletvekili Can Türk Alagöz'ün sahibi olduğu Keymen ilaçtan alındığı ve Alagöz'ün firmasına devletin kasasından 4 milyon 100 bin dolar ödeneceği açıklandı. Daha önce de devlete tetanos, kuduz, hepatit B, hepatit A, kızamık ve su çiçeği aşıları satan, Covid-19 salgınında Çin'den yapılan aşı tedarik sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiası ile de tartışılan Alagöz, Giresun'da da işlettiği maden için protesto edilmişti diyor İsmail Arı Bir Gün gazetesinden. Devam edelim.

0: Temmuz ayının en sıcak gelişmelerinden birisi de ikinci çözüm sürecinde gelip tıkanan çerçe ve yasaların ne olacağı. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, meclise gelmesi beklenen yasal düzenlemenin çıkarılması noktasında geç kalındığına dikkati çekti. İstişarelerimiz devam ediyor. Temmuz ayı sonlanmadan, meclis kapanmadan bu yasanın gelme konusunda bir mutabakat sağlanmış gözüküyor dedi. Bu arada şunu da bir dikkat çekeyim. Özellikle son birkaç haftadır. Şimdi bu ikinci çözüm süreci bir isim tarafından başlatıldı. Hem de en beklenmedik şekilde Abdullah Öcalan meclise gelsin, konuşsun diye söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Uzun bir süredir bu çözüm sürecine ilişkin çok hararetli ve en çok bu dönemde konuşan isimdi. Nedense bu çözüm sürecine ilişkin birkaç haftadır en sessiz isimlerden bir tanesi. Bu da dikkat çekici, bunu da söyleyeyim. Devam edelim.
1: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
2: Bozulmasın anam.
0: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuştu. Dinleyelim.
3: Kemal Kılıçdaroğlu bugün çok tarihi bir iş yapıyor, görev yapıyor. Güvenilir bir insan. Efendim geçmişte şuydu buydu falan filan. Hazreti Muhammed'i amcasını öldüren Vahşi Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra onu Hazreti Muhammed bağrına bastı. Yani onun için tarihsel süreçlerde 3 sene evvel şuydu, 5 sene evvel buydu falan. Bunlar geçerli değil. Gün gün bugündür. Koşullar bugünün koşullarıdır ve mevzilenme de bugünün koşullarındadır.
0: O gün nedir? Hangi bugündür? Yani bu devlet meselesi nedir? Hani bir açıklansa, bunları da bir biz de bilsek. Hani böyle hani çok şey biliyormuş devletin bundan sonrasına, devletin bekası için her şeyi bilen adamlar. Abi nedir bu ya? Bunu da açıklayın, bir söyleyelim bakalım. Neymiş bu süreçteki alınan roller? Kim ne rol alıyor, kim ne ediyor? Bak bir tanesini ben söyleyeyim. Hiç öyle gizli saklısı da yok. Diyor ki adam, Irak, Türkiye, Suriye Federatif Devleti. Siz ne diyorsunuz? Önce buna bir yanıt verin de sonra bakarız kimlerin nasıl tarihi rol aldığına, ettiğine. Ondan sonra bakarız nasılmış bu tarihi roller, tarihi görevler, böyle gizemli hareketler. Bu net olan bir tablo var. Önce buna bir şey söyleyin. Sonrasını hepimiz görürüz zaten. Şimdi köprülere zam geldi. Otoyollara da zam geldi. Balıkesir Milletvekili Turan Çömez bununla ilgili konuştu. Onu dinleyelim.
4: Osman Gazi Köprüsü'ne şu anda yapılan zamla beraber geçiş ücreti 1170 lira oldu. Fakat bunun yanı sıra 1530 lirada devlet ödüyor. Yani araç başına 1530 lirada devlet ödüyor. Toplam 2700 lira oldu. Bir daha söylüyorum. Bir aracın Osman Gazi Köprüsü'nden geçişinin ücreti şu anda 2700 lira. Baktım gelmeden önce uçak biletlerine baktım. Barcelona'dan Roma'ya uçak biletleri 30 pound, 41 pound, 28 pound. Yani 1800-1900 liraya Barcelona'dan Roma'ya uçulan bir dünyada siz bir köprüden geçiş ücretini tam 2700 lira yapmışsınız.
0: Siyaset gündemi öyle baskın ki ülkenin temel sorunları görünmez oldu. Belki de öyle olsun isteniyor, o yüzden böyle. Ülkenin en yakıcı sorunlarından biri de sağlık. Şimdi o sağlık alanında Sosyal Güvenlik Kurumu hastane muayene katılım paylarında artışa gitti. Devlet hastanelerinde katılım payı 26 liradan 50 liraya, üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde 26 liradan 90 liraya, özel hastanelerde 60 liradan 100 liraya yükseltildi. Mesela bu arada bu oldu ama şimdi bugünkü meselemiz o değil. Diyelim ki kanser oluyorsunuz. Hani Allah gecinden versin denir ya, tamam, öyle tahtaya vurun hepiniz. Hani böyle bir şey oluştu ve tedaviye başlıyorsunuz. Bir yönetmelik var, diyor ki hastalığınız 6 ay sürebilir. Bu süre içinde İyileştiniz, iyileştiniz. İyileşmezseniz işte ondan sonrası inanılmaz. Nedir o inanılmaz olan? Onu Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı da olan Doktor Ahmet Mehlepçi ile konuşacağız. Alo.
5: Alo Ahmet, merhaba Usta Bey.
0: Hoş geldiniz Ahmet Bey.
5: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi bu yönetmelik inanılmazmış. Hastalığınız 6 ay sürebilir. Bu süre içinde iyileşirseniz sorun yok. İyileşmezseniz ne oluyor?
5: İyileşmezsek sözleşmeniz feshediliyor. Ya da feshediliyor. İyileşmek zorundasınız, çalışmak zorundasınız. Yönetmelik böyle diyor. Sizi, işinizi, sizin sağlığı korumak üzerine yaptığınız hekimliği, hemşireliği, ebeliği, aile sağlığı merkezinde çalışan tüm arkadaşlarımız bu sözleşme üzerinden çalışıyorlar.
0: Sağlık çalışanları için mi bu yönetmelik?
5: Aile hekimliği çalışanları için geçerli. Aile hekimliği.
0: Hani şöyle, aile hekimliğinde çalışan doktor, ebe, hemşire.
5: Evet.
0: Hemşire.
5: Evet.
0: Diyelim ki başına bir şey geldi, böyle bir kanser gibi bir hastalıkla boğuşmak zorunda. 6 ay içerisinde iyileşin. İyileşmezseniz işten mi çıkarıyorlar?
5: Sözleşmeniz feshediliyor. Sözleşmeniz feshedilmesi demek aile hekiminde çalışamıyorsunuz. 2 senede ceza veriliyor hatta. Şimdi biliyorsunuzdur belki, bizim aile hekimliği birazcık farklı bir şey. Bizim normalde hastalık izin hakkımız da yok aslında. Yıllık izin hakkımız yok. Bunların hepsini vekalet denen bir şeye bağlanıyor. Yani Türkiye'de hiçbir kurumda, devlet memurluğunda, bırakın özel sektörde yıllık izin hakkınız vardır, doğum izin hakkınız vardır. Yakın zamanda belki işte çok bunun şeyini yapıldı, programları yapıldı. Doğum izni mesela 24 aya çıktı. Biz bunların hiçbirinden yararlanamıyoruz. Çünkü yerimize vekalet bırakmak zorundayız. Vekalet bırakmazsak zaten otomatikman maaşımız 1/3'e kesiliyordu. Bir de işin kötü yanı, biz burada çalışan, ASM'de çalışanlar olarak hastalandık. Mesela işte kanser olduk veya diyelim ki beyin kanaması geçirdik, ameliyat olduk, ayağımız kırıldı, trafik kazası geçirdik. 6 aydan fazla rapor aldığınızda, bunu hani siz isteyerek almıyorsunuz sonuçta, çünkü zaten maaşınız kesiliyor aldığınız zaman, devlet sizin sözleşmenizi feshediyor. Biz bunu defalarca bakanlığın bu konuda hani daha duyarlı olmasını, daha aslında insani bir şekilde yaklaşmasını beklerken, ne yazık ki bakanlık şöyle bir şey yapıyor. Yakın zamanda bununla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldığımız, alınan STK'ların yürütmeyi durdurma kararı aldığı arkadaşları, kanser hastası arkadaşımızın devam eden yürütmeyi durdurma kararına bile itiraz edip bu yürütmeyi durdurmayı iptal ettiriyor. Yani biz Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık için uğraştığımız halde kendi sağlığımızdan olunca Sağlık Bakanlığı'ndan hiçbir şekilde iyilik hali göremiyoruz ne yazık ki.
0: Tamam, şimdi yönetmelik böyle, uygulama böyle, ama şu anda kanser tedavisi görüp 6 ay içinde iyileşmeyip de işten çıkarılan somut birisi var mı?
5: Biridir. Evet, şu anda önceki gün, 2 gün önce daha doğrusu akşam üzerine doğru İstanbul'da 3 tane hekim arkadaşımız, bunlardan bir tanesi meme kanseriydi, birisi gliyom dediğimiz beyin tümörüydü, bir diğeri beyin kanaması geçirip yoğun bakımlarda kalmış bir hastamız, doktor arkadaşımız, bir de kolon kanseri teşhisiyle tedavi gören bir hemşire arkadaşımızın dördünün de sözleşmesi feshedildi. Ve şöyle yapılıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne çağrılıyor. Acil bir şekilde gelmeniz gerekiyor deniyor. Arkadaşlarımızın sözleşmesini feshedileceklerinden bir haberleri yok. Kusura bakmayın, sözleşmeniz feshedildi. Ya, siz yarın hasta bakamayacaksınız.
0: Dehşet verici değil mi bu? Ya ben anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Hani birçok şey görmüş bir gazeteci olarak da, hani ya bu kadar sizden nasıl nefret edebiliyorlar, anlamadım ki ben bunu.
5: Ya o kadar güzel söylüyorsunuz ki, bizden nasıl nefret ediyorlar? Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani şimdi bu yönetmelik defalarca değişmesine rağmen bu 6 ay kısmını hiçbir zaman düzeltmediler. Yani şundan dolayı da düzeltmiyorlar aslında Mustafa Bey. Yani şimdi Türkiye'de bir yaptım oldu müessesesi var. Ben yaptım oldu. Ya bu yönetmelik yazılırken işte birkaç tane bürokrat muhtemelen bunu masa başında yazıyor. ve uygulama böyle başlıyor. Biz bu yetenekleri defalarca Danıştay'da bozduğumuz halde maddenin ismini, kelimesini değiştiriyor. Tekrar bir daha aynı şekilde bir daha bizim önümüze getiriyor. Ve ne yazık ki işin içine çıkılmaz hale geliyor. Çünkü sahada çalışmayan arkadaşlar. Şimdi düşünün, devlet memuru olsanız, kanser olduğunuzda, veya hani böyle işte beyin ameliyatı geçirdiniz, yoğun bakımlarda yattınız, 18 ay size bir süre veriyor devlet. Diyor ki 18 ay rapor verilebiliyor. Sonrasında tekrar değerlendirilip bir 18 ay daha verilebiliyor. Bu hani 3 sene daha makul bir sene, daha makul bir zaman. Sonrasında da sizi mavilden emekli ediyor duruma göre. Ama aile hekimliğinde çalışanlarda böyle bir şey yok. Ya çalışacaksınız ya çalışacaksınız. Bizim başka bir şansımız ne yazık ki kalmıyor. Yani çok arkadaşımız oldu bugüne kadar. Biz bunu tabii kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bizim bu şartlarımız, bu yönetmelikteki eziyet yönetmeliği dediğimiz yönetmeliğimizin şartları gerçekten çok ağır. Kölelik yönetmeliği çünkü bu bir. Bunu yani hiçbir şeyini değiştirmemize izin vermiyorlar. Danıştay'da kazandığımız halde, davaları kazandığımız halde yönetmeliğin kelimesini değiştirip tekrar uygulamaya sokuyor bakanlık. Böyle bir şeyi var ne yazık ki. Yani bu insanlar da Sağlık Bakanlığı'nı yönetiyor, bu ülkenin sağlığını yönetiyor. Düşünün.
0: Yani dehşet içerisinde sizi dinledim. Yani bu derece olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Tamam, aile hekimlerinin nasıl zor koşullarda çalıştıklarını, bu ücretlerindeki baskıları, işte hastayla olan ilişkilerinde bir sürü şeyi biliyorum ama hani bu böyle bir şey gerçekten bilmiyordum. Hadi diyelim ki bir yönetmelik uygulandı, hani var ama insanın kanser tedavisi gören birisine 6 ay geçti, sen git, senin sözleşmeni feshettik, git evinde öl denmesini gerçekten çok, yani o kadar çok şey yaşıyoruz, görüyoruz ki, ama bu benim çok dehşete düşürdü açıkçası.
5: Bizleri de çok dehşete düşürüyor. Hani bakanlığımızın, bizim Sağlık Bakanlığımızın bunu bu şekilde diyor. Yani yürütmeyi durdurmaya bile itiraz etmesi o ayrı bir şey. Yani garabet açıkçası. Hani bir mahkeme yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Ona bile itiraz edip o yürütmeyi durdurmayı bozuyor. Yani neresinden tutarsanız tutun ya insanlık dışı bir şey. Bu anayasaya aykırı, ILO sözleşmesine aykırı, iş kanununa aykırı bir şey. Ama bu yönetmeliği de geliyor dayatıyor bize ne yazık ki. Biz mücadele ediyoruz. Bunları düzeltmek için mücadele ediyoruz. Çünkü biz işimizi de yapmak istiyoruz. İşimizi de severek yapıyoruz. Ama hani bu şartlarda bizi ne yazık ki tükenmişliğe doğru götürüyor arkadaşlarımızı da.
0: Bu yönetmenin bir maddesi falan var mı? Her gün ben duyurum var. Okullarda bir öğün yemek verilsin, çakarlı araç terörüne son verilsin diye, ama bunu da eklemek istiyorum. Her gün bunu ben burada anons edeceğim.
5: Tabii ki ben size bunu yönlendirebilirim. Bu yönetmenin bu maddesini
0: tamam.
5: Yönlendireceğim.
0: Tamam, peki.
5: Çok çok teşekkür ederim.
0: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
5: Eklemek istediğim, bu mücadeleyi hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Aile hekimi, aile sağlığı, ebe hemşireleriyle, Birlik Danışma Sendikası olarak. Sizler de sesimiz olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bu çok değerli bir katkı çünkü bizim için. Çok teşekkürler tekrar.
0: Yani katkım olur bilmiyorum ama yani sonuçta bunun için, bu yönetmeliği çıkaranların, Sağlık Bakanı'nın her gün sizden özür dilemesi lazım. Benim katkım ne? Her gün özür dilemesi gereken insanlara bu eziyetin yapılıyor olması... İşte bu da ülkenin en yakıcı gerçeklerinden biri. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı olan, aynı zamanda aile hekimi Doktor Ahmet Mehlepçi ile konuştuk. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
5: Ben teşekkür
0: ederim. Kolaylıklar diliyorum.
5: Sağ olun, teşekkürler.
0: Ahmet Mehlepçi doktor, onunla konuştuk. İnanılmaz bir yönetmelik. O yönetmelik diyor ki, kısaca bir kez daha hatırlatayım. Eğer hastaysanız, kanser oldunuz ya da çok ağır bir hastalık geçirdiniz, yönetmelik var, diyor ki hastalığınız en fazla 6 ay sürebilir. Bu süre içerisinde iyileştiniz. İyileşmezseniz biz size sözleşmenizi feshederiz. Sonra ne haliniz varsa görürsünüz. Yönetmelik böyle. Tamam, ben bunu böyle söyleyeceğim her gün. Değilse değiştirin o zaman bu yönetmeliği. Yolculuğumuza devam edelim.
6: Öyle. böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Tabii. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Sen biliyor muydun böyle bir yönetmeliği? Slogan atma oradan rejiden. Şimdi Cem Boyner, Türkiye'nin önemli iş adamlarından birisi. O konuştu. İlginç. 90'lı yıllarda da parti kurup siyasete girmeye teşebbüsünde bulunmuştu. Teşebbüs diyorum, sonrası gelmedi. Yeniden Demokrasi Hareketi'ydi galiba hareketin adı. Çok acayip bir dönemdi. Yeniden Demokrasi Hareketi'ydi. İlginç isimler de vardı oraya katılan. Cem Boyner de o döneme ilişkin çok acayip söylemleri vardı. Yeni Demokrasi Hareketi, iyi doğru hatırlamışım bak. Ama sonrası olmadı, sonrası olmadı. Bir daha da siyasetle ilgili hiç böyle nasıl o zaman şey yaptılarsa, vazgeçirdilerse bir daha hiç bulaşmadı da, söylemedi de. Cem Boyner şimdi de diyor ki Türkiye 3 yıllık bir ülke değil, ben de 3 yıllık iş hayatında değilim. Geçtiğimiz 40 yıl yokmuş gibi yok sayamayız ve bugünkü durumun kalıcı ve kader olduğunu düşünemeyiz. Bu da geçecek. Yeter ki birkaç yeşil ot kalsın ki suladığımız zaman tekrar çimler çıksın. Üretemezsen zenginleşemezsin. 80 milyonluk nüfus alsat ile yaşayamaz. Tarımdan sanayiye üreterek yaşar gelişir diyor. Evet, bu da ülkenin en çıplak gerçeklerinden birisi. Çözüm de aslında o kadar kolay ki, ama bu tercih meselesi. Cem Boyner yine diyor ki vasıfsız göç alıyor, vasıflı insanımızı kaçırıyoruz. Evet, bu da doğru. Şimdi bu post cihazlarıyla ilgili esnaf şikayetçi diyor ki post cihazı kullanırsak işte bu bizim zararımıza oluyor, nakitle çalışalım diye söylüyor. Bir esnaf konuşmuş, onu bir dinleyelim.
7: Bakın, müşterimiz az önce 100 TL alışveriş yaptı ve kart geçti. Müşterimiz bize bunu eğer 100 TL olarak nakit verseydi, değil 20 esnaf, 100 esnaf da geçse, 1 milyon esnaf da geçse bu para 100 TL olarak kalacaktı. Ama ne yaptı müşterimiz? Post geçti. Dolayısıyla biz bunun %3'ünü, %5'ini kaybettik. Şimdi 100 TL'miz yok. 95 liramız var. Bakın, bu 100 TL 20 kere dolaşıma girdiğinde buhar olup gidiyor. Nereye mi gidiyor? Ne senin cebine, ne benim cebime. Bankalara gidiyor kardeşim. Buradan devlet bankalarına sesleniyorum. Zaten özel bankalarına bir şey dediğimiz yok. Gelin bu post komisyonlarını minimal hale düşürelim. Müşterimiz de bize nakit mi vermiş, post mu geçmiş düşünmeyelim. Değerli müşterilerim, sakın beni yanlış anlamayın. Siz nasıl öderseniz ben hepsine kabulüm. Amenna. 100 lira, 20 ya da 30 dolaşımdan sonra buhar olup gidiyor. Bu para neden senin, benim, esnafın cebinde kalmasın? Neden büyük büyük bankalara gitsin?
0: İktisatçı Oğuz Atalay buna yanıt veriyor. Bu çok tartışmalı bir durum. İktisatçı Oğuz Atalay ne demiş, onu anlatayım. Safsata diyor, sen de toptan alışverişini vadeli yapıyorsun. Hemen ertesi gün komisyon ödemesi yaparak nakde dönme mecburiyetin yok. Ben de cebimdeki kartı hem nakit taşımamak hem de harcamalarımı vade sonuna denk tek seferde ödemek için kullanıyorum. Banka burada güven kurumu. Sen banka ile anlaştığın gün nakdini alır, ben de ödeme zamanında borcumun tamamını ödersem bankanın kazandığı bir şey yok. Ancak sana ödediği ile benim ödemem arasındaki gün farkı oluşursa kazanabilir. Dersen ki nakit ödeyince vergi kaçırabiliyorum, banka ödemesi olursa mümkün değil, daha anlaşılır bir bahane olur diye esnafa bayağı çemkirmiş, o da söylemiş. Ben bir konuyu bilmediğim için, hani post cihazından ne oluyor, ne gidiyor, buradan nasıl bir yöntem izleniyor, o konuda bir yorum yapamayacağım. Bilenler varsa bana anlatsın. Hani bu kadar sert bir karşılığı hak edecek ne söylüyor bu esnaf? Gerçekten konuyu bilmediğim için üstüne yorum yapamayacağım. Devam edelim.
8: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
9: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasındaki o acayip gerilimli andan, hakimin milletvekiline söylediği soytarı sözünden, birçok yere habere gittik, hakikatin peşine düştük, çok şey konuştuk. Şimdi bu son şöyle de başladı. Aynı zamanda Deniz Göktaş komedyenin geldiği Türkiye'de havaalanında gözaltına alınması, sonra ters kelepçeyle karakola götürülmesi, hepsini gördük. Deniz Göktaş daha önce Okan Bayülgen'in programına katılmıştı 6 Şubat 2022'de. Orada bir şeyler söylüyordu. Belki bugünleri görme açısından, belki bir sürü şey niye oluyor açısından. Zeki bir isim. Zekasını kullanarak komedi yapan bir isim. Şimdi 2022'deki söylediklerini bir dinleyelim.
9: Ya biraz kırılgan yapılar olmasıyla da alakalı. Yani işte Amerika'da, Avrupa'da oturmuş bir sistem var. İşte başkana küfretseniz de o etkilenmiyor zaten. O yüzden küfretmek serbest. Ama Türkiye'de ya o sözün etkisi çok yüksek aslında. Bana çok güzel hissettiriyor, gösterdi. Yani çok korkuyorlar. O şey o kadar kırılgan bir yapı ki işte bir yöneticiye söz ettiniz. Önce yasa koruyor, sonra troll koruyor, sonra işte sokaktaki...
11: Herkes koruyor.
9: Evet, yani o sadece bir tane söz. Yani benim söylediğimden aslında şeyi düşünmeniz lazım. Yani bu evet. Çocuk uzun saçlı bir tane zibidi, ne olacak falan deyip geçmeleri beklersin. Ay, bu dediğinde birden bu demesin, yayılır falan.
11: Hemen yok edilmesi
9: şey
11: gereken
9: evet, o kırılganlıkla alakalı gibi geliyor bu.
0: İşte o kırılganlık üzerine bir güç, böyle devasa bir güç bindiriliyor ya. İşte o güç aslında, hani o güce sahipseniz bununla uğraşılır mı ya? Hani Deniz Göktaş'ı diyelim ki bu güldüre, Deniz Göktaş'ı ağlattınız. E ne olacak bundan, niye mutlu olur ki bir insan? Hani Deniz Göktaş ağladı. Deniz Göktaş'ı mutsuz ettiniz. Deniz Göktaş artık kimseyi güldürmeyecek. Bundan mutluluk sağlamak duygusu, içgüdüsü çok tuhaf değil mi? Deniz Göktaş güldürmeyince hayat güzel mi olacak? Hayat düzelecek mi? Enflasyon düşecek mi? Faize ödenen trilyonlar gidecek mi? Otoyollar ucuzlayacak mı? Gıda enflasyonunda düşecek mi? Çocuklar protein alabilecek mi? Okullarda bir öğün yemek mi sağlanacak mı? Yani ne olacak ki Deniz Göktaş üzülürse, Deniz Göktaş mutsuz olursa, Deniz Göktaş güldürmezse? Yani öyle. Burası Türkiye. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Ben giderim. Tom Waits başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
2: Tarihte bugün.
3: 'Milli mücadele döneminde asker eşiyle cepheden cepheye koşan, askerlere yemek pişiren ve gerektiğinde yaralarını saran Kara Fatma lakaplı Fatma Seher'in ölüm yıldönümü. Kara Fatma'nın cesareti ve fedakarlığı, Türk kadınının ulusal kurtuluş mücadelesine verdiği katkıyı gözler önüne seriyor. İstanbul'dan vapurla Samsun'a, oradan da Sivas'a yaylı arabayla gelen ve Mustafa Kemal Atatürk'le görüşerek savaşa katılma arzusunu dile getiren Fatma Seher Erden, Gazi'nin izniyle Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde mücadele vererek Anadolu kadınının fedakarlığının, vatan sevgisinin ve cesaretinin timsallerinden oldu. Kara lakabını ve üst teğmen rütbesini Mustafa Kemal'den alan Fatma Seher, aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik gibi pek çok görevin yanında İstiklal Harbi'nde 300 kişilik birliği de komuta etti.
2: Tarihte bugün.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. Ankara'da yeni NATO yasakları duyuruldu. Madımak Oteli'nde katledilen 33 aydın yazar ve sanatçı için Sivas'ta anma töreni düzenlendi. Tarihi Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında uygulanacak yeni yasaklar duyuruldu. 5-10 Temmuz tarihleri arasında ağır tonajlı araçların kent merkezine girişi yasaklandı. Motokuryelere de izin verilmeyecek. Üniversiteye dönüş yolunu açan kanun teklifi mecliste. Daha önceki haftalardan yararlanmayan tüm lisans ve lisansüstü öğrenciler bu haftan yararlanabilecek. Başvurular 4 ay içinde yapılacak. 33 yıl önce Madımak Oteli'nde katledilen 33 aydın yazar ve sanatçı için Sivas'ta anma töreni düzenlendi. Törene katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Madımak insanlığa karşı bir suçtur," dedi.
2: İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz. Bunu zaman aşımına tabi tutan bir takım yaklaşımlar var. Bu çoklu adaletsizlik ortamında hep birlikte ailelerin yanındayız, kurumların yanındayız. Resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz'un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz.
1: Bahçeli'nin askeri hastaneler açılmalı çağrısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşılık bulmadı. İYİ Parti'nin askeri hastanelere ilişkin önergesine AK Parti red oyu verirken MHP ise oy kullanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ise askeri sağlık sistemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Askeri sağlık sisteminin TSK'nın ihtiyaçlarına göre güncellenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. İBB davasının bugünkü duruşmasında mahkeme başkanıyla tartışan Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı. Verilen ara sonrası İmamoğlu salona getirilmedi. Fenalaşan sanık Tuncay Yılmaz ise hastaneye kaldırıldı. Hakkında dini değerleri aşağılamaktan soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Göktaş'ın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul'da tarihi Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Çarşı tedbir amacıyla boşaltılırken alevler büyümeden söndürüldü. Yangının baharat satışı yapılan bir iş yerinde çıktığı belirtildi. Türk balerin Nilay Tahiroğlu 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda finale yükseldi. Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu finalde Bolşoy Tiyatrosu Orkestrosu eşliğinde sahneye çıkacak. Hantavirüs salgını sona erdi. Dünya Sağlık Örgütü Hollanda bandralı yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin 25 Mayıs'tan bu yana başka vaka bildirilmediğini, bu nedenle salgının sona erdiğini duyurdu. Galler'de yaşayan bir kadının beyninde 2007 yılında Hindistan seyahatinden yıllar sonra 38 parazit tespit edildi. Parazitlerin kadının ülkede tükettiği etteki tenya yumurtalarından kaynaklandığı düşünülüyor.
3: Ekonomi.
1: CHP Grup Başkan Vekili Günaydın, asgari ücretin 45.800 liraya çıkarılması öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduklarını açıkladı. En düşük emekli aylığının da aynı seviyeye yükseltilmesi talep edildi. Zorunlu trafik sigortasında Temmuz tarifesi belli oldu. Primler %4 artarken bazı araç gruplarında tutar 394 bin lirayı aştı. İstanbul'da düşük riskli sürücü için prim 9.395 lira oldu. Muayene katılım paylarına zam geldi. Muayene katılım ücretleri devlet hastanelerinde 50 lira, eğitim ve araştırma ile üniversite hastanelerinde 90 lira, özel hastanelerde ise 100 liraya çıktı. İstanbul'da Haziran'ın zam şampiyonu belli oldu. İTO verilerine göre Haziran'da fiyatı en çok artan ürün %46,54 ile kuru soğan oldu. Fiyatı en çok düşen ürün ise %57,24 ile kiraz. Menülerde yeni dönem başladı. Restoran, kafe ve kantinlerdeki menülerde içerik, alerjen ve kalori bilgisi zorunlu hale geldi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,73 yükselerek 14.455 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 69 kuruş, euro 53 lira 55 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.237, çeyrek altın 10.214, tam altın 40.636, ata altın ise 41.692 liradan işlem gördü.
3: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya bugün Türkiye saatiyle 22'de son 16 bileti için karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz'de Hırvatistan'sa, Türkiye saatiyle 02'de İsviçre ile Cezayir'de 06'da kozlarını paylaşacak.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %69'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Maslak'ta yoğunluk yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
3: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum başlıyor.

0: Bugün 2 Temmuz Perşembe, saatler 19.09'u gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz yazıyorum programıyla karşınızdayım efendim. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını verelim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 diyelim. Buradan bize sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yazın. Okuyacağım efendim. Okumak için elimden geleni yapacağım. Hemen konu başlıklarımıza dönelim. İBB davasında neler oldu bugün? Özellikle bugün çok ciddi tartışmalar oldu. Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tartışma çıktı. Sonrasında mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nu salondan çıkardı. Daha sonra CHP'li milletvekillerini salondan çıkardı. Ve orada tırnak içinde şovmenlik, değil mi? Şovmenlik yapmayın, burası soytarılık, düzeltiyorum efendim. Soytarılık tırnak içinde ifadesini kullandı. Bayağı bir tartışmaya neden oldu. Bunu anlatacağız, bunu konuşacağız. Unutturulan bayramın Türkiye'ye kazandırdıkları. Şimdi trilyonlarca dolar kazandırdı. Hangi bayram bu? Bunun detaylarını konuşacağız. Yani söyleyince belki aranızda kısmen kutlayanlar vardır ama ne kadar önemli olduğunu biraz tarihe giderek, biraz geriye giderek anlatacağız. Çünkü bugün övünülen, yani muhalefetinde, iktidarında, silahlı kuvvetlerinde, bakanlıklarında övündükleri birçok gelişme, işte o kanun, işte o anlaşma ve işte o bayram sayesinde oluyor. Ama maalesef çok değeri bilinmiyor bu anlamda. Kutlanması anlamında, hatırlanması anlamında. Ondan bahsedeceğiz. Türkiye'de kaldırıldı, kapitalist batı dahi yeniden dönüyor. Servet vergisi, nereden buldun vergisi. Örneklerini tek tek tek anlatacağım. Yani hani kapitalizmin ağababası dedik mi akla ilk ABD gelir. Orada dahi eyaletlerde var. Bugün Avrupa Birliği'nde bazı devletlerde var. Bazıları da getirmeye çalışıyor ki Almanya ekonomik kriz içerisinde, o da benzer bir tasarı hazırladı. Bunu böyle tırnak içinde bazı sitelerde Robin Hood tasarısı diye görebilirsiniz de hiç öyle değil. Onun da detaylarını anlatacağız efendim. Türkiye'de ne zaman vardı, nasıl kaldırıldı, neydi, özellikle nereden buldun yasası, tabii neden getirildi onu da anlatacağız. Biraz yine geriye dönerek bugüne geleceğiz efendim. İngiltere'de İsrail tartışması, silah satışı arttı, eleştirenlere Nazi denildi. İngiltere hani Avrupa kamuoyu ya da Amerikan kamuoyunda biz İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında kamuoyunun, altını çizerek söylüyorum, kamuoyunun tepkilerini gördük. Gerçekten Filistin'le birlikte ortak hareket etme, Filistin davasını bir şekilde gündeme getirmek için oradaki kamuoyu bir sesini çıkardı. Devlet liderleri de kısmen sesimizi çıkarıyoruz dedi ama arka planda, özellikle 2023'te İsrail'e verdikleri destek 2024'te 2025'te katlanarak devam etti ama bunu sakladılar. Sanki tepki gösteriyormuş gibi tavır sergilediler ama katliamın bir anlamda ortağı oldular. Çünkü o katliamlar, o soykırım işte buradaki destekle yapıldı. Onların başında da kim var? ABD hep söyleniyor ama yanına İngiltere hiç konuşulmuyor. Biraz İngiltere'den bahsedeceğiz. İsrail'e gizli saklı nasıl destek verdiğini, nasıl ticaretini geliştirdiğini, bunları anlatacağız efendim. Başlıklarımızdan diğeri, Türkiye'de cezasızlık denilince akla gelen katliam, Sivas katliamı. Bugün 2 Temmuz, 33 yıl geçti Sivas'ta aydınlarımızın diri diri yakılmasının üzerinden 33 yıl geçti. Biraz o davayı, o Sivas davasını, o cezasızlığı anlatacağız. Başka başlıklarımız da olacak tabii ki. Mesela krediniz var efendim, krediniz var. Ve işten kovuldunuz, değil mi? Daha çok böyle durumlarda hep şey denir ya, hani işten atıldığı zaman benim bir sürü kredim var, şimdi bunları nasıl ödeyeceğim? Kredi yapılırken bir de sigorta yaptırıyorsunuz, değil mi? Hayat sigortası. Çoğu insan onu şöyle zannediyor. Ola ki hayatımı kaybedersem kredimi hayat sigortası ödeyecek. Öyle değil efendim. İşsiz kaldığınızda da 30 gün eğer işsiz kaldığınız takdirde kredinizi o sigorta ödüyor. Bunun detaylarını anlatacağım. Aslında detayları dediğim bu kadar ama daha örnekleriyle anlatacağım bunu. Çok yakınım bunu yakın zamanda yaptı ve kredisini sigorta şirketine ödetti. Bunu bilin lütfen. Diğer başlığımız Rasim Ozan Kütahyalı olacak. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı biliyorsunuz. 46 gün oldu. 18 Mayıs'ta tutuklandı. Ama tırnak içinde söylüyorum, tam bir ölüm sessizliği var değil mi? Ne bir hakkında haber görüyorsunuz, ne bir isim görüyorsunuz, ne bahsedildiğini görüyorsunuz. Bu da ister istemez akla şunu getiriyor. Hani aman benden bahsetmeyin. Çünkü Rasim Ozan Kütahyalı gibi bir arşiviniz varsa, bir geçmişiniz varsa bahsedilmek istemezsiniz. Bahsedilmeyince de böyle sessiz sedasız, sanki böyle bir cezaevinden çıkmak için aman ölü taklidi yapma durumu söz konusu. Onu biraz hatırlatacağız efendim. Diyelim Özgür Öz'ü, özet gene uzadı. Hadi detaylara geçelim. Hani kamyon arkası yazısı vardır ya, bazen çünkü bazı meseleleri anlatmak için, yani taşı gediğine bir şekilde oturtmak için kullanılması güzel oluyor. Toplum içinde adam bozanın tenhada özrü kabul olmaz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Fethi Yılmaz'la Ruhi Su köşesindesiniz efendim. Özgür unuttu herhalde. Evet Özgür. Biraz. Şimdi biraz Ruhi Su'yu dinleyelim bence.

Ruisu Dostlar Korosu şefi Refik Köksal, 2 yılı aşkın süre önce bu programa katıldığında İstanbul'un ilçelerine biz Ruisu'nun isminin bir salona verilmesi için başvurduk, dönüş de yapmadılar dedi. Daha sonra bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de bu konuyla ilgili bir başvuru yapıldı. Oradan da benzer bir yanıtsızlık, yanıt değil yanıtsızlık alındı. Biz de Ruisu'nun ismine İstanbul'da konan bu ambargo üzerine bu köşeyi başlattık. Ta ki pozitif bir sonuç alınana kadar. Ta ki Ruisu'nun ismini bir salona vermek bu kadar zor mu? Düşünsünler demişti. Ruisu Dostlar Korosu'nun o dönemki şefi Refik Köksal, Ruisu'nun da öğrencisi. Biz de o soruyu tekrar etmeye, söylemeye Ruisu'nun sesiyle devam edeceğiz efendim.

0: TRT. Evet efendim, Fethi Yılmaz'la yazıyorum programına devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Hilmi Hacaloğlu, bugün Silivri'deydi. Duruşmayı da takip etti. Hilmi abi, yayına hoş geldin.
1: İyi akşamlar Fethi, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Hemen sormak istiyorum abi, senin takip ediyorsun davayı uzun zamandır. Bugün 61. günüydü Silivri'deki yargılamanın, duruşmanın. Bir 9 Temmuz tartışmasıyla başlayan ve daha sonra işte şovmenlik yapmayından Ekrem İmamoğlu ve bazı avukatların mahkeme başkanı tarafından dışarı atılması, dışarıya çıkarılması süreci ne oldu abi, bize biraz anlatır mısın?
1: Vallahi hepimiz merak ediyoruz aslında ne olduğunu. Çünkü son dönemde duruşmanın insicamında herhangi bir sorun olmuyordu. Fakat önceki gün Salı günü heyet başkanı kendi takvimlerini açıkladı. Açıkladıkları takvime göre dün ve önceki gün Murat Ongun savunmasını yapacaktı. Bugün Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve tabii ki avukatları. Pazartesi Salı günü Fatih Kereş, İstanbul Spor, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu Başkanı ve Çarşamba, Perşembe günü de Ekrem İmamoğlu. Yani 9'unda Ekrem İmamoğlu olacaktı. Bu arada tabii önümüzdeki pazartesi günü Ekrem İmamoğlu iki davadan daha Silivri kampüsünde yargılanacak. Bunlardan biri casusluk davası, ki o davada Ekrem İmamoğlu ile beraber Necati Özkan, Hüseyin Gün ve
0: gazeteci
1: dostumuz Tele1 genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ Tele1'de tabii ki kayyuma devredilmiş durumda. O gün ayrıca diploma ceza davası var. Ekrem İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığına dair bir dava görülüyor. O da o mahkemede Silivri'de görülecek. Dolayısıyla pazartesi günü Ekrem İmamoğlu'nun böyle iki davası var. Şimdi bu şekilde biz bugüne geldik. Bu şekilde bugüne geldik ve bugün sabah acayip şeyler oldu. Aslında her şey çok normale başladı. İşte Ekrem İmamoğlu salona girdi. Orada milletvekilleri vardı. Bülent Tezcan, Aykut Kaya, Seyit Torun, Sezgin Tanrıkulu ve Suat Özçağdaş. Onlara sizlere güveniyorum, Türkiye sizlerin kararını emanet diyerek bence yeni sürece dair, yeni partiye dair de bir takım cümleler kurdu. Sonra basın mensuplarına hoş geldiniz dedi vesaire. Sonra duruşma başlarken söz aldı. İşte dananın kuyruğu da orada koptu. Çünkü burada senin de altını çizdiğin 9 Temmuz meselesini gündeme getirdi. Şöyle dedi İmamoğlu, yani bulunduğumuz bu dava hem Türkiye'nin hem dünyanın ilgisini çeken dava 9 Mart'tan bu yana. Ufak tefek aksiliklerle süreç bugüne geldi. Fakat dedi 9'unun son tarihi olduğunu söylediniz dün. Ve avukatın Rahşan Dadiş'in biliyorsun Murat Ongun'un avukatı.
0: Evet.
1: Onu artık toparlayın dedi. Savunmanın bu şekilde kısıtlanması usule aykırı, kanuna da aykırı. Ve bugüne kadar da yani şöyle söyleyeyim, 3-4 suçtan, 3-4 eylemden yargılananlar yarım gün savunma yaptıklarını da gördük. Şimdi Murat Ongun yanılmıyorsam 61 eylemden suçlanıyor.
0: 1000 yıl isteniyor hakkında. Yani evet, 1000 yıl hapis cezası istenen
1: tabii.
0: Bir insanın savunması.
1: Toparla. Yani toparlasın avukatın. Onu bırak Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu bu davanın örgüt lideri olarak iddianamenin gösterdiği bir isim. Ve o da 4500 neredeyse, değil mi? Yani şimdi rakamları artık o kadar, 1000'i geçince rakamlar kafamızdan çıkıyor ama 142 eylemden suçlanıyor. Bak 142 eylemden 4000 sayfalık iddianamenin tümünden suçlanan bir insan. Diyor ki sen bir gün konuş, 3 tane avukatım var. Onlar da işte bir gün içinde ikişer saat savunma yapsınlar, bitirsinler diyor. Ekrem İmamoğlu zaten ana itirazı şu. Diyor ki ya diyor şimdi 1,5 yıldır hazırlık yaptı Murat Bey. Bu dosyanın içinde en fazla isminin geçen isimlerden biri. Valla dün Murat söyledi onu, 7400 kez falan geçmiş galiba. Yani 7000'den fazla geçmiş. Ve diyor ki yani Tuncay arkadaşımız da toparlayabilir gibi görünüyor. İnan Bey, Fatih Bey'in süreci toparlayabileceklerini düşünüyorum. Ama diyor 3-3 saatlik zaman diliminde toparlamak zor görünüyor diyor. Ve sonra diyor ki ya bunları alt alta dizdiğimizde, yani İnan Güney'i, işte Fatih Keleş'i, Tuncay Yılmaz'ı ve Murat Ongun'un devamını, şöyle diyor yani bana kalacak süre o iki gün bana

0: bize yetmez. Niçin 9 Temmuz'la ilgili bu ısrar diyor?
1: Ve bunun bir yanıtı var mı? Abi sen şimdi yani, davayı başından mı? Hani neden mesela neden 22 Temmuz değil de 9 Temmuz?
0: Şimdi şöyle, aslında tabii dava ilk açtığında 2 ay sürecek bu yargılama dedi.
1: Nisan sonu.
0: Nisan sonu. Şimdi Fethi sen de çok iyi biliyorsun bu süreçleri. 107 tane tutuklu sanık vardı o gün. 107 evet. Tutuklu sanık. Ve Nisan sonu dediğinde, şimdi ben o gün hesabını yapmıştım ama yani şöyle 27 duruşma günü dediği tarihte, 27 duruşma günü ki işte 23 Nisan'ı falan da var bu içinde.
1: Evet.
0: Yani buraya sığma imkanı yoktu. Nitekim de sığmadı. Geldik işte 1 Temmuz, 2 Temmuz. Bugün 2 Temmuz mu? 2
1: evet,
0: Temmuz
1: 2 Temmuz bugün.
0: 2 Temmuz'a geldik. Ve şimdi sonuç itibariyle Ekrem Bey şunu istiyor. Ben öncesinde de Tora Pekin'le de Fikret İlgüz'le de konuştum. Yani onlar bir haftayı kapatmak istiyorlar. Yani 2 gün, 2,5 gün Ekrem İmamoğlu, 2 gün ya da 1,5 gün avukatlar gibi. Böyle bir planlama yapmışlar. Sonuç itibariyle az evvel söylediğiniz 142 eylem, 4000 sayfa, bütün bunlara ayrıntılı bir şekilde yanıt verecek. Çünkü yani şimdi sosyal medyaya baktığınız zaman işte mesela biz tweet atıyoruz. Vay işte buna niye yanıt vermedi, ona niye yanıt vermedi, ona niye yanıt vermedi? Bir sürü sorular soruluyor. Ekrem İmamoğlu için bu misliyle sorulacak.
1: Evet.
0: Ona bu zamanın verilmesi lazım. Fakat tabii orası orada karışıyor iş. Diyor ki biz karar verdik, Tuncay Yılmaz'dan sonra sizi alacağız diyor. Kalan savunları da ikinci ceza almaya karar verdik. İşte esas bence krizin olduğu yer burası. Yani Ekrem İmamoğlu bir örgüt lideri olarak kabul ediliyor. Ve deniyor ki 9 Temmuz'da siz, yani şöyle diyor Tuncay Yılmaz, bugün bitirsin tamam, sen önümüzdeki haftayı kapat. Ama senden önce Fatih Keleş ve İnan Güney konuşmasın demeye getiriyor. O da buna itiraz ediyor. Ben bu örgütün lideriysem ben herkesi dinleyeceğim. Ondan sonra da ben konuşacağım. Yani esasında burada bir çeşit karşılıklı restleşme, karşılıklı bilek güreşi yapılıyor. Bu bilek güreşinin sonunda aslına bakarsan heyet başkanı hiç uzatmıyor. Neden sonra uzatmıyor? Çünkü Ekrem İmamoğlu şöyle bir şey söylüyor. Yani seferberlik ilanı varsa ona göre hareket edelim diyor. Hatta kıyamet mi kopacak diye başka bir şey söylüyor. Hı hı. Öyle deyince o zaman heyet başkanı Ekrem Bey'i dışarı alalım. 203'ü, CMK 203'ü uyguluyorum diyor. Tabii orada itiş kakış biraz Kemal Ekrem Bey'i de galiba koluna bir dokunma da oluyor galiba. O da ayrı bir kriz.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla tutuklu sanıklar ondan sonra çıktı. Heyet indi. Bu arada tabii buna Suat Özçağdaş çok ciddi tepki gösterdi. Sezgin Tanrıkulu. Onlara da heyet başkanı siz işte yani oraya işte orada bir tane mübaşir var. Duruşma sonunda dava bu mahkemenin mübaşiri. Her konuda hani çok hızlı aksiyon alan biri. Orada salonu boşaltalım demiş. İşte az evvel saydım Bülent Tezcan var, Suat Özçağdaş var filan. Onlar da ya sen nereden çıkartıyorsun filan. Hani mahkemeyi yani burayı mahkeme heyet başkanı mı yönetiyor sen mi yönetiyorsun diye bir tartışma oluyor. Oradan Suat Bey itiraz edince bu sefer de heyet başkanı soytarılık yapma diyor. Tabii o ayrı bir kriz. Milletvekilleri dışarı çıktılar, basın açıklaması yaptılar filan. Tabii bunun sonucunda şöyle oldu. Avukatlar salondan ayrıldılar. Fakat sonrasında Tuncay Yılmaz işte avukatı çıkınca aradan sonra heyet başkanı Tuncay Yılmaz'ı çağırdı. Siz başlayın dedi. İşte Rahşan Hanım yok. Murat Bey'in savunmasını burada bitiriyorum dedim. Tuncay Bey de Tuncay Yılmaz da benim avukatım yok dedi. Niye yok? İşte bir gerekçesi var mı? Yok. O zaman dedi CMK'dan dedi bir avukat atansın, barodan gelsin filan. Öyle bir başka tartışma daha başladı.
1: Ya bu şundan dolayı önemli değil mi Hilmi abi? Şimdi sen yıllarca benzer birçok dava vesaire takip ettin. Şimdi örgüt suçlaması var. Haliyle mesela Aykut Erdoğdu'nun avukatı da aynı şeyi söylemiş. Yani Fatih şimdi mahkeme 9 Temmuz'da biz bir ara karar açıklayacağız diyor. Belki bazı isimler tahliye olacak, bazı isimlerin tutukluluğuna devam kararı verilecek. Ama herkesin savunmasını yapması, çünkü bu örgüt davası olduğu için tırnak içinde hani birçok isim de birbiriyle bağlantılı. Mesela Aykut Erdoğdu'nun avukatı demiş ki yani Fatih Keleş'in savunması gerekiyor. Çünkü Aykut Erdoğdu ile ilgili birçok iddia Fatih Keleş'in savunmasıyla bağlantılı. Biz kendisine soru soracağız ki belki o iddialar çürüyecek. Ona göre siz kararınızda belki tutukluluğa devam değil de belki serbest bırakma yönünde karar alacaksınız. Hani bu tartışmanın biraz şeyi de bu değil mi?
0: Yani tabii ki bu, yani sonuçta burada örgütlü suçlardan bahsediliyor. Bu örgüt arasında bir illiyet bağı olması gerekiyor. Aykut Erdoğdu'nun avukatları da, ben Tuğba Torun'la da konuştum, o da çok feveran ediyordu. Yani burada bir yani usul değişikliği yapılmaya çalışılıyor ve esas mesele şu Fethi. Yani neden 9 Temmuz?
1: Evet.
0: Yani burada hani Allah kelamı mı? Hani burada milletvekillerinin, avukatların dediği şey şu ya. 9 Temmuz mesela niye 10 Temmuz diye? Niye Perşembe bitmek zorunda? Niye 10 Temmuz olmuyor? Yani sonuç itibariyle buraya kadar geldik. 2 aydı iş geldi, 4 aya neredeyse. 4 ay tamamlandı.
1: Evet.
0: Şimdi burada yani bu kısıt nereden ileri geliyor ve arkasında siyasi bir durum var. Ve bunu heyet başkanı yalanladı. Böyle bir şey yok. Bu bizim kendi kararımız dedi. Ama bu kararın dayanak noktasında ne olduğunu anlamadık biz. Yani kimse, biz derken kimse anlamadı. Herkesin anlamadığı konu bu. Neden 9 Temmuz? Ve hani bu bayağı da sertleşildi. Ekrem Bey çıktı. Yani şöyle dedi, çıkarıldı. Hani Ekrem Bey savunması yapana kadar gelmeyecek gibi bir şey söyledi. Yani el yükseltmeye de devam etti heyet başkanı. Dolayısıyla burada bu hafta krizli bir şekilde bu noktaya geldi. Tabii İnan Güney'in savunmasını yapması da biraz tartışma konusu oldu bir miktar. Çünkü yani avukatlar çıkmış, İnan Güney devam etti. İşte o da savunmasını tamamladı, avukatı konuştu. Yani orada bir birlikteliğe dair de böyle bir takım tartışmalı bir durum oluştu. İnan Güney tabii etrafıyla konuşuyoruz. Onlar şunu düşünüyorlar. Bizle ilgili suçlama Murat Kapki'dendi. Murat Kapki bu suçlamayı geri çekti. Bu iddiasını geri aldı. Dolayısıyla biz suçsuz kaldık. Suçsuz kalınca, konusuz kalınca İnan Bey'in de tahliye edilmesi gerekiyor. Böyle düşünüyorlar. Ve o yüzden de İnan Bey, İnan Güney bu savunmayı yapmak istedi. Ve yaptı. Tabii bunun da nasıl bir sonuç doğuracağını önümüzdeki hafta göreceğiz. Eğer Perşembe günü dediği gibi 9'unda itebilirse ilçesi, şu ilçesinin bitmesi de gerek yok dedi. Yani o da öyle. Şimdi sonra Ekrem Bey'i belki ikinci celsede dinleyecek. Yani orası tam netliğe kavuşmuş değil.
1: Peki ikinci celsenin bir başlama tarihi var mı?
0: 10 Ağustos diye bir tarih telaffuz etti. 10 Ağustos'ta ikinci, yani ikinci celsenin başlaması için birincisinin bitmesi de gerekmiyor da dedi. Böyle daha önce pek alışık olmadığımız bir şey. Bir de biliyorsun tabii dün İstanbul 40 Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı. 40 evet. Ağır cezada görülüyordu. O 34 galiba değil mi? 34 ağır cezaya çevrildi.
1: Evet.
0: O da görülecek şimdi. Tabii o da dün neden oldu filan, herkes orada bir kafalarda soru işareti yaratıldı. Tarsus'tan bir şey getirildi. Yedek bir üye 4. 1. mahkemeye. Yani 40 ağır cezanın işte değiştirilen ağır cezada 4. üye, 1. heyetin 4. üyesi atandı. Yani bu dava üzerinde bir hareketlilik olduğu muhakkak. Ama yani tabii şöyle bir şeyler söyleniyor, onu da söyleyeyim. İşte 9 Temmuz'da ne olacak? 7-8'de NATO zirvesi var, o bitecek. 9 Temmuz'da duruşma bitecek. Acaba 10 Temmuz'da böyle bir siyasi bir hareketlilik olabilir mi? Birileri işte tutuklanabilir mi? Suçüstü iddiaları var falan, böyle şeyler, dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Çünkü yani birden ileri gelen bir ısrar 9 Temmuz. Yani ne oldu? İşte 2 günde ne değişti? Kimsenin anlayamadığı şey bu. Böyle durum vaziyet bu noktada yani.
1: Peki son olarak şeyi şimdi mahkeme başkanı CMK Ceza Muhakemesi Kanunu 203'e göre işte Ekrem İmamoğlu'nu salondan çıkardı, avukatını çıkardı. Ben de CMK 203'ün ikinci paragrafını okumak istiyorum burada.
0: Lütfen.
1: Mahkeme başkanı veya hakim duruşmanın düzenini bozan kişinin savunma hakkının kullanmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder. CMK 203 ikinci maddede böyle diyor. Son olarak neler söyleyeceksin Hilmi Acaloğlu? Son cümlelerini alayım, teşekkür edeyim.
0: Ya son cümlelerim şu. Şimdi bugüne kadar sanıklar gerçekten mahkeme heyetine, başta birkaç gün biraz gerginlik oldu. Gazeteciler arkaya atıldı. İşte heyet başkanı duruşmayı erteledi falan, böyle şeyler oldu ama neredeyse 3 aydır bir büyük kriz olmadan devam ediyordu. Ve sanıklar hiç olmadığı kadar saygılı. Bak Ergenekon, Balyoz, bu davaları izlemiş bir gazeteci olarak söylüyorum ki sen de izledin onları.
1: Evet.
0: Yani burada mahkeme, yani sonuçta buradaki insanlar onlarca, yüzlerce, binlerce yılla yargılanıyor. Ona rağmen Murat Ongun dün ifadesinde sürekli değerli heyet başkanı, kıymetli savcım, değerli heyet üyeleri hep böyle, yani hiç saygıda kusur etmeden bu noktaya getirdiler. bugün de yani Ekrem İmamoğlu mesela böyle bu dava 2010'larda Balyoz'da Ergenekon'da olsa o salon karma, yani karma karışık olurdu. Herkes yani bayağı acayip şeyler olurdu. Gayet serin kanlı bir şekilde yani heyet başkanının bu kadar üstenci soytarılar da şey, soytarılık yapmayın. Bak evet. Soytarılık milletvekiline söylüyor. Böyle yani bu noktada bile yani oradaki sükunet bozulmadan gayet şey edepli, adaplı bir şekilde getirildi. Ha, buradan nasıl çıkılır? Eğer burada heyet başkanı bunda ısrar ederse sonrasında bu yargılama nasıl olur? Hakikaten bilmiyorum. Krizli bir noktada kaldı. Ama hep yani savunma avukatları hep bir uzlaşı, hep bir sulh, hep bir müzakere arayışında. Bakalım bu sefer de sonuç verecek mi? Bugüne kadar çoğunda verdi. Bakalım bu sefer ne olacak? Hep birlikte izleyeceğiz.
1: Peki. Çok teşekkürler. Gazeteci Hilmi Acoloğlu Silivri'de bugün davayı başından bu yana takip ediyor. Bizi bugünkü gergin gündemi de aktardı. Çok teşekkürler Hilmi abi katıldığın için.
0: İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Evet efendim devam edelim. Şimdi diğer konu başlıklarımıza geçeceğiz. Ama öncesinde Özgür bir ufak tanıtım girelim, bir es verelim, ondan sonra devam edelim.
2: Çin gemileri Hürmüz sularına girip çıkmaya devam ediyor. Diğerlerinin işlerimize karışmamasını bekliyoruz. Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolündedir ve boğaz bize açıktır dedi. Tabii ABD şimdi yalanlıyor. Öyle bir şey olmamıştır söz konusu bile değildir falan diyor ama hangi birine inanacağız ki? Yani o kadar çok yalanladıkları şey doğru olduğu çıktı ki o yüzden yalancı çobana dönmüş durumdalar efendim. Köyleri de yanıyor, kimse de inanmıyor. Tablo da böyle. Görüyoruz ABD'nin durumunu. Orada da bir yangın var.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve Perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim devam edelim. Bir iki mesajlarınızı okuyayım. Ruysu'ya bir salonun ismini vermeyen bütün sağır belediyelere duyurulur. Ben evimin salonuna Ruysu'nun ismini verdim. Siz kulağınızın üstüne yatmaya devam korkaklar sürüsü. Adnan Çağlak, Adnan Bey yazmış. Teşekkürler Adnan Bey. Umarım sağır kulaklar duyuyordur bunları. Fethi Bey iyi yayınlar diliyorum. Burhan Kuzu ölümünü irdeleme şansınız var mı? Birçok haber yapmıştık konuyla ilgili Covid nedeniyle. Tekrardan bir bakalım. Neyi kastettiğinizi tam anlayamadım ama Covid döneminde korona nedeniyle hayatını kaybetmişti diyelim. Diğer konu başlığımız Rasim Ozan Kütahyalı. 18 Mayıs tarihinde tutuklandı. 46 gündür tutuklu, yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama gerekçesiyle tutuklandı. Ve fark ettiyseniz Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili hiç haber çıkmıyor. İsmi dahi hiçbir yerde görülmüyor, anlatılmıyor. Hani 46 gün önce bu kadar bir şekilde medyanın önünde olan, konuşulan, tartışılan bir isim, değil mi? Bir tutuklandıktan bir süre sonra pat diye, çünkü yakın çevresi de tek tek kendisini hani benimle ilişkisi yok, bana da şunu yaptı falan diye sattı. Ama bu sessizliğin bir nedeni var değil mi? Değil mi? Çünkü bir tarihine şöyle hızlıca baktığımızda o kumpas davalarından FETÖ'cü taraftaki yazılarına, Zekeriya Öz'ün FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz'ün heykeli dikmesinden işte aldığı kredilere, boşnak yurttaşlara ya da boşnak insanlara yaptığı ağzım yani söylerken onu zorlanıyorum. Ağır sert ırkçı ifadesinden yani böyle bir tarih, böyle bir tarihi olan, böyle bir geçmişi olan, hani Allah kimseye böyle tarih nasip etmesin dedirtecek bir geçmişi olan bir isim. Hiç bahsedilmiyor isminden. Neden sizce? Yani hiç bahsedilmiyorsa, tek bir yerde bile adı anılmıyorsa bunun bir sebebi vardır. Bilerek yapılıyor bu. Kasıtlı bir şekilde ölü taklidi yapıp kendini unutturmaya çalışıyor. Neden? Çünkü hatırlandığında işte biraz önce böyle 1-2 dakikada saydığım tarihi tek tek tek tek detaylarıyla, yani sadece kumpas davaları, şike sürecinde de öyle. Hani şike derken şike kumpası sürecinde de nasıl destekler vermişti, neler anlatmıştı, neler yazmıştı. Bunlar hatırlanınca haliyle Rasim Ozan Kütahyalı'ya dair, o geçmişine dair hem toplumdaki öfke kabarıyor ve haliyle sanki böyle yargılama süreci ya da böyle cezaevinden çıkma ihtimali daha da diriliyor gibi. Bunlar hatırlatılmayınca bu sessizliğin sebebi biraz o gibi görülüyor. Bunu böyle tarihe bir yere not düşelim Özgür. Tamam mı? Bunun da tanıtımını yap. Biz buradan hatırlatalım o kirli tarihi, o kirli geçmişi Rasim Ozan Kütahyalı'nın. Çünkü dediğim gibi bu sessizlik böyle hayra alamet bir sessizlik değil, biraz planlı, biraz değil tam anlamıyla planlı. Çünkü arkada belli ki başka bir şey hesaplanıyor. Bu kadar teması olan insan bu kadar kendisiyle ilgili sessiz kalınmasını tahammül edemez. Planlı bir sessizlik, belli ki arka planda başka bir şeyler işliyor gibi görülüyor efendim diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim.
4: Ben çok ağır konuşmayayım da size dair. Nazım'ın şu şiirini sadece okuyayım. Diyor ya, akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim, bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Bocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin, canım kardeşim.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim, yazıyorum'a devam ediyoruz. Şimdi tane tane anlatıyorum. Genellikle bu tip durumu geçen en son özel hastanelerden ücretinizi nasıl alırsınız videosunu yaptık. Hala da sosyal medya hesabımızda duruyor, frekans 360 haberde. Özel olarak bana da yazıyorsunuz nasıl yapıyorum diye. Anlattım ya videoda yani. Hani nasıl yapacağız biz bunu? Videoda anlatıyorum ve şimdi tekrar anlatıyorum. Bir krediniz var. Tamam, 1, 2, 3 ne kadarsa. Bir kredi, yani kredisiz ya da kredi kartsız zaten yurttaş yok artık. Ödeme aracı haline geldi. Çünkü o kadar paramız yok. Senin kredi kartın yok mu Özgür? Sen istisna insanlardansın. Seni bir yere koyalım. Kredi kartı da yokmuş. Neyse, krediniz var efendim. Bir şekilde olmasını kimse istemez ama işten kovuldunuz. Ya da iş akdiniz feshedildi. Hadi beyaz yakalı tarzında söyleyeyim. İş akdiniz feshedildi. İlk aklınıza gelen, ki biz bunu böyle videolarını falan da görüyoruz. Ya işime son verildi, benim iki tane kredim var, nasıl ödeyeceğim bunları? Değil mi? Siz kredi çekerken sigortalı sigortasız diye bir tercih var. Ola ki sigortalı olarak kredinizi çektiniz. Tamam mı? Bu krediyi eğer sigortalı olarak çektiyseniz, siz işsiz kaldığınızda ve 30 gün çalışmadığınızda, yani 30 gün sonrasında sizin kredilerinizi o sigorta şirketi ödüyor efendim. Yani sigorta poliçenize bakmanız gerekiyor, ödüyor. Biz tabii o poliçelere vesaire hiç bakılmadığı için ve ona hayat sigortası deniyor. Herkesin aklına şu geliyor. Gelmeden önce böyle bizim radyoda da böyle bir şey yaptım, test yaptım. Herkes hayat sigortası diyor ona. Yani şöyle düşünüyor. Eğer ola ki benim başıma bir şey gelirse, yani ölürsem, kredimi hayat sigortam ödüyor. Tek başına o değil. İşsiz kaldığınızda da bu sigorta sizin kredilerinizi ödeyebiliyor efendim. Not edelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Kredi kartı kullanan insan sayısı 37.8 milyon. Zaten hani çocukları vesaire çıkardığımızda neredeyse bütün yetişkinlerde kredi kartı var denebilir. Bir yılda kartlı harcamaların tutarı 12.8 trilyon TL. Yani ayda kredi kartlarıyla 1 trilyon harcama yapılıyor. Takipteki alacakların tutarı 260.5 milyar TL. Borç var ve kredi kartı sahipleri bu borçlarını ödeyemiyorlar. şunu unutmamak lazım. Yani İsrail'in 1 milyar dolar değerinin üstünde olan 79 tane
5: teknoloji şirketi var.
1: Şimdi neden bu kadar güçlü? Sermayedarların desteği, Batı'nın özellikle bu anlamdaki teşviki doğru. Ama bakıldığında meselenin eğitim boyutunun ne kadar önemli olduğunun da en büyük göstergesi.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum Programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim, devam ediyoruz. Biraz önce anlattığıma, krediniz işsiz kalırsanız kredinizi sigorta şirketi ödüyor. Bu işsizlik teminatı olması gerekiyor poliçenizde. O olursa ödüyor efendim. Bu eklemeyi yapayım sadece diyeyim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Unutturulan bayramın Türkiye'ye kazandırdıkları trilyonlarca dolar. Neden böyle? Unutturulan bayram ne? Özgür ne? Kabotaj bayramı. Hadi orada notlarda yazıyor Özgür, okuyup bana. Kabotaj bayramı. Efendim 1 Temmuz kabotaj bayramı. Şimdi yaşamadığımız için ne anlama geldiğini de çok çözemiyoruz. Kapitülasyonlarla birlikte 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması ile kapitülasyonlar kaldırıldı ve Türkiye kabotaj hakkına kazandı efendim. Kabotaj yani 19 Mayıs 1926 yılında 815 sayılı kabotaj kanunu Türk limanlarını, karasularını, akarsuları, göller arasında deniz taşımacılığı, kılavuzluk, romörkör gibi hizmetlerin tamamını Türk bayraklı gemiler ve Türk vatandaşlarına verdi. Yani tam anlamıyla bir o seyri sefer ve limanlarına, denizine dair bütün yaptırım gücü tekrar senin eline geçti. Daha önce böyle bir şey yoktu. Daha önce ihracat, ithalat, yabancılar bunu yapıyorlardı ve ücret ödemiyordu. Ya düşünebiliyor musunuz? Mesela sizin limanınıza bir gemi istediği gibi giriyor, çıkıyor ve ücret ödemiyor. Haliyle taşımacılığı o yapıyor. Yolcu taşımacılığını o yapıyor. İhracat, ithalat, yük, mal taşımacılığını o yapıyor. İster istemez siz denizcilik anlamında da gelişemiyorsunuz. Böyle bir sonuç getirmişti kapitülasyonlar. Eğer bunu daha detaylı okumak istiyorsanız Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye Düzeni kitabını muhakkak okuyun. Orada çok detaylı bir şekilde verir, anlatır. 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe girdi. 1935'ten itibaren kabotaj bayramı, daha sonra da denizcilik ve kabotaj bayramı olarak söylenmeye başladı. Türkiye'nin 833 bin kilometre kıyı şeridi var efendim. Bu kıyı şeridi de tam hakimiyeti işte biz bu kabotajla sağladık. Hani bugün Milli Savunma Bakanlığı ya da Türk Silahlı Kuvvetleri çıkıyor diyor ya, biz aynı anda, ya da Genelkurmay Başkanı, biz aynı anda 50 tane savaş gemisi inşa ediyoruz. Bu kabotaj sayesindedir. İşte liman işletmeciliği kabotaj sayesindedir. Mavi vatan kavramı, bugün o kavramın kullanılması, bizim kullanmamız, onun üzerine Türkiye'nin siyaset geliştirmesi, hatta yasal düzenleme yapma ihtimali, bunu konuşması dahi işte bu kabotaj bayramı sayesindedir. O kadar önemlidir. Yani bizim denizcilikle ilişkimiz her ne kadar istenilen seviyede olmasa da, ama bizim denizcilikle ilişkimiz doğrudan bu kabotaj sayesindedir. Biz bu sayede bu hakları elde ettik. Bu sayede limanlarımız şu an mesela gemi işletmeciliği, hani yapıyoruz ya, gemiler övünülüyor ya bununla. İktidar övünülmeli de, evet. Ama tamamı işte bu kabotaj bayramı, bu kabotaj yasası, o verilen, geçmişte verilen 100 yıl önceki o yasa sayesindedir. Hak ettiği şekilde kutlandı mı? Hayır. Hak ettiği şekilde bahsedildi mi? Anlatıldı mı? Hayır. İşte biraz ses tonumun biraz sertleşmesinin nedeni de tam da bu efendim. Çünkü sadece Mustafa Kemal'in bir sözüyle devam edeyim. Bu kabotajla ilgili o bir anlamda denizcilik vizyonunu da anlatıyor. Diyor ki, denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Hızlı bir şekilde denizcilikle ilgili adımlar atmalıyız diyor. Bunun getirdiği birçok madde, birçok gelişim, birçok kazanım var. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Sadece bir tanesi, bakın. Türkiye lojistik ve taşımacılıkta neden trilyonlarca dolar kazandırıyor? Hani maddi bu anlamı. Lojistik ve taşımacılıkta Türkiye 2025 yılında 42.4 milyar dolarlık bir kazanç elde etmiş. Lojistik ve taşımacılık sadece. Bu sektörlerde aklınıza şöyle diyeyim. Yani denizcilik sektöründe çalışan, buna balıkçılar falan da dahil. Hani şu an av sezonunda değiliz ama av sezonu açıldığında balıkçılar dahil, işte gemi işletmecileri dahil, yolcu taşımacılığı dahil, işte gemi tamiri dahil, gemi ihracatı, gemilerle ilgili çalışmaların tamamı. Yani denize dair ne yapılıyorsa bugün o kabotaj sayesinde yapılıyor. Geçmişte yapılmıyor muydu? Kısmen, çünkü kapitülasyonlar nedeniyle sınırlı değildi. Rekabet edemiyordun. Haliyle gelişemiyordun. Bugün Türkiye denizcilikte, deniz taşımacılığında, deniz şeyinde dünyada 11. sırada. 2154 2024 verileri bu. 2154 gemi var taşımacılıkta, dünyada 11. sırada. Bu gelişimi sağlayan kabotaj bayramıdır efendim. 2025 yılında 42.4 milyar dolar dedim. 2024'te 41, 2023'te 38.3 milyar dolarlık bir, bu sadece taşımacılık ve lojistik. Hani Türkiye'nin gemi yapıp sattığı, şu an birçok savaş gemisi üretiyor Türkiye ve başka ülkelere de satıyor. Milgem projeleri, bu anlamdaki mühendislik, bu anlamdaki üniversitelerdeki işte akademik çalışmalar vesaire, bunların hepsini besleyen şey işte o kabotaj kanunudur. O yüzden 1 Temmuz'daki kabotaj bayramına, kabotaj ve denizcilik bayramına gereken önem iktidarıyla muhalefetiyle her anlamıyla verilmelidir. Okullar kapalı olduğu için belki okullarda böyle bir çalışma yapılmıyor ama biz hem çocuklarımızın hem gençlerimizin, yetişkinlerimizin hem de insanlarımızın kafasına bunu muhakkak anlatarak, bu yönde anlatarak geçmemiz gerekiyor diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. F-35 programından iyi ki çıkarılmışız diyor musunuz siz Kaan'a bakınca?
5: Bu uçak ya imal edilecek uçacak ya da imal edilecek uçacaktır. Birçok ülkenin yıllarca böyle gevşek bir şekilde yapmış olduğu bu çalışma için havaya kalkan bu uçak aslında birçok mesajı birlikte veriyor. Bilim var, uçağı yaparız edemeyiz, kalorifer peteğiydi, kesildiydi, edildiydi. Tartışmaların hepsine noktayı en güzel havacılıkta şöyle verilir: uçarak verirsiniz. Uçmak demek cevabı, yani karşıya tokat vurmak demektir. Bu Türkiye'nin milli kurtuluşudur. Çok önemli bir aşamadır. Bir havacı general olarak, emekli general olarak gururla söyleyebilirim.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Türkiye'de kaldırıldı, kapitalist batı dahi yeniden dönüyor. Servet vergisi nereden buldun yasası. Efendim, İsviçre Bankası UBS dünya genelinde 2025 yılında 1 milyon yeni dolar milyoneri katıldığını söylemiş. 1 milyon kişi. 1 milyon kişinin 1 milyon ve daha fazlasında bir servet sahibi olmuş efendim. 2025 yılında sadece. Bu anlamda küresel olarak servet sahipleri geçen yıl %10.8 artış sağlamış milyonerler sayısı. 2024'te bu 4.6 idi, 2023'te 4.2. Belli ki gelir adaletsizliğinin ne kadar yıl yıl arttığının da en güzel göstergesi. Yani parası olan daha fazla para kazanmaya başlıyor. Orta sınıf ve alt sınıflar daha fazla fakirleşmeye başlıyor. Bu onun göstergesi. Türkiye'de de tablo böyle. Neydi? Türkiye'deki en yukarıdaki %20'lik dilim. Az buz değil bu rakam. %20 dediğimizde nüfus anlamında 16-17 milyon insana tekabül ediyor. Çocuklarıyla birlikte vesaire. Hani bu soruluyor ya, işte kafeler dolu, oralar dolu, bu buralar dolu, şu arabaları alıyorlar, bu telefonları kullanıyorlar falan vesaire. O servet işte 17 milyon insan, az değil ha. Onları bir görün. %20'lik kesim Türkiye'deki bütün o gelirin %48'ini harcıyor, alıyor. %48'ini kazanıyor. Sadece en üstteki %20. Bu durum haliyle Batı'da da yavaş yavaş böyle bu servet vergisini konuşulmaya başladı efendim. Mesela Almanya'da yeni bir düzenleme geliyor. Bu Robin Hood yasası gibi anlatıyorlar da hiç öyle değil bu. Yok işte zenginden alıp fakire verilecekmiş. Almanya'daki ekonomik gidişatın kötü olmasından kaynaklanıyor efendim. Ama servet sahipleri 250 bin euronun üstünde olanlara %45, 2000 280 bin euronun üstünde kazancı olanlar ise %47 oranında vergi uygulanacakmış. Amerika'da bunun örnekleri var. Mesela Massachusetts eyaleti 2022 yılında bir kanun elde ediyor. Diyor ki yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olanlardan ek %5'lik eyalet vergisi alınıyor. %4 ile %5. Bu nereye harcanıyor biliyor musunuz? Eğitime, toplu taşımaya, bir de o yollara. Sadece bu üçüne harcanıyor. Benzer şekilde Washington'da da böyle bir eyalette böyle bir yasa var. Kaliforniya'da buna dönük bir düzenleme yapılıyor şu an. Mesela Norveç'te 160 bin doların üzerinde olanlar için %1 ile 1.1 oranında servet vergisi alınıyor. İspanya'da yine 700 bin euronun üzerinde olanlar için böyle bir uygulama var. İsviçre'de var ki İsviçre bu kanunun şeyidir, başlangıcını yapar ta 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana. İsviçre'de de benzer bir düzenleme var. Kolombiya'da var mesela servet vergisi. Yani benzer uygulamalar Avrupa ülkelerinde de var. Bunlar 1990 ile 2000 yılları arasında birçok Avrupa ülkesi kaldırmış, tekrar getirmeyi şu an tartışıyorlar. Bizde de efendim, bizde de şöyle bir denklem var. Bizde 31 Aralık 1960 yılında bir gelir vergisi kanunu elde ediliyor. Bu gelir vergisi kanunu çıkarılıyor. Burada yıllık gelir vergisi beyanı, yani kişilere deniliyor ki servet vergisi, servet beyannamesi, bunun kendisi, çocukları vesaire herkese bakılıyor. Servetinin yıl içerisinde artışına, yani bütün o işte parası, arabası, evi, bunların hepsini beyan etmek zorunda. Çocukları, eşi, yakınları kim varsa beyan etmek zorunda. Bu beyanlardan sonra hesap uzmanları bakıyorlar. Bir dengesizlik var mı? Kazancıyla mülkü arasında bir dengesizlik var mı? 1960 yılında çıkmış bu kanun. Ne zaman kaldırılıyor bu? 18 Nisan 1984 Turgut Özal döneminde kaldırılıyor bu. 24 yıl yürürlükte kalıyor. Neden? Çünkü 12 Eylül gelmiş artık. 12 Eylül gelince hani patronlar diyor ya o zaman. Yani işçilere hatta çok meşhur, şimdiye kadar onlar güldü, şimdi biz güleceğiz diyorlar. Böyle bir tablo var efendim. Özal döneminde kaldırılıyor bu. Daha sonra 1998 yılında Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, Ecevit hükümeti dönemi, nereden buldun yasası getiriyor efendim. Bu kabul ediliyor. Bu nereden buldun yasasının da nedeni şu: vergi dışı olan, kayıt dışı parayı kontrol altına almak ve insanlara sormak. Şimdi mesela etrafınızda vardır, dersin ya bu adam şurada oturuyor, yani hani bu kadar serveti, bu kadar parayı nereden buldu? Özellikle siyasilere ya da bürokratlara bu sorunun sorulması gerekiyor değil mi? Bugün bir sürü nereden buldun diye haber yapıyoruz biz. Nereden bulduğunu da yapıyoruz da bir sonuç alınmıyor, o ayrı. Ama bu kanun geçmiş. Bu ne zaman kaldırılmış biliyor musunuz yürürlükten? Hemen tarihini de söyleyeyim. 9 Ocak 2003'te. Şu anki iktidar partisi iktidarı aldıktan sonra ilk uygulaması bu nereden buldun kanunu kaldırmak olmuş diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. İngiltere'de İsrail tartışması, silah satışı arttı, eleştirenlere Nazi dedi efendim. İngiltere, şöyle bir tablo var. İngiltere Başbakan Yardımcısı Richard Tack milletvekillerine İsrail'in etkisi hakkında konuşmamalarını talimat olarak vermiş. Bu İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın finansıyla birçok İngiliz milletvekili İsrail'e ya da işte Kudüs'e, coğrafyaya gidip orada gezdiriliyorlar efendim. 67 kez İsrail'e götürülmüş mesela bazı milletvekilleri ve bunun ortalama 118 bin sterlin ediyor bu. Burada önemli olan nokta şu: parlamentoya İsrail yanlısı etkinin siyasete ve demokrasi üzerindeki etkisine dair bir soruşturma. 118 bin imzalı, 118 bin kişinin imzalı bir dilekçe sunuluyor. Ve İşçi Partisi milletvekili Peter Pearson dilekçenin tanıdık olduğunu söyleyerek bunu eleştirenlere, İsrail'in etkisini eleştirenlere, bu dilekçeyi yazanlara Nazi benzetmesi yapıyor. Sadece bu da değil. Son olarak şunu da söyleyeyim. Çünkü süren bitiyor. 2023 yılında İngiltere'nin İsrail'den aldığı silah ticareti 55 bin sterlin. 2025 yılında bu 5.9 milyon sterline çıkıyor. Artış %10.589 efendim diyorum. Bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna geldik. Masada Özgür, editörüm Caner. Önümüzdeki hafta Salı görüşünceye dek hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti.
1: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Sabahleyin bir şeyler alalım dedik. Yanlış bir hesap yaptı kasadaki görevli. Sonra bu hesabın yanlış olduğunu fark edip düzeltmesini istediğimizde evet düzeltti de. Ama bütün kişisel verilerimizin alınması, 3 tane yoğurt için TC kimlik numarası, adres, telefon numarası. Oldu olacak hangi bankada hesabımız var, kredi kartımız nedir, şifreleri de verelim olsun bitsin. Sizi zahmetten kurtaralım yani. Aman Okan Bey, dertlendiğin şeye bak ya. Zaten kişisel verilerimiz ortalığa saçılmış yahu. Ya bakanlar şu kadar veri, o kadar yok, bu kadar veri saçıldı diye açıklamalar yaptılar. Bu da tam bir felaket ya.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
1: Dünyanın en büyük kurbağa türü olan Goliat kurbağalarının boyu 32 santimetreye, kütlesi 3250 kilograma ulaşabilir. Goliat kurbağaları Afrika kıtasında Ekvator Ginesi ve Kamerun'daki nehir havzalarında görülen nadir bir türdür.
3: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde yeni dönemin yol haritasını açıkladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapay zekadan biyoteknolojiye, dijital oyun teknolojilerinden finansal teknolojilere kadar uzanan 16 yeni bölüm ilk kez öğrenci kabul edecek. Yükseköğretim Kurulu'nun açıklamasına göre 2026 YKS tercih kılavuzuna 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program eklendi. Yeni lisans programları arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi yer alıyor. Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarım ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, laboratuvar hayvanları ve balıkçılık teknolojisi programları ilk kez tercih edilebilecek. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yeni programların belirlenmesinde bugünün ve geleceğin iş gücü ihtiyaçlarının esas alındığını söyledi. Özvar, yapay zeka ve dijital teknolojiler başta olmak üzere yükselen alanlarda yeni kontenjanlar oluşturduklarını belirterek, program planlamalarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri ve istihdam ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını ifade etti. Çağın gerisinde kalan ve mezunlarına yeterli istihdam sağlayamayan programların yeniden değerlendirileceğini vurgulayan Özvar, yükseköğretimde dönüşüm sürecinin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Özvar, üniversitelerinde yeni bölüm ve kontenjan taleplerini teknolojik gelişmeler, sektör ihtiyaçları ve geleceğin meslekleri doğrultusunda hazırlaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programı üniversitelere kazandırıyor. Yapay zeka, biyoteknoloji, finansal teknolojiler ve dijital oyun teknolojileri gibi geleceğin mesleklerine yönelik bölümler bu yıl ilk kez YKS tercih kılavuzunda yer alacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. A Milli Takım futbolcularına villa vaat eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, alınan başarısız sonuçlara rağmen villaları vereceğini ilan etti. Doğa katliamına yol açacak projeyi sit alanı yalanı diyerek savunan Hacı Osmanoğlu'na tepkiler sürerken, Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol canlı yayın konu oldu. Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol şunları söyledi.
2: Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı diyor ki orası sit alanı falan değil, bütün izinler tamam, ben inşaata başlayacağım.
3: Bir kaldıraça ihtiyaç var, güçlü bir kaldıraça. Bu görevi yerine getiriyorlar herhalde. Bir yaşam alanı yaratıyor, habitat yaratıyor. Önemli kuş alanı burası. Sadece Cumhurbaşkanlığı kararıyla değil, 5 adet ayrı koruma statüsü var. Bu statüleri geçemiyorlar, geçemeyecekler diye düşünüyorum. 20.735 metrekare koruma altında. Orman var, tarım alanları var. 4 endemik tür var, 14 balık türü var, bitki türü var, 197 kuş türü var burada ve Milas sınırları içerisinde. Boğaziçi Bargeli sulak alanı. 2012'de ÇED raporu sonuçlandırılıyor ve dava açılıyor. 2015'te iptal ediliyor. Bu birinci iptal. Koruma statüleri geliyor ve 2021'de, bakın 2015'ten sonra 2021'de tekrar ÇED raporu olumlu ilan ediliyor ama eski ÇED raporunun aynısı. O kadar ki maliyetle ilgili dolar kurları bile 2012'ye ait. Bu arada daha karar çıkmadan ikinci ÇED raporunu onayladılar. Bu sefer Mimarlar Odası, Muğla Şubesi, Büyükşehir Belediyesi ve MÜÇEP 3 ayrı dava açtık. Tekrar keşif yapıldı. O keşif yetersiz bulundu. Tekrar keşif yapıldı. Hepsi lehimize geldi. Ve Mart 2025'te tekrar iptal edildi. Şimdi diyor ki bütün bilir kişiler ve mahkemeler, bu alanda çivi bile çakılamaz. Sizin söylediğiniz şekilde söylüyor. Tamamı böyleyken kararların temiz ediliyor karşı taraf tarafından ve Danıştay 4. Daire bozdu. Ve yerel mahkeme tabii çok ısrarla aldığı kararların arkasında duracaktır diye düşünüyoruz. Mimarlar Odası olarak yerel mahkemeye kararında direnmesi talebinde bulunduk. Yapılıyor olabilir, ruhsat, tekrar ruhsatlar kesilmesi için başvurulmuş olabilir. Ama 1997'de yapılmış bir plan, uygulama imar planı üzerinden ruhsat kesilemez. Böyle bir şey olursa onlara da dava açacağız tekrar tabii ki. Ama çoğunluk böyle bir coğrafyada, olağanüstü bir coğrafyada sulak alan insanı olarak yaşamaktan çok mutlular. Oranın korunması için Mandalya Çevre Platformu üyesiyim ben aynı zamanda. Hem Mimarlar Odası hem Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği var. Bu sulak alanın korunmaması lazım.
2: Kesinlikle.
3: Korunması lazım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yapmak istediği villa arazisine neden bir çivi bile çakılamayacağını canlı yayında anlattı. Villa yapılmak istenen bölge yalnızca bir sit alanı değil, 5 ayrı koruma statüsüne sahip çok hassas bir yaşam alanı diyen Mimar Defne Benol, 197 kuş türü, 14 balık türü, endemik bitkiler, orman ve tarım alanlarıyla bu bölgenin korunması gerekiyor dedi. Mahkemeler iki kez ÇED olumlu kararını iptal etti. Bilirkişi raporları açık, bu alana çivi bile çakılamaz ifadesini kullanan Defne Benol, yeni ruhsat girişimleri olursa yine hukuki mücadele vereceğiz. Bu olağanüstü doğayı korumakta kararlıyız diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde başkent ve İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde eylem yapıldı. Zirvenin günler öncesinden adeta olağanüstü hal ilan edilirken çok sayıda NATO karşıtı gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana pek çok eylemin yapıldığı Türkiye için bu tablo yeni değil. 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'de örgüte karşı protestoların en yoğun yapıldığı dönem 1960'lı ve 1970'li yıllar oldu. 1968 yılının Mayıs ayında düzenlenen NATO'ya Hayır Haftası bu protestoların fitilini yaktı. Dönemin öğrenci liderlerinden Harun Karadeniz, Olaylı Yıllar ve Gençlik kitabında bu haftadan NATO'ya karşı temel sloganımız NATO'nun gerçek niteliğini tanımlamaktan ibaret. NATO, emperyalizmin sömürme aracıdır sözleriyle bahseder. 1967 yılındaki NATO tatbikatı sebebiyle ABD 6. filosunun Türkiye'ye gelmesiyle artan tepkiler 18 Temmuz 1968'de Amerikan askerlerinin Dolmabahçe'den denize dökülmesiyle devam etti. Dönemin devrimcilerinden Deniz Gezmiş'in önderliğini yaptığı öğrenci grubunun bu eylemi sonrası 6. filo 8 günlük ziyaretini bitirmeden limandan ayrılmak zorunda kaldı. 1971 yılına gelindiğinde ise Ankara Balgat'taki NATO üssünde görev yapan 4 Amerikan askeri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Sinan Cemgil tarafından kaçırıldı. Kaçırılan askerlerin sorgulanmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yurtlarına götürülmesinin ardından polis üniversiteyi bastı. Silahlı çatışmaların yaşandığı olaylarda ABD'li 4 asker tanınan 36 saatlik sürenin bitiminden 56 saat sonra serbest bırakıldı. Olayların ardından Gezmiş ve arkadaşlarının farklı illerde polise yakalanması idamlarıyla sonuçlandı. Ancak yine dönemin devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşları NATO karşıtı eylemleri sürdürdü. Ordu üyedeki NATO radar üstünde görevli teknisyenler Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını engellemek için kaçırıldı. Teknisyenler 30 Mart 1972 tarihinde Tokat'ın Niksar ilçesi Kızıldere köyüne götürüldü. Teslim olmayacaklarını belirten Çayan ve arkadaşları yine NATO destekli operasyon sonucu katledildi. İdam ve katliamların yanı sıra 1974'te düzenlenen Kıbrıs Harekatı'nda ABD'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması NATO karşıtı protestoları güçlendirdi. Dönemin sendika, dernek, meslek odaları ve öğrenci hareketleri üstlere el konması için mitingler düzenledi. Hız kesmeden süren NATO ve ABD karşıtı eylemlerin yine ABD destekli 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte sesi kısılmaya çalışıldı. Muhaliflere dönük ağır baskı ve tutuklama dalgasının yaşandığı 80'li yılların başları oldukça sancılı geçse de NATO üslerinde görevli personellerin araçlarına bombalı saldırılar düzenlendi, askerler hedef alındı. Kitleselliğin önüne geçmek için yapılan baskılar çok sayıda insanın gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlandı. Ancak NATO karşıtı eylemler 2000'li yılların başında da devam etti. 26 üye ülkenin katıldığı ve ittifakın 17. buluşması olarak tarihe geçen 28-29 Haziran 2004 İstanbul Zirvesi ciddi bir eylemlilikle karşılandı. Eylemlerde Irak ve Afganistan'a karşı savaş başta olmak üzere ABD'nin saldırganlığı protesto edildi. 2003 yılında Irak Savaşı'na asker gönderilmesinin önünü açan 1 Mart tezkeresinin mecliste reddedilmesi halkın mücadelesinin çıktısı olarak okundu. Bu sürecin aktif bir parçası konumunda olan üniversitelerde NATO'ya hayır kampanyaları düzenlendi. 27 Haziran 2004'te NATO'ya karşı Büyük İstanbul Buluşması gerçekleştirildi. NATO karşıtlığı sokağın yanı sıra sahnelerde, konser alanlarında da kendisini gösterdi. Bulutsuzluk Özlemi, Kardeş Türküler, Mor ve Ötesi gibi sanatçıların konserlerinde binlerce insan savaş karşıtı sloganlar attı. Mamak'taki NATO yolunun girişine üzerinde barış yolu yazan tabela yerleştiren eylemciler basın açıklamasıyla NATO'yu ve dönemin ABD Başkanı Bush'u protesto etti. 2009 yılına gelindiğinde İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde NATO'nun 60. kuruluş yıl dönümü sebebiyle mitingler düzenlendi. NATO'ya karşı birlik platformu öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti ve

0: Demokratik kitle örgütlerinin katıldığı mitingde NATO'nun antikomünist bir yapılanma olarak kurulduğu vurgulandı. Eylemciler Obama'nın Türkiye ziyaretini de protesto etti. Bu yıl başkentte 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin günler öncesinde de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilde protesto düzenlendi. Siyasi parti, sendika ve meslek örgütlerinin oluşturduğu NATO'ya hayır koordinasyonu Ankara'da yapılacak NATO zirvesine karşı bir araya geldi. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması talebiyle bir araya gelen çok sayıda yurttaş askeri anlaşmaların sona erdirilmesi çağrısında da bulundu. NATO zirvesi HOPA'da da protesto edildi. HOPA, Kemalpaşa ve Arhavi Emek ve Demokrasi güçleri zirveye karşı bir araya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe ve Taksim'e yürümek isteyen öğrenciler polis müdahalesiyle karşılaştı. NATO defol kampanyası yürüten ve hakkında gözaltı kararı verilen çoğu öğrenci ev baskınlarının ardından tutuklandı. Kocaeli Gebze Kent Meydanı'nda da eylem gerçekleştirildi. Gebze Kent Meydanı'na yürüyen işçiler zirvede silahlanma ve müdahaleleri derinleştiren politikaların tartışılacağını vurgulayarak NATO'dan çıkılması çağrısı yaptı. Zirve öncesi çok sayıda ilde protesto ve eylemler yasaklansa da NATO karşıtı ses yükseltilmeye devam ediyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi çok sayıda ilde ittifak ve ABD karşıtı protestolar düzenlendi. NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana çok sayıda eyleme sahne olan Türkiye için bu tablo yeni değil. 1960'lı yıllarda fitili atılan NATO karşıtlığı, sendika, gençlik örgütleri ve öğrenciler arasında yükselmeye devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da binlerce kişi aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5000 kostümlü folklorcu yaklaşık 3 dakika boyunca aynı anda horon oynayarak dünya rekoru kırdı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesi Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 5000 kostümlü folklorcu "Horon Bizimdur" sloganıyla aynı anda horon halkası oluşturdu. Yaklaşık 3 dakika süren performansın ardından Guinness hakemleri değerlendirmelerini tamamladı. Guinness Türkiye temsilcisi Şeyda Subaşı, Türk Halk Oyunları kategorisinde rekorun başarıyla kırıldığını açıkladı. Rekorun tescillenmesinin ardından alandaki binlerce folklorcu ve katılımcı büyük sevinç yaşayarak yeniden horon oynadı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler ise gelecek yıl İzmir'de 15 bin kişinin katılımıyla bu kez zeybek kategorisinde yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırmayı hedeflediklerini söyledi. İstanbul Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yaklaşık 3 dakika süren performansın ardından Türkiye, Türk Halk Oyunları kategorisinde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye hava üslerinden radar sistemlerine, Kara Kuvvetleri Komutanlığından lojistik altyapıya kadar birçok NATO tesisini topraklarında barındırıyor. Bu tesisler resmi olarak ortak savunma amacıyla faaliyet gösterse de yıllardır egemenlik tartışmaları, yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerin merkezine sürüklendiği yönündeki eleştirilerin odağında yer alıyor. Türkiye'deki en tartışmalı NATO bağlantılı tesislerin başında İncirlik Hava Üssü geliyor. Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ve NATO operasyonlarında kullanılan üs, Körfez Savaşı, Afganistan, Irak ve Suriye'deki birçok askeri faaliyette lojistik merkez olarak görev yaptı. Üs, zaman zaman ABD'ye ait nükleer silahların burada bulunduğu iddialarıyla da gündeme gelirken, Türkiye'nin yabancı askeri operasyonların önemli bir parçası haline geldiği yönündeki eleştirilerin odağında bulunuyor. Malatya'nın Kürecik bölgesindeki radar sistemi, NATO'nun balistik füze savunma kalkanının en kritik unsurlarından biri olarak gösteriliyor. Radar, olası füze tehditlerini erken tespit ederek NATO komuta sistemine veri aktarıyor. Özellikle İran'la yaşanan gerilimlerde Kürecik sık sık gündeme gelirken, uzmanlar bu tesisin Türkiye'yi bölgesel güç rekabetinin doğrudan parçası haline getirdiğini savunuyor. İzmir'de bulunan Landcom, NATO'nun kara kuvvetlerinin en üst düzey komutanlığı. Burada ittifakın kara harekatları planlanıyor, eğitim ve tatbikat faaliyetleri koordine ediliyor. İstanbul'un Ayaza bölgesinde konuşlu NATO süratli intikal kolordusuysa, NATO'nun yüksek hazırlık seviyesindeki en önemli kara kuvveti karargahlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3. kolordusu temel alınarak oluşturulan karargah, NATO'nun kriz bölgelerine kısa sürede sevk edilebilecek kara kuvvetlerini planlıyor ve koordine ediyor. Daha önce Afganistan başta olmak üzere çeşitli NATO operasyonlarında komuta görevi üstlenen NATO süratli intikal kolordusu, Türkiye'nin ittifak içindeki askeri rolünü güçlendiren yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Konya Hava Üssü de NATO'nun AVAX erken uyarı uçaklarının kullanıldığı üslerden biri. Üs özellikle Irak ve Suriye çevresindeki operasyonlarda keşif, gözetleme ve koordinasyon görevlerinde öne çıktı. Bu nedenle Konya'da NATO'nun bölgesel askeri faaliyetlerinde stratejik merkezlerden biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye'yi uluslararası gerilimlerin odağına sürüklemekle eleştirilen NATO tesislerine yenilerinin eklenmesi için de planlamalar yapılıyor. Planlamaya göre Adana'da konuştu 6. Kolordu Komutanlığı bünyesinde çok uluslu Kolordu Türkiye adıyla yeni bir NATO karargahı oluşturulacak. Karargahın Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da yaşanabilecek kriz senaryolarında NATO kuvvetlerinin sevk ve idaresinde görev alması öngörülüyor. Kurulması planlanan bir diğer yapılanma ise İstanbul'da konuşlandırılacak NATO Deniz Unsur Komutanlığı olacak. Karadeniz'deki güvenlik faaliyetlerinin koordinasyonunda görev üstlenmesi planlanan komutanlığın deniz ulaştırma hatlarının güvenliği, mayın tehdidiyle mücadele ve çok uluslu deniz operasyonlarının planlanmasında etkin rol oynaması hedefleniyor. Ancak kamuoyunda bölgesel ilişkileri zedeleyebileceği ve boğazların statüsünü tartışmaya açacağı gerekçesiyle sert şekilde eleştiriliyor. Türkiye, NATO'nun güney kanadındaki en kritik ülkelerden biri olarak hava üslerinden radar sistemlerine, komutanlıklardan lojistik altyapıya kadar çok sayıda NATO tesisine ev sahipliği yapıyor. Mevcut askeri yapılanmalara yenilerinin eklenmesi planlanırken, bu genişleme yalnızca savunma politikaları açısından değil, Türkiye'nin egemenliği, dış politika bağımsızlığı ve bölgesel güvenliği açısından da tartışmaları beraberinde getiriyor. Yabancı askeri unsurların ve NATO komuta yapılarının Türkiye'de giderek genişlemesi kamuoyunda eleştirilere yol açıyor. Bu durumun Türkiye'yi kendi ulusal güvenlik önceliklerinin ötesinde bölgesel ve küresel krizlerin doğrudan tarafı haline getirebileceği, olası çatışmalarda stratejik hedef konumuna taşıyabileceği ve dış politika kararlarında hareket alanını daraltabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye'nin NATO varlığı mevcut üs ve karargahların yanı sıra kurulması planlanan yeni askeri yapılanmalarla daha da genişlemeye hazırlanıyor. Bu genişleme egemenlik tartışmalarını derinleştirirken yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki konumla ilişkin eleştirileri de artırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 2 Temmuz 2026 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatta dikkatler Doha'ya çevrilmişti. Çünkü geçtiğimiz hafta sonu Hürmüz Boğazı'nda kapışmalar yaşanmıştı. Doğrudan görüşmeler yapılmadı ama Katar arabuluculuğunda dolaylı görüşmeler gerçekleştirildi. Mutabakat pek ilerliyor gözükmüyor. Belki önümüzdeki hafta bir takım gelişmeler göreceğiz ama ben yapılan açıklamaları aktaracağım sizlere. Öte yandan tabii Trump yönetimi şov yapmaya devam ediyor. Bölgede kıskacı daraltmaya çalışıyor. Özellikle Irak sahnesi hareketli. Suriye'den gelişmeler var. İsrail'in Lübnan'la ilgili saldırıları devam ediyor. Mutabakatın birinci maddesi Lübnan. Tüm cephelerde ateşkes ama birinci madde gerçekleşmiş değil. Arka arkaya İran'dan uyarılar var. Öte yandan tabii İran büyük bir törene hazırlanıyor. Amerikan ve İsrail saldırılarının ilk gününde öldürülen Ayetullah Ali Hamaney ve ailesi törenlerle toprağa verilecek. Şii gelenekleri uyarınca epey de uzun sürecek. Şimdiden hazırlıkların detayları ortaya çıktı uluslararası konuklarla birlikte ve İran tarafı Amerika'yı uyarıyor. Aman ha, sakın saldırmayın diyor. Hepsini aktaracağım efendim. Orta Doğu'dan gelişmeleri ama tabii Türkiye'de NATO zirvesine hazırlanıyor. Ankara zirvesi. Önümüzdeki hafta 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek. NATO'dan arka arkaya NATO Genel Sekreterinden açıklamalar var. Dün olanları aktarmıştım. Almanya'ya gitti. Ortak basın toplantısı yapıldı. Tabii Ukrayna dosyası, savunma harcamaları, Avrupa'nın militaristleşmesi, Trump yönetimiyle bir takım söz düelloları var. Dün aktarmıştım. NATO özel NATO temsilcisi Amerikalıların karne vereceğiz demişti Ankara zirvesinde. Hep beraber izleyeceğiz tabii. Gündem yoğun. Ukrayna dosyası önemli tabii. Rusya tarafından uyarılar var. Dün Rusya Federasyonu başkent Kiev dahil olmak üzere Ukrayna bölgelerine ağır misilleme saldırıları yaptı. Cephe hattında da Ukrayna'daki durum, Ukrayna'nın durumu çok parlak gözükmüyor açıkçası. Avrupa kanadından açıklamalar var. Onları da aktaracağım size. Aynı zamanda Çin'den tabii, Çin Komünist Partisi'nin 105. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Xi Jinping'in yaptığı açıklamalar var. Önümüzdeki hafta çok yoğun bir NATO gündemi olacak. Dün de konuştuk. Yarın Doğu Akdeniz hattına bakacağız. Türkiye'den bir takım talepler olduğu iddiaları var malum. Neler olacak şu an bilmiyoruz. Ama ben bu fırsattan istifade bugün biraz uzaklara uzanmak istiyorum. Çünkü sizlere bir süredir tam aktaramadım. Zamanım yetmedi. Latin Amerika'da bütün hatlar oynuyor. Peru'ya en son Fujimorizm geri döndü. Sağ iktidarlar çepeçevre her şeyi ele geçiriyorlar. Brezilya en büyük kıta ülkesi olarak yerlerinde duruyor. Lula'nın Brezilyası, BRICS üyesi Brezilya. Fakat etrafındaki resim değişiyor. Venezuela en son bu hafta 24 Haziran'da daha doğrusu ağır depremlerle sarsılmıştı. Amerika artık Venezuela'ya el atmış durumda, başkanını kaçırdığından bu yana ve kaleler, sol addedilen kaleler birer birer düşüyor. Doğru doktrini açıkladı Amerikan tarafı ve açıkçası hayata geçiyor gibi gözüküyor. oluyor. Biraz fırsattan istifade bugün Latin Amerika bakmak istiyorum. Tabii bölgeyi iyi bilen Türkiye'de isimlerden biri Çağlar Tekin, gazeteci, meslektaşım, konuğum olacak programın son bölümünde. Biraz Latin Amerika'da neler oluyor bitiyor. Türkiye'de çok yakından ilgileniyor. Küba ile ilgili son gelişmeler de var, açıklamalar var. Onlarla birlikte toplayacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden de takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü, X hesabı Radyo Sputnik TR üzerinden canlı yayınlar var. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'de aynı şekilde hem canlı yayınları linklerini paylaşıyor, hem de program bittikten sonra kayıt linklerini de koyuyorlar. Dolayısıyla kaçıranlar, dünyada ne oluyor, ne bitiyor merak edenler buradan takip edebilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce bu haftanın mutabakat gündemini toparlayalım. Amerika ve İran arasında 17-18 Haziran'da varılan mutabakat, yazılı vaatler, ön anlaşma, mola, ne derseniz deyin, aslında bir anlaşma da değil, anlaşma başlıkları, bunların uygulanması gerekiyor. Çalışma grupları kuruldu fakat henüz çalışma grupları tam çalışmaya başlayamadılar. Çünkü mutabakata yazılanlar pek de yerine getirilmiyor. Dün aktarmıştım, Amerikan tarafı, Trump yönetimi sağından solundan mutabakatı çekiştiriyor. Kendi istediği şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Tabii Hürmüz Boğazı İran'ın elinde önemli bir güç, önemli bir kart. Hürmüz'ü de pek aşamıyor Amerikalılar. Ama mola hem İran'ın petrol sevkiyatını yapmasına imkan tanırken, hem de Amerika'ya piyasaları yatıştırma, ara seçimlere giderken soluklanma, stratejik rezervlerden çok Amerika'nın yediği bilgileri arka arkaya paylaşılıyor. Böyle bir fırsat verdi. Şimdi tabii doğrudan görüşmeler olmuştu. İsviçre'de Luzern Gölü'nde İslamabad mutabakatı diye de mutabakat zaptı diye de anılıyor, ama neyse, biz Amerika-İran mutabakatı diyelim. Onun uygulanması ile ilgili bu hafta işler Doha'ya taşındı. Dün dolaylı görüşmeler yapıldı. İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi temsil etti. Katar ve Pakistan heyetleri de Doha'daydı. Üçlü toplantılar yapıldı ama İran tarafı Garib Abadi Amerikalılarla doğrudan bir görüşme olmadı dedi. Steve Witkoff ve Jared Kushner, Trump'ın temsilcileri olarak, onlar gittiler Doha'ya ama dolaylı görüşmelerle sınırlı kaldı. Tabii İran tarafı Amerikan ihlallerinden şikayetçi. Nedir onlar? Lübnan'da savaş devam ediyor. İsrail saldırıları devam ediyor. Amerikan yığınağından pek bir eksilmişlik yok. Hatta arttırıldığı iddiaları var. Amerikalılar tehditkar ve müdahaleci tutum takınıyorlar. Dolayısıyla mutabakatın ruhuna uyulmuyor. Şikayetleri, hatta ihlaller bundan sonra resmi olarak belgelenecek, raporlanacak, tartışılacak diyor İran tarafı. Ayrıca Garib Abadi daha sonra açıklama yaptı. Amerika ile henüz nihai anlaşma ile ilgili müzakerelerin henüz başlamadığını söyledi. Koşullar icabı. Tabii burada en önemli mesele mali mesele. Katar dahil olmak üzere, işte Güney Kore'de, dünyanın dört bir yanında dondurulan İran varlıkları. İran petrolünü satmış ama parasını çıkartamamış çünkü Amerika mali sistemi kontrol ediyor. Doğa görüşmeleriyle ilgili Katar Dışişleri Sözcüsü Macit El Ensari açıklama yaptı. Olumlu da açıklama yaptı. Ayrı ayrı görüşmelerde olumlu ilerlemeler kaydedildiğini söyledi ama daha somut bir takım gelişmeleri Hamaney'in cenaze töreninin ardından 4-9 Temmuz tarihlerinde, uzun da sadece İran'da da olmayacak, Irak'a uzanan bir coğrafyada, birazdan aktaracağım. Dolayısıyla çalışma grupları vesaire bir sonraki tur dediği teknik görüşmelerin Hamaney'in cenaze törenleri bittikten sonra yapılmasına vurgu yaptı. Ama asıl önemlisi tabii İran'ın varlıklarının mutabakatta yer aldığı gibi serbest bırakılması, yani kendi paralarına kavuşabilmesi. Bu konuda iddialar ortalıkta dolaşıyor. Suudi medyasında dün Wall Street Journal gazetesinde 3 milyar doların serbest bırakılması Amerika Birleşik Devletleri tarafından, yani ekonomik kısıtlamalarda bir takım geri adımlar, çünkü İran ilerletmiyor o paralar bırakılmazsa. Ve Wall Street Journal taviz verildiğini, ödeme mekanizmalarının yeniden işlemesine yönelik Amerikan tarafından adımlar atılacağını yazdı. İlginç bir takım da gelişmeler var, ben size bu hafta aktardım. İran'da yoğun tartışmalar var ve uzmanlar meclisi adeta muhtıra vermişti müzakerecilere, yani meclis başkanı Galibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı'ya Amerika'ya tavizler verilmemesi aslında bu mutabakatın stratejik hedefler bakımından hayırlı olmadığı, dini lider rehberin çizgisinden çıkılmaması gerektiği yolunda. İran müzakerecileri de bunun ihtiyaç duydukları meseleler olduğunu iç siyasette anlatmaya çalışıyorlar. Tabii Amerikan tarafından mutabakat dışı bir takım iddialar olmuştu. Ben size aktarmıştım. O da onlardan birisi daha doğrusu. İran'ın varlıkları serbest bırakılacak ama Amerikan tarım ürünleri satın alacak İranlar diye. Bu yalanlanmıştı doğrusu. Fakat İran Tarım Bakanı daha ortalama bir açıklama yaptı. İran'ın şartları karşılanırsa, uygun şartlar, yani uygun teklifler, elverişli koşullar olursa, hani neden olmasın gibisinden bir açıklama. Hatta Meclis Başkanı Galibaf da devlet televizyonunda benzer bir açıklama yapmaya kalkışırken sanıyorum bir kesinti meydana gelmiş. Amerikan tarafı çünkü öyle bir kılıfa büründürdü ki, peki tamam biz 6 milyar dolarını bırakıyoruz İran'ın ama bu bizim denetimimizde kullanılacak ve Amerikan tarım ürünleri alınacak diye duyurdular. Hatta Galibaf da itiraz etti bu hormonlu Amerikan ürünlerine dair ironik bir açıklama yapmıştı. Şimdi İran tarafı sanki biraz hakikaten hani makul bir takım makul fiyatla ürün sağlanırsa Amerika'dan alışveriş yapabilecekmiş gibi bir manzara çiziyor. Öte yandan tabii İranlar biraz da rahatlamış gibi gözüküyorlar. Çünkü petrol ihracatı yani sistem de olmuştu, boşaltılması da gerekiyordu bir anlamda. 50 milyon varile çıkmış İran'ın ham petrol ihracatı 2 haftalık süreçte. Ve üstelik de yani petrol fiyatı genel olarak Hürmüz'ün kısmi mutabakat sonra kısmi açılmasıyla düşmüş vaziyette ama İran petrolünü savaş öncesine kıyasla %20 daha yüksek bir fiyatla satmış durumda. Diğer körfez ülkeleri pek de öyle bir durumda değil anladığım kadarıyla. Petrol fiyatları işte Brent petrolde 70 dolar civarında, Batı Texas ham petrolü bayağı bir %1.2 67 dolarlarda bayağı da bir düşmüş durumda. Velhasıl bu tabii gidişat Amerika için de önemli. Ben bu hafta da aktarmıştım. Ham petrol stoklarında, stratejik stoklarda da azalma var Amerika'da. Tabii piyasayı dengelemek için devreye sokmuşlardı. En son enerji enformasyon dairesi Amerika'da açıklama yapmış ve geçen hafta ticari ham petrol stoklarının 3 milyon 800 bin varil azalmayla 408 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıklamış. Piyasa beklentisi tabii 3 milyon 800 bin varil yerine 2 milyon 9 yaklaşık işte 1 milyon varil kadar daha az ama daha fazla gidiyor. Tabii stratejik ham petrol stokları da 5 milyon 500 bin varil azalmış. 325 milyon 700 bin varil seviyesine gerilemiş. 1980'lerden bu yana ilk defa böyle bir gerileme var. Amerika'da petrol üretiminde de düşüş olduğu söyleniyor. Evet, yani bu molaya, bütün bu veriler neden gerekli tabii? Bu molaya hem İran'ın ihtiyacı var hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyacı var. Ama onun dışındaki mutabakat başlıklarında pek de bir ilerleme yok tabii ki. Dün bir Amerikan Deniz Kuvvetleri helikopteri Seahawk Uman Denizi'ne bir acil iniş yaptı. 4 kişilik mürettebat, 1 kişi kayıp, 3'ü kurtarıldı demişlerdi ama Amerikan ordusu hemen yo düşmanca herhangi bir durum olmadı, yani kaza demeye getiren açıklamalar yaptı. Donald Trump da bir ara ara İran gündemi, dün de aktarmıştım size. Aramız iyi İran'la diyor Donald Trump. Arabulucu Katar'la da ilişkileri Amerika'nın. Malum zaten en son Katarlar bir yeni Air Force One uçağı hediye etmişlerdi geçen yıl Donald Trump'a. Başkanlık uçağında da bir tabii eskime durumu var. Trump biraz Katar'dan hediye edilen, ki Amerika'da etik ve anayasal tartışmalar çıkıyor ortaya, modifiye filan da etmişler ama Trump tabii tuhaf açıklamalar yapmış. İlk uçuş için heyecanlıyım. İşte böyle bir uçağı biz inşa edemezdik. Parayı, gereken parayı harcayamazdık. Biraz Katarlılara lüks cinsinden. Boeing 747-8 tipi bir uçak bu. Trump'a hediye ettikleri geçen yıl. Hatta Donald Trump sanıyorum Türkiye'ye de NATO zirvesine gelecek ve bu uçakla gelecek. Dolayısıyla Katarlılara müteşekkir gözüküyor. Theodore Roosevelt başkanlık kütüphanesini ziyaret etti dün akşam Donald Trump. İşte yapay zekayla sohbetler yaptı. Her zamanki şovlarını yaptı Amerikan başkanı. O sırada birazdan son bölümde konuşacağız. Latin Amerika'dan bahsetti. Küba ile anlaşıyoruz gibi laflar etti. Panama kanalından bahsetti. Çin ele geçirmeye çalışıyor, izin vermeyeceğiz falan gibi bayağı bir şov yaptı. Altın saplı bir makasla kurdelalar falan kesmiş. Tam bir şov hikayesi. Evet, yani Amerikalılar tabii İran meselesi biraz teskin ettiler. Bir parça bir rahatlama var. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in gazetecilere açıklamaları var. Açıkça tanımlanmış bir amaçı olmadan askeri operasyonları yeniden başlatma niyetinde olmadıklarını söyledi. Ama tabii karmaşık mesajlar veriyor J.D. Vance. Hani gerekirse yine vururuz gibi. Hatta dün aktardım size son açıklamaları podcastçilere. Mola aldık diyordu açıkça, yani işimize geliyor diyordu. Bu arada tabii bütün bunlar olurken ABD Merkez Komutanlığı Orta Doğu'da Araplarla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmiş. Bahreyn'in başkenti Manama'da 12 ülkeden askeri yetkililer katılıyor buna. Dün ben görmemiştim, akşam fark ettim. Bahreyn tabii ev sahibi ama Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan ilk defa, tabii Lübnan, Suriye o da ilk defa. Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen. Tabii Yemen'deki aktüel iktidar değil, Yemen'den kovulanlar. Üst düzey askeri yetkililer CENTCOM'un bu toplantısına katılmışlar. Tabii Hürmüz'den serbest geçiş teması, bölgesel güvenlik. Tabii İran'dan hemen tepkiler yükseldi. Bölgenin güvenliğini sağlayacak tek bir mesele şey var. O da Amerikan güçlerinin çekilmesi, dış müdahalelerin sona ermesi, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi, jeopolitik gerçeklikler var geliyor, onların kabul edilmesi diye İranlılar uyardı. Hatemül Enbiya karargahı bu çatışmayla birlikte 28 Şubat'ta kurulan hem devrim muhafızları hem orduyu birleştiren o karargah. Onlar da Amerika'nın Hürmüz'deki müdahalelerini ulusal egemenliğe ihlal olarak gördükleri ve herhangi bir durumda stratejik su yolu, ki bu bizim egemenlik alanımızda diyorlar, yanıt verileceği ve tabii tanker geçişlerine de zaten İran rotasını, Larak adası rotasını göstermeye devam ediyorlar. İran'daki heyecan tabii 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırıları başladığında ilk gün Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü. Ailesiyle birlikte 14 aylık torunu dahil olmak üzere Hamaney'in cenaze hazırlıkları, artık detayları belli oldu. 4 Temmuz 9 Temmuz arasında bu tabii İran tarihinin en büyük cenaze töreni olacak. Sadece İran'la sınırlı değil. İran'da hem başkent Tahran'da hem Kum'da, kutsal sayılır Kum, Irak'ta Necef, Kerbela gibi Şiiler için kutsal bölgelerde de olacak. Bağdat'taki programı iptal etmişler, sadece Kerbela ve Necef'le sınırlı olacak ve yaklaşık 15-20 milyon insanın katılması bekleniyor. Yabancı gazeteciler var ve hükümet temsilcileri var. Tabutların görüntüleri yayınlandı bu arada. Hamaney'in yanı sıra kızı, gelini, torunu, damadı, onların hepsi hayatını yitirmişti.

0: dedi. Herhangi bir yanlış hesaptan kaçınmaları lazım dedi. Son dönemde tabii ben size aktardım. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz İran'ı tehdit etmişti. Müçteba Hamaney'in yani yeni rehberin, eski rehberin oğlunun listelerinde, hedef listelerinde olduğunu söylemişti. Birleşmiş Milletler'e İran'ın BM daimi temsilcisi Said İravani mektup yazmış. Bu bir devlet terörü diyor. İsrail rejimi küsahlaşmış durumda, tehdit ediyor planlı ve sistematik bir biçimde liderliklerimizi hedef alıyorlar. Biz de yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz diyorlar.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, böyle bir çerçeve var efendim. Tabii işin mutabakat bağlamında İsrail kısmı, Lübnan kısmı hala havada. Mutabakat sürüyor ama yani ne kadar uygulandığı tartışılıyor. İsrail yine ateşkes, çünkü mutabakatın Lübnan maddesinde müttefikler ifadesi de var. Kimdir ABD'nin müttefikleri? İsrail tabii ki. Hizbullah saldırılara yanıt verdiğini söylüyor. Yani İran'ın müttefiki de Lübnan'da Hizbullah diye düşünürsek, Güney Lübnan saldırıları bitmediği için onlar da yanıt veriyorlar. Donduramıyor hiçbir biçimde Amerikan tarafı. Bugün yine her yerden, yani Beit Yahun, efendim Nebatiye, Bint Cübeyl bölgesi, evler ateşe verilmiş. Sabah saatlerinde güney bölgesinde pek çok yerde, Beit Yahun'da evlerin yıkıldığı, patlamalar olduğu, hatta bölgede Hadassa'da şok dalgaları geniş bir alana yayılmış ve yani mutabakat var, Lübnan ayağı işe yaramış değil. İsrail'in son günlerde tabii bir de Gazze adımları var. Sarı hat oluşturulmuştu. Trump'ın 10 Ekim'de sağladığı ateşkesle bir Gazze Barış Kurulu oluşturuldu. Barış planı devreye sokuldu ama pek de yıkımlar, ölümler durmadı. Sarı hat sayesinde İsrailler hani yarı yarıya bile değil, %70'e yakını Gazze'nin kontrol ediyorlar. Orada da saldırılar var. Ateşkes 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi ve yaklaşık ölü sayısı, bakıyorum notlarıma, 1053, yaralı sayısı da 3406. Toplamda 7 Ekim Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ise 73.066 diye vermişler can kaybı sayısını. Yaralı sayısı da 173.514 diye vermişler. Şimdi tabii bu sayılar hep veriliyor ama asıl sahada olup bitenler saldırı meselelerini aşıyor. Nasıl aşıyor? Times of Israel gazetesi, İsrail'deki en az 5000 İsraillinin Gazze sınırındaki yerleşimlere taşındığını duyurmuş. Yani baskında, 7 Ekim baskını sonrası tabii oraları boşaltılmıştı. 62 bin yaklaşık insan yaşıyordu Hamas saldırmadan önce. Bunların çoğu, %90'ı evlerine geri dönmüş ama yeni planlamalar var. Sınır bölgesine nüfusu arttırma, 124 bine çıkartmayı planlıyorlar. Sadece onunla sınırlı kalsa iyi. Bir de Gazze'de yeniden yerleşim kurma gündeme alınmış durumda. Netanyahu'ya sormuşlar Filistinlileri Gazze'den gönüllü göç ettirme politikasının devam ettiğini söylemiş, masada demiş. Ve İsrail medyasında da açıkçası çok çarpıcı iddialar gündeme taşınıyor. Örneğin Filistinlilerin, İsrail Hayom gazetesi, muhafazakar bir gazete, diyor ki işgali daha da derinleştirecek Gazze genelinde. Filistinler birkaç hafta içinde Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelerde etrafı çitle çevrili kamplarda toplanacak. Yani bir çeşit toplama kampı gibi, insani barınma kampları diye buna adlandırmışlar. Önce Refah bölgesinde, daha sonra Tel Sultan bölgesinde. Gazze küçük bir yer zaten. Uluslararası İstikrar Gücü bu arada yeni bir üsse konuşlanıyor. Bu konuda dün de aktarmıştım. Taktik araçlar yerleştirilmeye başlanmıştı 30 Haziran'da. Velhasıl İsrail Hayom diyor ki Hamas'ı amaç halksız, topraksız, kaynaksız bırakarak çökertmek. Yani Gazze'yi Gazze'sizleştirme, Gazze'li kalmayacak Gazze'de. Bir yandan Amerikalılar Kudüs'te büyükelçilik için bir arazi tahsis anlaşması imzaladılar. Aslında

Trump'ın ilk döneminde Tel Aviv değil Büyükelçilik Kudüs'e taşınmıştı ama sanıyorum yeniden bir elçilik genişletme durumu var. Diğer yandan da Filistinli mültecilere yardım ajansı İsrail Devleti kurulduğundan beri bütün eğitim, işte yardımlar, insani yardımlar hepsi çok önemli bir kurum, köklü bir yardım mekanizması. Hem de BM nezdinde devletleşemediği için Filistinler, işte Güney Kıbrıs'ta Türkiye katılmamış bu arada, Trump'ın barış kurulu toplantısı yapıldı ve bu toplantıda açıkça diyorlar ki bu Filistin yardım ajansı gidecek artık, yok yani. Bu terörizmle İsrail'in çizdiği politikalar çerçevesinde birkaç Hamaslı içeri sızdı diye bütün bir kurumsal yapıyı çökertme gayreti var. Zaten fonları oldukça kısılmış durumda. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres en son BM de bu arada mali olarak zorda, ama bu Filistin Yardım Ajansı'nın 100 milyon dolarlık finansman açığı yaşadığını zaten hiçbir şey karşılayamıyor. Sadece tabii burada Gazze, Batı Şeria değil, Lübnan, Ürdün, Suriye, Filistinli mülteciler dört bir yana da yayılmış durumdalar. Dolayısıyla onların eğitimleri, sağlıkları, sosyal hizmetleri, her şey UNRWA kısaltması, Birleşmiş Milletler Yardım Ajansı oradan geçiyor. Dolayısıyla şikayet etti Antonio Guterres para lazım diye. Filistinliler, yani Filistin yönetimi bu arada ve Cenevre'deki BM daimi temsilcisi dünyaya çağrı yapmış. Yani işgal bittiğinde geri dönüş hakkı, yani ancak o zaman işlevini yitirecek. O yüzden bu ajansın bu şekilde ortadan kaldırılması Trump planı uyarınca 5 milyonu aşkın mülteciyi mağdur kılacak. Adalet tecelli ettiğinde zaten ihtiyaç duyulmayacak ama şu an uluslararası kurum olarak bu ajansa ihtiyacımız var diyor. Evet, Trump'ın barış planı bunları gömdü. Yani açıkçası çok da ben devam edebileceği kanaatinde değilim. Göreceğiz hep beraber. Bir yandan da bu hafta Irak'ı da konuştuk. Çünkü Irak'ta yeni başbakan çok hızlı başladı. Ali El Zeydi. Silahsızlanma, İran destekli ya da İran yanlısı Iraklı gruplara, direniş gruplarına 30 Eylül'e kadar bütün silahlarınızı devlete teslim edeceksiniz. Tabii IŞİD'le mücadeleden çıkmış bir ülke Irak. Amerikan işgali bitmiş deniyor ama yani ne kadar bitmiş onu da tartışmalı tabii ki. Ve tabii bir yolsuzluk operasyonu. Batılılar genellikle Irak gibi ülkelere el attıklarında hep bir yolsuzluk teması çıkartıyorlar. Hakikaten de var yolsuzluklar. Şimdi bunu reddetmek için söylemiyorum ama motif olarak öyle bir kurgu yapıyorlar ki hakikaten. Yani şimdi dünyada Trump kadar yolsuz bir Amerikan başkanı olabilir mi mesela, bilmiyorum. Hani yani Irak'a mı varıyoruz ya da Avrupa Parlamentosu görünenin, buzdağının ne kadarı en son geçtiğimiz yıllardaki yolsuzluklar. Dünya her yerinde yolsuzluk var işin açıkçası. Yani küçümsemek için söylemiyorum ama burada daha başka jeopolitik hesaplar var ve o hesaplar görülürken bu yolsuzluk teması çok sıkça işleniyor. Irak Başbakanı'nın danışmanı Münir Haddad açıklama yapmış resmi haber ajansına. 2 trilyon doları 2003 yılından bu yana ülkeden çalınan paranın 2 trilyon doları geçtiğini söylemiş. Tabii yolsuzluk konusunda kararlı olduklarını, engelleme konusunda bazı Sünni ya da Şii fark etmez bir takım isimler, 67'den fazla ismi gözaltına aldılar. Dava yürütüyorlar, kamuya açık. Bir kısmı kuzeye kaçmaya çalışmış, Kürdistan bölgesel özel bölgesel yönetimine kaçmaya çalışmış falan. İlginç yani, Petrol Bakanlığı Müsteşarı'nın ifşaatlarıyla Mayıs'ta onu gözaltına alınca bunların yapıldığını söylüyorlar. Ama tabii yani o kadar komik ki Irak hani yolsuzluklardan 2 trilyon dolardan bahsediyor. Irak'ın petrol paralarına zaten Amerikalılar el koyuyorlar. Fed'e yatırılmak durumunda, New York Fed'de paraları. Oradan maaş ödeniyor Iraklılara. Batı emperyalizmi bu tarz ülkelerde sınıf besliyor. Ondan sonra o sınıfın kurtulmak istediği unsurları üzerinden, unsurlarıyla ilgili yolsuzluk dosyaları açtırıyor. Böyle işliyor bu mekanizma. Neyse. New York Times gazetesi bu arada tabii 30 Eylül'e kadar silahsızlanma duyurduğu için
Irak'a Amerika'nın dolar sevkiyatını yeniden başlattığını duyurmuş. Transferler yeniden başladı diye. Her yıl otomatik bir yasa uzatıyorlar. Trump da uzattı. Petrol parası Bağdat'a değil Fed'e yatırılıyor. Yani aslında Irak dediğimiz devlet egemen bir devlet olması gerekiyor ama kendi kaynaklarını kendisi kontrol edemiyor. Maaş alıyorlar birilerine dağıtmak üzere. Bu arada toplumun ihtiyacı var. Bunların hepsi zenginlere gitmiyor tabii ki. Toplumsal şeyler için para gelmesi lazım. Neyse. Bu arada MİT Başkanı İbrahim Kalın da Irak'ı ziyaret etti. Bağdat'ta temasları vardı bu hafta. Cumhurbaşkanı Amedi ile, Meclis Başkanı Halbusi ile, Yüksek Yargı Başkanı ile, bir takım partilerle görüştü. Ardından Kerkük'e geçti. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Seman Ağa ile bir araya geldi. Türk Şehitliği, Kerkük Kalesi bayağı bir zengin bir tur yapmış. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne de daha sonra geçiyor. KDP, KYB kanatlarıyla Mesut Barzani, Bafıl Celal Talabani ile bir araya gelmiş ve ikili ilişkileri geliştirme temalı özellikle ekonomik ilişkiler tabii ve diğer konular MİT Başkanı'nın görev alanına giren konularda temaslarda bulunmuşlar. Suriye'de gelişmeler var. Artık Heyet Tahrir Şam yeni Suriye'yi kuruyor açıkça ve dış temasları da arttırıyorlar. Özellikle Trump'ın tabii İsrail beceremedi Hizbullah'ın işini bitirmeyi Lübnan'da. El Şara becerebilir diye bir çıkışı olmuştu, çok eleştirildi. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani Lübnan'ı ziyaret etti. Ve bu aslında Suriye'den Lübnan'a ilk ziyaret. Joseph Aoun'la Cumhurbaşkanı ya da Şii Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüş. Hatta Hizbullah yetkilileriyle görüşmemiş ama yeşil ışık yakmış. Suriye İç Savaşı sırasında tabii Şara'ya bağlı El-Kaide kanadı olduğu için Şara'ya bağlı gruplarla Hizbullah arasında gerginlikler, sınır boyu hattında gerginlikler geçmişte yaşanmıştı. O açıdan önemli tabii. İsrail'in Lübnan'a saldırılarını Şeybani bu ziyarette kınıyor. Lübnan devletiyle iletişimi güçlendirme, ortak komite kuracak Lübnan ve Suriye, bakanlar yer alacakmış bu komitede. Böyle bir yeni başlangıç. Bir yandan Suriye'de de meşhur halk meclisi, halk meclisi diyoruz ama atamayla oluşuyor, seçim ne değil yani, halk seçmiyor. Bir kısım Şara'nın belirlediği delegelerin seçtiği kısmı vardı. Geçen sene 140 milletvekili Şara'nın atadığı delegeler tarafından seçilmişti. Bir 70 milletvekili kalmıştı. Onu da doğrudan Şara atamış. Böyle bir enteresan. Temsili demokrasiyle bir alakası yok tabii. 15'i kadın, aralarında bir aktris var. Ruzeyna Laskani. Azınlık mensupları da olduğu söyleniyor, bilmiyorum ne kadar ama yani artık yeni dönemin icatları Batı'ya da örnek olacak. Batı'da da işler çok parlak değil biliyorsunuz. Bu arada 6000 Suriye Demokratik Güçleri üyesi Suriye ordusuna katılmış. Haseke ve Kobani bölgelerinde maaşlarını da almaya başlamışlar. Suriye'yi normalleştiriyorlar. Yeni bir eski El-Kaideci yeni bir liderlik altında bu şekilde. Ama yani meclis için demokratik seçim yapmaya, halka sormaya gerek görmüyorlar. Böyle bir yeni bir yapılanma. Avrupa'da bu arada yani orada da sıkıntılar çok elbette. İktidarlar kolay kolay gitmiyorlar. Savaşçı politikalar vesaire, bazı partilere engellemeler, yani zaten düşünce ve ifade özgürlüğü çok büyük sıkıntılı. Ukrayna Savaşı'ndan sonra sıkıntılı bir başlık. Seçerek insanları engelliyorlar, linç ediyorlar. Yani öyle Türkiye'de konuşulduğu gibi herhangi bir şey kalmadı Avrupa'da ama Fransa'da Jordan Bardella'nın liderliğini yaptığı ulusal birlik, yani Le Pen'le anılıyor ama Le Pen'e siyaset yasağı gelmişti. Genç bir isim Jordan Bardella. Liberaller aşırı sağ diye tırnak içinde nitelendiriyorlar bu siyasi hareketliliği. Onların ofislerine mali bir takım iddialarla AB fonlarını, yine finansman, daha doğrusu seçim kampanyası finansmanı üzerinden ofislerine baskın yapmış Fransız polisi. Tabii Bardella diyor ki bu hukukun siyasi silah olarak kullanılması anlamına geliyor. Yani
siyasi taciz kampanyası. Çünkü seçim olsa, ki önümüzdeki yıl 13 Mayıs yanılmıyorsam Mayıs başlarında Macron'un görev süresi doluyor Fransa'da. Ne olacak sonra? Macron zaten sandıktan çıkan sonucu tanımayıp kafasına göre başbakan atamıştı. Adına da kohabitasyon adını verdiler ama son tahlilde Fransa'yı %6 oranında oy alan partiler, onların önde gelenleri yönetti. Macron böyle idare etti. O yüzden Suriye'deki atanmış meclisten bahsederken özünde halk temsiliyeti, seçim özgürlüğü gibi kavramlar, yani halkın seçme özgürlüğü, onlar biraz maalesef 21. yüzyılda ortadan kaldırılıyor. Bunun doğusu batısı pek de kalmadı. Diğerleri biraz detay. Yani çok da eskiden emsal gösterilirdi. Bakınız orada böyle, orada böyle, bizde neden böyle değil diye, artık orada da öyle değil. Evet. Yani iş iktidarla alakalı. Ekonomi yolunda giderken, her şey düzgünken zaten herkes demokrat oluyor. Biraz sıkıştıklarında, biraz böyle yanlış yerlere vardığında hiç kimse demokrat olmuyor. Bize bunu gösteriyor. Evet, şimdi NATO zirvesi de bir Donald Trump, NATO daimi temsilcisi Whitaker'ı dün aktarmıştım. Karne vereceğiz Ankara'da dedi Avrupalılara. O yüzden Avrupa'da bir sıkıntı var. Trump zaten İspanya ile papaz olmuştu. En son İspanya ile ilgili NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil diye şikayet etti. Bu Roosevelt kütüphanesi etkinliğinde İspanya'yı çok çok şikayetçi. Zaten İspanyollar, bir de Trump'ın Donra doktrini, birazdan konuşacağız. Donra doktriniyle el attığı Latin Amerika'yla da onların izlerini görüyor Donald Trump. Diyor ki Küba, Porto Rico, Filipinler, Guam gibi bölgeleri sıralayıp bu, yakında buraların elinizden kayıp gittiğini görünce anlayacak bu İspanyollar. Hepsi bir zamanlar bizim de falan gibi laflar. Evet, neyse, Ankara zirvesi, bir yandan Türkiye'de böyle bir büyük bir heyecan var. NATO militarist bir yapı ama nedense bazıları bunu böyle Batı dünyasının süslü kavramlarıyla anıyorlar. Ben mana veremiyorum. Benim fikrim böyle değil. Neyse, Ankaralılar kısmen memnunlar gibi, yolları falan düzeltilmiş, Kuğulu Park temizlenmiş. Anladığım kadarıyla bir temizlik faaliyeti var. Tabii o kadar üst düzey uluslararası isimler geleceği için bir seferberlik hali var. Fakat tabii Ankara'yı terk etmekten bahsedenler de var. Zirve sırasında şehirde bir engelleme yok. Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan basın toplantısı yapmış. Hayat devam edecek. İşte şehirler arası otobüsler vesaire, herhangi bir kısıtlama falan yok demiş ama tabii çok sıkı güvenlik önlemleri var. Yaklaşık 56 bin güvenlik personeli konuşlandırılıyor. Evet, peki ajanda günlerdir konuşuluyor Türkiye'de. 2-0, 3-0, biz de dün konuştuk. Yarın Türkiye bağlamında Kıbrıs'ı da ayrıca konuğumla bakacağım ama Avrupalılar da hazırlık yapıyorlar. Özellikle de Genel Sekreter Mark Rutte. Almanya'daydı Mark Rutte. Öncesinde tabii bütün derdi Avrupalı müttefiklerin savunma sözleşmeleri, yeni Ankara'da bir takım mutabakat zaptları, bu kadar silah yapacağız, şu kadar silah yapacağız, savunma sanayi, savunma dedikleri, onlar saldırı silahları aynı zamanda ama savunma diyorlar sürekli bunlara. Yani sanayileri yeniden örgütlemeleri ve bunun için de herkesin, sıradan insanların sivil hayatları, hizmetler için gitmesi gereken paraların militarizme yönlendirilmesi, Trump'ı tatmin etmek için %5'lik gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini silahlanmaya ayırmaları, herkes, bunlar ne zaman teslim edilecek, oralara tabii asıl bakmak gerekiyor. Yoksa vaatte bu, Almanya 3 sene önce 200 milyar euroluk savunmayı güçlendirme taahhüdü vermişti. Nerede onun sonuçları diye soranları ben arada görüyorum. Dolayısıyla da vaatler üzerinden wow demeden somut gelişmelere bakmakta fayda var. Ama Almanya'da basın toplantısı da yaptı Mark Rutte. Şovlarını sürdürüyor. Friedrich Merz'le, şansölyeyle ve savunma bakanı Boris Pistorius'la.
sürdürülebilir Ukrayna'ya öngörülebilir uzun vadeli güvenlik. Savaşı sürdürmek istiyorlar. Zirvenin temel gündemi silah üretimi, efendim üretim hatları, aynı şeyleri söylemiş. Savaş sona erse bile Rusya'ya saldırmaya devam etmek, Atlantik güvenliği, yani bunu yine güvenlik, hegemonyayı aslında bizim hegemonyamız bu.

0: O yüzden bizim hegemonyamız diyor, alt metnini söylüyorum, yayılmacılık tabii, yani kaynak olan yerlere yayılmak istiyorlar. Avrupa'da pek bir kaynak yok, yani kim ne yapsın Almanya'yla? Yani kim mesela Hollanda'yı, Hollanda'nın hangi kaynağı 21. yüzyılda bu dünyada ne var ellerinde de birilerinin gözü Almanya'da, Hollanda'da olsun yani. Bilmiyorum, ben anlam veremiyorum bunlara. Neyse, kavramları ters yüz ediyorlar. Tabii ABD sizi terk ediyor söylemi ısrarla. NATO 3.0, Pitexet'in aktardığım size en son Brüksel'deki savunma bakanları toplantısında bedavacılık yok artık çıkışları falan. Onları sormuşlar Rutte'ye. O da diyor ki ABD hala vazgeçilmez. İşte tabii Avrupa ülkeleri yükü alacak. Kanada'da öyle, adil bir durum bu falan. Yani üstelik de zaten Trump yönetimi çok memnun değil Hürmüz krizinde, yeterince Avrupa Kanadı bana yardım etmedi diye düşünüyor, biraz onları seslendiriyor. Handelsblatt gazetesine de açıklama yapmış, Avrupa'nın ABD açısından stratejik öneminden bir şey kaybetmediği, Amerikalılar bizi bırakmıyor emin olun, o mesajı veriyor. Küresel güç projeksiyonu için eşsiz ve devasa bir platform. Yani vasalların dilinden güzelce özetlemiş. Amerika bir yere gitmiyor. Avrupa'dan çekip gitmiyor. NATO içinde çatlaklar yok diyor. Ve böyle yani.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Almanya, bu arada birileri Alman hegemonyasının şimdi de Almanya özel rol oynasını istiyorlar. Mark Rutte'ye cesaret edip Alman hegemonyasının geçmişte yarattığı felaketi sormuş. Yani Nazizmi sormuş. Bu 100 yıl önceydi demiş. Ne büyük bir güvence. Bugün banderacılık, yani Nazi işbirliği, onlar da Nazi, aşırı sağcı, aşırı milliyetçi Naziler, gamalı şeylerle dolaşıyorlar ortalıkta. Bugün aynı NATO ve Rutte onlara zaten destek veriyor. 100 yıl önceydi onlar. Bunlar kültürel sembol falan gibi laflar. Polonyalılar dışında kimse pek şikayetçi gözükmüyor Avrupa'da. Haberleri yok halkın tabii, yani medya yazmayınca ne bilsinler gavurum. Evet, şimdi Fredrik Merz de açıklama yapmış tabii. O da Kiev'e yeni mali taahhüt, işte Rusya sonuçlar çıkartacak, müzakereye hazır değil. Avrupalılar müzakere etmek istemiyorlar zaten. Hattı dondurmak istiyorlar. Kazanmadıkları bir savaşı öyle laf ebeliğiyle kazanmaktan, maalesef koşulları askeri cephede kazanan o hale geldikten sonra onlar belirler. Tabii Almanya'da farklı görüşler var. AfD'nin eş başkanı Tino Chrupalla açıklama yapmış. Yeter artık Almanya'nın ulusal çıkarlarıyla uymayan çatışmalara bütçe kaynakları harcanmamalı. Alman vatandaşları daha fazla savaş mavaş istemiyorlar. Yeni bir Avrupa güvenlik mimarisi lazım diyorlar. Ama zor yani bu aşamada gerçekten. Kuzey akım boru hattına Amerika CIA imha etmişti. Onu örtmek için bin tane hikaye uydurdu Batı medyası. Şimdi Alman savcılığı çok etkisiz kaldı. Hiçbir şeyi de soruşturamadılar. Kendi hatları bu arada. Kendi kendilerini vurdu. Şimdi bir Ukrayna uyruklu bir kişiyi suçluyorlar. Gerçekten büyük bir komedi tiyatrosu sahneleniyor Almanya'da. Almanlar gibi daha böyle kafaları şekilci çalışan insanların bu davada düştükleri durum gerçekten inanılmaz. Evet, İngiltere'de de Starmer gider ayak istifa da etti aslında. Böyle vaatlerde bulunma ne hakkına, belki başka politikalar uygulanacak. Yani olmayacak öyle bir şey tabii. Andy Burnham büyük olasılıkla başbakan olacak ve hiçbir politikasını değiştirmeyeceğini herkes söylüyor. Belki içeride 3-5 bir tırnak içinde sosyal demokrat İngilizlere yönelik belki birkaç uygulaması olabilir. Manchester Belediye Başkanlığından kalma reflekslerle öyle düşünenler var ama dış politikada aynı çizgi. Neyse, önemli olan o değil. Starmer istifasını sundu. Geçici başbakan işte Temmuz ortalarında artık veda edecek ama büyük bir savunma yatırımı, yani silahlanma programı duyuruyor. Tabii parlamentoda itiraz edenler de yok değil. Evet, Ukrayna krizinde ne oluyor efendim? Tabii yaklaşık bir 15 gündür, 10 gündür yaşasın Ukrayna dronlarla Rusya'ya saldırıyor, savaşta el üstünlüğü ele geçirdi gibi gibi 1000 tane haber Batı medyasında yer aldı. Valla ben size aktarmıştım, ben Peterburg'daydım, çok büyük saldırı oldu dediklerinde kanallarda işimi bitirmiştim, dolanıyordum, haberim bile olmamıştı. Tabi Rusya'da psikolojik etkileri oluyor, rafinerileri de isabet aldığı oluyor ama 200 tane atıyorlar, 3 tanesi isabet ediyor. Hakikaten hava savunması çok sağlam, ben başka ülkede böyle bir şey olabilir mi emin değilim. Yani 200 İHA saldıracak ve 195'ini 196'sını hava savunmanız düşürebilecek. Büyük bir rakam bu. Neyse. Tabii bunlar oldu. Zelenski şov yaptı, coştu. Rusya'dan misilleme, zirkonlar ve İskenderler. Bunlar öyle basit, içine mazot doldurulup kara bulut oluşturan görsel silahlar değil tabii. Vurdu mu vuruyor hakikaten. Dün gece bir telaş başladı, Rusya vuracak diye Telegram kanallarında. Kiev ve çevresinde askeri sanayi işletmeler, altyapıya ağır saldırı. Bunların arasında Radionix şirketi, Atlon Avia, bunların hepsi Ukrayna ordusuna bir takım flamingolar, firepointler ve diğer füzeleri üreten, kontrol sistemleri üretiyor. Diğeri de saldırı dronlarının tedarikçisi. İHA'larla ilgili onları Ruslar fena vurmuşlar. Kiev, Dniepropetrovsk, Poltava, Çernigov bölgelerinde ayrıca askeri havaalanları üsler. Rusya Savunma Bakanlığı başarıyla vurulduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda Kiev'de bir de yabancı paralı askerlerin sıkça uğradığı bir lüks otel, City Hotel çatısında da sanıyorum ceranyumlar, yani Rus İHA'ları vurmuş, çatısı yanıyordu ben gördüğümde videoları. Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Yani sadece askeri hedefleri vuruyoruz, istisnasız bir biçimde baskıyı da arttırmaya devam edeceğiz. Avrupalılar militarizasyon sürecine girdiler, Rusya bunları yakından takip ediyor, gerilimi körüklüyor bu durum, dolayısıyla biz de güvenliğimizi arttırmak için ek önlemler, planlamalar yapıyoruz, her koşulda Rusya Federasyonu'nun güvenliği sağlanacak diyor. Toplumda, Rusya toplumunda daha radikal önlemleri savunanlar da var, daha itidalli adımlardan yana olanlar da var ama her koşulda güvenlik sağlanacak mesajı bu. Peskov'un, evet ben de Rusya'dayken aynı tartışmaları işitmiştim. Yetti artık, hani gücümüzü sergilemiyoruz, mülayim davranıyoruz diyenler var ve bu yoğun bir biçimde farklı görüşler tartışılıyor Rusya'da. Cephe altında tabii pek çok hatta devam ediyor Rusya Federasyonu ordusunun ilerlemesi. Donbas dosyasının bu sene sonuna kadar kapatılması, bu birleşik operasyonlar, bina bina temizlik yapılıyor. Ve en son Konstantinovka büyük ölçüde ele geçirildi. Slavyansk yönünde birkaç kilometre kazan, taktik kazan kurma. 4-3 taraftan çevirip bir taraftan bırakıp hani kaçan kaçsın, daha sonra içeride temizlik. Askeri uzmanlardan dinlediğim taktikler. Dobropilye bu önemli bir yer, bunda dış mahallelerine kadar ilerlemiş durumdalar. Yani Donbas hattında Zelenski'nin Rusya'ya salladığı dronlar hiçbir şekilde hiçbir işine yaramıyor cephe hattında. Leningrad bölgesi, St. Petersburg'un bulunduğu Moskova, yine İHA saldırıları olmuş, önlenmiş hepsi. Rostov, görebildiğim kadarıyla 25'ten fazla İHA'yı düşürmüşler. Kırım, tabii Kırım'da biraz hava saldırıları nedeniyle elektrik tedariki, onarım çalışmaları devam ediyor. Putin de açıklama yapmıştı bu hafta. Ukrayna tarafında da Zelenski'nin Genelkurmay Başkanı Sırski'yi kovacağı söylentileri, yerine de daha yeni yardımcısının yolsuzluk davasından görevden almak zorunda kaldığı için yerine atadığı CIA yetiştirmesi Budanov'u Genelkurmay Başkanlığı'na atacağı söylentileri var. Yani tabii Budanov askeri stratejiden ne anlar ben bilmiyorum. Çünkü özel kuvvetler elemanı, istihbaratçı yani. Bilmiyorum. Sırski'nin son dönemde Genelkurmay Başkanı'nın Ukrayna'nın Rus asıllı o açıklamaları vardı. Zelenski'yi epey bir yalanlıyor. Yani Belarus'a saldırmıştı Zelenski, tehdit etmişti. Belarus'tan kendilerine bir saldırı hazırlığı olmadığını söylüyor mesela. Genellikle dediklerini yapıyordu halbuki, bilmiyorum. En son Sırski, bizim Rusya gibi kaynaklarımız yok, Batı yardımına muhtaç. Yani Batı olmadan zaten bu savaşı sürdürebileceklerini açıkça teslim etmiş durumda. Göreceğiz neler olacak. Tabii Rusya'da tepkiler devam ediyor. Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı, Kızılaç Komitesi, Uluslararası Kızılaç Komitesi Başkanı Miryana Spoljaric'i ağırlamış ve Kiev'deki banderacı Nazi, neo-Nazi yönetimin suçlarının yeterince üzerine gidilmediği, insani faaliyetler bakımından Batılıların Kızılaç'ın tarafsız konumunu manipüle etmeye çalıştığından şikayet etmiş. Spoljaric de biz her taraf, iki tarafta da, hem Rus tarafı hem Ukrayna tarafındaki ailelere tarafsız tutumumuzu sürdürüp yardıma hazırız mesajı vermiş. Bugün Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğine İHA saldırısı, başka bir ülkedeki diplomatik temsilciliğine İHA saldırısı yapılmış. Sistematik biçimde yapıldığı söyleniyor ve İsveç makamları hiçbir şey yapmıyor diyorlar. Evet. Aynı zamanda Ursula von der Leyen Azerbaycan'a bayağı bir yalakalık yapmış, AB'nin güvenilir enerji ortağı diye. Yalakalığı yaparken de Rusya bize gazı kesti, enerjiyi silah olarak kullandı, gaz arzını kesti, öyle bir dönemde Azerbaycan devreye girdi, unutmadık demiş. Zaharova da sinirlenmiş, Rusya dışişleri sözcüsü. Usta bir yalancı Ursula diyor. Avrupa'ya Rusya'nın gaz tedarikini durdurma kararı almadığını, tam tersine Rusya'dan özgürlüğe kavuşacağız diye gaz alımını durduran tarafın AB olduğunu, Avrupa Birliği Komisyonu olduğunu, hakikaten de öyle doğrusu. Hatta espri yapmış Zaharova, AB vatandaşları Ursula von der Leyen'e dava açabilir. Pahalıya enerji tüketiyorlar. Evet efendim, şimdi bunun dışında yine Reuters'ta Çin ordusunun Rus ordusunu gizlice eğittiği yönünde bir takım saçma sapan iddialar görüyorum. Yani Rusya Federasyonu ordusunun, ki bayağı bir asker, ekonomik anlamda Çin elbette çok güçlendi ama askeri anlamda Sovyetler Birliği'nin mirasını geliştiren Rusya'nın Çin'de, yani ortak eğitim yapabilirler ama ne Çin ordusundan eğitim almaya ne ihtiyacı var, anlamak mümkün değil. Muhtemelen Çin karşıtı bir takım politikalar için malzeme yapıyorlar, böyle Reuters'a fısıldanan haberleri diyebiliriz rahatlıkla. Dün akşam Amerika'da, New York'ta Empire State binasında, ki bu ünlü bir çiftmiş, ben bilmiyorum, gökdelen çatılarından fotoğraf çeken bir isim, Angela Nikolayo Ivan Berkus, evlenme teklif etmiş. Bir de barış, aşk, iktidar aşkını yener, aşkın gücü dünya barışı diye ilginç bir evlenme teklifi olmuş. Tabii daha sonra hemen gözaltına almışlar çifti. Empire State'in tepesi, antenin oraya kadar çıkmışlar. Bu arada çok ürkütücü hakikaten. Evet. Ve ÇKP'nin 105. kuruluş yıl dönümü, dün de söylemiştim, kutlama törenleri dünyadan, pek çok ülkeden. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çin yönetimine ÇKP'nin başarılarını vurgulayan bir mesaj göndermiş. Xi Jinping'in de konuşması Pekin'deki törende ilginç tabii. Bir yandan Çin ulusunun görkemli bir destanı, 50 üyeli küçük bir gruptan bugün tabii ÇKP önemli bir parti, kitleselliği olan bir parti, onu vurgulamış. Yolsuzlukla mücadele, ordunun yeniden inşası, tabii dünyada 100 yıldır görülmeyen değişimler hızlandı, dolayısıyla sert rüzgarlara hazır olmalı Çin mesajları aktarmış. Belirsizlik faktörlerine Tayvan, tabii Tayvan Boğazı meselesi, kuruluş yıl dönümünde böyle mesajlar vermiş Çin devlet başkanı. Evet, biz bugün birazcık İran NATO gündeminden nefeslenip Latin Amerika'ya bakıyoruz. Az sonra Çağlar Tekin'le burada olacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Çağlar Tekin var. Gazeteci, meslektaşım. Hoş geldin Çağlar yanımıza.
2: Merhabalar, merhabalar Ceyda.
0: Çok sağ ol. Epey oldu konuşamadık seninle hiç, ama tabii dünya yerinde durmuyor. Hep İran konuşuyoruz. Son dönemde de işte Ankara zirvesi, NATO başlıkları önümüzdeki hafta zaten büyük olasılıkla yoğun olarak o gündeme bakacağımı düşündüm. Kaç zamandır pek de aktarım yapamıyordum senin vaktiyle gezip dolaştığın diyarlar. Tabii Latin Amerika'da bir haftadır Venezuela depremi var. Talihsizlikleri midir, kader midir bilmiyorum. Yani adamlar Maduro'yu kaptırdılar 3 Ocak'ta zorla. Trump kaçırdı başkanlarını ve şimdi 24 Haziran depremi. Ama sadece o da değil Çağlar. Yani arka arkaya çok şey birikti demek lazım. Küba'ya tehditler, sevgili Yunus Soner'le konuşmuştuk onu yakın zamanda, yaptırımlar. Siyaseten çehresi değişiyor Latin Amerika'nın. Kolombiya yeniden Espirella sandıktan çıktı. İtirazlar filan da var aslında. İsrail karıştı diyenler var. Bolivya zaten gitmişti. Kim kaldı bilmiyorum. Ben bir haritalar filan gördüm. Gerçekten en son bir de Peru. Tabii Fujimori'nin kızı sandıktan Peru'da çıktı. O da bir aşırı sağcı. Fujimori çok tartışmalı bir isimdi bundan 20-25 yıl önce, değil mi? Ve adeta Brezilya, yani hani pembe sol diyenler var, daha sosyal demokrat, Lula da Silva'nın Brezilyası tek başına kalmış gibi bir harita çıkıyor. Neler oluyor? Doğru doktrini ile Trump geçen sene işe başladı. Batı yarı küre tamamen Amerikan sultası altına mı giriyor seneler sonra Çağlar?
2: Ya şöyle bir denklem var. Yani şimdi Monroe doktrini neden ortaya çıkmıştı? O dönem ABD 1800'lü yıllarda demişti ki dünyanın geri kalan kısmına, burası benim, buraya bulaşmayın, ben de size bulaşmayacağım. Burası benim hinterlandım, kimse de buraya karışmasın. Şimdi Trump'ın doktrinine geldiğimizde aşağı yukarı o da çok benzer bir hatta sahip. Yani burası benim. Ben burada istediğimi seçtirir, istediğimi seçtirmem, istediğimi iktidardan alırım, istediğimi almam. Hatta iktidardan alamıyorsam kaçırırım. Şimdi, ve bu denklemi Çin'le mücadele ve solla mücadele üzerine kurdu. Tabii yani topluma ben Çin'le ve solla mücadele ediyorum demedi. Bir Amerika kalkanı projesi ortaya atmış oldu. Bu uyuşturucuyla mücadele çerçevesine oturtulan bir işmiş gibi gözüküyor. Hani oysa biz şunu biliyoruz, yani Latin Amerika tarihinin uyuşturucu devlet ilişkilerinin hemen tamamı doğrudan ABD'nin zaten bağlantılarını kurduğu, kontrol ettiği, yönettiği ve hatta iktidar değişimleri için kullandığı bir model idi. Bundan kaynaklı olarak baktığımızda yani çok kaba bir şekilde söylersek 2023'ten bu yana toplamda 8 ülkede iktidar değişti. Bunların 6 tanesi soldan sağa geçti, 2 tanesi de sağdan sola geçmiş oldu. Tabii burada sol dediklerimiz önemli bir kısmı o pembe sol olarak isimlendirilebilecek oluşumlardan bahsediyoruz. Aslında ABD'nin müdahalelerini geçtiğimizde, yani bir köşeye bırakırsak, ki bırakılmaması gerekir, ama bıraksak dahi bu mağlubiyetlerin arkasında yatan şeylerden bir tanesi bu sol hareketlerin, sol partilerin soldan ziyade pembe sol olması. Ne demek istiyorum? Yani Latin Amerika'nın en büyük sorunlarından bir tanesi gelir adaletsizliği. Ve bu gelir adaletsizliği büyük oranda etnik kimlikler üzerine de kurulu. Etnik kimlik dediğimizde yani yerliler olabildiğince yoksul bir yaşama hapsedilmiş durumda, topraksız bir yaşama hapsedilmiş durumda. Bir de Avrupa'dan gelmiş ağırlıklı bir beyaz kolonyalist toplam var. Bu toplamsa zenginliklerin büyük çoğunluğuna sahip olan kısım. Sol iktidarların temel söylemlerinin başında gelen şey aslında bu yoksulların iktidarlarının, yani yoksulların gelir dağılımında daha adil bir yere sahip olması üzerine kuruluydu. Yani Kolombiya'dan bahsettim. Bu Kolombiya'da belli oranlarda gerçekleşti mi? Gerçekten gerçekleşti. Ağırlıklı olarak zaten orada solun destekçisi olan toplam bir miktar daha yoksul köylüler, işte yerli gruplar vesaire iken, sağın ağırlıklı olarak destekçisi olan kesimlerse kentli sınıfların, orta sınıflar ağırlıklı olmak üzere, bir de aslında ülke kaynaklarının yağmasıyla zenginleşen bir toplam. Bu mesela hani şimdi Türkiye'de çok ciddi bir başlık haline geldi, madenler vesaire. Ama Latin Amerika'da çok çok daha eski zamandan beri kaynaklanan bir paylaşım alanı burası. Yani Kolombiya'da işte yoksullara toprak dağıtıldı, işte emeklilik sistemi geliştirildi, belki de ilk defa bir emeklilik sistemine insanlar sahip hale geldi.
0: Gustavo Petro liderliğini mi kastediyorsun? Tabii, tabii, o çünkü Petro, gerçekten Petro çığır açıcı bir şeydi yani, değil mi? Çünkü lafını kestim ama Kolombiya, evet, çok tabii uzun yıllar Amerika'nın kalesiydi. Yani sağ kalesiydi ve Gustavo Petro aslında geçmişte yani bir dönem başkanlık yaptı. Bunu ilk defa deviren isim oldu. Yeterince de kimse tartışmadı tabii bunu, değil mi? Şimdi kesinlikle tekrardan bu sefer bir aşırı sağcı artık başa geçiyor. Üstelik bir de İsrail bağlantısı da çıkıyor. Bütün buralardan, yani Arjantin'de ilk başladı galiba, değil mi?
2: Evet, evet, tam dediğim kısma da değinmiş oldun. Çünkü İsrail bağlantısı da burada önemli. Çünkü Kolombiya İsrail'e karşı en net tavrı alan ülkelerden bir tanesiydi. Kolombiya aynı zamanda İsrail'in en büyük kömür tedarikçilerinden bir tanesiydi. Petro bunu da durdurdu. Tabii bu durduğu andan itibaren bir güvenlik sorunu ortaya çıkmaya başladı ülkede. Güvenlik sorunu nasıl ortaya çıktı? Oradaki bir kontrol gerilla, yani ABD, CIA destekli uyuşturucu kartelleri ve uyuşturucu işini finanse eden, sürükleyen, yürüten, yıllardan beri de bilinen bir toplam var. Bir de bunlarla mücadele eden solcu gerillalar var idi. Şimdi Petro bu toplamı, yani solcu gerillalarla savaşsız bir biçimde bir topluma entegre etme ve bu hareketlerin alanlarını kısıtlama sürecini ilerletti. Burada şiddete başvurmak yerine daha görüşmeler çerçevesi üzerinden.
0: ELN değil mi? ELN'yle müzakereler.
2: Evet. Yani daha önce FARC da vardı aynı şekilde. Yani FARC bu anlamda bir miktar gerilemiş olmakla beraber.
0: Evet.
2: Tabii toplamda yani ülke topraklarının %35-%40'ından bahsediyoruz. Bu örgütlerin kontrol ettiği toplamda. Evet. Öyle küçük yerlerden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda ülkenin büyük çoğunluğu Amazonlarla kaplandığı için yani devletin buradaki güvenlik güçleri de oldukça zayıf bir pozisyondaydı. Buradaki boşluğu Kolombiya devleti çok uzun yıllardan beri sola karşı o paramiliter uyuşturucu çetelerini kullanarak ABD'nin de desteğiyle beraber bunları kullanarak gidermeye çalışıyordu. Şimdi ABD burada bu toplum karşısına geçince Kolombiya'da bir kırsalda çok ciddi bir güvenliksiz alan ortaya çıkmış oldu. Bu uyuşturucu kartelleri CIA'nin de desteğiyle ülkede çok büyük bir güvensizlik alanı yarattı. Bu kentlere de kısmen yansımış oldu. Haliyle bu toplumun güvenlik arayışı noktası tam da sağın istediği pozisyona doğru geldi. Aslında ülke içinde tamamen de karşılanmadı bu. Yani yurt dışı oylar burada bir miktar. Hem Peru'da böyle oldu bu arada, hem Kolombiya'da böyle oldu. Zaten aradaki farklar büyük farklar değil. Yani %1 civarı bir fark Kolombiya'da var. Peru'da da 50 bin oy civarında bir oy farkı var. Ve ikisinde de belirleyici olan yurt dışında özellikle ABD'de yaşayan yabancıların, yani yurt dışında yaşayan Kolombiyalıların ve Peruluların oyu oldu. Burada da şunu açıkça söylemek lazım. Zaten yani bunu mesela daha çok Küba ve Venezuela örneğinden biliyorduk dinleyicilerimiz diye düşünüyorum. Bu kartellerin ve kartellerle ilişkili toplamların Amerika'da çok ciddi bir güçleri var. Ve o yüzden yurt dışından gelen oylar bu ülkelerde seçimleri de belirlemiş oldu. Buradan baktığımızda evet, yani Kolombiya tarihin ilk sol iktidarını %1 civarı bir oy farkı ile kaybetmiş gibi gözüküyor. Tabii şu an muhalefet bunu işte yüksek mahkeme üzerinden çözmeye çalışacağını vesaire söylüyor ama yani bu ne kadar gerçekçi onu zaman içerisinde göreceğiz. Durum Peru için de 3 aşağı 5 yukarı böyle bir yere doğru gelmiş durumda. Tabii orada şöyle bir iş de var, yani sen de bahsettin, bu Peru'nun bir eski liderlik meselesi var. Fujimori.
0: Evet.
2: O baba Fujimori. O neden Fujimori da denilebilir? Yani Japonya'dan zamanında gelmiş bir dışsal isim aslında, yerli değil. Ama evet, daha sonrasında 1990'larda bir dış atama ile işte devlet başkanlığına doğru geliyor. Daha sonrasında muhalefetin kendisini engellediğini söyleyerek kendine bir darbe yapıyor. O darbeyle beraber parlamentoyu feshedip aslında kendi kendine darbe yaparak muhalefeti ortadan kaldıran bir yeni bir rejim inşa ediyor. Tabii böyle diyoruz ama yani çok kanlı günlerin yaşandığı bir atmosferden bahsediyoruz. Tek bir örnek vereyim. 300 bin yerli kadın kısırlaştırılıyor. Ve bunların çok büyük bir kısmı kısırlaştırıldığından haberdar değil. Bir biçimde sağlık kontrolü vesaire diye işte hastaneye gidiyor veya sağlık ekipleri bunların yaşadığı işte getto olarak köylere vesaire geliyor. Seni muayene edeceğiz diye aldıkları tedavi sürecinden kısırlaştırarak bırakıyorlar. Neden? Çünkü o işte o sağın, aşırı sağın temel özelliklerinden bir tanesi toplumu sterilize etmek, toplumu yekpare hale getirmek, yerlilikten arındırmak. Aslında üstün insan, yani Avrupalı üstün insanı yaratmaya çalışıyorlar. Bunu da yerlileri yok etmeye çalışıyorlar ve burada doğrudan katliamlarla beraber hiç doğmamış çocukları da katletmeyi. Burada bir kısım hamile kadının çocuğu alınıyor, işte sırlaştırılıyor vesaire. Kaç yüz bin insanın öldürüldüğüne ilişkin de hala hazırda net veriler yok bu arada. O dönemde yüz binlerce insanın öldürüldüğü biliniyor. Baba tabii daha sonrasında ülkeye tekrar bir ülkeden bir kaçıyor. Sonra geri dönerken o dönem Şili'de solcuların da iktidarı var. Peru'da solcular iktidara gelmiş. Bunu alıp içeri atıyorlar. İçeride 2024 yılında da ölüyor. Kızı peki babasından farklı bir politik atlamı sahip. Hiçbir biçimde farklı bir politikada sahip değil. Temelde bir neoliberalizme dönüş, yani o sol hükümetlerin gelir adaletsizliğini yok etmek için başlattığı işte emeklilik sistemleri, işte toprak, yoksul köylülere toprak vermek gibi gibi başlıkların hepsini yok eden, bunun yerine ise toprak zenginlerinin, ağaların, patronların önünü açan, oligarşinin önünü açan yeni bir yasal yapılanma. Peki halk buna niye izin veriyor diye?
0: Kadının adı bu arada Keiko Fujimori, onu da belirtelim. Evet, evet. Kızı.
2: Evet, yani isimlerini neden girmiyorum.
0: Evet, anladım. Yani neden peki Keiko Fujimori? Ya babasının, çünkü Fujimorizm tartışmaları da tabii. Adam insanlığa karşı suç işlemekten falan, yani bayağı bir itham edilmişti. Japonya'ya kaçmış da, yani 2000'li gençler bilmez. O dönemde biz çok haberlerini yapmıştık Fujimori'nin. Şimdi birdenbire bu çeyrek asır sonra aynı aileden bir kızı, yani aynı aileden bir isim bir anda iktidara geliyor. Yani çok az oy fark yani bu arada. Ve
2: 50 bin oy.
0: Evet evet, yani sonuncu ya aslında aday Sanchez, yani 49.865 diye gördüm ben bu arada. Gerçekten evet, çok acayip yani, evet.
2: Kız aslında babasından ders aldığını ve siyasete girmeyeceğini falan söylüyor gençlik yıllarında. Ama daha sonrasında işler öyle gitmiyor tabii. Çünkü Latin Amerika'da da böyle kimin öne geçirileceği, kimin öne çıkarılacağı oradaki oligarşiyle de çok ciddi ilişkiler üzerinden ortaya çıkıyor. Ama ilk seçimi değil bu, dördüncü seçimi. Yani katıldığı üç seçimi kaybetti.
0: Kaybetmiş.
2: Dördüncü seçimde ite kata 50 bin oy farkla öne geçirmiş oldular. Yani sen de bahsettin, çok büyük suçlar var. Yani anlatmaya böyle insanın, yani o zaten sadece 300 bin kadının istem dışı bir biçimde, kendilerinin istemediği bir biçimde sırlaştırılmış olması tek başına yeterince büyük bir suç, yani büyük bir soykırım hamlesinden bahsediyoruz aslında. Tüm bunlara baktığımızda bütün ülkelerin, bütün sağ ülkelerin, yani sağ iktidarların benzer hikayeleri var aslında. Biz Kolombiya diyoruz. Kolombiya, yani gittiğinizde bir Kolombiya yerlisinin hayatta kalması oldukça güç hayatı boyunca. Bir savaşta yaralanmamış olması, bir organını kaybetmemiş olması mucizevi bir biçimde yanıtlanabilir en fazla. Onun dışında çok şey yok. Yolu yok.
0: Peki Venezuela, yani tabii şimdi Amerika Venezuela petrolünü artık biraz gasp etmiş gözüküyor. Yani başka çareleri yok. Yoksa iç savaş çıkartabilirler. Onu da bir de üstüne deprem geldi. Yani ben şimdi
2: depremi de fırsata çevirdiler. Ülkeye konuşlandılar.
0: Evet, bu arada Amerikan askerleri deprem vesilesiyle kurtarmaya başkanlarını kaçırmışlardı. En son İsrail'den de kurtarma ekibi Hugo Chavez döneminde, çünkü men edilmişti Gazze Savaşı, o dönemdeki Gazze Savaşı. Birdenbire yani tabii Venezuela'da Delcy Rodriguez biraz durumu idare etmeye çalışıyor zannedersem. Ama hani kontrolü dışında da bir çerçeve oluşuyor sanki. Ne dersin? Venezuela'yı nereye koyacağız artık? Kimse emin de olmuyor.
2: Venezuela hala tam da anlattığın gibi iki arada bir derede kalmış bir pozisyonda. Hmm. Bir yanda ülke içerisinde o Chavezist bir toplam var. Bu toplam ülkenin idaresinin tekrar ABD'ye devredilmesine razı değil. bu siyasi iktidarın veya siyasi odakların dışında toplumsal bir şeyden bahsediyorum. Toplumsal olarak burada çok ciddi bir itiraz var. Ama bir diğer yandan da yani artık ABD işte başkanı kaçırmış, başkana el koymuş, yönetime büyük oranda çökmüş. Ambargolarla beraber muazzam yani büyük bir iktisadi yıkım yaratmış. Zaten yani Venezuela'nın iktisadi yapısı da zaten Chavez'le beraber ortaya çıkmış bir yapılanmaydı. Öyle geçmişten gelen bir sanayi şu bu bilmem ne ve vesairesi olan bir ülke değildi. Şu an depremle beraber daha da işin içinden çıkılmaz bir boyuta gelmiş durumda ve ABD'ye karşı ülke bütün savunma nosyonlarını yitirmiş bir pozisyona da gerilemiş durumda gözüküyor. O yüzden de yani Venezuela uzun bir süre tekrar kendini ABD'den kurtarabilecek bir pozisyona belli ki gelmekte güçlük çekecek bir sorun yaşayacak. Oradaki o belirsizlik sürüyor, devam edecekmiş gibi gözüküyor. Buradaki tüm bu denklemin sonunda varmak istediği yerlerden bir tanesi aslında bu sonbaharda yapılacak Brezilya.
0: Evet, gelelim Brezilya'ya. Şimdi Meksika'da biraz idare ediyor gibi. Benim de sana soracağım o aslında. Yani çünkü Meksika'nın kadın lideri görece yeni seçildi. Ve Amerika'yla da sınır meselesi olduğu için tabii bazı şeyleri de idare etmek durumunda. Ama işte ne bileyim, Küba'ya yardım ediyor Sheinbaum, Claudia Sheinbaum. Trump'ı bir dengelemeye çalışıyor vesaire. Bazı şeylere geçit vermemeye çalışıyor filan. Ama tabii Brezilya kaynak bakımından da çok önemli bir ülke Latin Amerika'da. Lula da Silva arada bir dayılanıyor Amerikalılara, işte dolar hegemonyasından dayılanıyor vesaire. Fakat öte yandan da yani Bolsonaro mirası sanki ensesinde gözüküyor. Ve haritaya bakınca da ufaktan ufaktan aslında çevrelenmiş bir Brezilya var sanki, gerçekten etrafındaki iktidar değişimleri düşünüldüğü zaman. Sen katılır mısın yani bir çevreleme ve Brezilya seçimleri bağlamında? Ne kadar çabuk geçiyor o zaman bu arada, değil mi? Yani
2: tabii geldik işte o 4 yıl sonra. Şimdi çevrelenme konusunda kesinlikle hemfikiriz. Bir tek Guatemala var Brezilya'nın etrafında. O da yani böyle bir yumuşak sol, sosyal demokrat bir yönetime geçmiş durumda. Öyle bir hani radikal sol, sosyalizm falan bir yönetimden bahsetmiyoruz. Onun dışında bütün iktidarlar sağın eline geçmiş durumda. Tabii beni yani Brezilya'nın şöyle bir yanı var. Yeraltı zenginlikleri var. Amazon ormanlarından kaynaklı bir zenginlikleri var. Muazzam bir gelir adaletsizliği, bir uçurum var. Şimdi burada belli noktalarda Lula'nın geçmişte ülkeye kazandırdığı bir işte görece gelir adaletinde bir daralmanın yani o ortaklaşmanın sağlanması vesaire gibi başlıklar var ama şöyle noktalar da var Latin Amerika'da, özellikle Kolombiya gibi, Brezilya gibi ülkelerde. Mesela Amazonların yağmalanması ülkenin en büyük siyasi tartışmalarından bir tanesi haline geliyor. Şimdi biraz çevreci bir başkan bir tepki almaya başlıyor bir yerden sonra. Çünkü kısa erimli olarak ormanların yağmalanması önemli bir toplumun geçim kaynağı. Bunu sadece yoksullar üzerinden söylemiyorum. Yani sol partiler hala mesela ciddi anlamda yoksullardan destek alan bir pozisyondayken sağ partiler, kentli beyazlar ve orta sınıflardan destek alıyorlar. Bu normalde siyasette pek görmediğimiz bir başlık aslında. Bu genelde daha tersten de çalışan bir iş olur pek çok ülkede. Ama burada bu yağma süreci Brezilya için de ana tartışma başlıklarından bir tanesi. Özellikle sadece kağıt vesaire ürünleri üzerinden değil, buradaki petrol kaynakları ve maden kaynaklarının yağmalanması süreci sağ için çok kıymetli bir başlık gibi gözüküyor. Zaten hani Trump'ın da bu konudaki yani dünyada bir ısınma yok arkadaş ne saçmalıyorsunuz siz pozisyonundaki yaklaşımı üzerinden baktığımızda sağ bu anlamda topraksız köylülüğün toprağına çökmek, işte yerlilerin arazilerini, yani yerlileri arazisizleştirmek gibi gibi pek çok başlıklar radikal, sert ve hukuk dışı adımlar atıyor. Bu anlamda da sağ partiler kentteki orta sınıflardan böyle oy, böyle destek alıyorlar. Yani mesela Peru'ya bakarsak, Kolombiya'ya bakarsak hep köylülerin solcuları desteklediğini, kent merkezindeki orta sınıfların da sağcıları desteklediğini görüyoruz. Brezilya'da da buna benzer bir tablo var. Yani Bolsonaro'nun ülkede yarattığı çok ciddi bir kirli geçmiş var ama sonuçta şunu da söylemek lazım. o pembe sol yeterince sol olmamasından kaynaklı olarak toplumun kendisine güvenen kesimlerine de yeterince yanıt veremez bir pozisyonda kalıyor. Bundan kaynaklı olarak da o beklenen iyileşme vesaire o kadar güçlü bir biçimde yaşanmıyor. Bunun aksi olan bir tek Kolombiya vardı. Kolombiya'da gerçekten o anlamda çok ciddi adımlar atılmıştı ama orada da ABD paramiliterlerini kullanarak ülkede büyük bir güvensizlik alanı yarattı. Orada uzun bir geçmişi var o işin zaten. Şimdi Brezilya'da ne olacak göreceğiz ama işlerin çok ucuca gittiğine ilişkin anketlerin temel göstergesi o. Yani Lula'la Bolsonaro, çünkü darbeci Bolsonaro'nun oğlu şu an.
0: Evet, zaten yargılama aday var. Evet.
2: Şimdi ondan kaynaklı olarak da uçuca giden bir süreç var. Bence çok kritik bir yeri olacak Kasım seçimlerinde.
0: Peki.
2: Çünkü
0: şunu sorabilir miyim? Yani tabii Lula'nın da çok canı yandı. Adamı Amerikan biliyorsun yani sahte yolsuzluk iddialarıyla adamı kaç zaman hapis yatırdılar ve orada ortaya çıktı ki yani o iddianameyi hazırlayan Obama döneminin Amerika'da Adalet Bakanlığı. Ben Latinlerden okumuştum gerçekten. Dehşetengiz New York Times'ı işte Washington Post'u yolsuz Lula falan diye böyle pompa yaptılar. Adamı içeride yatırdılar. Sonra da aklandı. Yalan hepsi. Ama bu arada iktidardan ettiler. Dilma'yı ekart ettiler. Yani adamın canı yandı. Tekrardan iktidara bir şekilde geldi ama şimdi biraz daha temkinli olması için herhalde sebebi olsa gerek Lula'nın. Bilmem ne dersin yani hem Brezilya oligarşisi hem Amerika bağlamı bakımından soruyorum.
2: Ya o bu pembe solcuların şöyle bir hatası oluyor Latin Amerika'da. Bir uzlaşı yolu seçtiğinde affedileceklerini düşünüyorlar. Bunu da yani bu bugün olan, dün olan bir iş değil. Aşağı yukarı neredeyse Latin Amerika siyasi yakın dönem siyasi tarihin tamamında gerçekleşen bir tablo bu. Oysa bu iş böyle yürümüyor. Yani ülkedeki oligarklar ve ABD sizin onlarla uzlaşmaya çalıştığınızda size alan açmıyorlar. Aksine zayıflığınızdan faydalanarak üzerinize daha fazla geliyorlar. Tamam hani Lula şu an ABD'nin öfkesini belki o kadar üstüne çekmiyor ama bu Bolsonaro gibi bir hükümeti seçmeyecekler anlamına gelmez. Çünkü bu sağcılaşma hattı muazzam bir güç vermiş durumda Trump'a şu an. Yani Latin Amerika'daki bütün kontrolü yeniden çok uzun bir zaman sonra neredeyse eline almış durumda. 2000'li yılların başında tekrar bir sol dalga gelmiş. O işte Chavez'in iktidara gelmesi vesaireyle beraber Amerika uzun süre Latin Amerika'da tekrar o eski hegemonyasını sağlamakta güçlük çekmiş. Hatta sağlayamamış. O Küba benzeri ülkelerin, devletlerin sayısı artmış ve kendine bir arka bahçesinde cehennem görmeye başlamıştı. Şimdi bunu peyderpey büyük oranda erikmiş oldular. Bu Küba'nın da elini çok zayıflattı. Brezilya burada hala önemli, çok önemli bir yere sahip olmakla beraber senin de söylediğin gibi yani Lula o ABD ile söyle bazındaki kapışmasının dışında fiili bir kapışmaya girmeye çok niyetsiz bir pozisyona
0: yerleşti. Ayrıca Latin Amerika'yı da birleştirme fırsatını kaçırdı açıkça. Yani onu da belirtmek gerekiyor herhalde değil mi? Yani.
2: Kesinlikle bir de şunu eklemek lazım belki. Ve tüm bir kıtada çok inatçı bir toplam var. Sol bir halk kitleleri bütünü var. Özellikle yerlilerin, Latin yerlilerinin içerisinde çok güçlü bir sol damar var. Bu damar öldürülmemesi gereken bir damar. Yani sağın damarı ağırlıklı olarak o beyaz üstünlükçü yerden gelen bir kimliğe sahip.
0: Evet.
2: Sol damarsa yerlilikten gelen, o toprağın kendi yerlilerine basan bir güce sahip. O yüzden tarihsel olarak solun eli normalde daha güçlü. Ama bunu pembe sol sürekli öldürmenin bir yolunu buluyor ve bunu daha çok Avrupa sanırım belli noktalarda kavramsal olarak etkili.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Çağlar. Keyifli oldu çok. Uzun süredir detaylı bakmıyorduk. Ağzına sağlık. Çok sağ ol.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet efendim. Bugün Eksen'de birazcık nefeslendik. Latin Amerika'ya baktık. Çünkü gerçekten her yerden pıtrak gibi aşırı sağ yükseliyor. Brezilya'da haritaya bakarsanız tek tek ülkelerde son seçimlerle çıkan manzarayı görürsünüz. Ama yarın tekrar bölgemize döneceğiz. Biraz Doğu Akdeniz, biraz Kıbrıs, biraz NATO zirvesi, iddialar. Yarın görüşmek üzere dünyadan gelişmelerle. Hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki

0: 40 yıl hatırı varsa bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Kimileri vardır, sabit durmaz, sağlam durmaz, zaman ne diyorsa o olur. Rüzgar hangi yönden eserse hemen oraya döner. Bugün birine dost, yarın bir başkasına yaranır. İşte bu türlü menfaat ehline atalarımız bir at takmış. Eyyam reisi. Eskiler bu sözü boşuna söylememiş. Eyyam, Arapça kökenli bir kelimedir, anlamı günler. Ama öyle sıradan günler değil, devrin ruhunu, iktidarın yönünü, menfaatin rüzgarını anlatır. Eyyam dostu, eyyam efendisi, eyyamcı gibi deyimler de bu kökten gelir. Yani hep iyi günde yanınızda olanlar, iş düştü mü kayıplara karışanlar. Ama eyyam reisi deyimi denizden doğmuş. Evet, gemiler kürekle yürütülürken forsalar heyyam olla diye tempo tutarlarmış. Kimi der ki bu heyyam Mevla'ya karışıdır. Kimi de eyyam ola, yani gün ola devran döne demek ister. Gemide işler iyi giderken, rüzgar uygunken, deniz durgunsa bazı kendini bilmezler birden ortaya atılıp geminin idaresi bende demeye kalkarmış. Halbuki gemi zaten düzgün seyir halindedir. İşte bu sahte kaptanlara eyyam reisi derlermiş. Zamanla bu deyim denizden karaya çıkmış. Günün adamı olmayı huy edinmiş, yeri sağlamla değil rüzgarla belirlenen herkes için kullanılmış. Dal kavukluktan farkı da şu, dal kavuk bir kişiye bağlıdır ama eyyam reisi zamana. Rüzgar nereden eserse sesi de oradan gelir. Bir şair zamanında şöyle demiş, ger bana uymazsa eyyam, uyarım eyyama ben. Halk da bunu alıp bir yaşam ilkesi haline getirmiş. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Ama biz yine de deriz ki zamana değil vicdana uymak gerekir. Çünkü zaman değişir ama karakter sabit kalır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Nedir bu? 10 Temmuz kıyamet senaryosu. 10 Temmuz'da ne olacak? Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında sert tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı ilk celsenin 9 Temmuz'da bitireceğini söyledi. İmamoğlu itiraz etti. Tansiyon yükseldi. Sonra İmamoğlu dedi ki 9 Temmuz ısrarı niye? Seferberlik mi var? Bu ülkede kıyamet mi kopacak? Kıyameti koparacak bir olay mı olacak? Bizim haberimiz mi yok? Nedir bu 10 Temmuz? Kulisler ne diyor? Deniyor ki NATO zirvesi sonrası Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılacak. Mansur Yavaş pasifize edilecek. Çözüm süreci için çerçeve yasa çıkarılacak. CHP Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından seçime götürülecek. Sonrası anayasa değişikliği ve 2027 Mayıs erken seçim. Olabilir mi? İşte orası biraz karışık. Bir yıldır çok şey dizayn edilmeye çalışıldı. Siyasi mühendislik birçok kez sekteye uğradı. Butlana bile umut bağlandı. Bu aşamadan sonra iktidarın ne yapacağı değil, Özgür Özel ve İmamoğlu'nun ne yapacağı aslında o süreçte olan biten her şeyi belirleyecek. Bazen en güçlü göründüğün en zayıf anındır. Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili bari bu sene, bu dönem çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
4: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesi şehirde alınan tedbirleri duyurdu. Karara göre scooter ve motokuryelere çok sayıda yol kapatıldı, araçlara park kısıtlaması yapıldı. Ağır tonajlı araçların 5 gün boyunca şehir içine girişi yasaklanırken gıda, ilaç ve bozulabilecek acil malzeme taşıyan kamyonların kullanabilecekleri güzergahlar da kısıtlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada sanıklar Durmuş Uğurlu'ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim Beşlioğlu'na 1 yıl 15 ay, Recep Seven'e 6 yıl 3 ay, Halil İlker Güner'e 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verildi. Ramazan Çetin ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti. Davadaki tüm sanıklar hakkında tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tutuklama kararı çıkmadı. Stand-up gösterisi ülke gündemine oturan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye döndü. Göktaş'ın havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındığı bildirildi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz.
7: Dur anlatayım.

Türkiye ve komşularında yıllık gıda enflasyonuna bakalım. Ekonomist İnan Mutlu bir tablo çıkardı. O tabloda Türkiye TÜİK rakamlarına göre gıda enflasyonu %34,86. Yunanistan 3,5. Bulgaristan 4,4. Rusya 2,86. Gürcistan 5,2. Ermenistan 6,4. Irak 5,1. Suriye 22. İran 105. Komşular ve Türkiye'deki oranlara baktığında hani İran'dan sonra ikinciyiz. İran'ın yaşadıkları malum 47 yıllık bir ambargo olan ve son 2 ayı da savaşta geçiren bir ülke. Türkiye'deki enflasyon %34,86. Mayıs 2023'ten bu yana bir yaklaşık gıda ve diğer ürünlerin oluşturduğu bir pakette gelen zam oranı %139. Şimdi bu oran niye önemli? Şu açıdan önemli. Mesela köprü ve otoyol geçiş ücretleri. Bu çarpıcı rakamı her gün hatırlatmaya devam edeceğim. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri son 3 yılda %556 arttı. Hani bu bir enflasyon ya da dış etkenlerden kaynaklanan ekonominin kırılganlığı ya da dünyada olup bitenin yansıması olarak görülebilecek bir tablo değil. Bu tamamen bir tercih. Bu tercih sonucu oluşan bir tablo. Bu tabloda diyor ki 2023'ten bu zamana kadar otoyol geçiş ücretleri ve köprü %556 artmış. Hani bu köprü ve otoyollar yapılsın diye dünyanın en çok vergisi ödenen ülkesinde. Özgür.

0: Şimdi anayasa diyor ki deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Yine 17 Nisan 1990 tarihli 20.495 sayılı resmi gazetede yayınlanan 33.621 sayılı kıyı kanununun 5. maddesi de diyor ki kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. E nasıl oldu da bu yalan oldu? Anayasa böyle söylüyor. Kıyı kanunu böyle söylüyor. Uygulama ne? O uygulamayı da Çeşme'de Altınkum plajına gitmek isteyen bir vatandaş sosyal medyada paylaştı. O anlatsın.
1: Daha Altınkum Otoparkı'nın girişinde başlıyor mücadele. Beach Club çalışanları içerideki ücretsiz park alanlarını sizi sokmamak için ellerinden geleni yapıyor. Bu seneye kadar bu Beach Club yoktu. Buralardan rahatça denize giriyorduk. Ama görüyorsunuz plajı sonuna kadar kapatmışlar ve kişi başı tam 1500 lira istiyorlar. Peki halk plajı nerede derseniz, kumlara batacıka metrelerce yürümek zorundasınız. Sonunda ulaştığınız yer ise işte bu Beach Club'ların arasına sıkışmış küçücük ve hınca hınç dolu bir alan. İnsanlar resmen üst üste. Bakın diğer tarafta şezlonglar bomboş ama halka kapatılmış. Tek bir tesellisi var, deniz. Gerçekten bu sinir harbine değiyor. Cam gibi sığ, dalgasız ve tamamen kumluk. Ama bu güzelim koyların bu hale getirmesi gerçekten çok üzücü.
0: Gerçeği bu. Hani şimdi kıyılar halkındır. E yalan. Kıyılarda halk yok. Halkın kullanabileceği alanlar gittikçe kısıtlanıyor. Bunun kararını işte kıyılardan kim sorumluysa, Çevre Şehircilik Bakanlığıysa o, ya da belediyeler kendi inisiyatifindeyse o da aynı şeyi yapıyor. Yani kıyılar tamamen paralı, para kazanılan ticari bir yer haline getirilmiş. Oysa kıyılar gerçekten halkındır. Ya birçok ülkede kıyılarda olan şezlonglar ya da şemsiyeler parayla insanlara satılmaz, dayatılmaz. Girersin, yediğin içtiğinin parasını ödersin. İsterse hiçbir şey yiyip içmezsin ama o sahilde kalabilirsin. Türkiye'de dene bakalım. Hemen ambulans çağırmak zorunda. Çünkü oradaki insanlar yani bunu tartışabileceğin bir durumda değil. Öyle tercih edilmiş. Yani bir sniper tarafından vurulmuyorsanız oradaki görevli bir izbandut gibi bir adam tarafından ağzınız burnunuz darmadağın olur. Niye? Sadece bu sıcaklarda gidip serinlemek istedin diye. Burası Türkiye. Devam.

0: Böyle son günlerde ne yüz güldürdü dersiniz? Herhalde çoğunluk olarak Deniz Göktaş'ı söyleyebilir. Yüz güldürdü. İyi de yüz güldürmek öyle cezasız kalacak bir şey mi bu ülkede? Herkes somurtmalı, herkes gergin olmalı. Herkes birbirinin boğazını sıkacak hale gelmeli. Yüz güldürmenin de yani böyle bir ülkede yüz güldürülür mü? Deniz Göktaş yurt dışındaydı, video yayınladı. Sonra başladı her şey. Onun tutuklanmasından tutup ilk izleyen, onu savunanlar bile ya buradan bak başı belaya girecek bilmem ne diyecek. Herkesin dediği oldu yani. Koca bir ülkenin yükü o gencecik bir komedyenin sırtına yüklendi. O da sırt çantasıyla geldi Türkiye'ye, havaalanına ve orada gözaltına alındı. Bir de dediler ki yakalandı. Yahu gözaltına alındı, geldi. Hani kendi geldi zaten. Ve sonra ne oldu? Yeni gelişme. Şimdi ters kelepçeyle görüntüsüm var. Gerçekten bir ters kelepçe takıldı. Yani hani o da olmasın derdim ama olmadı denilen her şey oluyor. Ters kelepçelik ne yaptık ki? Ya bu bir had bildirmeye dönüştü artık. Hukuk had bildirme alanı değildir. Hakları koruyabilme, haklarını gösterebilme alanıdır. Ama işte ortada o kalkınca had bildirmeye dönüşüyor. Herkes gücü yeten gücü yetene. İşte şimdi herkesin gücü o gencecik komedyene yetti. Geldi bir sırt çantasına doldurmuş her şeyi. Bütün ülkeyi de, kendi hayatını da, komedisini de, dramını da. Belli ki onu da göze aldığı için geldi. Ama bütün bu yaşananların sonradan bir stand-up'a dönüşeceğini düşünmek de çok saçma. Yani daha çok o komedi olması gerekirken o sırt çantasında şimdi daha çok acı ve hüzün olacak. Yani şimdi mecliste de bu tartışma vardı. Tartışma Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın arasındaydı. Dinleyelim bakalım.
1: Bu konuda herkesin duyarlı olmaya ve milletimizin inancına saygılı olmaya, soytarılıkla sahne almanın fikir özgürlüğü kapsamında olmadığını, tahkir ve tezyifin asla kabul edilemeyeceğini, bu konuda esprinin, şakanın yerinin farklı olduğunu, millet değerlerinin tezyif, tahkir ve hakaretin ise farklı olduğunu, herkesin öğrenmesi gerektiğini ve buna göre hareket etmesi gerektiğini de hatırlatıyorum, teşekkür ediyorum.
2: Buyurun Sayın Günaydın.
3: Milletin değerlerine saygı gösterme konusunda en son insanlara ders verecek partinin adı AKP'dir. Çünkü yıllarca bu değerler üzerinden, bu değerlerin istismar edilmesi üzerinden siyaseti böldünüz, insanları kutuplaştırdınız. Bu memleket bu nedenle büyük acılar çekti, hala aynı noktadasınız. Artık istismar edebileceğiniz bir şey kalmamıştır çünkü millet sizi anlamıştır. Bu çerçevede ifade özgürlüğü ile, stand-up ile bunu soytarılık olarak tanımlayan bir insan bir fikir tartışması yapmanın bir anlamının olmadığını burada ifade edelim.
0: Yani şöyle olmuştu ya, mecliste meclis başkanıydı o zaman Bülent Arınç, gülmeyle ilgili ne acayip laflar söylemişti ya, tam şimdi birebir aklımda değil ama hani kadın gülmeyecek, cezbedar olmayacak falan gibi şeyler söylemişti. Ya gülmeye düşman olabilir mi biz? Ya hayatın her alanında bir şeye karşı ilgili olmak, ilgisiz olmayı anlarım. Ya gülmeye karşı olabilir mi insanlar? Neden gülmeden bu kadar çok korkuyor olabilir? Neden gülmek üzerine bu kadar sert bir karşılık olabiliyor? Anlattığına baksana, bir şey söylüyor, soytarılıkla sahne almak fikir özgürlüğü kapsamında olmaz. Ne fikir özgürlüğü kapsamında olur? Ya uçurum çok büyüyor. İnsanlarla yaşayan sokakla, ya bunların bakış açısı arasındaki uçurum çok büyüyor. Asıl sorun da orada. Hani şöyle bir şey, ya bunu artık böyle davranmıyor, bak ters kelepçe bile anlatılmaz ki. O ters kelepçe onun için iyi yine. Gelecek orada, neredeyse yok edecek. Ters kelepçeyi yani bir taraftan da, hayır, onu anlatamazsın ama bak ters kelepçe yapılmaz böyle bir durumda değil, anlatabilecek bir mekanizma kalmadı, bir iletişim ağı kalmadı. Öyle garip bir dönem. Devam edelim.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Memleket tuhaf, o tuhaflıklar içerisinde zaman zaman böyle depo işçileri, maden işçileri çıkıyor ve onlar haklarını almak için mücadele ediyor. Biz hatırlıyoruz, aa sendikacılık böyleymiş, aa işçi böyleymiş diye. Ama onun dışında yaygın olan, binlerce üyesi olan sendikacılar, onlarda niye aynı şey olmuyor? Bir şey var demek ki. Bak o şey neymiş? Umut Sen örgütlenme koordinatörü Başan Aksu bir sendikacılığı bize bir anlatsın.
2: Sendikacılık Türkiye'de para kazanılan bir şey midir?
3: Elbette.
2: İyi para mı?
3: Çok büyük paralar. Yani 2 milyon maaş alan da var. İşte diyelim ki en sınırlı sendika, işte genel maden iş yöneticileri 350 bin lira maaş alırlar. Yani işte Türkiye Maden İş Başkanı 1 milyon lira maaş alır. 4 yılda bir hizmet ödülü alırlar. Hizmet ödülleri de mesela 4 yıl siz yöneticilik yapıyorsunuz. Çok büyük hizmetlerde bulunuyorsunuz. Karşılığında 5 milyon para, 10 milyon para alıyorsunuz. Ya da makam tazminatı diye bir makamın temsili, oradan ek bir para alıyorsunuz. 2 ayda bir çift maaş alıyorsunuz. Sizin ve ailenizin bütün harcamaları, yediğiniz, içtiğiniz, tatil, giyim, fatura olarak yani sendikaya giriyor. Siz bunları alıyorsunuz. Bu da yetmiyor. Yani bu soygunun küçük kalemi, yani zenginleşmenin. Yani sizin bulunduğunuz yani büyük faturalarla, yani finansal yollarla oradan alıyorsunuz diyelim. 10 milyon borç alıyorsunuz geçici. Varsayın şöyle. Şimdi bankaya sorun şu an. 10 milyon şeyin faiz, aylık faizi 300 bin lira. Yani siz bunu 50 bin yolla faturalandırmayla, bu grev yok, eğitim yok, harcama yok. İşçi sadece aidat gönderiyor size. Yani ya da DİSK'in genel işinin başkanı. Yani 600 bin liranın üzerinde maaş alıyor.
2: DİSK'in genel işinin
3: başkanı. Yani yönetim kurulları. Çift maaş alıyor. Ve hizmet ödülleri alıyorlar. Bunlar normalde sendikalar kanununda yeminli mali müşavir raporlarında raporları vardır kongreler zamanında. Yeminli mali müşavir raporlarını sendika sitelerinde yayınlamak zorundasınız. Burada da aslında kalem kalem, hani tüm gerçekliği vermese de size sendika hesabından yatan parayı gösteriyor. Şimdi bunları biz çalıştık ve teşhir edince sendikaların tamam Hak İş, Türk İş, DİSK yeminli kanun gereği yeminli mali müşavir raporlarını yayınlamaları gerekiyor ama yayınlamıyorlar artık.
1: Yayınlamazlar tabii, paralara baksana. O paralar olunca yayınlar mı? Hani o zaman hani böyle bir şey niye ses çıkmıyor? Ses çıkarmış da, o para. Para boğazda olunca ses zor çıkar. Çıkmaz yani. Para sesi keser. Başaran Aksu gazeteci İnan Demirel'in YouTube kanalına konuştu. Biz de oradan aldık. Yayınladık. Devam edelim Özgür.

0: Dünya Kupası devam ediyor. Tartışmaları da devam ediyor. Dünkü özellikle Belçika-Senegal maçı çok dramatik bir bitti. 2-0 öndeydi Senegal, sonra 3-2 Belçika kazandı. Ama orada verilen hakem kararı çok tartışıldı. Bir sürü isim bunu eleştirdi. Aslında Afrika takımları söylemişti. Yani elemede gruplar aşamasında çok acayiplikler oldu. Bari elemede olmasın bunlar diye. Oluyor işte. Hakem için Afrika basını şunu söyledi. Bu hakemlik değil, düdükle soygun. Tanımları tam da böyle. Düdükle soygun. Aslında bu eleme aşamasında takımların hani fil dişi sahili, Demokratik Kongo ve Senegal üçü de maçları kaybetti. Ama kaybedirken oynadıkları futbol, sahaya koydukları mücadele bambaşka bir şey oluşturdu. Hani bundan sonraki bir Dünya Kupası'nda bir yani her şey normal seyrinde olsun. Bundan sonraki bir Dünya Kupası'nı kesin bir Afrika takımı kazanacak. O derece iyi oynuyorlar. Özellikle Demokratik Kongo muhteşem bir oyun sahaya koydu. Fil dişi keza öyle. Senegal de aynı şekilde. Ama üçünün sonucuna baktığında o sahadaki mücadele, sahada ortaya konan futbol ve taktik savaşı sonuca yansımadı. İşte niye sonuca yansımıyor? Artık bu Dünya Kupası'nda en çok konuşulan şey FIFA mafya. Devam edelim. Ha, şimdi buradan kendi ülkemize geçelim. Dün de konuk aldık. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ısrarlı bir şekilde villayı yapacağız, edeceğiz, ne olursa olsun oraya çivi bile çakmak mümkün değilken tuhaf bir şekilde dün konuğumuzu anlattı. Uzun uzun orada ne olduğunu, Danıştay'dan geri döndüğünü ama hala mahkeme aşamasının ve çete aşamasının yürüdüğünü. Şimdi spor yorumcuları genelde bu tip şeylerde sessiz kalıyor. Neden? Çünkü orada da işler suskunlukla yürüyor ama bu sefer İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ilişkin tepkiler spor basınında çokça sıkça yer almaya başladı. Bunun bir sürü nedeni var ama o nedenlerden bakıp o söylenenleri de hafifletmemek lazım. Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun gündeminde de bu villalar vardı. Dinleyelim.
1: Erman Toral'ın eleştirisinde şey var. Ben Bodrum'u çok iyi biliyorum. O bölgedeki imar durumunu da biliyorum diyerek yazı yazdı. Madem bir itirazı var, keşke bu imar konusunda da bir açıklık getirseymiş. Yani bayağı bir conflict of interest var burada. Yani o futbolculara o villalara hediye etmek aslında kendisini belki yüz milyonlarca dolar para getirecek bir olay. Yani futbolcuları vitrine koyarak kendisine çıkar sağladığı bir işi Türkiye'nin gündemine getiriyor. Ve Erman Toral diyor ki oranın imar problemi olduğunu yazıyor, ima ediyor. Ve ona röportaj veriyor. Mesela bu konuya açıklık getirmemiş. Şey. İnşallah bu konuda bir açıklık getirir bir noktada. Çünkü hani villa vermek deyince insanlar çok daha masum, hani hazır villa, bu villa bunu Hakan Çalhanoğlu veriyor diye bir şey yok. Burada izinsiz bir alan var şu an. Olmayan villalar var. Ya, villa yok komple. Futbolcular 25 tane ayırmış. Projede 1000 tane bilmem ne kadar kaç yüz tane villa var.
2: 4000 tane villa var projede.
1: 4000 tane villa yapıp satacaksın. 25'ini futbolculara verdin diye bir de ekstra takdir mi görecek? Sen buradan akıl izan dışı paralar kazanacaksın. Belki milyar dolarlık proje yani. Ama işte kendi çıkarına çıkan ve bunu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı etiketi üstünden, milli futbolcular üstünden tanımlayan bir kişi var karşımızda yani.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında gerilimli bir gündü. Mahkeme Başkanı İmamoğlu tartıştı. O tansiyonun yükseldiği anlarda mahkeme heyeti başkanı dedi ki milletvekili olmaları soytarılık yapmalarını gerektirmez. Bir anlık gerilimden çıkan bir söz müydü bu? Yoksa yaratılan siyasi atmosferin sağladığı atanmışların kendilerini seçilmişlerden üstün görme içgüdüsü mü? Sadece bir mahkemedeki tansiyondan yükselen bir ses mi gibi mi düşüneceğiz? Yoksa Türkiye'nin en hazin gerçeği mi? Mahkemede o anları birebir yaşayan İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş canlı yayında. Alo.
4: Alo. İyi akşamlar Mustafa.
0: Hoş geldiniz Suat Bey.
4: Hoş bulduk.
0: Şimdi o mahkeme anını konuşuruz birazdan ama bu söz doğrudan size mi söylendi?
4: Şimdi Evet, öyle olduğunu söylediler. Yani ben ve Sezgin Bey konuşmuştuk. Sezgin Bey mahkeme başkanına kararını gözden geçirmesi yönünde çağrıda bulunmuştu birkaç kere. Son derece nazik bir şekilde. Kim o seslenen oradan dedi mahkeme başkanı. O da dedi ki ben Sezgin Tanrıkulu, Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekiliyim dedi. Mahkeme başkanı çıkarın, o da 203'ten çıkarın dedi onu dedi. Ondan sonra o arada böyle duruyoruz yani. Hiç, ben de dahil olmak üzere bütün tribün sessiz olarak duruyoruz. Şeyde tribünde aileler sakince dinliyorlar olan bitenleri. Mahkeme başkanı bu arada mübaşir dedi ki jandarmalara kapıyı açın salonu boşaltın dedi. Şimdi acayip bir durum yani, mübaşirin yetkisi yok, haddi değil.
0: Hakim boşaltın demeden önce.
4: Evet evet, hakim boşaltın demedi zaten. Hakim Ekrem İmamoğlu için 203. maddeden mahkeme salonuna çıkarın dedi. Sezgin Tanrıkulu için 203. maddeden çıkarın dedi. 3 tane de avukat için demiş, onu biz duymadık, sonradan öğrendik onu da. Bu arada seyirciler izliyorlar yani, hiç bir ses yok, çıt yok yani şeyde salonda. Ondan sonra bu 2 metre ilerimizde duruyor mübaşir. Ve dedi ki jandarmalara döndü, kapıyı açın salonu boşaltın dedi. Ben dedim ki ya sen ne yapıyorsun dedim yani, mahkeme başkanının böyle bir kararı yok. Bunun üzerine mahkeme başkanına seslendim. Şimdi Silivri'yi biliyorsunuzdur yani, 100 metre kadar var mahkeme salonuna seyircilerin arası. Doğal olarak hakim bey salonu boşaltma kararınız yok, salon boşaltılıyor. Hakim bey birkaç kere duymayınca sesimi daha da yükselttim tabii doğal olarak. Bakıyor çünkü bana oradan. Dedim ki sayın hakim mübaşir salonu boşaltıyor dedim. Sizin böyle bir kararınız yok dedim. Bunun üzerine duymayınca şeyin üzerine çıktım, koltuğun üzerine. Ya sayın hakim siz mi yönetiyorsunuz, mübaşir mi yönetiyor, salonu boşaltıyor dedim. Söylediğim bu. Bunun üzerine onu da çıkarın 203'ten demiş. Şey de demiş ki avukatlar, efendim milletvekili o konuşan demişler, milletvekili olmasa soytarılık yapmasını gerektirmez demiş. Doğru. Ya şimdi böyle bir hadsizlik, böyle bir terbiyesizlik olacak iş değil. Şimdi bakın, Bangalore yargı etiği diye bir şey var. Yargıyı yönetenlerin, hakimlerin, savcıların, savunma avukatlarının her birinin kullanması gereken bir dil var. Benim milletvekili olmam bir şeydir ama herhangi bir yurttaşa da bir şey söyleyemezsiniz. Bu şekilde konuşamazsınız yani. Ben şimdi oradan bir şey söylüyorum değil mi? Hakimin ne yapması gerekir? Diyecek ki beyefendi sizi tam anlayamadım, ne demek istiyorsunuz? Ben de ona diyeceğim ki sayın hakim siz salonu boşaltma kararı vermediniz, mübaşir salonu boşaltıyor. Mesele bu kadar. Bunu söyleyeceğim ben. Şimdi burada durum şu. Yani Türkiye'de 15 bin hakim var. Ben bir an düşünsünler bu hakimler. Yani kendi mahkemelerinde savunma avukatlarıyla ve işte diyelim sanıklarla böyle bir hararetli konuşma oluyor. O arada mübaşir dönüyor salona, diyor ki hadi hepiniz çıkın boşaltıyoruz salonu. Ya şimdi tuhaf değil mi yani? Hayal bile edemeyiz bunu yani. Şimdi Silivri'de bunlar normal oldu. Yani acayip bir durum. Yani bırakın siz şimdi girişte bana dediniz seyirci dinleyicilere de anlatırken yani seçilmişler atanmışlar falan. Ya mübaşir kendinizi herkesten üstte görüyor. Yani bildiğiniz mübaşir boşaltı salonu diyor. Bu arada şöyle bilmeyenler yanlış anlayabilirler. Diyebilirler ki mesela hakim talimat vermiş. Hayır. Hakim talimat verse mübaşire vermez zaten. Hakim talimat verse jandarmaya verir. Nitekim Ekrem Başkan'ı çıkartmak için de Sezgin Bey için de jandarmaya verdi. Benim için de jandarmaya verdi. Yani dolayısıyla hakim söyleyecek olsa zaten jandarmaya talimat veriyor. Sonra öğleden sonra geldi. Utanmadan, sıkılmadan çıktı, dedi ki ben dedi mübaşir ne yapıyorsa benim talimatımla yapıyordu dedi. Ben de buradan söylüyorum, yalan söylüyorsun sen. Açıkça yalan söylüyorsun. Çünkü mübaşir zaten salonu boşaltamaz. Öyle bir yetkisi yok. Mübaşire söylemiş olamazsın. Söylemedi çünkü mübaşir zaten 2 metre önümüzdeydi. Yüzlerce kişi gördü zaten mübaşirin kendi kafasına göre yaptığını. Şimdi hakimi böyle, mübaşiri böyle, Adalet Bakanı böyle. Türkiye tam bir böyle kendine her şeyi yetkili insanlar sayan memurlardan ibaret bir ülke haline geldi. Durum bu.
0: Bugün niye bu kadar gergindi?
4: Şimdi hani... bir kere şeyi söyleyeyim. Gerginlik bu arada böyle oluyor.
0: Kamu mahkeme başkanı da gergindi. Ben tabii, bütün tutanakları tek tek okuyorum. Bugün olağanüstü böyle bir tuhaf bir gerginliği de vardı. Ben öyle hissettim. Tabii orada değildim ama.
4: Tabii. Şimdi itirazım size değil. Ama Türkiye'ye bir seslenişim var. Ekrem İmamoğlu da, Sezgin Tanrıkulu da, ben de, avukatlar da, seyirciler de gergin değildik biz. Ya ben 61. gün en çok gelen milletvekillerinden biriyim. Sürekli orayı düzenli olsun diye uğraşanlardan biriyim. Gerginliğimiz falan yok. Mahkeme başkanı.
0: Mahkeme başkanının gerginliğini hissettim ben. Tutanaktan hissettim.
4: Aynen geldi. Dedi ki Ekrem İmamoğlu'na, siz dedi sıranızda konuşacaksınız, en son konuşmayacaksınız dedi. Şimdi Ekrem Başkan dedi ki ya hakim bey, siz bana şurada şurada şurada defalarca dediniz ki siz örgüt lideri olarak yargılanıyorsunuz, en son sizi konuşturacağım. Dediniz mi? Dedim. Hayır, sen beni ilk hesapladığımız gibi konuşacaksın. Ya diyor ki ben örgüt lideriyim. 3 tane davam var benim altında. Ben nasıl şey yapacağım? Ayrıca diyor 9 Temmuz diyorsunuz ve çok yapıcı bir konuşma yaptı Ekrem Başkan. Dedik ki işte İnan Bey'in avukatlarıyla görüştü arkadaşlarımız. İnan Bey'le görüştüler. Diğer Fatih Bey'le görüştüler. Biz hızlandırmaları için elimizden geleni yapacağız. Sizi de zor durumda bırakmaya çalışmayız. Ama 9'una yetişmez falan. Şimdi hakim dünden başlayarak anlaşılan davanın bir teknik direktörü var. Teknik direktör buradaki süreçten mutlu değil. Anlaşılan öyle. Dolayısıyla buradan talimat gelmiş. Yani bu dava hızlı gitmesi lazım. NATO civarında bitmesi lazım diye söylenmiş. Böyle yepyeni kararlar. Yani 9 Temmuz'da biteceği de Ekrem Başkan'ın sonda konuşmayacağı da sabah son derece gergin bir şekilde başladı ve böyle anlatıldı. Sorun da buradan çıktı zaten. Yani seyircilerden, izleyicilerden, Ekrem Başkan'dan kaynaklanan bir sorun yok.
0: Peki bu şimdi 9 Temmuz gibi bir rakam, bir tarih söyleniyor. Bu tarihle birlikte de aslında bir senaryodan da bahsediliyor. Ben de biraz programın hemen başında onlar ne diye söyledim. İşte NATO zirvesi sonrası dokunulmazlık kaldırılacak. Mansur Yavaş pasifize edilecek. Çözüm süreci için çerçeve yasa çıkarılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından seçime sokulacak. Sonrası anayasa değişikliği ve 2027 Mayıs erken seçim. Bunun için ben de dedim ki hani tamam, bu konuşulabilir, söylenebilir ama bu zamana kadar çok şey söylendi, dizayn edilmeye çalışıldı ama öyle olmadı. Bir yılda bir sürü şey planlandığı gibi gitmedi. Hani iç aslında kendileri bile düşünmüyorken butlana umut bağlandı. Ama bundan sonrasında belki de şu haldeyiz. Bazen en güçlü göründüğün en zayıf anındır. Sizin yorumunuz?
4: Tam olarak böyle. İktidar kendi geleceğini, selametini düşünüyor ise hukuk dışı davranışlarına derhal son ver. Çünkü artık vatandaş çok net kararını vermiş durumda. Seçimi bekliyor. Usul usul bekliyor, sakince bekliyor ama sevgisini, umudunu, hayalini de Özgür Özel'in şahsında gösteriyor. Özgür Özel Lüleburgaz'a gidiyor, bütün Trakyalılar ayağa kalkıyorlar. Özgür Özel Trabzon'a gidiyor, ayağa kalkıyorlar. Denizli'ye gidiyor, ayağa kalkıyorlar. Diyarbakır'a gidiyor, ayağa kalkıyor. Dolayısıyla vatandaş kararını çoktan vermiş, konu bitmiş. Artık sadece gün sayılıyor. O yüzden iktidar kendisini çok zora sokacak yeni hukuksuzluklar, yeni adaletsizlikler peşinde koşmamalı. Çünkü bir zamanında çok kullandıkları bir laf vardı. Ne yaparlarsa yapsınlar hepsi boş diye. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü siz bir ülkenin öğrencilerinin, gençlerinin umudunu çalmışsınız. Kadınlarını mutsuz, hayallerinden yoksun hale getirmişsiniz. Emeklilerini, emekçilerini açlığa mahkum etmişsiniz. O ülkede iktidar kalmanız mümkün değil. Dolayısıyla iktidarda kalamayacaksanız dışarıdan Trump'ın size verdiği meşruiyetle de kalamazsınız burada yani. Elbet bir gün seçim olacak ve gideceksiniz. O yüzden iktidarın bir kanadı var. İktidarın içinde bir kanat var. İktidar tek bir ve bütün değil bu arada. Onu söyleyeyim çok net. Bir kanat var. Küçük bir kanat. Akın Gürley'in yöneticiliğini yaptığı bir kanat var. Daha fazla sertlik, daha fazla sertlik diye AKP'nin içerisinde birçok kişi de yapmayın, doğru yolda değilsiniz diye uyarıyor. Umuyorum aklı selim galip gelip Türkiye'yi yeni maceralara sürüklemesinler. Yani Ekrem İmamoğlu'nu hapsettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, cumhuriyetçilerin oyları kat ve kat arttı. Özgür Özel'e müdahale ettiler. Mutlak butlan kararı çıktılar. Daha da fazla hale geldi. Dolayısıyla bizim halkımız bir karar verdiği zaman oraya geri döndürmek mümkün olmaz. Kendilerini daha zora sokacak işler yapmamalarını tavsiye ederim.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. İyi akşamlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş bugün mahkemede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahkeme salonunda neler yaşandığını bize aktardı. Hakimin doğrudan dönerek, milletvekillerinin olduğu tarafa dönerek milletvekili olmaları soytarılık yapmalarını gerektirmez sözünün neden söylediğini, kime söylediğini Suat Özçağdaş diyor ki ben oradaydım, benim mübaşirin salonu boşaltma kararı vermesi üzerine ben seslendim hakime. Mübaşir kendi başına böyle bir karar veriyor. Siz ne diyorsunuz? Neden müdahale etmiyorsunuz dedikten sonra bu sözün kendisine doğru söylendiğini söyledi ve yanıtlarını da verdi. Devam edelim biz yolculuğumuza.
2: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

0: bu domu gole devam edeceğim ama bir son dakika gelişmesini de aktarayım. Deniz Göktaş komedyen Cumhurbaşkanı'na hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlamaları kapsamında yarın adliyeye sevk edilecekmiş. Deniz Göktaş karakola getirilirken iki polis koluna girerek ters kelepçeli bir görüntüde servis edildi. Az önce sizle konuşurken ben de onu o görüntüleri gördüm. Gerçekten ters kelepçeyle götürülüyordu. Bir de çok maharetmiş gibi servis edildi. Hani suç ne? Ben halkı, ben insanları güldürdüm. Çok tuhaf.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Lamine Yamal, İspanya'nın önemli futbolcusu, diyor ki ben futbolda asla baskı diye bir şey görmem, hissetmem. Çünkü çok daha fazla acı çeken insanlar var. Annem beni 16 yaşında doğurdu. İşte gerçek baskı bu. Babam eve yemek getirmek için sokaklarda bir şeyler toplamak zorunda kaldı. İşte gerçek baskı bu. Benim ise tek yapmam gereken futbol oynamak, diyor Lamine Yamal. Daha henüz 19 ya da 20 yaşında olması lazım Lamine Yamal'ın söyledikleri. İran tuhaf bir şekilde turnuvadan elendi. O tuhaflık, o son dakikalarda gelen offside kararıyla birlikte çok da tartışıldı. İran'ın Dünya Kupası'nda gösterdiği tavır da Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun saldırısında gösterdiği tavırdan çok farklı olmadı. Amerika topraklarında kamp yapamadılar, kalamadılar. Meksika'da kaldılar. Şimdi Meksika'nın onlara gösterdiği misafirperverliğe de ayrılırken teşekkür ettiler. İran milli takım antrenörü dedi ki bu yerden ayrılıyoruz ama kalplerimiz ve varlığımız burada kalıyor. Meksika ülkesi ve halkı hepimizin bir parçası haline geldi. Bize sunduğunuz bu misafirperverlik için teşekkür ederiz. Meksika halkını, Meksika'yı kendi vatanımız gibi seviyoruz. Meksika halkını da kendi vatandaşımız gibi seviyoruz. Bu yanımızda götürdüğümüz en büyük kazanç. Devam edelim.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaş ve sonrasında bir ileri iki adım geri giden o süreçte İran dedi ki İsrail hariç her ülkeye petrol satmaya hazırız. Yine Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından belirlenen rotayı takip etmeyen bir gemi Hürmüz Boğazı'nın sığ sularında mahsur kaldı. İran Devlet Televizyonu gemi sahibinin yardımımız için yasayı ihlal ettiği için büyük bir tazminat ödemesi gerekiyor diye açıklama yaptı. Yani Amerika'nın koordinatlarını takip eden gemi orada karaya oturdu. Şimdi oradan kurtulmak için İran'a ödeyeceği paranın daha fazlasını İran'a ödeyerek oradan çıkacak. Kılavuz kimdi? Amerika'ydı. Sonuç ne? Daha çok para ödemek. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde dün serbest kalan NATO zirvesi öncesinde yürüyüş yaparken tema gönüllüsü emekli öğretmen 75 yaşındaki Ayten Yakut vardı. Cezaevinden çıktı. Çıktığı anda NAV habere konuştu. Onu dinleyelim.
8: Bu başımıza niye geldi, nasıl geldi hala anlamış değiliz. Çünkü biz, yani ben 75 yaşındayım, kendi kendimi yaşamaya çalışıyorum. Çocuklara yük olmamak için Tema Vakfı'na gittim. Gönüllü olarak orada çalışıyorum senelerdir. Ve her sene böyle tabiat gezilerine falan çıkıyoruz. İşte bitkileri falan inceliyoruz. Gene öyle bir geziydi, normal bir geziydi. Ama dönüşte ne oldu anlamadık. Arabamızı çevirdiler, kimliklerimizi aldılar, kaydettiler. En kötüsü de o şafak operasyonunu ben bilmiyorum.
9: Yalnız mıydın?
8: Yalnızdım. Çok kötü hissettim. Çok kötü bir şey. Jandarma götürdüler. Orada işte iki gece kaldık. Oradan mahkemeye gittik. Mahkemede bize hiçbir şey sormadılar. Jandarmada bilmiyorum bir kağıttan okudular işte. Bir terör örgütü mü? Bir terör ismini söylediler. Ben bilmiyorum yani. Şimdi bile söyleseniz söyleyemem. Üyeymişsiniz. Yok kodadınız ne yok. İşte kurye de varmış. Nasıl yapıyorsunuz? Nerede toplanıyor? Ya yok bir şey diyorum. Yok, yok, yok. Yani yok. Jandarma yani iyi davrandı. Sormak zorundayım dedi. Ya yani bana dedi kağıt elinde. Bilmiyorum nereden gelmiş. Neyin nasıl bilmiyorum yani. Sormak zorundayım dedi. Şöyleymiş, böyleymiş. Oradan adliyeye gittik. Adliyede hakim başka bir şey söyleyecek misiniz dedi. Ben gene kendimi anlattım. Hani ben tek başıma yaşayan, kendimi oyalamaya çalışan birisiyim dedim. Başka da hiçbir şey sorulmadı. Ona.
9: Tutuklanacağınızı bekliyor muydunuz? Böyle?
8: Hiç beklemiyorduk. Şok olduk tabii. Ondan sonra da buradayız işte, buradaydık. 6 gün içeride kaldık, evet. Arkadaşları geride bıraktık. Ondan üzgünüm yani, ama onlar da bekliyor. İnşallah çıkacak onlar. Çünkü bizim hiçbir ilgimiz, ilişkimiz yok, yok, yok. Yo, şu kağıdı verdiler, okumuş değilim daha. Bilmiyorum. Tahliye oluyorsunuz dediler. Kızılca kıyamet koptu işte ondan sonra.
9: Niye içeri girdiğinizi de anlayamadınız.
8: Anlayamadık. Yani sürekli böyle şey yorum yapıyorduk işte. Bundan o ne olabilir, nereden ne olabilir diye bulamıyorduk.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının da dün Murat Ongun konuşmuştu. Murat Ongun futbolcu Rıdvan'la ilgili açıklamalar yapmıştır. Rıdvan o Dilmen bu açıklamalara yanıt verdi. O yanıtta diyor ki bu sabah Murat Ongun'un hakkında söylediği yalan, iftira ve hakaretler üzerine bu açıklamayı yapmak zarureti oldu. Ben onun için suç duyurusunda bulunacağım. Bundan sonra da hani benim hiçbir şirketimde böyle şey olmadı. Kendini anlatmış Rıdvan Dilmen. Ama burada şöyle bir durum var. Rıdvan Dilmen doğrudan Murat Ongun'u söylemiş ama orada Murat Ongun Rıdvan Dilmen'i doğrudan hedef alıp bir açıklama yapmamıştı. Bahadır Özgür gazeteci onu şöyle anlatıyor. Diyor ki Murat Ongun bir şey iddia etmedi. Ongun'un ifadesine göre iddia eden kişi Rıdvan Dilmen'in çalıştım dediği Sev reklamcılık sahibi Alper Aydın 28 Eylül 2025 tarihinde tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 7 sayfalık bir dilekçe göndermiş. AKP ile nasıl çalıştığını, ücretsiz reklamlar yaptığını anlatmış. Dilmen ile 2024'e kadar gizli ortak olduğunu da ileri sürüyor. Ongun'un bahsettiği 5 Mart 2026'da dosyaya yüklenen vergi inceleme raporunda Dilmen ile Aydın arasında para transferleri var. Ama Dilmen yanlış kişiyi suçluyor. Ortaklığı anlatan Aydın ama şeytan kurnazlık yapıyor. Yine diye yazmış Bahadır Özgür. O hukuk devletinde gazeteci Ali Çağatay 5. günü tamamladı. Yine gazeteci Fatma Sibel Gürcihan, halkı yanıltıcı bilgiyi yayma, o acayip bütün gazeteciler için tehdit haline getirilen maddeye dayanılarak gözaltına alındı. Sonra da Fatma Sibel Gürcihan da tutuklandı. O da bugün 2. günü tamamladı cezaevinde. Yine gazeteci Güldür Saydım, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri, çetelerin yeni adresi İstanbul'un Gözde semti Göktürk mü diye bir haber yaptı. Gözaltına alındı, sorgulandı, serbest bırakıldı Günür Saydım ama bu haber için o da gözaltına alındı. Gazeteci Merdan Yanar da 249 günü tamamladı. Çiğdem Mater 1532, Selçuk Kozağaçlı 3161, Selahattin Demirtaş 3528, Tayfun Kahraman 1532, Murat Çalık 470, Osman Kavala 3164, Aykut Erdoğdu 395, akademisyen Emel Memiş 7. günü bugün tamamladı ve onunla birlikte NATO protestosu yapma ihtimali olduğu gerekçesiyle tutuklanan 179 kişi de bugün 7. günü tamamladı. Az önce tutuklanan ve tahliye edilen emekli öğretmen 75 yaşındaki tema gönüllüsü Ayten Yakut'un çıkıştaki cezaevinden çıktıktan sonraki duygularını size aktarmıştım. Osman Kavala 3164, Necati Özkan 466, Ömer Günel 107, Mine Özer'den 1532, Gürkan Akgün 474, Hakan Bahçetepe 395 günü tamamladı. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, göreve başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1532 gündür cezaevinde. Biz devam edelim yolculuğumuza.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Bir günden İsmail Arı'nın haberi. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 15 Mayıs 2026 tarihinde 250 bin doz menenjit aşısı satın aldı. Aşıların Adalet ve Kalkınma Partisi Iğdır Milletvekili Can Türk Alagöz'ün sahibi olduğu Keymen İlaç'tan alındığı ve Alagöz'ün firmasına devletin kasasından 4 milyon 100 bin dolar ödeneceği açıklandı. Daha önce de devlete tetanos, kuduz, hepatit B, hepatit A, kızamık ve su çiçeği aşıları satan, Covid-19 salgınında Çin'den yapılan aşı tedarik sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiası ile de tartışılan Alagöz, Giresun'da da işlettiği maden için protesto edilmişti diyor İsmail Arı Bir Gün gazetesinden. Devam edelim.
11: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
0: Temmuz ayının en sıcak gelişmelerinden birisi de ikinci çözüm sürecinde gelip tıkanan çerçe ve yasaların ne olacağı. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, meclise gelmesi beklenen yasal düzen denetlemenin çıkarılması noktasında geç kalındığına dikkat çekti. İstişarelerimiz devam ediyor. Temmuz ayı sonlanmadan, meclis kapanmadan bu yasanın gelme konusunda bir mutabakat sağlanmış gözüküyor dedi. Bu arada şunu da bir dikkat çekeyim. Özellikle son birkaç haftadır. Şimdi bu ikinci çözüm süreci bir isim tarafından başlatıldı. Hem de en beklenmedik şekilde Abdullah Öcalan meclise gelsin, konuşsun diye söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Uzun bir süredir bu çözüm sürecine ilişkin çok hararetli ve en çok bu dönemde konuşan isimdi. Nedense bu çözüm sürecine ilişkin birkaç haftadır en sessiz isimlerden bir tanesi. Bu da dikkat çekici, bunu da söyleyeyim. Devam edelim.
12: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın annem.
0: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuştu. Dinleyelim.
13: Kemal Kılıçdaroğlu bugün çok tarihi bir iş yapıyor, görev yapıyor. Güvenilir bir insan. Efendim geçmişte şuydu buydu falan filan. Hazreti Muhammed'i amcasını öldüren vahşi Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra onu Hazreti Muhammed bağrına bastı. Yani onun için tarihsel süreçlerde 3 sene evvel şuydu, 5 sene evvel buydu falan. Bunlar geçerli değil. Gün gün bugündür. Koşullar bugünün koşullarıdır ve mevzilenme de bugünün koşullarındadır.
0: O gün nedir? Hangi bugündür? Yani bu devlet meselesi nedir? Hani bir açıklansa, bunları da bir biz de bilsek. Hani böyle hani çok şey biliyormuş devletin bundan sonrasına, devletin bekası için her şeyi bilen adamlar. Abi nedir bu ya? Bunu da açıklayın, bir söyleyelim bakalım. Neymiş bu süreç?

0: Şimdi köprülere zam geldi, otoyollara da zam geldi. Balıkesir Milletvekili Turan Çömez bununla ilgili konuştu, onu dinleyelim.
1: Osman Gazi Köprüsü'ne şu anda yapılan zamla beraber geçiş ücreti 1170 lira oldu. Fakat bunun yanı sıra 1530 lirada devlet ödüyor. Yani araç başına 1530 lirada devlet ödüyor. Toplam 2700 lira oldu. Bir daha söylüyorum. Bir aracın Osman Gazi Köprüsü'nden geçişinin ücreti şu anda 2700 lira. Baktım gelmeden önce uçak biletlerine baktım. Barcelona'dan Roma'ya uçak biletleri 30 pound, 41 pound, 28 pound. Yani 1800-1900 liraya Barcelona'dan Roma'ya uçulan bir dünyada siz bir köprüden geçiş ücretini tam 2700 lira yapmışsınız.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Siyaset gündemi öyle baskın ki ülkenin temel sorunları görünmez oldu. Belki de öyle olsun isteniyor, o yüzden böyle. Ülkenin en yakıcı sorunlarından biri de sağlık. Şimdi o sağlık alanında Sosyal Güvenlik Kurumu hastane muayene katılım paylarında artışa gitti. Devlet hastanelerinde katılım payı 26 liradan 50 liraya, üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde 26 liradan 90 liraya, özel hastanelerde 60 liradan 100 liraya yükseltildi. Mesela bu arada bu oldu ama şimdi bugünkü meselemiz o değil. Diyelim ki kanser oluyorsunuz. Hani Allah gecinden versin denir ya. Tamam, öyle tahtaya vurun hepiniz. Hani böyle bir şey oluştu ve tedaviye başlıyorsunuz. Bir yönetmelik var. Diyor ki hastalığınız 6 ay sürebilir. Bu süre içinde iyileştiniz. İyileşmezseniz İşte ondan sonrası inanılmaz. Nedir o inanılmaz olan? Onu Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı da olan Doktor Ahmet Mehlepçi ile konuşacağız. Alo.
3: Alo Ahmet, merhaba Usta Bey.
0: Hoş geldiniz Ahmet Bey.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi bu yönetmelik inanılmazmış. Hastalığınız 6 ay sürebilir. Bu süre içinde iyileşirseniz sorun yok. İyileşmezseniz ne oluyor?
3: İyileşmezsek sözleşmeniz feshediliyor feshediliyor. İyileşmek zorundasınız, çalışmak zorundasınız. Yönetmelik böyle diyor. Sizi, işinizi, sizin sağlığı korumak üzerine yaptığınız hekimliği, hemşireliği, ebeliği, aile sağlığı merkezinde çalışan tüm arkadaşlarımız bu sözleşme üzerinden çalışıyorlar.
0: Sağlık çalışanları için mi bu yönetmelik?
3: Aile hekimliği çalışanları için geçerli. Aile hekimliği.
0: Hani şöyle, aile hekimliğinde çalışan doktor,
3: ebe,
0: hemşire.
3: Evet.
0: Hemşire.
3: Evet.
0: Diyelim ki başına bir şey geldi, böyle bir kanser gibi bir hastalıkla boğuşmak zorunda. 6 ay içerisinde iyileşin. İyileşmezseniz işten mi çıkarıyorlar?
3: Sözleşmeniz feshediliyor. Sözleşmeniz feshedilmesi demek aile hekiminde çalışamıyorsunuz. İki senede ceza veriliyor hatta. Şimdi biliyorsunuzdur belki, bizim aile hekimliği birazcık farklı bir şey. Bizim normalde hastalık izin hakkımız da yok aslında. Yıllık izin hakkımız yok. Bunların hepsini vekalet denen bir şeye bağlanıyor. Yani Türkiye'de hiçbir kurumda, devlet memurluğunda, bırakın özel sektörde yıllık izin hakkınız vardır, doğum izni hakkınız vardır. Yakın zamanda belki işte çok bunun şeyinde yapıldı, programları yapıldı. Doğum izni mesela 24 aya çıktı. Biz bunların hiçbirinden yararlanamıyoruz. Çünkü yerimize vekalet bırakmak zorundayız. Vekalet bırakmazsak zaten otomatikman maaşımız 3'te 1'de de kesiliyordu. Bir de işin kötü yanı, biz burada çalışan, ASM'de çalışanlar olarak hastalandık. Mesela işte kanser olduk veya diyelim ki beyin kanaması geçirdik, ameliyat olduk, ayağımız kırıldı, trafik kazası geçirdik. 6 aydan fazla rapor aldığınızda, bunu hani siz isteyerek almıyorsunuz sonuçta, çünkü zaten maaşınız kesiliyor aldığınız zaman, devlet sizin sözleşmenizi feshediyor. Biz bunu defalarca bakanlığın bu konuda hani daha duyarlı olmasını, daha aslında insani bir şekilde yaklaşmasını beklerken, ne yazık ki bakanlık şöyle bir şey yapıyor. Yakın zamanda bununla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldığımız, alınan STK'ların yürütmeyi durdurma kararı

0: aldığı arkadaşları, kanser hastası arkadaşımızın devam eden yürütmeyi durdurma kararına bile itiraz edip bu yürütmeyi durdurmayı iptal ettiriyor. Yani biz Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık için uğraştığımız halde kendi sağlığımızdan olunca Sağlık Bakanlığı'ndan hiçbir şekilde iyilik hali göremiyoruz ne yazık ki.
1: Tamam, şimdi yönetmelik böyle, uygulama böyle, ama şu anda kanser tedavisi görüp 6 ay içinde iyileşmeyip de işten çıkarılan somut birisi var mı?
0: Evet, şu anda önceki gün, 2 gün önce daha doğrusu akşam üzerine doğru İstanbul'da 3 tane hekim arkadaşımız, bunlardan bir tanesi meme kanseriydi, birisi gliyom dediğimiz beyin tümörüydü, bir diğeri beyin kanaması geçirip yoğun bakımlarda kalmış bir hastamız, doktor arkadaşımız, bir de kolon kanseri teşhisiyle tedavi gören bir hemşire arkadaşımızın dördünün de sözleşmesi feshedildi. Ve şöyle yapılıyor: ilçe sağlık müdürlüğüne çağrılıyor, acil bir şekilde gelmeniz gerekiyor deniyor. Arkadaşlarımızın sözleşmesinin feshedileceklerinden bir haberleri yok. Kusura bakmayın, sözleşmeniz feshedildi. Siz yarın hasta bakamayacaksınız.
1: Dehşet verici değil mi bu? Ya ben anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Hani birçok şey görmüş bir gazeteci olarak da, hani ya bu kadar sizden nasıl nefret edebiliyorlar, anlamadım ki ben bunu.
0: Ya o kadar güzel söylüyorsunuz ki, bizden nasıl nefret ediyorlar? Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani şimdi bu yönetmelik defalarca değişmesine rağmen bu 6 ay kısmını hiçbir zaman düzeltmediler. Yani şundan dolayı da düzeltmiyorlar aslında Mustafa Bey. Yani şimdi Türkiye'de bir yaptım oldu müessesesi var. Ben yaptım oldu. Ya yani bu yönetmelik yazılırken işte birkaç tane bürokrat muhtemelen bunu masa başında yazıyor ve uygulama böyle başlıyor. Biz bu yönetmelikleri defalarca Danıştay'da bozduğumuz halde maddenin ismini, kelimesini değiştiriyor. Tekrar bir daha aynı şekilde bir daha bizim önümüze getiriyor ve ne yazık ki işin içine çıkılmaz hale geliyor. Çünkü sahada çalışmayan arkadaşlar, şimdi düşünün, devlet memuru olsanız, kanser olduğunuzda, devlet memuru olduğunuzda, kanser olduğunuzda veya hani böyle işte beyin ameliyatı geçirdiniz, yoğun bakımlarda yattınız, 18 ay size bir süre veriyor devlet. Diyor ki 18 ay rapor verilebiliyor. Sonrasında tekrar değerlendirip bir 18 ay daha verilebiliyor. Bu hani 3 sene daha makul bir sene, daha makul bir zaman. Sonrasında da sizi mavilden emekli ediyor duruma göre. Ama aile hekimliğinde çalışanlarda böyle bir şey yok. Ya çalışacaksınız ya çalışacaksınız. Bizim başka bir şansımız ne yazık ki kalmıyor. Yani çok arkadaşımız oldu bugüne kadar. Biz bunu tabii kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bizim bu şartlarımız, bu yönetmelikteki eziyet yönetmeliği dediğimiz yönetmeliğimizin şartları gerçekten çok ağır. Kölelik yönetmeliği çünkü bu bir. Bunu yani hiçbir şeyini değiştirmemize izin vermiyorlar. Danıştay'da kazandığımız halde, davaları kazandığımız halde yönetmeliğin kelimesini değiştirip tekrar uygulamaya sokuyor bakanlık. Böyle bir şeyi var ne yazık ki. Yani bu insanlar da Sağlık Bakanlığı'nı yönetiyor, bu ülkenin sağlığını yönetiyor. Düşünün.
1: Yani dehşet içerisinde sizi dinledim. Yani bu derece olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Tamam, aile hekimlerinin nasıl zor koşullarda çalıştıklarını, bu ücretlerindeki baskıları, işte hastayla olan ilişkilerinde bir sürü şeyi biliyorum, ama hani bu böyle bir şeyi gerçekten bilmiyordum. Hadi diyelim ki bir yönetmelik uygulandı, hani var, ama insanın kanser tedavisi gören birisine 6 ay geçti, sen git, senin sözleşmeni feshettik, git evinde öl denmesini gerçekten çok, yani o kadar çok şey yaşıyoruz, görüyoruz ki, ama bu benim çok dehşete düşürdü açıkçası.
0: Bizleri de çok dehşete düşürüyor. Hani bakanlığımızın, bizim Sağlık Bakanlığımızın bunu bu şekilde diyorum. Yani yürütmeyi durdurmaya bile itiraz etmesi o ayrı bir şey. Yani garabet açıkçası. Hani bir mahkeme yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Ona bile itiraz edip o yürütmeyi durdurmayı bozuyor. Yani neresinden tutarsanız tutun ya insanlık dışı bir şey bu, anayasaya aykırı, ilo sözleşmesine aykırı, iş kanununa aykırı bir şey, ama bu yönetmeliği de geliyor dayatıyor bize ne yazık ki. Biz mücadele ediyoruz. Bunları düzeltmek için mücadele ediyoruz. Çünkü biz işimizi de yapmak istiyoruz. İşimizi de severek yapıyoruz. Ama hani bu şartlarda bizi ne yazık ki tükenmişliğe doğru götürüyor arkadaşlarımızı da. Bizi
1: bu yönetmenin bir maddesi falan var mı? Her gün ben duyurum var. Okullarda bir öğün yemek verilsin. Çakarlı araç terörüne son verilsin diye, ama bunu da eklemek istiyorum. Her gün bunu ben burada anons edeceğim.
0: Tabii ki ben size bunu yönlendirebilirim. Bu yönetmenin bu maddesini
1: tamam.
0: Yönlendireceğim.
1: Tamam, peki.
0: Çok çok teşekkür ederim.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Eklemek istediğim bu mücadeleyi hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Aile hekimi, aile sağlığı, ebe hemşireleriyle, Birlik Danışma Sendikası olarak. Sizler de sesimiz olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bu çok değerli bir katkı çünkü bizim için. Çok teşekkürler tekrar.
1: Yani katkım olur bilmiyorum ama yani sonuçta bunun için... Bu yönetmeliği çıkaranların, Sağlık Bakanı'nın her gün sizden özür dilemesi lazım. Benim katkım ne? Her gün özür dilemesi gereken insanlara bu eziyetin yapılıyor olması, işte bu da ülkenin en yakıcı gerçeklerinden biri. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı olan, aynı zamanda aile hekimi Doktor Ahmet Mehlepçi ile konuştuk. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Ahmet Mehlepçi doktor, onunla konuştuk. İnanılmaz bir yönetmelik. O yönetmelik diyor ki, kısaca bir kez daha hatırlatayım. Eğer hastaysanız, kanser oldunuz ya da çok ağır bir hastalık geçirdiniz. Yönetmelik var, diyor ki hastalığınız en fazla 6 ay sürebilir. Bu süre içerisinde iyileştiniz. İyileşmezseniz biz size sözleşmenizi feshederiz, sonra ne haliniz varsa görürsünüz. Yönetmelik böyle. Tamam, ben bunu böyle söyleyeceğim her gün. Değilse değiştirin o zaman bu yönetmeliği. Yolculuğumuza devam edelim.
2: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Sen biliyor muydun böyle bir yönetmeliği? Slogan atma oradan rejiden. Şimdi Cem Boyner, Türkiye'nin önemli iş adamlarından birisi, o konuştu. İlginç. 90'lı yıllarda da parti kurup siyasete girme teşebbüsünde bulunmuştu. Teşebbüs diyorum, sonrası gelmedi. Yeniden Demokrasi Hareketi'ydi galiba hareketin adı. Çok acayip bir dönemdi. Yeniden Demokrasi Hareketi'ydi. İlginç isimler de vardı oraya katılan. Cem Boyner'de o döneme ilişkin çok acayip söylemleri vardı. Yeni Demokrasi Hareketi, doğru hatırlamışım bak. Ama sonrası olmadı. Bir daha da siyasetle ilgili hiç böyle, nasıl o zaman şey yaptılarsa, vazgeçirdilerse, bir daha hiç bulaşmadı da, söylemedi de. Cem Boyner şimdi de diyor ki Türkiye 3 yıllık bir ülke değil, ben de 3 yıllık iş hayatında değilim. Geçtiğimiz 40 yıl yokmuş gibi yok sayamayız ve bugünkü durumun kalıcı ve kader olduğunu düşünemeyiz. Bu da geçecek. Yeter ki birkaç yeşil ot kalsın ki suladığımız zaman tekrar çimler çıksın. Üretemezsen zenginleşemezsin. 80 milyonluk nüfus alsat ile yaşayamaz. Tarımdan sanayiye üreterek yaşar gelişir diyor. Evet, bu da ülkenin en çıplak gerçeklerinden birisi. Çözüm de aslında o kadar kolay ki, ama bu tercih meselesi. Cem Boyner yine diyor ki vasıfsız göç alıyor, vasıflı insanımızı kaçırıyoruz. Evet, bu da doğru. Şimdi bu post cihazlarıyla ilgili esnaf şikayetçi diyor ki post cihazı kullanırsak işte bu bizim zararımızı oluyor, nakitle çalışalım diye söylüyor. Bir esnaf konuşmuş, onu bir dinleyelim.
3: Bakın, müşterimiz az önce 100 TL alışveriş yaptı ve kart geçti. Müşterimiz bize bunu eğer 100 TL olarak nakit verseydi, değil 20 esnaf, 100 esnaf da geçse, 1 milyon esnaf da geçse, bu para 100 TL olarak kalacaktı. Ama ne yaptı müşterimiz? Post geçti. Dolayısıyla biz bunun %3'ünü, %5'ini kaybettik. Şimdi 100 TL'miz yok. 95 liramız var. Bakın, bu 100 TL 20 kere dolaşıma girdiğinde buhar olup gidiyor. Nereye mi gidiyor? Ne senin cebine, ne benim cebime. Bankalara gidiyor kardeşim. Buradan devlet bankalarına sesleniyorum. Zaten zaten özel bankalarına bir şey dediğimiz yok. Gelin bu POS komisyonlarını minimal hale düşürelim. Müşterimiz de bize nakit mi vermiş, POS mu geçmiş düşünmeyelim. Değerli müşterilerimiz, sakın beni yanlış anlamayın. Siz nasıl öderseniz ben hepsine kabulüm. Amenna. 100 lira, 20 ya da 30 dolaşımdan sonra buhar olup gidiyor. Bu para neden senin, benim, esnafın cebinde kalmasın? Neden büyük büyük bankalara gitsin?
1: İktisatçı Oğuz Atalay buna yanıt veriyor. Bu çok tartışmalı bir durum. İktisatçı Oğuz Atalay ne demiş onu anlatayım. Safsata diyor, sen de toptan alışverişini vadeli yapıyorsun. Hemen ertesi gün komisyon ödemesi yaparak nakde dönme mecburiyetin yok. Ben de cebimdeki kartı hem nakit taşımamak hem de harcamalarımı vade sonuna denk tek seferde ödemek için kullanıyorum. Banka burada güven kurumu. Sen banka ile anlaştığın gün nakdini alır, ben de ödeme zamanında borcumun tamamını ödersem bankanın kazandığı bir şey yok. Ancak sana ödediği ile benim ödemem arasındaki gün farkı oluşursa kazanabilir. Dersen ki nakit ödeyince vergi kaçırabiliyorum, banka ödemesi olursa mümkün değil, daha anlaşılır bir bahane olur diye esnafa bayağı çemkirmiş, o da söylemiş. Ben bir konuyu bilmediğim için hani POS cihazından ne oluyor, ne gidiyor, buradan nasıl bir yöntem izleniyor, o konuda bir yorum yapamayacağım. Bilenler varsa bana anlatsın. Hani bu kadar sert bir karşılığı hak edecek ne söylüyor bu esnaf? Gerçekten konuyu bilmediğim için üstüne yorum yapamayacağım. Devam edelim.
4: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
5: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasındaki o acayip gerilimli andan, hakimin milletvekiline söylediği soytarı sözünden birçok yere, habere gittik, hakikatin peşine düştük, çok şey konuştuk. Şimdi bu son şöyle de başladı. Aynı zamanda Deniz Göktaş komedyenin geldiği Türkiye'de havaalanında gözaltına alınması, sonra ters kelepçeyle karakola götürülmesi, hepsini gördük. Deniz Göktaş daha önce Okan Bayülgen'in programına katılmıştı 6 Şubat 2022'de. Orada bir şeyler söylüyordu. Belki bugünleri görme açısından, belki bir sürü şey niye oluyor açısından zeki bir isim. Zekasını kullanarak komedi yapan bir isim. Şimdi 2022'deki söylediklerini bir dinleyelim.
8: Ya biraz kırılgan yapılar ben olmasıyla da alakalı. Yani işte Amerika'da, Avrupa'da oturmuş bir sistem var. İşte başkana küfretseniz de o etkilenmiyor zaten. O yüzden küfretmek serbest. Ama Türkiye'de ya o sözün etkisi çok yüksek aslında. Bana çok güzel hissettiriyor gösteride. Yani çok korkuyorlar o şey. O kadar kırılgan bir yapı ki işte bir yöneticiye söz ettiniz. Önce yasa koruyor, sonra troll koruyor, sonra işte sokaktaki
9: herkes koruyor.
8: Evet. Yani o sadece bir tane söz ya. Yani benim söylediğimden aslında şeyi düşünmeniz lazım. Yani bu evet, çocuk uzun saçlı bir tane zibidi, ne olacak falan deyip geçmelerini beklersin. Hayır, hayır, dediğinde birden hayır, çok, bu demesin, yayılır evet, falan.
9: Hemen yok edilmesi
8: şey
9: gereken
8: evet, o kırılganlıkla şey alakalı evet, gibi geliyor bu.
1: İşte o kırılganlık üzerine bir güç, böyle devasa bir güç bindiriliyor ya. İşte o güç aslında, hani o güce sahipseniz bununla uğraşılır mı ya? Hani Deniz Göktaş'ı diyelim ki bu güldüre, Deniz Göktaş'ı ağlattınız. E ne olacak? Bundan niye mutlu olur ki bir insan? Hani Deniz Göktaş ağladı, Deniz Göktaş'ı mutsuz ettiniz, Deniz Göktaş artık kimseyi güldürmeyecek, bundan mutluluk sağlamak duygusu, içgüdüsü çok tuhaf değil mi? Deniz Göktaş güldürmeyince hayat güzel mi olacak, hayat düzelecek mi, enflasyon düşecek mi, faize ödenen trilyonlar gidecek mi, otoyollar ucuzlayacak mı, gıda enflasyonunda düşecek mi, çocuklar protein alabilecek mi? Okullarda bir öğün yemek mi sağlanacak mı? Yani ne olacak ki Deniz Göktaş üzülürse, Deniz Göktaş mutsuz olursa, Deniz Göktaş güldürmezse? Yani öyle. Burası Türkiye. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Ben giderim. Tom Waits başlar.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde başkent ve İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde eylem yapıldı. Zirvenin günler öncesinden adeta olağanüstü hal ilan edilirken çok sayıda NATO karşıtı gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana pek çok eylemin yapıldığı Türkiye için bu tablo yeni değil. 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'de örgüte karşı protestoların en yoğun yapıldığı dönem 1960'lı ve 1970'li yıllar oldu. 1968 yılının Mayıs ayında düzenlenen NATO'ya Hayır Haftası bu protestoların fitilini yaktı. Dönemin öğrenci liderlerinden Harun Karadeniz, Olaylı Yıllar ve Gençlik kitabında bu haftadan NATO'ya karşı temel sloganımız NATO'nun gerçek niteliğini tanımlamaktan ibaret. NATO, emperyalizmin sömürme aracıdır sözleriyle bahseder. 1967 yılındaki NATO tatbikatı sebebiyle ABD 6. filosunun Türkiye'ye gelmesiyle artan tepkiler 18 Temmuz 1968'de Amerikan askerlerinin Dolmabahçe'den denize dökülmesiyle devam etti. Dönemin devrimcilerinden Deniz Gezmiş'in önderliğini yaptığı öğrenci grubunun bu eylemi sonrası 6. filo 8 günlük ziyaretini bitirmeden limandan ayrılmak zorunda kaldı. 1971 yılına gelindiğinde ise Ankara Balgat'taki NATO üssünde görev yapan 4 Amerikan askeri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Sinan Cemgi tarafından kaçırıldı. Kaçırılan askerlerin sorgulanmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yurtlarına götürülmesinin ardından polis üniversiteyi bastı. Silahlı çatışmaların yaşandığı olaylarda ABD'li 4 asker tanınan 36 saatlik sürenin bitiminden 56 saat sonra serbest bırakıldı. Olayların ardından Gezmiş ve arkadaşlarının farklı illerde polise yakalanması idamlarıyla sonuçlandı. Ancak yine dönemin devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşları NATO karşıtı eylemleri sürdürdü. Ordu üyedeki NATO radar üstünde görevli teknisyenler Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını engellemek için kaçırıldı. Teknisyenler 30 Mart 1972 tarihinde Tokat'ın Niksar ilçesi Kızıldere köyüne götürüldü. Teslim olmayacaklarını belirten Çayan ve arkadaşları yine NATO destekli operasyon sonucu katledildi. İdam ve katliamların yanı sıra 1974'te düzenlenen Kıbrıs Harekatı'nda ABD'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması NATO karşıtı protestoları güçlendirdi. Dönemin sendika, dernek, meslek odaları ve öğrenci hareketleri üstlere el konması için mitingler düzenledi. Hız kesmeden süren NATO ve ABD karşıtı eylemlerin yine ABD destekli 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte sesi kısılmaya çalışıldı. Muhaliflere dönük ağır baskı ve tutuklama dalgasının yaşandığı 80'li yılların başları oldukça sancılı geçse de NATO üslerinde görevli personellerin araçlarına bombalı saldırılar düzenlendi, askerler hedef alındı. Kitleselliğin önüne geçmek için yapılan baskılar çok sayıda insanın gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlandı. Ancak NATO karşıtı eylemler 2000'li yılların başında da devam etti. 26 üye ülkenin katıldığı ve ittifakın 17. buluşması olarak tarihe geçen 28-29 Haziran 2004 İstanbul Zirvesi ciddi bir eylemlilikle karşılandı. Eylemlerde Irak ve Afganistan'a karşı savaş başta olmak üzere ABD'nin saldırganlığı protesto edildi. 2003 yılında Irak Savaşı'na asker gönderilmesinin önünü açan 1 Mart tezkeresinin mecliste reddedilmesi halkın mücadelesinin çıktısı olarak okundu. Bu sürecin aktif bir parçası konumunda olan üniversitelerde NATO'ya hayır kampanyaları düzenlendi. 27 Haziran 2004'te NATO'ya karşı Büyük İstanbul Buluşması gerçekleştirildi. NATO karşıtlığı sokağın yanı sıra sahnelerde, konser alanlarında da kendisini gösterdi. Bulutsuzluk Özlemi, Kardeş Türküler, Mor ve Ötesi gibi sanatçıların konserlerinde binlerce insan savaş karşıtı sloganlar attı. Mamak'taki NATO yolunun girişine üzerinde barış yolu yazan tabela yerleştiren eylemciler basın açıklamasıyla NATO'yu ve dönemin ABD Başkanı Bush'u protesto etti. 2009 yılına gelindiğinde İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde NATO'nun 60. kuruluş yıl dönümü sebebiyle mitingler düzenlendi. NATO'ya karşı birlik platformu öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin katıldığı mitingde NATO'nun anti-komünist bir yapılanma olarak kurulduğu vurgulandı. Eylemciler Obama'nın Türkiye ziyaretini de protesto etti. Bu yıl başkentte 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin günler öncesinde de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilde protesto düzenlendi. Siyasi parti, sendika ve meslek örgütlerinin oluşturduğu NATO'ya hayır koordinasyonu Ankara'da yapılacak NATO zirvesine karşı bir araya geldi. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması talebiyle bir araya gelen çok sayıda yurttaş askeri anlaşmaların sona erdirilmesi çağrısında da bulundu. NATO zirvesi Hopa'da da protesto edildi. Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi Emek ve Demokrasi güçleri zirveye karşı bir araya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe ve Taksim'e yürümek isteyen öğrenciler polis müdahalesiyle karşılaştı. NATO defol kampanyası yürüten ve hakkında gözaltı kararı verilen çoğu öğrenci ev baskınlarının ardından tutuklandı. Kocaeli Gebze Kent Meydanı'nda da eylem gerçekleştirildi. Gebze Kent Meydanı'na yürüyen işçiler zirvede silahlanma ve müdahaleleri derinleştiren politikaların tartışılacağını vurgulayarak NATO'dan çıkılması çağrısı yaptı. Zirve öncesi çok sayıda ilde protesto ve eylemler yasaklansa da NATO karşıtı ses yükseltilmeye devam ediyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi çok sayıda ilde ittifak ve ABD karşıtı protestolar düzenlendi. NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana çok sayıda eyleme sahne olan Türkiye için bu tablo yeni değil. 1960'lı yıllarda fitili atılan NATO karşıtlığı, sendika, gençlik örgütleri ve öğrenciler arasında yükselmeye devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 2 Temmuz 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.14'ü gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X üzerinden Radyo Sputnik TR ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Haberleri, başlıkları, detayları elbette aktaracağız ama ondan önce bir hafıza diyoruz, bir saygı duruşu diyoruz. Yüzleşmemiz gereken o kadar çok gerçek var ki yaşları bize yakın olan isimlerle 90'lı yılları hatırlayacaklardır. Yok sayıp unuttuğumuz günler, yok sayıp unuttuğumuz olaylar var. Ben olaylara, bütün bu gelişmelere de adalet perspektifinden bakıyorum. Bitmemiş, azalmamış bir acıdan bahsediyorum. Hukuki olarak da kapanmamış bir acının, bir hesabın yıl dönümü. Neden bahsediyorum? Madımak katliamından bahsediyorum. Sivas'ta yaşanan 2 Temmuz 1993. 33 yıl geçti. O gün yaşananların üzerinden Madımak'ın ateşe verildiği o gün, o günü hatırlayanlar vardır elbette. Otelin çevresini saran ölümleri, o alevleri alkışlayan on binlerce kişi, 15 bin kişi olduğundan bahsediliyor. O kişilerle ilgili olarak elbette söyledim, konuya girerken de söyledim, ben adalet penceresinden bakarım yaşananlara. Sadece ve sadece 124'ü hakkında dava açıldı. Davaların tabii ki skandallarla, tam anlamıyla böyle tanımlanabilir, skandallarla dolu bir tarihi de var o davaları hatırlarsak. Bazı firari isimler açısından artık cezalandırma riski ortadan kalktı. Henüz sayısını davanın avukatlarının bile o olayda, Madımak'ta o gün canlarını kaybeden, yakınlarını, babalarını, kardeşlerini kaybedenler bile henüz sayısını bilmiyor. O yargılanacak kişi ya da şu an cezaevinde olan kişilerle ilgili rakamları bilmiyorlar. Bir türlü bilgi de alamıyoruz. Bir türlü de bilgi verilmiyor. Firari sanıklar kendileri açısından zaman aşımı süresi de dolduğu için mahkemelerden haklarındaki davanın düştüğüne yönelik kararları aldırabildiler. Bütün bu geçmiş dönem içerisinde 3 firari sanık, hatırlatacağız, hafıza önemli, Murat Sonkur, Murat Karataş ve Eren Ceylan'ın da yargılaması 14 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Sanıkların iadesini talep etmişti mahkeme. Zaman aşımı yine aynı şekilde ihsas-ı rey anlamına geldiğini savunmuştu avukatlar. Firari sanıklar da bu üç isim hakkında da çıkartılan kırmızı bülten talebinin yenilenmesini istedi. Savcı ne yaptı? Savcı ise 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etmişti. Mahkeme heyeti mütalaayı kabul etti. Davanın zaman aşımı yönünden düşürülmesine karar verdi. Sonraki süreçlerde de farklı isimlerle ilgili olarak da af kararları, işte hastalık haliyle, yaşlılık nedeniyle af kararları vesaire Sonuçta anlatmaya çalıştığım şu, o gün Madımak'ta, Sivas'ta hayatını kaybedenlerin haklarını savunamadık. Savunamadık. Hepimiz için geçerli bu. O isimleri savunamadık maalesef ve bu gerçeklikte hala yüzleşemedik ülke olarak. Dediğim gibi hesap dilekleri sadece ve sadece türkülerde kaldı. Bunu da hatırlatmak istedim programın hemen başında. Ama bir de bir hatırlatmam daha olacak yine bu olayla ilgili olarak. Geçtiğimiz günlerde Behçet Aysan kim? Madımak'ta hayatını kaybeden isimlerden bir tanesi. Onun kızı Eren Aysan konuğum olmuştu ve davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıtacaklarını söylemişlerdi. Bir başvuruda bulunduklarını söylemişlerdi. Yaşanan son gelişme bu aslına bakılırsa Madımak davasıyla ilgili olarak. Şöyle bir hafızayı tazeleyelim. Eren Aysan bize ne anlatmıştı? Dilerseniz çok kısa ona bir kulak verelim. Arkasından devam edeceğiz.
3: Aslında bizler tam 33 yıl boyunca bir anlamda yerinde saydığımız adalet mücadelesini, ses duyurma çabasını, engelleri yaşadık. Ve unutturmamak için yılmadan, usanmadan çalıştık, çabaladık. Mahkeme salonlarında böyle sürekli olarak nefessiz kaldık. Firari sanıkların ısrarla ve bilinçli şekilde yakalanamadığı bir sistemin içinde sizin de söylediğiniz gibi zaman aşımı dayatması içinde sınandık. Üstelik cezaevinde hala bugün kaç Sivas sanığının olduğunu bile bilmiyoruz. Her duruşma başka bir skandal yaratmasıyla bir anlamda sınav oldu bize. Yıllardır aranan sanıkların evlerinde karakola metrelik mesafelerle yaşadığını öğrendik. Ölümü dahi bizden saklanan bir sanığın bu katliamın arkasındaki gerçeklerin açığa çıkması için hatta kilit isim olan kişinin de öldükten sonra, yani bir karakola 500 metre uzaklıkta evi, öldükten sonra da kimlik tespiti için gelininden DNA alındığına tanık olduk. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan sanıkların iadesini istemek yerine görev tanımı dışında mahkemeye zaman aşımı öneren bir idari birimin usulsüzlüğüyle karşılaştık. Ve her duruşma aslında böyle birkaç dakika sürdü ve bir rutin haline dönüştü. Katliamdan sonra bir başka sanık dede denilerek cezaevinden alkışlarla çıkartıldı ve bir arpa boyu yol gidemedik. Bir anlamda sistemli bir unutturuluşun içinde debelendik durduk. Bu zaman dilimi içerisinde umutlandığımız zamanlar da oldu, ne yalan söyleyeyim, ama umudumuzu çöpe attığımız zamanlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden başka bize bir yol kalmadı. Şimdi tabii biliyorsunuz AİHM artık biz de hukuki süreçleri aslında
2: öğreniyoruz değil mi? Mecbur.
3: Tabii. Bir takım azınlığız. Dolayısıyla AİHM'den bir yargı kararı çıkmaz. AİHM'den sadece Türkiye'ye yeniden iç hukuk yolunun tanzim edilmesine yönelik bir yapı çıkar. Biz buna razı olduk. Çünkü şöyle bir şey var. Anayasa, şimdi şöyle deniliyor aslında. Önce iç hukuk yolunun tüketilmesi lazım. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermesi lazım. Malumunuz. Ancak Anayasa Mahkemesi 12 yıldır yani davanın sizin söylediğiniz gibi kapağını açmadı desem yalan olur. Çünkü birkaç kere şeye düştü. İşte inceleniyor kısmına. UYAP'ta düştü. Hatta birkaç kere gündeme de alındı. Ama o gündemin sonucunda bizde müspet bir geri dönüş olmadı diyelim.
2: Yani hukukçularınız, avukatlarınız bu süreçte Anayasa Mahkemesi ile hani bir temas halindelerse, bilmiyorum tabii bu süreçleri de, hiçbir yanıt alamıyorlar mı? Yani ne zaman bir karar verilir? Çünkü dün Gökçer, yanlış hatırlamıyorsam, Tayıncıoğlu da bunu yazmıştı. Bu 12 yıl meselesine o da yazısında vurgu yapmıştı. Neden bir adım atılmıyor? Buna dair bir bilginiz?
3: 12 yıl çok uzun bir süre ve bu dava siyasi bir dava. Siyasi bir dava olduğu için de olabildiğince süreci yaymak gibi bir istem olduğunu düşünüyorum. Çünkü 33 yıldır toplum vicdanında yara olmuş bir çok büyük bir katliamla ilgili ciddi bir sonuca ulaşılamaması önemli bir gündem aslına bakarsanız. Demek ki istenmiyor.
2: Şöyle mi, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de burada dikkat çekici konu şu: bütün o yargılama süreçlerini hep takip ettik. Hani ben tabii 33 yıldır neredeyse takip ediyoruz. Ben o zamanlar üniversiteye yeni başlamıştım o yıllarda. Sonraki gazetecilik sürecimizde de izledik. Burada mesele, hep konuşulan konu, insanlığa karşı suç mudur değil midir bu meselesi. Bu yargılamalarda hep bu öne çıktı. Çünkü neden? Eğer öyle kabul etseydi mahkemeler, zaman aşımı meselesi gündemden kalkacaktı. Acaba Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yönde bir karar alması Türkiye'deki o iç hukuk yollarının yeniden açılmasını sağlar mı?
3: Sağlayabilir.
2: Hukuki bir, yani teknik bir soru biliyorum ama işte az önce söylediğiniz mesele, hepiniz hepimiz yani biraz da bu işte.
3: Evet evet. Yani şunu söyleyebilirim, sözünüzü kesmek istemiyorum ama bütün siyasi cinayetlerle iki kelimeyle karşılaşıyoruz. Bunu siz de gazeteci olarak çok iyi biliyorsunuz. Biri cezasızlık, diğeri zaman aşımı. Cezasızlıkla birlikte aslında suçun niteliği ve suçun yeniden yapılabileceği, yani bir başka aydının gözünüzün önünde tekrar öldürülebileceğine ilişkin bir yapı çıkıyor karşımıza. Zaman aşımı da yine aynı şekilde. Sadece Sivas katliamı davasında önünde değil. Yani işte 70'lerdeki cinayetleri düşünelim. Mesela 70'li yıllarda sendikal hareketin en önemli isimlerinden Kemal Türkler davası da yıl sonra zaman aşımından düştü. Ya da başka zaman aşımından düşen davalar da var. Yani hatta Hrant Dink davası şu anda zaman aşımı tehdidiyle karşı karşıya. Dolayısıyla Türkiye'de genel olarak katliamlar ve siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey var. Karanlık bir tablo var. Yani bir odak, o hani Mehmet Ağar'la Gülden Mumcu'nun konuşmasında vardı ya, yani çekin o tuğlayı diyor, o tuğlayı
2: tuğla meselesi, çekersen, tuğla meselesi, evet,
3: tuğla meselesi, dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz, yani o duvar yıkılır meselesi.
2: O tuğla hiç çekilmiyor, gördüğünüz gibi, hepimizin tanıklık ettiği gibi, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimizin tanıklık ettiği gibi söyledim, o tuğla çekilmiyor. Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan'dı konuğum. Madımak katliamında öldürülen isimlerden bir tanesiydi, katledilen isimlerden bir tanesiydi Behçet Aysan. Söylenen dikkat çekici: sistemli unutturuluş diyor. Bir kez daha Madımak katliamında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Geçelim günün, gündemin öne çıkan başlıklarına. Nedir? Temmuz ayı itibariyle, onu hep konuşuyoruz, bu açılım meselesi, açılım süreci, yasal düzenleme olacak mı olmayacak mı? Bir infaz düzenlemesi olacak, bu tartışılıyor. En çok da bir afla beraber mi gelecek bu? Konuşulan başlıkların önde geleni bu aslına bakılırsa. Hafta sonu geride bıraktığımız günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir toplantısı vardı. Sonrasında o toplantıdan sızan bilgiler aslında tam da bu düzenlemenin nasıl olacağına dair tartışmaların da, müzakerelerin de en azından orada yapıldığını bize gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar itibariyle milletvekillerinin de Beştepe ya da Cumhurbaşkanı tarafından bilgilendirildiği toplamda tahmin edilen, ortaya çıkan tablo ki DEM Parti'nin de bu konuda bir beklentisi var. Gerçi sadece DEM Parti değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bir beklentisi var. Bahçeli sessiz, 3 haftadır yaklaşık bu konuda sessiz. Neden bu sessizliğini koruyor, onu da konuşacağız. Toplamda terör örgütü üyesi 5000 kişinin bu düzenlemeden silah bırakan, feshedilmiş örgüt, böyle tanımlanacak o düzenlemede, 5000 örgüt üyesinin yararlanması bekleniyor. Burada dikkat çeken konu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de aslına bakılırsa şu af tartışmalarından uzak durmaya çalıştığını bu süreç içerisinde, tabii ortada bir, hep söylüyorum bunu, bunun bir siyasi bedeli, menfi müspet, bunun bir siyasi bedeli olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti sadece o değil, Beştepe'de aynı zamanda bunun hesabını, kitabını da yapıyor. Bu meselede, bu tartışmalarda af tanımlamasının ön plana çıkarılmayacağını biz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, daha doğrusu açıklamaların dışarıya sızan başlıkları itibariyle görüyoruz. Çerçeve yasağı hep konuşulan, hep istenen, hep beklenen, özellikle dediğim gibi DEM kanadından suça karışan ya da karışmayan örgüt üyeleri için ayrı bir tasnif yapılacak o düzenlemede. Terör suçu işleyen kişiler hakkında cezanın tamamen kaldırılması yerine alt sınırdan uygulanması formülü gibi formüllerde yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da Beştepe'nin, Adalet Bakanlığı'nın gündeminde olduğunu söylüyoruz, görüyoruz. Ve tabii burada önemli olan mesele şu: adım atılacak mı atılmayacak mı tartışmaları yapılırken bunun bir de kontrol mekanizması var değil mi? Milli İstihbarat Teşkilatı ya emniyet ya da ordunun yaptığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı o çalışmalar sonrasında kim suça karışmış, kim eline silah almış, bu nasıl olacaksa onun doğrusu gerçekten teknik olarak herhalde açıklayacaklardır bizlere, vatandaşlara, yurttaşlara açıklanacaktır herhalde. Bunun nasıl belirleneceği konusunda benim kişisel olarak aklımda soru işaretleri var ama herhalde bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Bu arada dediğim gibi Devlet Bahçeli'nin garip bir şekilde son 2-3 grup toplantısında hani neredeyse ki bu sürecin başlangıcını, başlangıç adımını atan kişiydi değil mi Sayın Devlet Bahçeli, MHP lideri? Hep bir sessizliği olduğunu görüyoruz. Aslına bakılırsa şöyle bir algı, şöyle bir yaklaşım da olduğunu görebiliriz. Ne demişti daha önce bu süreçlerle ilgili olarak ve bu kayyum politikalarıyla ilgili olarak Devlet Bahçeli? Mesela Selahattin Demirtaş'ı işaret etmişti değil mi? Ya da Ahmetler ifadesini kullanmıştı Esenyurt ve Mardin belediye başkanlarını kastederek. Ama şöyle bir bakıyoruz, bütün bu beklentileri, bu konuyla ilgili beklentilerinin Sayın Bahçeli'nin karşılanmadığını, hükümet tarafından ya da Beştepe tarafından karşılanmadığını söyleyebiliriz. Herhalde şöyle bir yaklaşım içerisinde, niyet okumayı çok sevmeyiz ama yine de profesyonel, hep söylüyorum bunu, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak artık siyasilerimizi de tanıyoruz. Uzun yıllardır bizlerle birlikte oldukları için pek çok eşimizden, dostumuzdan daha iyi tanıyoruz galiba. Şöyle söyleyebiliriz Sayın Bahçeli'nin bu yaklaşımı için, herhalde hani benden buraya kadar, ben getirdim bu konuyu, büyük riskleri göze alarak bu konuyu buraya kadar getirdim, artık bundan sonrası sizin elinizde, size emanettir diye bir düşüncesi var hükümete yönelik olarak. Bu yüzden Sayın Devlet Bahçeli'nin de bir sessizlik içerisinde olduğunu bu süreç içerisinde söyleyebiliriz. Daha belli ki, şunu söyleyelim, şunu konuşalım, işte bugün itibariyle 2 Temmuz, Temmuz ayı itibariyle biz bu meseleyi daha çok tartışacağız, çok konuşacağız. Bir gelsin meclisin gündemine. Önce tabii komisyon süreci var, arkasından meclis süreci var. O süreçler bir işlesin. Demirel'in söylediği gibi doğmamış çocuğa don biçmeyelim. Bir görelim, onun üzerinden elbette hukukçularla, elbette siyasilerle bu meseleyi konuşmaya, bu meseleyi tartışmaya devam edeceğiz. Ben hızlıca birkaç başlık daha sizlere aktarmak istiyorum. NATO zirvesi ve NATO zirvesi gözaltıları. Biliyorsunuz 100'ün üzerinde, 150'nin üzerinde gözaltı gerçekleşmişti. Ankara özelinde söylüyorum bunu. Tema gönüllüleri de, değil mi? Tema gönüllülerinde yaklaşık 29 tema gönüllüsünün de gözaltına alındığını bu süreç içerisinde öğrendik. Biz de şaşırdık hatta buna. Nasıl olur bu şekilde diye. Hatta o gözaltına alınan kişilerden bir tanesi de 75 yaşındaki, tekrar ediyorum, 75 yaşındaki öğretmen Ayten Yakut. Dün de dün itibariyle tahliye edildi efendim, onu söyleyeyim. Ve tahliyesi sonrasında yaptığı açıklamalar gerçekten çok çarpıcıydı. Kendisinin evden bir şekilde poliste alındığını biliyoruz ve ne kadar korktuğunu, ne kadar endişe duyduğunu da 75 yaşındaki öğretmenimizin bu gözaltı sürecinde ne kadar endişe yaşadığını da anlattı kendisi. Ona da tanıklık ettik. Bu arada Yakut'un eşinin de, yani öğretmen 75 yaşındaki Ayten Yakut'un eşinin de hayatını kaybeden, bugün hayatta olmayan eşinin de emekli bir savcı olduğunu da yine öğreniyoruz. Kendi verdiği bilgiler itibariyle şu anda toplamda tema gönüllüsü, kaç tema gönüllüsü tutuklu? 28 tema gönüllüsünün de tutuklu olduğunu da söyleyelim. Bunu da aktarmış olalım. Şöyle siyasete dair birkaç ayrıntı, birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. Bülent Arınç konuştu ve Bülent Arınç'a soruldu. Dün Hasan Basri, emeğe saygı, Hasan gazeteci Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtladı. Çok fazla detay vermeyeceğim ama Kılıçdaroğlu'na dair söylediği, kullandığı ifadeler çok dikkat çekiciydi. O da ne dedi onunla, Kılıçdaroğlu'yla ilgili olarak? Cumhuriyet Halk Partisi'ni katı Atatürkçü, katı laikçi, katı şucu bucu havadan çıkarttı. Halkın partisi haline getirmeye çalışıyor ifadelerini kullandı. Ben de şöyle soruyorum. Peki o havadan çıkarttı, hangi havaya soktu Cumhuriyet Halk Partisi'ni Sayın Kılıçdaroğlu? Bu sorunun yanıtında zaten bu süreç içerisinde tanıklık ettiğimiz bütün bu gelişmelerle birlikte görüyoruz. CHP demişken, Kılıçdaroğlu demişken, Butlan kararıyla beraber yönetime gelen ekibin enteresan, tartışmalı görevlendirme süreçleri de devam ediyor. Dün hatırlatmıştım. Mesela Lütfü Savaş'ın, ki biliyorsunuz bu 38. kurultayla ilgili şikayetleri, mağdur sıfatıyla da o davada yer alan kişiler, şikayetçi olarak o davada yer alan isimlerden bir tanesi. Örneğin Lütfü Savaş'ın avukatı Ankara İl Yönetimi'ne atandı Kılıçdaroğlu tarafından. Yine Çanakkale İl Başkanı'nı görevden aldı, onu biliyoruz. Gelibolu'da İYİ Parti belediye başkan adayı olan Koray Akkuş'u son seçimlerde bu göreve Çanakkale İl Başkanlığı'na atamışlardı. Bir detay, sadece küçük bir ayrıntı vermek istiyorum kendisiyle ilgili. İlginç bir, enteresan bir başlık. Koray Akkuş Gelibolu'da 3000 oy almış o seçimlerde. CHP ise Gelibolu Belediyesi'ni 300 oyla AK Parti'ye kaybetmişti. AK Parti'ye karşı kaybetmişti. Yani bu ismin Çanakkale il başkanı olarak atanması enteresan. Bir isim daha benim dikkatimi çekti dün itibariyle. O önemli. Gülşah Durbay, Şehzadeler Belediye Başkanı, hatırlayınız. Ve Özgür Özel hakkında bazı böyle dedikodular sosyal medya hesabı üzerinden, hatırlayınız o günleri, o tartışmaları, hatta Özgür Özel de çok tepki göstermişti. Mesela o sosyal medya hesaplarından bu haberleri paylaşan isimlerinin de yine Ankara İl Yönetimi'nde, CHP Ankara İl Yönetimi'nde olduğunu şaşırarak izliyoruz, şaşırarak görüyoruz hep beraber. Belli ki hani Sayın Arınç dedi ya, demiş ya, başka bir yere taşıdı CHP'yi Kılıçdaroğlu, işte nereye doğru taşındığını da görüyoruz bu şekilde diyelim ve kısa bir ara vereceğim izninizle, oradan sonra devam edelim.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Müzik arasında sizlerden gelen mesajlara da baktım. Ali abi, Ali Çağatay'la ilgili olarak yoğun mesaj geliyor. Şöyle söyleyeyim. Cuma günü tutuklandığı için, kendisi yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandığı için şu an Silivri'de cezaevinde ve hayır, bir dinleyicimiz de sormuş yayın saati mi değişti diye. Hayır, bu bilgiyi de kendisine aktaralım. Geçmiş olsun mesajlarınız yine Ali Çağatay'a geliyor. Emin olunuz hepsi, bütün bu mesajlar avukatları aracılığıyla da kendisine iletiyor. Ben Ali Çağatay adına da sizlere bu ilginize, bu sevginize teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakıyorum diğer mesajlara da, güzel, bizler için de mesajlarınız var. Onlar için de çok çok teşekkürler sizlere. Selim Bey, Manisa'ya da buradan kocaman sevgilerimizi yollayalım. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla. Dün konuşmuştuk, Murat Ongun İmamoğlu'nun basın danışmanıydı. Dün İBB duruşmasında 2 gün süren bir savunma yaptı. O savunmasında ilginç, dikkat çekici bir iddiada bulunmuş. Ben de o iddiayı sizlere aktarmıştım. Neydi? Eşinin gözaltına alınmasından sonra Beliz Özkan adında bir avukatın cezaevinde kendisiyle görüştüğünü ve eşinin serbest bırakılması için $1 milyon talep ettiği yönünde bir iddiayı gündeme getirmişti. Elbette cevap hakkı önemli. Avukat

0: Fakat Beliz Özkan bu konuya dair bir açıklama yaptı. Sadece Murat Ongun'un anlattıklarını söyleyerek onunla yetinmeyelim. Elbette onun yanıt hakkında kullanmasına izin vermek gerekiyor. Dedi ki Beliz Özkan avukat, 27 Nisan tarihinde 2025'te iyi niyet temennilerimi ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek amacıyla yapmış olduğum sadece hali hazırdaki siyasi iklim ve ortak tanıklıklarımıza ilişkin kısa bir sohbetten ibaret olan bu görüşme nezaket çerçevesinde gerçekleşmiştir. Tokalaşmak suretiyle de son bulmuştur ifadesi cümlesi dikkat çekici ama Murat Ongun'un söylediklerine bir yanıt, tam olarak bir yanıt da değil sanki ama bilmiyorum, ben bunu size aktarmakla yetiniyorum ve devam ediyorum programa. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askeri hastaneler açılmalı, bu bir milli beka meselesidir cümlesi, hatırlayınız dün emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu'yla beraber bu cümleleri, bu açıklamaları değerlendirmiştik. Müsavat Dervişoğlu İyi Parti Genel Başkanı da Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarına bir yanıt verdi, daha doğrusu bir çıkış, öyle söyleyebiliriz herhalde. Ne dedi Dervişoğlu? Hastanelerin yeniden açılması için kanun teklifleri hazırladık. Bu iktidar tarafından da reddedildi. Ya reddedildi ya da meclis gündemine getirilmedi. Yaptığınız hatayı düzelterek alkış alamazsınız. Günaydın derler buna ifadesi, eleştirisi daha doğrusu Devlet Bahçeli'ye gitti. Kimden? Müsavat Dervişoğlu'ndan. Bu arada bir not sadece, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün bu mesele görüşülsün istendi. Bir görüşme önergesi gündeme geldi. Orada da enteresan, İYİ Parti bu meseleyi gündeme getirdi. Dedi ki mecliste bir konuşalım bu konuyu. Madem Sayın Devlet Bahçeli de bunu bir milli beka meselesi olarak görüyor, hadi mecliste konuşalım dedi. Ne oldu? O görüşmede mesela, görüşmenin tabii gerçekleşmesi için bir oylama yapılması gerekiyor. O oylamada MHP'lilerin de bulunmadığını, MHP'lilerin oy kullanmadığını, MHP'li milletvekillerinin de oy kullanmadığını söyleyelim. Sayın Bahçeli bu aralar beklentileri çok da fazla karşılanmıyor. Az önce işte açılım süreciyle ilgili Ahmetler ya da Selahattin Demirtaş beklentisinin örneğin karşılanmadığını hatırlatmıştık sizlere. Burada da benzer bir tablo, askeri hastanelerle ilgili tablo konuşulsun mecliste şeklinde bir önerge kabul edilmedi. Mecliste de konuşulmadı. Geçelim yavaş yavaş şöyle ekonomiye dair başlıklara. Şimdi tabii hepimizin gözü kulağı, gerçi ne olacak ki diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Yarın Türkiye İstatistik Kurumu saat 10'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. İşte emekli maaşları vesaire, oradaki düzenlemelerin de şekli şemali ortaya çıkacak. Ama oradan onları konuşuruz. Onları zaten hani yarın da konuşacağız. En düşük emekli maaşına yönelik bakanlardan açıklamalar var. Bir beklentiniz var mı sizin? Size soruyorum ben. Sizin bir beklentiniz var mı? Doğrusu benim yok. Ona dair açıklamaları da size aktaracağım ama Cumhurbaşkanı tarafından dikkat, aksi bir karar alınmaz ise yarın itibariyle, 3 Temmuz itibariyle ÖTV tutarlarında artışlar gerçekleşecek. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan aksi yönde bir karar alacak mı? Mesela alkol, mesela tütün, akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarındaki en iyimser tahminle %15 oranında otomatik bir artış olacak. Bu artış üzerinden yine %20 oranında da KDV hesaplanacak. Biliyorsunuz verginin de vergisi oluyor. Bunları artık öğrendik profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Yani vergi zamları otomatik ama asgari ücret artışı ne? En düşük emekli maaşı artışı ne? Onlar bir şekilde manuel yapılmaya devam ediyor. O konudaki beklentiler de karşılanacak mı, karşılanmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Dün otoyollar, köprülerdeki zamları, artışları konuşmuştuk. Arkasından ne geldi? Bu kez de hastanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliğinde bir değişiklik yaptı efendim. Bunlar otomatik oluyor biliyorsunuz. Muayene katılım paylarında dikkat, %246. Tekrar ediyorum, %246 oranında zam yapıldı. Şöyle, muayene katılım ücreti özel hastanelerde 100 lira, ikinci basamak devlet hastanelerinde 50, eğitim araştırma hastanelerinde bundan sonraki süreçte de 90 lira olacak. Bu dikkat çekici bir artıştı. O bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Ve dedim işte, az önce de konuştuk bu meseleyi, enflasyonu beklerken alışkın olduğumuz üzere İstanbul Ticaret Odası daha TÜİK'ten önce, hatta ENAG'dan da önce, yarın enflasyon araştırma grubu da saat 9 gibi, neredeyse o saatlerde açıklıyor aşağı yukarı. Saat 9'da kendi enflasyon verilerini açıklayacak. Ama oradan önce İstanbul, Türkiye'nin en pahalı kenti, İstanbul Ticaret Odası da İstanbul'da Haziran ayında enflasyonun ne kadar olduğunu hesaplamış. %1,14. Şöyle söyleyeyim size. Konuştuğumuz uzmanlar, bilim insanları ya da işte onlarla yapılan anketler bize gösteriyor ki yarınki enflasyon oranı %0,9 civarında gelecek. Şimdiden bunu tahmin ediyoruz. Şimdiden uzmanlar bunları söylüyorlar. Tablo ortada. İşte ondan sonra da işçi emeklilerinin maaşlarındaki artışında %18 düzeyinde, memur emeklilerin maaşlarının da %14-15 düzeyinde olacağını da söylemek mümkün. Ama mesela İstanbul Ticaret Odası diyor ki mesela toptan eşya fiyatlarında artış %3 düzeyinde oldu. Neredeyse tespit edilen aylık enflasyonun neredeyse değil, tam olarak 3 katı olarak gerçekleşmiş ve böyle bakınca da %24-25'lik bir yıllık değişimden bahsedebiliriz. Tablo bu, gerçekliğimiz bu, ama bu gerçeklikler, bu tablo bir karşılık buluyor mu? Hayır. Mesela Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına dair bir açıklamada bulundu kabine toplantısından sonra ve tablo şu aslına bakılırsa: 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklansın, bir bekleyelim görelim, ondan sonra en düşük emekli maaşı 20 bin liralık en düşük emekli maaşında da biz de bir düzenleme yaparız cümlesini kullandı. Dediğim gibi az önce de söyledim, hani diğer zamlar, vergilerdeki artışlar vesaire otomatik olurken bu tip çalışanların ya da işte asgari ücrette, emekli maaşlarındaki artışlar manuel gerçekleşiyor. Neden manuel diyorum? Çünkü bunun yapılabilmesi için, yani en düşük emekli maaşlarının arttırılabilmesi için yasal bir düzenlemenin de yapılması gerekiyor. Velhasıl şöyle bir tablo var. Temmuz ayında yine 20 bin lira alacak emekli, arkasının en düşük emekli maaşını alanlar elbette ki büyük oranda böyle, zaten biliyoruz bu gerçekliği hepimiz. Temmuz ayı, Ağustos ayına sarkabilir bu farkların alınması. Hani bu bilgiyi de aklımızın bir kenarında tutmakta fayda var. Bir uyarı ekonomiye dair, madem ekonomi konuşuyoruz, madem ekonomiye dair başlıkları aktarıyoruz, hani uzmanların ne söylediğine de kulak vermek gerekiyor. Mesela Hakan Aran kim? İş Bankası Genel Müdürü. Gidişata dair çok da iyimser olmayan açıklamalarda bulundular. Bulundu kendisi. Şöyle bir ifade kullandı. 3 yıllık programla başlanmıştı. Enflasyonun 3 yılda tek haneye gelmesi hedefleniyordu. Ancak bugün 3. yıl dolmuş. Dolmuş olmasına rağmen enflasyon hala tek haneye değil, %30'lar seviyesine sadece gerileyebildi deniyor. Yani geride kalan 3 yılda zaten Sayın Mehmet Şimşek göreve geldiğinde, o koltuğa oturduğunda %36'lar düzeyindeydi. Şimdi geldiğimiz nokta, hedeflenen rakam %30 düzeyinde. Hani çok böyle olağanüstü bir başarıdan bahsetmek mümkün değil. Ama İş Bankası Genel Müdürü'nün bu açıklaması dikkat çekici. Benzer açıklamaları daha önce de, benzer eleştirileri geçmişte de yapmıştı. Direkt olarak arkasından elbette bazı eleştiriler de kendisine üstü kapalı olarak gelmişti. O eleştirilerden sonra da yine biraz geri adım atmak mecburiyetinde kalmıştı kendisi. Aslında dikkat çekici bir açıklama uzmanlar tarafından yapıldığı için söylüyorum. Hani biz burada oturup evet yorumluyoruz gelişmeleri vesaire, ama İş Bankası Genel Müdürü'nün söylediğinde dikkate almak gerekiyor diye de düşünüyorum. Bu arada tabii işte durum ne, tablo ne, mesajlarınızı da görüyorum sizin. Atağan Bey diyor ki arttırımlar, yani düzenlemeler daha doğrusu. Siz bunu zam diye tanımlamışsınız dinleyicimiz Atağan Bey, ama aslına bakılırsa buna zam demek doğru değil. Hep bunu söylüyorum. Bunlar enflasyon karşısındaki kaybımızın giderilmesi, ikame edilmesidir. Ve bunlar aslında 6 ay öncesine tekrar bizi döndürüyor. Bir tür zamanda yolculuk yaptırıyorlar bize. Tablo bu. Ve tabii ki TÜİK hesaplamalarına göre bu düzenlemeler yapılıyor. Evet, katılıyorum. Bunlar gıda enflasyonu dikkate alınarak bu düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Kesinlikle haklısınız. Buna hiç itirazım yok. Ama öyle olacak mı? Öyle olmayacak elbette. Biz de bunu biliyoruz. Biz bunları konuşurken, hazır gıda demişken, Türk İş'in tam da bu enflasyon hesaplamaları yapıldığı zaman, bu hesap kitap yapılırken açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına şöyle bir bakalım. Diyor ki Türk İş, Ankara üzerinde bu araştırmayı yapmış. 4 kişilik bir aile için açlık sınırı ne kadar? 35.758 lira 88 kuruş. Yani aslında asgari ücretin de çok üzerinde, en düşük emekli maaşının da çok üzerinde olan bir tabloyla karşı karşıyayız. Gıda harcaması bunun içerisine koyalım. Konutu ekleyelim. Ulaşım masraflarını, eğitim, sağlık, bunları ekleyelim. Faturaları da ekleyelim üzerine. O zaman ne kadarlık bir gelire ihtiyacımız var? 4 kişilik bir aile için söylüyorum bunu elbette. O zaman da 116.478 liralık bir gelire ihtiyacımız var. Kaçımız 4 kişilik bir aile açısından bakılırsa kaçımız böyle bir gelirle yaşayabiliyoruz ya da yaşıyoruz ya da böyle bir geliri her ay başı banka hesaplarımızda görebiliyoruz, değil mi? Bu gerçeklik aslında ekonomideki gerçeklikte bu rakamlarla birlikte daha da bir netleşiyor. İlginç bir tablo. Şimdi hep bu konuşuluyor, hep çok tartışılıyor. Son dönemde de oldukça yıldızı parlıyor kurumların. Neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Bu tırnak içinde evim sistemleri olarak adlandırılıyor. Şimdi şirket, kurum vesaire ismi vermeyeyim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu evim sistemleriyle ilgili olarak yeni bir düzenlemeye gitti. Şimdi şöyle yorumluyor uzmanlar bu konuyu. Hani bankalardan faiz, çok yüksek faizde kredi bulmak artık, hani zaten bankalar kredi vermiyorlar da bulunan kredilerinde ne kadar yüksek faizde, ne kadar pahalı krediler olduğunu da biliyoruz. Aslında bu evim sistemi hani bizlerin, sıradan çalışan insanların eve, arabaya ulaşması açısından son dönem itibariyle en elverişli yol, en elverişli yöntemlerden birisi olarak tanımlanıyordu. Şimdi değişti kurallar. Neden değişti? Ona dair de yorumum var elbette. Onu da paylaşacağım size. %45 ödenmeden, örneğin %45 ödenmeden, yani o alacağınız evin, arabasının teslimat yasaklandı. Bu bir. 5 aylık bir limit vardı. O limit 6 aya çıkarıldı. 6 aydan önce teslimat yapılması yasaklandı. En yüksek taksit, en düşük taksitten en fazla 3 kat büyük olabilir düzenlemesi geldi. Mesela 5.000 lira ödeyip son taksidi 1 milyon. Gerçekten böyle tablolarla da karşı karşıya kalıyordu tüketici. Bu olay tamamen mesela ortadan kalkmış gibi görünüyor yapılan bu düzenlemelerle birlikte. Tabii orada dikkat çeken, yani eleştiriler bazında dikkat çekilen konu, devlet bu sistemi ayakta tutabilmek için ya da yeni için mi acaba yeni girenler açısından bu şartları zorlaştırdı diye de bir soru akla geliyor. Hani bu kadar böyle tırnak içinde mucizeler, ekonomide mucize diye bir şey yoktur, asla yoktur, ama bu kadar kolay özellikle işte orta sınıfın bir şekilde bu tip işte eve, arabaya daha kolay ulaşmasını sağlayan mucize yöntemler aslında ne kadar hayatın ya da ekonominin gerçekliğiyle örtüşüyor, bir soru işareti. Ben hep bu tip konulara biraz mesafeli yaklaşırım. Gelen yorumlar, yapılan yorumlara da şöyle bir baktım bu BDDK'nın yaptığı düzenlemeden sonra. Acaba dediğim gibi devlet sistemi ayakta tutabilmek için mi yeni girenler açısından şartları zorlaştırdı? Risk artık son girenlerin, bu sisteme son katılanların omuzuna mı yükleniyor? Bunu görmek, bunu anlamak önemli. Çünkü şöyle, 2 milyonluk bir işte plana dahil olabilmek için %40'ını, yani 800 bin lira peşinat verip 5 ay beklemek yetiyordu. Taksitlerde işte 10 bin liradan başlayıp yavaş yavaş yükseliyordu. Kuralların değişmiş olması aslında tam olarak peşinat zorunluluğunun işte %45'e çıkartılması, minimum bekleme süresinin 6 aya 180 güne çıkartılması tam olarak bu. Şunu da görmek gerekiyor, şunu da söylemek gerekiyor elbette. Bu yapı kendisi, bu yapının kendisi de hani faizsiz bir kredi sistemi üzerinden dönmüyor. Satın alma ve likidite meselesi üzerinden dönüyor. İşte o paraların ödenmesi ve o paranın bir şekilde döndürülmesi üzerinden dönüyor. Bunu görmek, bunu anlamak gerekiyor bu tartışmaları yapmak için. Tabii benim görebildiğim kadarıyla olumlu tarafları da yok değil. Hani bir yandan sistem ayakta dursun, yeni bir sistem kriziyle karşı karşıya kalınmasın diye bu adımlar atılıyor, eyvallah. Ama bir yandan da şunu görmek önemli. Mesela ilk ayda dediğim gibi 5000 lira ödemeye başlayan bir yurttaş son döneme geldiği zaman 1 milyon ödemek mecburiyetinde kalıyordu. Mesela bunun, bu düzenlemeyle birlikte bu aşırı dengesiz ödeme planları da engellenmiş oluyor bir anlamda. Bunu söyleyebiliriz, bunu görebiliriz. Tabii bir yandan da birkaç yıldır piyasada böyle ev, araba alım satımları büyük ölçüde bu sistemler, bu tırnak içinde bu evim sistemleri üzerinden dönüyordu. Bunu da hatırlamak, bunu da görmek, bunu da bilmek gerekiyor. İnsanlar, vatandaşlar peşinatı verip birkaç sene düşük taksit ödüyor. Son ve en yüksek taksitleri de enflasyona yediriyorlardı. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Kazanan burada yine kim oluyor biliyor musunuz? Hani şu tartışmaları gördüm. Bu düzenleme, BDDK'nın yaptığı bu düzenleme, acaba bu evim firmalarının, işte isim vermiyorum ama siz anladınız tabii ne olduğunu, onların talebiyle mi gerçekleşti? Bir risk, bir tehlike görüldü. Yoksa işte hükümetin yine bir olası bir krizi engelleme adımı mıydı diye soruluyor. Şöyle görmek, şöyle değerlendirmek de önemli. Yani dediğim gibi büyük ihtimalle müşteri açısından, yani sizler bizler açısından iyi bir tablo ortaya çıkmadığına göre hep şöyle düşünüyorum. Hani bu tip kararlarda kim kazanır? Müşteri kazanmadığına göre kim kazanıyor? Şirketler kazanıyor. Şirketler lehine bir karar çıkmış oluyor benim görebildiğim kadarıyla. Ve o şirketler lehine karar çıkıyorsa eğer, o zaman kazanan kimdir? Kazanan elbette o şirketlerin bizzat kendisidir diye de düşünmeden edemiyorum ben, benim görebildiğim kadarıyla. Dün bu yap işlet devret faturasının bizlere olan maliyetini aktarmıştım, köprü zamları vesaire. İlginç bir hesaplama da yapmış kim? Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genc'in bir hesaplaması var. Mesela Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretinin 2022'den bugüne kadar, gerçekten ekonomide fiyat algımız, bu artışlarla ilgili algımız tamamen kaybolmuş durumda. Şu 2022 denilen yıl daha ne kadar, 4 sene olmuş şöyle bir arkamıza bakınca. Bakın diyor ki CHP milletvekili, Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş ücretleri 2002'den bugüne kadar %534 diyor. Artış gerçekleşmiş. Çanakkale Köprüsü'nde 1915, Çanakkale Köprüsü'ndeki geçiş ücretinin ise %485 oranında arttığını söylemiş. Tamam, buraya kadar durum tespiti. Peki bir karşılaştırma yapmak gerekirse, onu da yapmış, onu da aktarayım size. En düşük emekli, örneğin işte emeklilerden bahsettik, bakanın açıklamasından bahsettik, bir yasal düzenleme yapılacak en düşük emekli maaşıyla ilgili olarak. Emekli aylığına Ocak'ta %18.5 artış verildi diyor. İki köprünün, yani Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti yılın ilk 6 ayında ne kadar artmış? %47 oranında artmış. Şimdi bu rakamlarla karşılaşınca biz nasıl ekonomiyi gerçekten doğru şekilde okuyacağız? Kocaman bir soru işareti. Bu arada son 1-2 dakikam, yavaş yavaş da programın ilk bölümünü toparlayayım. İzninizle ikinci bölümle ilgili de kısa bir bilgi vereceğim. Oğuz Soybey konuğum olacak. Bir depremzede Seyhan Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi'nin kendisiyle ilgili bir icra davası var. Bir depremzededen bahsediyorum. Kendisiyle ilgili bir icra davası var. Bu icra davası nedir? Neden gündeme gelmiştir? Bunu konuşacağız ve elbette Seyhan Belediyesi'ne bir çağrımız olacak. Bu bir. İki, YKS'de dün biliyorsunuz yakınınızda, çevrenizde elbette vardır. Bir soru iptal edildi. Bir sorunun da cevabı değiştirildi. Bugünün teknolojisinde, yapay zeka çağındayız değil mi? Nasıl böyle hatalar yapılabiliyor ve sonuçları ne? Onu da gazeteci Abbas Güçlü ile konuşacağız. Abbas Güçlü de konuğum olacak. Yani ikinci bölümde iki konuğum var. O isimlerle yapacağımız görüşmeleri, röportajları da ilgiyle dinleyeceğinizi düşünüyorum. İkinci bölümde ben sizinleyim tekrar.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Haber merkezine bağlanmadan önce de söylemiştim. Konuklarım var bu bölümde. İlki Oğuz Soyu Bey. 6 Şubat 2023. Gerçekleşen, o tarihte gerçekleşen deprem, on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Adana'da da Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Beluk Apartmanı A blok. O bina yıkıldı ve maalesef 10 yurttaşımız hayatını kaybetti. O hayatını kaybedenlerden 3'ü de Oğuz Bey'in ailesine mensup isimlerdi. Oğuz Bey, merhabalar.
2: Merhabalar, günaydınlar Güçlü Bey.
1: Günaydınlar. Öncelikle başsağlığı mesajımı, başsağlığı dileğimi lütfen kabul ediniz.
2: Çok teşekkür
1: ederim. Davayı konuşacağız, süreci konuşacağız elbette ama benim çok daha ilgimi çeken başka bir gelişme var. Siz bir tazminat davası açıyorsunuz belediyeye yönelik olarak, Seyhan Belediyesi'ne yönelik olarak. Hata yaparsam düzeltin lütfen. Ve işte o davayla ilgili gelişmeler yaşanıyor, davalar görülüyor. Arkasından size bir icra kararı geliyor Seyhan Belediyesi tarafından. Dava açma nedeniniz, iki dava açtınız yanlış bilmiyorsam. Açtığınız davaların gerekçesi neydi? Nasıl sonuçlandı ve bu icra kararı ne demek? Bunu bir anlatabilir misiniz bize?
2: Şöyle başlayayım. Benim apartmanım yapılmaya, yani Beluk Apartmanı yapılmaya 1992 yılında imalatına başlanıyor. O dönemde de sorumlu olan belediye Seyhan Belediyesi. Fakat Adana'da 2008 yılında Çukurova Belediyesi oluştuğunda Güzelyalı Mahallesi Çukurova Belediyesi'ne bağlanıyor. Şimdi ben deprem sonrası idarenin hizmet kusurunu belirtmek için mecburen Seyhan Belediyesi'ne tazminat davası açmak zorunda kaldım hizmet kusurundan dolayı. Çünkü açmasam yarın hak kaybına uğrayacaktım. Çukurova Belediyesi'ne de açtım tabii aynı anda. Çünkü hangisini ne yapacağı bu ülkede belli olmuyor maalesef ki. Fakat Seyhan Belediyesi benim sorumluluk alanımda değil dedi. İşin ilginç tarafı bu. Bizim Türk yargısı çok ilginç işliyor. Kamu personeli yargılanmasında Seyhan Belediyesi o dönemdeki tüm personelini yargılıyor. Ama söz şeye geldiğinde, tazminat ödemeye geldiğinde benim sorumluluk alanım dışındadır diyor. Şöyle ki ben kendi adıma kayıtlı olan ev ve eşimin adına kayıtlı olan iş yeri için iki tane tazminat davası açmıştım. İdarenin hizmet kusurundan dolayı 75.000 liralık. Fakat bu davaları kaybettim. İdare böyle takdir gördü. 18 bin liralık avukatlık ücretiyle beraber 21 bin lira falan bir para istediler bende. 24 bin lira pardon. Lakin
1: bundan 24 bin... masraflarla ilgili bir şey değil mi anladığım kadarıyla?
2: Doğrudur. Davayı kaybettiğimiz için karşı tarafın avukatlık ücretini ödüyoruz. Karşı tarafın avukatlık ücreti 18 bin lira, işte yasal faizden falan 25 bin lira ediyor. Fakat İşi hemen icraya gittiklerinden dolayı normalde Seyhan Belediyesi şunu yapabilirdi. Bana bir ihbar gönderebilirdi ya da bir tebligat gönderebilirdi. Bakın böyle bir borcunuz var. Fakat davanın sonuçlanmasının hemen arkasından direkt tahsili için icra mahkemesine gidiyor. İcra da işin içine girdiğinde benim her bir dosya için ödeyeceğim masraf 33.200 liraya çıkıyor.
1: Yani bir depremzede olarak, yani bu zaten yani Seyhan Belediyesi açısından bence eksi bir puan, tabii ortada olan bir gerçeklik var ama depremzede olarak böyle bir icra takibine maruz kalmak size ne hissettirdi?
2: Yani şöyle, daha öncesinde benim ikam etkam yok diye bir ceza almıştım bu Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef.
1: O enteresan, onu hatırlatacağım, evet.
2: Şimdi böyle yani her şeyini kaybetmiş, yani ailesini kaybetmiş, servetini kaybetmiş, yani hayata tutunacak hiçbir dalı kalmayan bir insana bir de bunlarla gelmeleri inanın şok edici şeyler.
1: Buradan Seyhan Belediyesi yönetimine bir şey söylemek ister misiniz?
2: Yani isterdim ki en azından şunu yapabilirlerdi insani olarak. Tarafıma bilgi verebilirlerdi. Onu bile yapmayıp, yani dava sonuçlanmaz. Hemen gidip, yani saatinde ya zaman bile kaybetmeden aynı gün içinde aynı saatte gidip hemen icraya gitmeleri ve icraya iş gidince de 7 gün içinde ben bunu ödemek zorundayım. Yoksa icra başlıyor artık.
1: Sizin hukukçularınız bir şey söylüyorlar mı? Yani bu bir karşı hamle vesaire, bu konuda bir itiraz bir var mı, buna dair bir yol?
2: Yok, maalesef ki o da yok.
1: Bizden buradan Seyhan Belediyesi'ne bir çağrı yapalım. Bir an önce bu anlamsız adımdan geri dönsünler. Yani bu paralar yani küçük gibi görünüyor ama sonuçta fark etmez, böyle bir gerçeklik de var. Bir depremzedeyle icralık olması bir belediyenin kabul edilebilir bir durum değil. Bunu anlattığınız için teşekkür ediyorum ama bir yandan da dava, bina ile ilgili davada devam ediyor değil mi? 10 kişinin hayatını kaybettiği o Beylik Apartmanı A blok davası, ki siz ailenizi kaybettiniz o binada. O dava ile ilgili son gelişmeler ne? Bugün bir duruşması olduğunu biliyorum. Nedir oradaki tablo?
2: Doğrudur. Bugün 12. duruşmamız yapılacak. Karar duruşması yapılacak. Eşim ve çocuklarım dahil 10 canımı kaybettim ben o apartmanda. Şimdi oradaki sıkıntılar çok büyük aslında. İlk baştan başlamak isterim.
1: Buyurun.
2: İlk etapta Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Adana'da yıkılan tüm binaları iddianamesini hazırlarken hepsini olası gasp üzerinden kuruyor. Lakin sonrasında mahkemelere aktarıldığında mahkemeler bunu şeye çeviriyorlar. Bilinçli taksiri dosyalarına çeviriyorlar. Benim dosyamda o dönem teknik uygulama sorumlusu Abdullah Yeldan tek başına yargılanıyordu. Ve Abdullah Yeldan sadece 8 ay gibi bir süreç hapiste kaldı. Ondan sonrasında ev hapsine gönderildi. Ev hapsini ihlal etti. Elektronik kelepçeye çevrildi. Elektronik kelepçeyi ihlal etti. Yani defaatle Abdullah Yeldan kanunu hiçe saymasına rağmen, mahkemeye defalarca tutuklayın dememize rağmen maalesef ki tutuklanmadı. Şimdi Abdullah Yeldan'ın şöyle bir şeyi var. Bu adam kendi beyanlarından konuşuyorum. Diyor ki kolon ve kiriş aralarında diyor, ben diyor kalıbı söktüğümde diyor iri çakıl taşları ve boşluklar olduğunu gördüm diyor. O zaman diyor nehirden kum getirdim diyor ve ben bunları yıkamadım diyor. Betonu yeterince sulamadım diyor. Normalde şöyle ki çimentonun betonlaşması bir sıcak difüzyondur ve siz bunu suyla soğutursunuz. Şimdi bu adam bunu yapmamış. Otomatikmen beton, çimento betonlaşmaya giderken çatlaklar oluşacaktır.
1: Tabii.
2: Ve birleşim yerlerinde kalıbı sökerseniz, birleşim yerlerinde boşluklar görürseniz, iri çakıl taşları görürseniz, görevli kamu görevlileri gelip denetlediğinde bir üst kata çıkmasına müsaade edilmez. Fakat bu adama müsaade edilmiş. 14 kat çıkmış bu adam. Ve hiç kimse müdahale etmemiş. Ondan sonrasında Abdullah Yeldan mimari projede zemin katta kare şeklinde olan taşıyıcı kolonu dairesel kolona çevirip başka yere taşımış. Ve bunun için herhangi bir tebligatta da bulunmamış. Ve binanın otomatikmen statik yükleri değişiyor.
1: Aslında benim görebildiğim kadarıyla, ben de pek çok bilirkişi raporunu okudum. Daha önceki davalarda da benzer bir tablo ortada. Bunun tabii bir denetlenme süreci de değil mi olması gerekiyordu. Ama maalesef geçmiş zaman kullanıyoruz. Yargılananlar arasında örneğin kamu görevlileri, belediye yetkilileri var mı?
2: Şimdi şöyle ki, ilk etapta yoktu. Seyhan Kaymakamlığı buna izin vermedi. Lakin sonrasında ben bölge idare itirazda bulunduğumda evet, kamu görevlilerinin yargılanmasına müsaade edildi. Ve Seyhan Kaymakamlığı'nın kendi iç denetlemesinde yaptığı soruşturmada bu adamların yaptığı işin hatalı olduğunu, enkazdan alınan numunelerde 1975 yönetmenine göre C18 olması gereken beton 5.7 çıktı. Ve çelik dayanımı hiç ölçülemedi bile. Bu Seyhan Kaymakamlığı'nın kendi iç araştırması sonucu. Bize gelen bilirkişi raporları da zaten bunu doğruladı. Şu an için bizim en büyük sıkıntımız şu aslında, bu bina ile ilgili. Bina 1992 yılında başlıyor. Normalde inşaat kanununa göre 5 yıl içinde bitirmezseniz tekrar başvuru yapmanız lazım. Şimdi 1992'de başlayan bir bina 1997 yılında gidip başvuru yapması lazım ki devam edebilmesi için. Ben işi bitiremedim, devam edebilmesi için. Bunu da yapmıyorlar. 1999 yılında bunlar yapı kullanım izni alıyorlar. Şimdi buradaki asıl enteresan, ilginçlik olan şey, bu bina 2 yıl boyunca kaçak duruma düşüyor. Peki bu 2 yıl içinde kaçak duruma düşmesi bizi nelere sebep oluyor? Normalde gidip başvurmuş olsaydılar 1996 yılında Adana 3. deprem bölgesine 2. deprem bölgesine çekiliyor. Hı hı. Bu otomatikmen kullanılan betonun kalitesini ve çeliği değiştirecekti. Buradan kaçırılmış. Göz yumulmuş diyelim. 1998'de Ceyhan depremi oluyor. Ceyhan depreminden sonra gidip başvuru yapmış olsaydılar bu bina otomatikmen yeni deprem yönetmenine tabi olacaktı. Hı hı. Ve bunları da yapmıyorlar. Bina kaçak olarak 2 yıl devam ediyor ve 2 yıl sonra da bu artık uygunluk şeyi alınıyor. Yapı kullanım izni alınıyor yani. Hı hı hı. Bizim en büyük sıkıntılarımız bunlar. Burada bir beraber organize bir şey var. Suistimal ve bu sebepten dolayı da bizim bu davanın bilinçli taksitten değil olası kastan yargılanması konusu.
1: Onu soracaktım. Şimdi bugün karar duruşması var dediniz. Beklentiniz ne? Yani siz davaları tabii ki yakından takip ettiniz. Gidişat, davanın gidişatı, ilerleyiş süreci ve işte bugün bir karar duruşması. Bugünkü karar duruşmasından beklentiniz ne?
2: Şimdi şöyle, ben birçok deprem bölgesindeki birçok deprem dosyasına katılıyorum. Süreçte nasıl ilgileniyor diye, ilerliyor diye. Maalesef ki 3 yıl aşkın süre olmasına rağmen bizim hala birçok deprem dosyasında bilirkişi raporları ya gelmiyor ya geliyor. Geldiğinde de hatalı geliyor. Defaatle tekrardan bilirkişi raporuna gönderiliyor. Üzücü olan şu ki mesela kendi apartmanımdan bahsedeyim. Ben ilk bilirkişi raporunu bizim mahkeme heyetimiz ODTÜ'den istedi. Fakat ODTÜ'nün bize verdiği cevap da inşaat ve jeoloji bölümlerinde yetkin donanımlı bilirkişi kayıtlı personelim yoktur dendi. Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden biri, dünyadaki sayılı bir üniversitesinden biri. ODTÜ'nün gelen cevap yazısı buydu. Sonra biz bilirkişi için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderdik dosyamızı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'de iş yoğunluğunun dolayı bunu kabul etmedi. Daha sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderdik. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bize verdiği cevap da şuydu. Lütfen dosyanızı İstanbul Adliyeler Kanalı üzerinden gönderiniz. Yani aslında burada anlatmak istediği Türkiye'de hukukçular dahil maalesef ki savcılar ve hakimler dahil usulü bilmiyorlar deprem yönünden. Sonrasında biz tekrar üst yazıyı düzeltip gönderdiğimizde mahkeme heyeti tabii ki biz dediğime bakmayın. Mahkeme heyeti gönderdiğinde bir türlü de cevabı aynı şekildeydi. Yetkin donanımlı personelimiz yoktur. Sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gitti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bir rapor geldi. Ama bu rapor geldiğinde 2 yıl süreyi aşmıştı artık. Epeyce bir yavaş ilerlemişti. Bugün nihayetinde biz artık bu dosyana savcı mütalasında 22.6 yıl verdi. Bilinçli ve taksirli tüm yargılananlar hakkında. Fakat biz bunu kabul etmiyoruz. Şundan dolayı kabul etmiyoruz. Çünkü binada yapısıyla, statiyle oynanmış, beton kalitesi kötü ve bunlara göz yumulmuş. Ve biz bunun artık olası kastan yargılanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle ki düşünelim Güçlü Bey. Bir düğündesiniz, herhangi bir maganda çıktı, havaya bir ateş açtı silahlar ve bir kişiyi öldürdü. Bu adamı savcılık dosyasını direkt olası kasttan açıyor.
1: Tabii, çünkü sonucunu biliyorsunuz. Olası sonuçlarının yani, farkındasınız.
2: Bildiniz ve gördünüz. Buna göre de önlem almadan devam ettiniz. Direkt olası kasttan yargılıyor. Olası kasttan yargıladığı dakika müebbetle yargılanmaya başlıyor. Ama bizim dosyalarımız bilinçli taksirden olduğu için maalesef ki yatarı çok düşük cezalar çıkıyor. Yani 22.6 bile verseler yatarı çok fazla bir şey yoktur. En üst hat zaten 22.6'dır. Bugün itibariyle teknik uygulama sorumlusu Abdullah Yeldan, dönemin imar işleri müdürü Alim Erdoğan ki Alim Erdoğan ve imar işleri müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu Adana'da yıkılan tüm bina dosyalarında yargılanan kişiler. İskan Komisyon üyesi Can Mustafa Eren, Mimar Fatoş Sakarya, İnşaat Mühendisi Fışın Gamsız, Elektrik Mühendisi Halil İbrahim, Büro Personel Abdullah Sancar, bunların hepsi yargılanıyor. Sadece gördüğüm şu, maalesef ki insanların hayatı o kadar kıymetli ki bir gün bile içeri girmemek için inanın o kadar şeye maruz kalıyoruz ki bir anda insanın kulağı sağır olur mu? Bir günde insan kulağı sağır diye rapor getirdiler bize. Ki biz biliyoruz ki kulak işitme kaybı uzun yıllara yayılan bir şeydir ama bir günde sağır olduğunu belgeledi ve bunu kabul ettiler. Diğeri kalktı halsiz hissediyorum diye imza vermemek için mahkemeye sundu, o kabul edildi. Yani İnanın o kadar çok şeyle öbürü gidip röntgen çektiriyor. Röntgen hepimizin çekebileceği, çektirebileceği bir şeydir yani. Minimum seviyede tabii. Bir radyasyon alıyoruz. Her gün için hepimiz kullanabilecek. Ama bu radyasyonu aldığı için mahkemeye katılmak istemediğini beyan etti. Bu da kabul edildi.
1: Yani
2: öyle saçma şeylerle uğraşıyoruz ki bugün itibariyle bilmiyorum. Umarım adalet tecelli eder bu ülkede artık. Olası gaz çıkmasını bekliyorum.
1: Bakalım göreceğiz. Biz de elbette dinleyicilerimiz de bu davanın da diğer davalar gibi takipçisiyiz elbette. Sonuçlarında dinleyicilerimizle paylaşacağız. Oğuz Soyu Bey çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Tekrar başsağlığı diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalınız. Tablo bu. 6 Şubat depremlerinde eşini ve iki çocuğunu kaybeden Oğuz Soyu Bey'di konuğumuz ve bir tazminat davası açıyor Seyhan Belediyesi'ne. Seyhan Belediyesi davayı kaybediyor, kazanır kaybeder her neyse, ama Seyhan Belediyesi daha davanın sonucu belli olur olmaz birkaç saat içerisinde, Oğuz Soyu Bey'in anlattıkları itibariyle aktarıyorum size, davanın masrafları için, davanın masraflarının karşılanması için işte toplamda 33 bin liralık, neredeyse 100 bin liralık iki davadan bahsediyorum, masraflarını ödemesi için bir icra kararı çıkartıyor. Buradan Seyhan Belediyesi'ne sesleniyorum, buradan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum ki bu karardan dönene kadar, bundan vazgeçene kadar da aktarmaya, hatırlatmaya devam edeceğim. Bir an önce bir depremzededen bu mahkeme masraflarını istemeyin. Teknik olarak böyle bir şey olabilir. Evet, hani bu bizim kararımız değil diyebilirsiniz ama bunu daha ne demişti Oğuz Soyu Bey depremzede? Bunu daha insani yoldan çözebilirdik, iletişim kurabilirlerdi benle demişti. Bu kararı Seyhan Belediyesi'nden ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nden de bu adımı bekliyoruz. Bunu hatırlatmak istedim. Şimdi bir kısa araya gidelim. Arkasından Abbas Güçlü konuğum olacak. YKS'de iptal edilen soru, o soru ile ilgili tartışmaları konuşacağız, değerlendireceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. ÖSYM'den yeni bir açıklama. Aslına bakılırsa vakaya adiye diyebiliriz. Neredeyse her sene biz bu tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. YKS sınavında bir sorunun iptal edildiği, bir sorunun şıkkının, doğru şıkkının değiştirildiği bilgisi. Tabii dünden beri bu mesele tartışılıyor. Bu konuyu konuşacağımız en yetkin isimlerden bir tanesi karşımızda. Abbas Güçlü. Sayın Güçlü, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Günaydınlar. Şimdi ÖSYM gibi biz de bir zaman o çarktan geçtik üniversite sınavına girerken. Milyonların geleceğini belirleyen bir kurumda neredeyse her yıl benzer bir şekilde soru iptalleri, şık değişiklikleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu bir hata payı olarak yorumlamak mümkün mü? Yoksa hani hazırlanma, denetleme, havuz oluşturma süreçlerinde gerçekten yapısal bir sorun mu var ve bu sorun nasıl oluyor da çözülemiyor yapay zeka döneminde?
2: Yani yapay zekanın kendisi de hatalı olduğu için yapay zeka referans gösterirsek o kendi kendine kefil olmuyor. Diyor ki ben söylüyorum ama bunu ciddiye almayın, siz yine kendinizi araştırın diyor. Zaten belki doğru. De hataların çok büyük bir kısmı bundan sonra yapay zeka kaynaklı olacak. O ayrı
1: doğru.
2: Bir konu.
1: O da doğru.
2: Şimdi
1: evet.
2: ÖSYM bir dönemler 70'li yılların sonunda kuruldu. Altan Günal vardı. Kendisini çok iyi tanıyorum. Ben kuruluş yıllarındaki tartışmaları hatırlıyorum. O zaman ÖSYM 70-80 nere kadar falan uzun yıllar dünyanın en saygın kurumlarından biriydi. En güvenilir kurumlarından birisiydi. Yani hata yapılmaz mı? Yapıldığı anda aynı gün pat diye iptal ederdi. Öyle bir hafta 10 gün beklemezdi. Yani siz sınavda öğrenciye 1,5 dakika veriyorsunuz. Doğrum yanlış mı diye. Onlarca hoca aylarca hazırlıyor. Sonra bir haftada da anca doğru mu yanlışlığına karar veriyor. Yani nasıl bir kurum bu böyle? Ona bakmak lazım. Burada özensizlik söz konusu. Ciddiyetsizlik söz konusu. Ve bir de hesap verilirlik yok. Yani herhangi bir kurum Türkiye'de yok ki buna Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Meclis dahil yaptıkları kararlar tartışılmasın. Mutlaka tartışılıyor, yargıya gidiyor. Ama ÖSYM'nin hiçbir konuda dokunulmazlığı var. Her konuda dokunulmazlığı var. Hiç kimse ona hesap sormuyor. Yani hesap verilirlik olmadığı için de ben yaptım oldu diyor. Yani dünkü açıklamanın soğukluğuna bakın. İki konuda milyonlarca, 2,5 milyona yansın insanın kaderini etkiliyor. Ve çıkıp ya pardon bile demiyor, özür dilemiyor. Baba ben bunu böyle yaptım. A şıkkı, C şıkkı yaptım. Şu soruyu da iptal ettim. Değerlendirme ona göre yapılacaktır deyip işin içinden çıkıyor. Ama öğrenci sınava 15-20 saniye geç kaldı diye kapıyı kilitliyorsun. Elinde geçici belge olduğu için başvuruyu alıyorsun ama sınava almıyorsun. Tuvalete göndermiyorsun. Kulağındaki ya da boyuna küpeyi çıkaramıyor diye sınava almıyorsun. Bir yılı gidiyor. O kadar katı kurallar oynuyor ki. Yani orada bir tane bırak ismi yanlış yazmayı, Nermin yerine Neriman yazmayı şeyi bile, yani isminizi yazdınız harflerle sonra kodlarken aşağıda yazan ismin bir tane harfini yanlış kodladığınız zaman ya da TC kimlik numaranızda bir harfi yanlış kodladığınız zaman ki altta doğrusu var hemen sınavı iptal ediyor. Yani bir savunma hakkı sizi hiç tanımıyor. Sen bu kadar katı kuralları koyuyorsan öğrenciye o zaman hata yapmayacaksın ya da yaptıysan da anında bunu düzelteceksin. ÖSYM'nin bu rahatlığını anlamak mümkün değil. Bu bugün böyle değil. Dün de neredeyse 40 yıldır bu noktada. Tabii. Ama hesap verebilirliğinin getirilmesi lazım. Hata yaptığı zaman öğrenciye nasıl bedel ödetiyorsa kendilerinin de bedel ödemeleri lazım. Örneğin bu soruları kim hazırladı? Bu soruları kim denetledi? Bu soruları ondan sonra kim yayına koydu? Kim soruldu? Kim bu kadar bir hafta bekledi? Bütün bunların konuşuluyor olması lazım ama hiçbir şey konuşulmuyor ve nasıl olsa bunu da 3 gün sonra unuturlar. Seneye kadar başka bir süreç yaşanır. O da unutulur. Dinip gidiyor. Yani veliler keşke şu testlere, dershaneye oraya buraya gidip verdikleri zamanı, harcadıkları zaman, verdikleri parayı ve enerjiyi biraz da bu konulara ÖSYM'yi ciddiyete çağırma konusunda gösterseler bu yanlışların bir kısmı olmaz. Hata olmaz mı? Mutlaka olur. Ama hatadan dönmek de bir erdemdir. O da güzel. Ama bunun da bir usulü adabı olur. Sen burada hani düşman hukuku diyorlar, dost hukuku. Burada kendine dost hukuku uyguluyor, adaylara düşman hukuku uyguluyor. Yani öylesine katı kurallar var ki. Bunun ortadan kalkması lazım. Bir de her şeyden önce adil olması lazım. Buraya gelinceye kadar ÖSYM'nin yaptığı sınavların neyi doğru ki bu doğru olsun denilebilir. Yani siz bir fen lisesi öğrencisiyle bir meslek lisesi öğrencisini aynı sınava sokamazsınız. Şimdi eğer bu sınavlarda bir yarın gelip oranın başına geçip meslek lisesi kökenli birisi, ben artık meslek lisesinde okutulan dersler re ağırlık vereceğim, teknoloji bilim geldi gidiyor diyecek, o soruları sorsa şu anda en başarılı konumda olan fen liseleri en dipte olur. Niye? Çünkü sorular fen liselerine göre hazırlanıyor. Kime göre hazırlanırsa onlar başarılı olur. Bir de lise eğitimi demek sadece sınav demek değildir. Lise ve denge okullarda 300'e yakın ders okutuldu. Sınavda sadece 10 tane dersten soru soruluyor. Böyle bir şey olur mu ya? Bir tane sanat dersi yok, kültür dersi yok, spor dersi yok, sosyoloji dersi, felsefe mantığı yok. Yani ondan sonra diyoruz ki biz niye bu kadar hoşgörüsüz? Neden hiçbir binalarımız estetik değil, çevremiz estetik değil? Neden hiçbirimiz spor yapmıyoruz diyor. Ha ben bunu yıllarca yazdım. Yani çıkıp biz desek ki 100 saniye 10 saniyede 100 metreye 10 saniyede koşanı üniversite alıyoruz desek herkes sporcu olur. Ya da çıkıp bir dil bileni üniversite alıyoruz, iki dil bileni istediği fakülteye alıyoruz desek herkes oturur yabancı dil öğrenir. Yani burada koyacağınız kriterler çok çok önemli. Bu kriterlerin bir kamusal yararı, kişiye yararı, öğrenciye yararı olması lazım. Burada kime ne yararı var bu sınavlara? Doğru seçiyor desen doğru seçmiyor. Güvenli desen güvenli değil. Eleme yöntemi yapıp insanlara umut tacirliği yapmıyor desen, yani 2,5 milyon kişi niye sınav alıyor? Geçen yıllarda 3,5 milyondu. Dünyanın hiçbir yerinde okula başlayan her çocuk üniversite önünde yığılmıyor. Yığılmakta da biz kalmıyoruz. Üniversite alıyoruz, mezun ediyoruz. Şimdi ne oldu? Dünyanın en fazla üniversite mezunu işsiz olan ülkelerden birisi olduk. Yani diplomanın da varlığı yerle bir ettik.
1: Evet, bu sınavların tamamı işte dediğim gibi biz de geçtik oradan. Adalet sağlansın. Hani adaletli tercihler yapılsın ya da işte öğrenciler adaletli şekilde yarışsınlar diye yapılıyor ama şimdi bir tane sorunun iptal edilmesi ya da şıkkının değiştirilmesi zincirleme şekilde o sıralamaları etkiliyor. Tam anlamıyla bir tam adalet sağlanamıyor aslında mantık olarak. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten ÖSYM ve adalet bu iki sözcüğü yan yana getirdiğiniz zaman sizin aklınıza ne geliyor?
2: Yani adalet mümkün değil. Dediğim gibi sınav baştan aşağı adaletsizdir. Yani siz ülke genelinde aynı saatte bir sınav yapıp bütün öğrencileri aynı sınava sokup aynı soruyu sormak adalet değildir. Yani bu Ferrari ile bilmem ne yeni model yerli bir arabayı yarıştırmak gibidir. Onu 100 defa yarıştırsan 100'ünde de Ferrari birinci gelir. Niye? Çünkü performans ona göre düzenlenmiştir. Şimdi eğitimde böyle bir şey yapılamaz. Yani eğitimde ilgiler, yetenekler çok çok farklıdır. Bu sınavların aynı anda yapılıyor olması en büyük yanlışlardan birisidir. Ve tüm öğrenciler aynı soruyu sorulması en büyük yanlışlardan birisidir. O yanlış bir. İkincisi değerlendirme konusu. Değerlendirme yani bir kilogram dünyanın neresine giderseniz gidin her yerde bir kilogramdır. Ama ÖSYM'de öyle bir adalet yok. Gidiyorsunuz bir okulda yüzle mezun olan öğrenci sınava giriyor. İlk bir milyona giremiyor. Yani ilk yüz üzerinde yüzle mezun olan öğrenci bile bir milyona giremiyorsa orada şu korelasyona bakacaksın. Yani okul başarı puanıyla sınav başarı puanı arasında eğer derin uçurum varsa bu sınavın güvenirliği yoktur demektir. Ve bunun bir araştırması yapıldı. Kamuoyuna açıklanmadı çünkü çok şeyler var. Böyle absürt durumlar vardı, açıklanmadı. Ki burada buna gelince burada hata yapıldı mı yapıldı. Hatayı öncelikle aynı gün açıklayacaklardı. İkincisi sen bir şık önce şöyle diyorsun sonra böyle diyorsun. Bu kafa karıştırmanın ötesinde hiçbir şey yaramaz. Senin de şüpheye düştüğün bir soruda yani 8-10 tane profesörün elden geçirdiği 8-10 hocanın hazırladığı bir soruda sen kurum olarak bir hafta işin içinden çıkamıyorsan öğrenci 1,5 dakikada bunun içinden nasıl çıkar diye düşünmesi lazım ve orada doğru bir karar alması lazım. Şimdi veliler CİMER ve başka yollarla, yargı yoluyla matematik sorusunun iptaline başvurdular, başvuruyorlar.
1: O yol açık mı? O yol açık mı? Özür dilerim. Hani bu siz yıllardır takip ediyorsunuz eğitim sistemini. Dediğim gibi en yetkin isimlerden bir tanesiniz. Bu yargı yolu ya da buna dair tartışmalar bu süreç nasıl ilerliyor?
2: Yani yargı yolu açık ama bazen bakıyorsun geçen sene de yargıya gidilen çok sorular şey oldu, benzer tartışmalar oldu ama hala karar verilmedi. Yani burada

0: yapılması, soruların yeniden işte değerlendirilmesi, sıralamanın, puanların yeniden hesaplanması çok büyük kamusal karışıklığa, zarara neden olacağı için bu haliyle kalsın yönünde kararlar alındı. Şimdi yargıda gidildiği zaman da çok fazla bir şey değişmiyor çünkü çok süratli karar alması lazım. Şimdi ÖSYM'nin bir haftada bir sorun içinden çıkamadığı bir dönemde yargı nasıl çıkacak? İşte bilir kişiye gidecek, ona gidecek, buna gidecek. Ondan sonra aldığı karar üst mahkemeye götürecek. Üst mahkemeden olmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Ama burada takvim işliyor. Bu sınavların 10 gün içinde sonuçlarının açıklanması, işte bir ay içinde yerleştirmenin yapılması lazım. İşin içine çıkılmıyor. Bir yıl hatırlıyorsunuz, sorular çalındı. Çalındı, kabul edildi. Ama değiştirilmedi. Çünkü değiştirmesi demek çok daha fazla sorun yaratırdı. Burada ÖSYM'ye birileri sorması lazım. Ey ÖSYM, sen ne yapıyorsun? Şu kuralları, öğrencilere geldim mi? Çok katı kurallarım var. Sen hata yaptığın zaman kendine uyguladığın kurallar nedir?
1: Bu dokunulmazlığın nedeni ne? Özür dilerim, bölüyorum. Yani her hükümet 80'lerden beri İşte biz de takip ediyoruz. ÖSYM'yi eleştirir iktidar olmadan önce. Yani sadece bugünün meselesi değil bu. 80'ler, 90'lar değil mi? Hatırlıyoruz. Siz benden daha iyi biliyorsunuz.
0: Kuruluşundan ama ÖSYM'de çok yük eleştiriliyordu. Son yıllarda yani ÖSYM'e yük işte, de geçti.
1: Yani evet, bu dokunulmazlığın o dönemler yok. Bu sistem daha doğrusu eleştiriliyor, öyle söyleyelim. Bu dokunulmazlığın nedeni ne sizce? Neden vazgeçiyor hükümetler mesela bu sistemi eleştirmek?
0: Bu tür kurumların dokunulmazlık sınıfında olması, dışarıdan müdahalelere kapalı olması gerekir. Her yerde de gerekir. Neden? Çünkü aldığı kararlar milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Sadece üniversite sınavı değil bu. Yılda 10 milyon insanı ÖSYM sınavdan geçiyor. Hakimler, savcılar sınavında, doktorlar sınavında, devlete alınacak bütün memurlar sınavında hepsini ÖSYM yaptığı için. Bu bir anlamda kurulurken asıl hata şurada. Kurulurken bu öğrenci seçme eleştirme merkezi olarak, yani üniversiteleri öğrenci seçmek için kuruldu. Evet. Baktı işini iyi yapıyor. Kamunun, devletin ne kadar sınavı varsa hepsi sırtına yüklendi. Ve bir dönem bu yükün altından kalkamaz hale geldi. Denetlenemez hale geldi. Aynı bazı yıllar hatırlarsınız aynı soruları, 2 yıl önce çıkan soruları tıpta uzmanlık sınavında tekrar sordular. Ondan sonra şeyler de şu oldu, çok yoğunduk, işimiz başımızdan aşkındı, 2 yıl önceki soruları sorduk dediler ve sınav iptal edildi tabii. Yani bu tür keyfiliğin ortadan kalkması lazım. Yani soru dokunulmazlık olsun ama bu dokunulmazlık zırhı tartışmasız olmasın ve hesap verebilir olsunlar. Bunlar dokunulmazlıktan çok hesap verebilirlikten uzak bir kurum haline geldi. Hiçbir şekilde hesap, kimseye hesap vermiyorlar. Daha önce YÖK'e bağlı olarak kuruldu. Sanıyorum 8-10 yıl önce YÖK'ten ayrıldı. Tamamen bağımsız kurum haline geldi. Yani YÖK en azından hesap verebilir bir kurumdu. Meclise gidiyordu. Bütçe görüşmeleri sırasında hesap veriyordu. Şimdi bu kimseye hesap da vermiyor. Kamusal anlamda kendini içine kapatıyor. Ne hükümetten bir şey var, hesap sorma var, ne kamuoyundan var, ne üniversitelerden var. Böyle gidiyor. Yani nasıl, en önemli taktikleri 3 gün sonra unutulur. Bu da unutulur, bu da unutulur. Çünkü bugüne kadar olanlar nasıl unutulduysa bu da unutulur. Ama velilerin gözünde bu sadece ÖSYM'nin itibarını değil, eğitimin itibarını, devletin itibarını, yargının itibarını, bilim insanlarının itibarını, her şeyi yerle bir ediyor. Niye ediyor? Çünkü siz bir şeyi başaramıyorsunuz, artık yanlış yaptığınız şeyi düzeltemiyorsunuz. Düzeltseniz işte yeni haksızlıklara neden oluyorsunuz gibi çok tartışmalı var. Böylesi durumlarda hangi karar alırsanız alın, birilerini sevindirirken birilerini üzeceksiniz. Şimdi o şıkkı değiştirilen soruları doğru yapan öğrenciler hepsi hayatlanacak eğer iptal edilirse. Öbürleri seviniyor işte şık değiştirildiği için, yanlışken bir anda iki soru birden avantaj elde etmiş oluyor. Hem yanlışı doğruya çeviriyor hem de artı bir sorusu daha oluyor, neti daha oluyor. Yani baştan aşağı tartışma konusu olur. Şu andan itibaren alınacak her karar tartışma konusu olacaktır ama çözümünü yine onlar sağlayacaklardır. Çünkü içerideki değerlendirmeler ne yönde onu bilmiyoruz. Ya herkes için bunu başarılı diyeceklerdir, İki soruyu da doğru kabul ediyoruz deselerdi bu kadar sıkıntı yaratmazdı ki bazı yıllar öyle oldu. Tartışmaları soruyor, herkes için doğru kabul ediyoruz diye diyorlardı. Yani kaybeden kazanan olmuyordu. Ya da ikisini birden iptal edecektin. O zaman da soru yanlış değil diyorsun sen. Sadece şıkkı yanlış diyorsun. Şıkkının yanlış olması demek onun hatalı olması demektir.
1: Tabii,
0: soruyu sen niye soruyorsun o zaman? Niye hatalıysa niye iptal etmiyorsun? Şimdi burada alınacak her karar bir kısmı adayların bir bölümü

0: mutlu ederken bir bölümünü mutsuz edecek. O yüzden bu tartışma sınavlara kadar devam edecek. Ya bir sorudan ne olur ki demeyin. Çünkü bir
1: tabii
0: soru
1: canım,
0: demek 4 puan
1: binlerce
0: demek. Orta
1: tabii.
0: Puan dilimlerinde 100 bini geçiyor bir puanda ortalama. Yani 100 bin kişinin önüne düşüyorsunuz ya da arkasına düşebiliyorsunuz. Bu konuda çok çok daha önemli bir konu. İşte bu hormonlu notlar dediğimiz ortaöğretim başarı puanı. Kimi okullar 100 ortalamayla mezun oluyor, kimi okullarda en yüksek not 70. Şimdi bu eskiden standartize ediyordu. Her okulda diyordu ki senin okul ortalaman kaçsa ben onu 50 kabul ediyorum. O zaman şişirme notlar verilmiyordu. Ve daha sağlıklı bir sistemdi. Sonra onu da kaldırdılar. Şimdi hormonlu notlar. Adam özel okullardan bazıları bunu yapıyordu. Şimdi devlet okulları da yaptı. Onlar öğrencisine avantaj sağlarken biz niye sağlamayalım? Biz de verelim şişirmiş notları. Sonra bir yarış içerisine girildi. Hangi ilde, hangi lisede daha çok başarılı oluyor diye sınav veya müdahale edilemediği için işte diploma notunu yükselterek kendi okulundan daha çok öğrencinin üniversiteye girdiğini ilan etmeye başladılar. Yani ciddi anlamda bu sınav sisteminin elden geçirilmesi lazım. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde bu kadar kısa bir süre 3-3,5 saatlerle ki 3,5 saatlik bir sınavla insanın geleceğine yön verilmez, tabii, verilmemeli. Ha, Çin'de oluyor, Japonya'da, Güney Kore'de, onlarda da çok bedel ödediler. Ben bir ara Güney Kore'ye gittiğimde Mutlu Eğitim diye bir proje başlatmışlardı ve bütün sınavları kaldırmışlar. Niye dedik? Biz de çocuklar o kadar yüklendi ki çok da başarılı oldular dedi. Ama günün sonunda dedi, sonra 10 yıl sonra bir baktık ki dedi, genç intihar oranlarında dünyada bir numara olmuşuz. En önemli nedeni de bu sınavlardı dedi. Yani çocuklarımızı başarılı olsun derken hayatlarından etmeye hakkımız yoktu dediler ve tamamen sistemi değiştirdiler. Şimdi bizim de burada bu sistemi revize etmemiz gerekir. Öğrencinin, okula başlayan öğrencinin ki gelişmiş ülkelerin tamamında bu yöntem uygulanır. %30-35 ile %25 arası üniversiteye yönlendirilir. Diğerleri hayata yönlendirilir. Şimdi ben okumayacağım diyen çocuğu biz 12 yıl zorla okulda tutuyoruz. O çocuk zaten okumayacak belli. Daha dört işlemi öğrenememiş. Sınıfları geçe geçe gitmiş. Sınıfta kalmayı kaldırdık bir ara. Diğer öğrenci, gerçekten okumak isteyen öğrencilerin de huzurunu kaçırıyor. Şimdi bu o huzur kaçırma olayı adım adım şiddete, teröre dönüyor. Yani bunun sosyolojik açıdan bakılması lazım. Yani biz olaya hala şaşı bakıyoruz. Şimdi iki gündür şey yazıyorum. İşte yok bir sürü bilgisayarlı tarım, yapay zeka ile tarım, yapay zeka ile sosyoloji, yapay zeka ile bilmem ne bin tane bölüm açmış. Yapay zekanın en fazla zarar verdiği kesim sosyal yaşam. Yani sosyal yaşamı nasıl olarak etkileyecek, sosyolojik yapıyı nasıl etkileyecek, onunla ilgili bir tane bölüm yok. Yargıyı nasıl etkileyecek, bunlar oturup hiç konuşulmuyor. Yani yapay zekanın ürettiği ürünlerin topluma zarar verdiği anlaşıldığında ki UNICEF'in dün bu açıklaması var. Bütün dünya genelinde çocukları çok süratli bir şekilde etkiliyor. Yetişkinlere göre 3 kat daha fazla çocuklar yapay zekanın denetim altına girdi. Bir şey kafasına takıldığı zaman öğretmenler anne babasına değil gidiyor yapay zekaya soruyor. Yapay zekanın da hiçbir sorumlu yok. Her şeyden önce vicdanı yok. Vicdan olmadığı için, sorumluluğu olmadığı için o da ÖSYM gibi her şeyi yapıyor, bozuyor. Dün böyle dediydim, bugün de böyle. Ne yapayım?
1: Sınav stresi yetmiyor. Sınav stresi yetmiyormuş gibi bir de şimdi ÖSYM'nin hesaplama stresi bir de bunlara eklenmiş oldu. O psikoloji, öğrenci psikolojisini hiç yani, konuşmuyoruz bile maalesef.
0: Bu gerçekten
1: son 2 dakika. Son 2 dakika.
0: Kimyasını bozdu. Bu dediğiniz, nereden baksanız 7-8 milyon kişilik bir kitle, ÖSYM'nin sınavlarına giren sadece 10 milyon aday var. Buna bir de ailelerini falan eklediğiniz zaman 30 milyon. Yani ÖSYM dediğiniz kurum 30 milyonu direkt etkiliyor. Milli eğitimin sınavları da benzer yine şekilde. Yani bu sınav konusunun yeniden masaya yatırılması lazım. Biz adaleti sağlayacağız diye işte bu merkezi sınavı getirdik. Devlete girişte torpili kaldıracağız diye KPSS'yi getirdik. Bunların ikisi de çözüm olmadı. İşte zorunlu eğitimde Avrupa Birliği standartlarına uyacağız diye 12 yıla çıkarttık. Ama içini doldurma, altını doldurma konusunda, bunun eşit ve adil bir şekilde yapılması konusunda düzenlemelere gitmedik. Yani kağıt üzerine bakıldığı zaman her şey güzel gidiyor ama uygulamalara bakıldığı zaman işte insanların, bütün sınava girenlerin bu yılki kimyası bozuldu. Yani şimdi nereye gireceğini de unuttu, her şeyi unuttu ve hiçbir şeye güveni kalmadı. Velilerden gelen mesajlara bakıyorum. Çocuğum iki gündür ağlıyor, odasından çıkmıyor. Çocuklara bu travmayı yaratmaya hiç kimsenin hakkı olmamalı. Haklı olma. Hani bu yapılır. Arada bir olur. Olmaz değil. Şu değil. Bu değil. Ama çözümü de süreci yönetme de daha profesyonelce olmalı. Kırmadan, dökmeden olmalı. Ya bir en azından hata yaptık. Özür diliyoruz. Bu konuda çok haklısınız. Olmaması gerekir gibi bir üslup kullansa tansiyonu yükseltir. Karşı tarafı da onu alır. Şey yapar. Doğru. Biraz daha toleranslı olur. Ama kendisi öğrenciye davrandığı gibi hala öğrenci köle gözüyle bakıyor. Siz kölesiniz, ben de diyor sahibim. De size istediğim gibi ben yönetirim, istediğimi yaparım diyor. Bu hakkı kendinde görmemeli.
1: Anladım.
0: Bu hakkı da kendinde görmemeli. Yani bu kurumlar hizmet kurumlarıdır. Halkın parasıyla ayakta duran kurumlardır. O zaman hizmet verdiği kesime daha iyi davranması gerekir. Ve yaptığı işi de daha özenli yapması gerekir. İnşallah bundan sonra düzelir diyorum ama ben 40 yıldır izliyorum. Yanlışsınız, sınav yok gibi.
1: ÖSYM üzerinden şahane bir Türkiye analizi yaptık. Çok çok teşekkür ediyorum size.
0: Ben hep diyorum, Türkiye'de eğer bir şey düzelteceksek anayasadan önce eğitim sistemini düzeltmek lazım. Eğitim sistemini düzeltmediğiniz sürece hiçbir konuda başarı elde edemezsiniz. Doğru yargıç yetiştiremezseniz hukuku kurtaramaz. Doğru mühendis yetiştiremezseniz binalarınız çökmeye devam eder. Doğru iş adamı yetiştiremezseniz katma değeri yüksek ürün üretemez, ihracatı artıramayız falan. Yani her şey eğitim ne alakalıdır. Eğitimin başı da şeydir, yani ÖSYM gibi kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı'dır, ÖSYM'dir, YÖK'tür. Bu kurumların rol model olacak noktaya getirirsek diğer bütün kurumlar onları örnek alacaklardır. Eğitime biraz daha yoğunlaşalım diyoruz. En azından siz, bak, bir ayda ikinci defa konuşuyoruz ki.
1: Çok evet, çok teşekkür ediyorum. Şahane gerçekten.
0: Ama şunu da söyleyeyim. Sorun çıkmadan eğitimle ilgilenmiyorsun. Önemli olan bu konularda koruyucu hekimlik gibi koruyucu şey yapmamız
1: tamam.
0: Lazım.
1: Tamam. Bir dahaki misafir konukluğunuzu çözüm önerileri üzerine yapalım. Bir süre sonra tekrar konuşalım. Sonra irtibat halindeyiz hep. Neler
0: şey
1: değişmeli? Tabii çok kısa. Bir dakikam var.
0: Çok koalisyon hükümetleri döneminde yurt dışından Almanya'dan gelen dövizler çok önemliydi. Her gelen bakanlardan birisi de onlardan sorumludur. Her gelen bakan sorun tespit etmek için Almanya'ya gittiğinde Almanlar artık pes etmiş. Tövbe etmiş. Ya artık biriniz de çözüm için gelin. Hepiniz sorun tespit etmekten hala yorulmadınız mı diye. İşte Türkiye'nin eğitimdeki sorunları da diğer sorunlar da belli. Önemli olan çözümlerin artık konuşuluyor olması lazım. Çözümler konuşulduğu anda ileriye doğru gideriz diye düşünüyorum. Yani hiç umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Her şey düzelir bence.
1: Tamam, ben de sözü almış olayım. Çözümü tamam. Konuşmak üzere. Abbas Güşü'den sözü aldık. Tamam. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Dediğim gibi ÖSYM üzerinden bir Türkiye analizi. Gerçekten şahane bir Türkiye analizi geldi gazeteci Abbas Güşlü'den. Bugünü de bitiriyoruz Abbas Güşlü röportajıyla. Ne yaptık? 2 Temmuz 2026 Perşembe'nin gündemini aktarmaya çaba gösterdik. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce programın hazırlanması ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşıma Mikail Yetkin'e, editörlerim İktürk Karadeniz'e, İrem Başkı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Yarın ben aynı saatte, saat 7'de bu mikrofondayım, mikrofon başındayım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.
2: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
3: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını sona erdi. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Amerikalılar, NATO, Batı Türkiye'yi fazla övmeye başladılar mı? Ben hep böyle diken üzerinde olurum. Yani Türkiye'nin zaaflarını bilirler. Türkiye'ye bu tür övgüler oldu mu yağı erir. Ve ondan sonra da bunları istediklerini almak için her türlü yolu denerler. Bu Amerikalıların değerlendirme raporlarına bile geçmiştir. Yani Türkiye'yi nasıl ikna edeceklerine yönelik. Önce işte bunların gururlarını okşayacaksınız, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız diye. Hani bunu ders olarak Türkiye masasında çalışıyorlar bile. Hani o nedenle bu rutinin Türkiye ziyaretinde acaba ne var? Şimdi açıklananlar hiç önemli değil. Açıklanmayan ne var? Açıklanmayan ne var?
2: Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yönden politikasına aykırı hareket eden Türkiye var.
1: Hedefte sadece Rusya yok. Türkiye'nin kaderiyle Rusya'nın kaderi ortaklaşıyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, şu anda Ankara'da herkes NATO'yu konuşuyor. Çünkü konuşturuyorlar. Niye konuşturuyorlar? Çünkü işte bazı caddeler yasak, sokaklar yasak, oraya gitmek yasak, buraya gitmek yasak. 7 ve 8 hatta 6, 7, 8 Temmuz tarihlerinde herkes ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Yani bir de Ankara sanki duracak. Öyle gözüküyor. Özellikle Trump'ın kalacağı otellerin civarı tamamen kapatılmış vaziyette. Ana hatlarda araç trafiğine durdurulmuş, araç trafiği durdurulmuş ve bakalım önümüzdeki günler neler göreceğiz. Tabii bu şekli kısmı, bir de asıl NATO'nun bu zirvenin gerçek boyutu ne? Bunu bugün ele alacağız. Konuğumuz emekli hava kurmay albay İhsan Sefa. İhsan Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Sayın Özçelik. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
3: Sağ olun. Efendim, bu NATO zirvesi niye bu kadar büyütüldü Türkiye'de? Yani her sene bir ülkede yapılıyor. Biz mi acaba abarttık biraz?
4: Tabii biz
3: yoksa
4: abarttık da.
3: Yoksa gerçekten dünya çapında da önemli bir zirve mi olacak?
4: Biz de abarttık ama dünya çapında önemli bir zirve aslında. Abartırken evet. Şöyle, pek çok ülkede sırayla oluyor NATO zirvesi başkentlerinde. Ama hiçbirinde böyle yasaklar, kısıtlamalar yok. Son derece yanlıştır. Bu şekilde tedbirler alması, katı tedbir alması. Ama tabii şu da var. NATO artık bu önemli bir zirve. Çünkü NATO ülkelerinin NATO'ya güveni kalmamıştır.
3: Evet.
4: Son mesela şeyde Şubat ayında yapılan bir anket var ki Amerikalı bir firma yaptı bu anketi. Avrupa ülkelerinde yapılan anketlerde Avrupalıların büyük bölümü %50 küsur galiba tam hatırlayamam rakamı tehdit olarak Amerika'yı görüyor. Düşünebiliyor musun? Amerika'yı tehdit görüyorlar. Çin evet. İkinci sıraya geliyor. Kuzey tarafta ise Rusya birinci sıra tehdit görülüyor. Yani Kuzey Avrupa ülkelerinde. Şimdi NATO'ya karşı ciddi bir şey var. Refleks var. Karşı refleks var Avrupa ülkelerinde. Yine ülke bazında baktığımız zaman da NATO'da ilk defa olarak 2021 zirvesinde hemen şunu özetle önce söyleyeyim ki şimdiye kadar NATO zirvelerinde 90'dan sonra bütün kararlar Amerika Güvenlik Konseyi hazırlar ve NATO'ya getirir, NATO'ya dikte ettirir. NATO da bunu kabul eder. Bugüne kadar böyle oldu bu. Ama 2020 zirvesinde ilk defa olarak NATO'ya dikte ettirmeye çalışılan Çin ve Rusya tehdit uyarısı, tehdit kabul eden NATO bildirgesi kabul edilmedi. Amerika ilk defa orada şaşırdı. İlk defa olarak Amerika'ya bir karşı duruş çıktı. Ama ne yaptı Amerika? Evet. Ukrayna Savaşı başlattı ve hemen daha 6-7 ay geçken sonra olağan zirve yapıldı 2022'de. Şubat ayında.
3: Evet.
4: Olağan zirvede NATO'nun istediği, NATO'ya Amerika istediğini kabul ettirdi. Rusya'yı düşman kabul ettirdi. Çin'i tehdit kabul ettirdi. İlk başkaldırı öyle başladı. Arkasından devam eden süreçte özellikle Avrupa ülkeleri Ukrayna Savaşı'ndan büyük zarar gördüler. Ekonomik zarar gördüler. Büyük sıkıntıya girdiler. Amerika silahlı kuvvet, Amerikan silah sanayi o dönemde daha önce dünyaya 80 milyarlık silah satan Amerika bu savaştan sonra sadece Avrupa'ya 120 milyar civarında silah sattı. Burada kazanan kim oldu? Amerika oldu. Kaybeden kim? Evet. Avrupa. Tabii sadece bununla kalmadı. Biliyorsunuz yaptırımlar geldi Rusya'ya. Bu yaptırımlarla Avrupa Rusya doğalgazından vazgeçmek zorunda kaldı. Sonuçta Amerikan kaya gazına yöneldiler. Rus doğalgazı 1 ise Amerikan kaya gazı 5'e mal oldu. Ve o günden bugüne de son 4-5 yıldır Avrupa'nın ülkelerinin ekonomisi hiç de iyi gitmiyor. Yani büyümezleri evet. Negatif düşenler var. 0.03 olanlar var. Netice itibariyle yani Amerika'nın hegemonyasındaki bir NATO çerçevesinde Avrupa ülkeleri ciddi bir rahatsızlık yaşıyorlar. Ve NATO'ya karşı da artık Avrupa'ya karşı da Avrupa'da ülkelerinde Amerika hegemonyasına karşı da bir tepki var. Şimdi Fransa diyor ki yani artık Amerikan hegemonyası bitsin burada diyor. Amerikan evet. Hegemonyası yeter mi? Bitsin. Biz diyor Avrupalılar NATO'ya hakim olalım. Hatta 2019'da Macron demişti ki Fransa'da NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Gerçi onun demedeki amacı başkaydı. AKUT grubu kuruldu. Bu çerçevede Fransa'nın Avustralya yapmış olduğu bir denizaltı anlaşması vardı. O anlaşmayı 80 milyar avroluk bir anlaşmaydı. Bu anlaşmayı İngiltere ve Amerika bir oldular çöpe attılar. Ve Fransa'nın buradan maddi kaybı oldu. Bunun üzerine Fransa tabii bu lafı kullandı ama gerçek payda var burada. Çünkü NATO artık savunma faktörlerinden çıkmıştır. Avrupa ülkeleri de bunun farkındalar.
3: Varlık nedeni kalkmadı mı İhsan Bey? Yani NATO'nun varlık nedeni ortadan kalktı zaten.
4: Oraya girdim hocam. Tam oraya girdim. Bakınız NATO kurulurken 1949'da varlık nedeni neydi? Sovyetler bile saldırgandı da işte ona karşı vesaire Avrupa'da müttefik savunma sistemi kurmaktı. Arkasından işte hemen 6 ay sonra Amerika katıldı. North Atlantic anlaşması olarak geçti tarihe. Şimdi kuruluş amacı neydi? Müttefiklerin yani müşterek savunma. Saldırganlık yok bakın. Müttefiklerin savunma. Bu dönemde konseptlere hepsi topyekun savunma diyor. Yok işte hesaplı tırmandırma diyor. Değişik şeyler var ama hepsi savunma yönelik. Ama 90'da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra aslında NATO'nun kuruluş amacı ortadan kalkmıştır. Yani NATO'nun evet. Görevi sona ermişti. Ama Amerika Birleşik Devletleri ne bir NATO'ya ihtiyacı var. Çünkü tek kutlu dünya düzenini devam ettirmek için Amerika'nın bir jandarmaya ihtiyacı var. Biz kolluk kuvvetine ihtiyacı var. İşte bu kolluk kuvveti kim? NATO. Bu NATO. Çerçevede birinci Irak harekatı, ikinci Irak harekatı, Libya harekatı, bütün bunlar hep NATO'yu soktu Amerika. Ama evet, son yaşadığımız olayda gördük ki İran'a karşı NATO'yu sokamadı. NATO ülkeyi evet. Hatta
3: gerçi hava sahalarını kullandırmışlar galiba. En son o ortaya çıktı ama esas olarak doğrudan müdahale etmediler
4: evet,
3: yani.
4: Abi, askeri, hatta Körfez'de mayın temizleme gemileri talep etti Trump. Onu da yollamadılar. Şimdi tabii Trump da bu arada bir laf yapıyor. İşte ben NATO'dan çıkabilirim vesaire. Çıkamazlar. Ben Trump'ın NATO'yu terk edeceğini zannetmiyorum. Çünkü Trump terk etse bile Amerikan derin devleti NATO'dan Amerika'yı çıkartmaz. Çünkü NATO evet. Onlar için bir dediğim gibi bir kolluk gücü, yaptırım gücü dünya üzerindeki hegemonyayı devam ettirmek için. Yani tek kutlu dünyadan Amerika vazgeçerse o zaman NATO'dan çıkabilir. Bu da şimdi evet. Vazgeçmek için direndiğine göre NATO'dan çıkması Amerikan söz konusu değil. Tabii direniyorlar. Şimdi Ankara zirvesi bu konuda şöyle önemli. Yani NATO bu zirveye girerek ilk defa büyük fikir ayrılıklarıyla giriyor. Evet. Büyük çatışmalarla giriyor. Ama işin garip tarafı bu dağılma noktalı NATO'yu bir araya getirmek için Türkiye'ye bir takım serumlar sunuyor. Bakınız ben buna serum diyorum. 6. kol ordumuzu NATO'ya veriyoruz.
3: Efendim çok onları ilginçti. Biraz sonra tek tek ele alalım isterseniz. Evet. Onlar çok evet. Önemli konular. Peki Türkiye'nin merkez olma olayı, yani şimdi gerek Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına baktığımız zaman, gerekse bazı yetkililerin açıklamalarına baktığımız zaman, sanki Türkiye NATO içinde çok önemli bir konuma geldi gibi bir değerlendirme yapılıyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi?
4: Bakın, bu kötü bir şey bir kere. Şunu söyleyeyim. Zaten Türkiye NATO içerisinde NATO'ya en çok katkı sağlayan ikinci ülke. O soğuk evet. savaş yıllarında, soğuk savaş yıllarında Türkiye bütçesinden, yani yurtçı gayri safi milli hasıladan %3,5-4 pay ayırırken, ki bunun bütçe yansıması da baktığım zaman da şöyle: savunmaya %28 ayırmışız, sağlığa %3, eğitime %2,5, kalkınma yok artık ortada ve bayındırlığa yok. Bu dönemde biz habire silahlanarak Avrupa'yı korumuşuz, onları korumuşuz. Bu arada onlar da savunmadan ayırdıkları payı, yani savunmaya pay ayırmak için de ne oluyor, kalkınıyorlar. Ondan sonra Türkiye'ye yukarıdan bakıyorlar. Kalkınmış ülke havalarına giriyorlar. Türkiye fedakarlıklarıyla onları korudu. Zaten Türkiye NATO'nun en güçlü silahlı yüzüğü. Yani evet, Amerika teknolojik üstünlüğü vesaire, ama savaşan orduya baktığı zaman Amerikan ülkeler savaşamaz. Savaşan Mehmetçik'tir. Bu yönden Türkiye evet. zaten doğal olarak her yere asker gönderen, hatta Saros'un 2013 yılında Sabancı Üniversitesi yaptığı bir konferansta, verdiği bir konferansta bir soru üzerine George Soros şunu diyor: Türkiye'nin en iyi ihracat ürünü Mehmetçik askeri diyor.
3: Evet, ordusudur.
4: Evet. Dolayısıyla Türkiye zaten NATO'da, ama şimdi Türkiye'yi pohpohluyacaklar. Şimdi daha noktada NATO'ya karşı Türkiye'yi pohpohlayarak, Türkiye'den bir takım tavizler daha kopararak Türkiye'yi NATO'da işte etkinin falan verse. Arkadaş, madem etkinin, ben önce sen Türkiye'ye NATO'nun düşmanlığını kaldırın. Soruyorum. Evet. Doğu Akdeniz'deki silahlar kime geliyor dönmüş? NATO'nun silahları. Türkiye'ye yönelik. Kıbrıs'a silahlanan kimler? Kıbrıs'a silah gönderen kimler? NATO üyeleri. Ege'de kalkmayanlara saldıranlar kimler? NATO üyeleri. Nasıl Türkiye lider olacak, nasıl lider olacak? İşte hep şahsi niyeti var ya, sizin az önce bahsettiğiniz gibi, aslansın, kaplansın, sen iyisin vesaire. Trump ikiye bir söylüyor. Çok iyi adamdı, çok akıllı adam diyor. Eyvah diyoruz. Demişse ben de sizin gibi aynen. O Trump Türkiye için, Cumhurbaşkanımız için çok akıllı adam, çok iyi adam, çok iyi lider dedim. Eyvah diyorum, altta bir şey çıkacak. Ve şimdi evet. Türkiye'ye bir takım havuçlar sunuyorlar bu zirveden önce. Trump
3: evet, o havuçlara buyurun. Gelirsek tek tek gelelim isterseniz. Bunlardan birisi 6. kol ordunun NATO'ya tahsisi. Doğru mu evet. ifade kullandım?
4: Doğru. 6. kol ordunun
3: bizim onlara geldiğim.
4: Evet. Bakınız şimdi 2002 Prag zirvesinde bir NATO'nun acil müdahale gücü olsun diye bir kriz bölgelerine hemen müdahale edecek bir kuvvet olsun diye bir karar aldılar. 2003'te bu uygulamaya geçildi. 2000 şeyden sonra, Ukrayna Savaşı'ndan sonra bunun genişlettiler. Bu acil müdahale gücü işte müttefik topyekün kuvvet, topyekün müttefik tepki kuvveti, pardon, müttefik tepki kuvveti olarak adı değiştirildi ve büyütüldü. Bu tabi hava, kara, deniz, uzay ve siber saldırıları karşılayan bir kuvvet yapısına dönüşmeye başladılar. Acil müdahale edecek hemen. Bu çerçevede de işte 2023'te düzeltiyorum. 2023'te dediler ki işte Güneydoğu'da bir acil müdahale kol ordusu kuralım. Türkiye hemen atladı. 2024'te ben bu kol orduyu size verebilirim, 6. kol ordumuzu diye teklif etti. Onlar zaten bunu kabul etmeye hazırlar. Şimdi bununla ilgili altyapılar işte hazırlandı. Nedir bu kol ordu? Adana'da konuştuğum bir kol ordumuz bizim. Bu kol ordumuzun görevi ne oluyor peki? NATO Güneydoğu bölgesinde müdahale edecek, acil müdahale. Peki NATO'nun Güneydoğu bölgesinde kim var? Türkiye'nin dostları var. İsrail
3: müdahale evet, değil mi? Yani kime evet. karşı mücadele edeceğiz? Yani bizi ciddi bir riske sokmuyor mu bu durum?
4: Evet, çok büyük riske sokuyor. Bakın orada 6. kol ordunun müdahale edeceği yerleri ben size söyleyeyim. Mısır, Irak, Suriye, İran ve Kafkasya bölgesi. Yani Rusya. Peki bunlar kim? Bunlar Türkiye'nin şu an dostları. Şu an evet. Türkiye tehdit NATO'dan gereken, bunlar bizim müttefik potansiyelimiz. Yani biz bu ülkelere müttefik olma şansımız var şu anda.
3: Evet. Sayın Bahçeli de TRT'yi ittifakı dedi. Yani evet. hükümetin, Cumhur İttifakı'nın ortağı.
4: Evet. İşte onun dediği gibi yani Türkiye, Rusya, Çin, İran ittifakıyla bir potansiyel hazırlığımız var. Şimdi ne olacak? Bu kolorda orada olmakla bir kere Türkiye olan güven sarsılacak. Bu potansiyeli tepeliyorlar.
3: Tuzak diyebilir miyiz buna? Yani
4: efendim, tuzak da diyebiliriz de, fakat bunu teklif eden biziz. İşin garibi yani. Biz bunu teklif eden bizim iktidarımız. İktidarımız kendi yanına sıkıyor.
3: İnsanın kendi kendine ettiğini kimse etmezmiş derler.
4: Evet. Yani kendi kendine ediyoruz. NATO'ya şirin görmek için yarışa giriyorlar. Zaten iki tane ülke var NATO'ya şirin görmek için yarışa giren. Biri Polonya, biri de Türkiye. Yani hadi Polonya'nın korkusu var. Rusya ile vesaire vesaire diye vesaire korkusu bilmesi var ama Türkiye'ye ne oluyor? Türkiye'nin kendi gücü, kendi savaş teknolojisi, harp sanayi vesairese Türkiye zaten güçlü bir ülke. Ve Türkiye'de tehdit NATO'dan geliyor. Polonya'nın evet. Tehdit gelmiyor.
3: Daha 15 Temmuz'un dumanı tutuyor yani.
4: Evet. Yani bakın hocam, orada gelirsek Gladio dediğimiz, yani Türkiye'deki NATO'nun kurulduğu ülke, NATO'nun üye ülkelerinin her birinde bir Gladio yapılaması var. Ama bu yapılanma şöyle oluyor. Diyorlar ki bir özel harp dairesi olacak. Bu özel harp dairesi ne yapacak? Özel harp yapacak. Kime karşı? İşte soğuk savaş döneminde Ruslar saldırdığı zaman size işgal olduğu zaman gerilla harekatı yapacak. Halka hazırlayacak, halkı savaşa hazırlayacak vesaire. Bununla ilgili de şunlar olacak diye. Böyle bir özel harp dairesi oluşturuldu. Ama bu özel harp dairesi o maksatla kuruldu güya, ama icraata geldiği zaman da NATO karşı kim varsa o ülkede bilim adamları, gazeteciler, onlar katlettiler. Hatta ihtilal yaptılar. Eğer NATO'nun emrinden, yani NATO Amerika'nın menfaatlerinden sapan bir iktidar varsa onu düşünmek için ihtilal yapıldı. En sonrasında bu 15 Temmuz'da bir deneme yaptılar. Şükür ki onu başaramadılar. Evet. Yani dolayısıyla NATO'nun Türkiye kaynağı çok kötü. Çok çok kötü.
3: Evet, evet.
4: Türkiye'nin NATO'ya alınması bile biz bakın yanlış biliyoruz. Ben harp okulu mezunuyum. Kurmay subayım. Ben bile NATO'nun Türkiye'nin NATO'ya girişini yıllar sonra öğrendim. Evet. Türkiye NATO'ya koyuyor işte. Efendim zamanınız var mı? Uzatıyor muyum?
3: Tabii tabii zamanı... efendim. Buyurun buyurun.
4: Türkiye efendim NATO'ya girmek için iki defa müracaat etti. İkisine reddettiler. Özellikle İngiltere reddettirdi. İngiltere'nin niyeti başkaydı. Şimdi o Akdeniz bölgesi bir ittifak oluşacaktı. Kafasına göre orada lideri kendisi olacaktı. Öyle niyeti vardı. Türkiye'de siz Kore'ye asker gönderin, o zaman alacağız. Biz Kore'ye asker gönderir, yine almadılar. Ama ne zaman aldılar biliyor musunuz? Bakın bize okutulan tarihte Türk askeri Kore'de çok kahramanlık yaptı. Kahraman olduğu için Türk askeri NATO'nun ihtiyacı vardı, aldılar. Evet, bu da bir etki. Ama esas alınma sebebi şudur. 1949'ların 50'lerin başında, 50'lerin başlarında Rusya açıklama yaptı. Ben nükleer silah yapıyorum, nükleer bomba yapıyorum diye.
3: Evet.
4: O zaman Truman, Amerikan Başkanı Truman hemen bir heyet kurdu, incelettirdi. Bu doğru mu acaba diye. Ve heyet raporu 6 ay sonra Truman'ın önüne geldi. Evet, Rusya nükleer bomba yapıyor ve Rusya'nın ilaveten de füze teknolojisi çok hızlı gelişiyor. Ki o zaman Amerika'nın füze teknolojisi yok. Bu gidişle evet. 1954'lü yıllara geldiğinde Amerika'nın Rusya çok büyük tehdit olacak. Hemen panikliyorlar. Ne yapıyorlar? O bölgeye yakın, Rusya'ya yakın yerlere nükleer bomba koyalım, yerleştirelim, depo olsun. Bir an önce müdahale edelim diye, adil müdahale etmek için. Türkiye'nin kapısı çaldılar. İncirli'ye nükleer silah koyalım diye. O zamanki iktidarlar dedi ki evet koyabiliriz ama biz NATO'ya yürürsek ancak bunu kamuoyuna kabul ettirebiliriz. Hemen apar topar Amerikan teklifiyle Türkiye NATO'ya alındı. Tabii Kore'de askerimizin kahramanlığı vesaire de o zaman gündeme getirildi ama esas amaç...
3: O işin sosu reklamı galiba.
4: Evet, o reklamıydı işin. İşin reklamıydı.
3: Evet.
4: Biz NATO'ya girdikten sonra Türkiye NATO'ya girmekte ısrarla söylüyorum geri kalmıştır. Geri bıraktırılmıştır. Birçok yönden.
3: Evet.
4: Türkiye NATO'ya girmekte geri bıraktırılmıştır. Bu millet varını yoğunu savunmaya ermiştir. Amerika'nın NATO'nun bize sunduğu sahte hedefler, sahte düşmanlarla varını yoğunu sürmüştür. Bu ülke geri kalmıştır. Öyle şeyler evet. Ki ben bir Bulgaristan'a gitmiştim tatbikat için, bir eğitim toplantısı için. O NATO'nun bize verdiği istihbarata göre Bulgarlar, bu anlattığımı 96 yılında, 97 yılında. Bulgarların da şu kadar SAM sistemi var, yani havadan yere savunma sistemi var. Şunlar var, bunlar var işte. Rusya saldırıyı oradan yapacak. Bulgar hava kuvvetleriyle bize saldıracaklar. Şu olacak, bu olacak. Biz habire silahlanıyoruz. Ben de o zaman akademide öğretim üyesiyim. Harp oyunları yapıyoruz. planlamalar yapıyoruz. Rus saldırısına karşı, Bulgarların saldırısına karşı Bulgar hava kuvvetlerini saf dışı etmek için ne yapmamız lazım? Şimdi planlıyoruz. İlk sortide ellerindeki Amerikan veri istihbaratı göre SAM'lar o kadar güçlü ki bizim F-16'ların yarısı ilk sortide yok oluyor. Eyvah diyoruz, ne yapacağız? Ne yapalım o zaman? Samsun civarından kuzeye doğru çıkalım. Arkadan dönüp Romanya üzerinden Bulgaristan'ın savunma sistemini görmeden vuralım diyor. O zaman da uçakların yakıt yetmiyor. Samamcı oradan bağırıyor. Sana tanker uçağı vereyim, tanker uçağı al diyor. Biz palat rakamlara götürüyoruz. Ama ben Bulgaristan'a gittiğimi gördüm ki adamlar ne savunma sistemi. Bakın yemin ediyorum bunu yaşadım ben. Ekibin başında bir generalimiz vardı. O başka bir bölgedeydi. Onunla görüşmem lazım. Telefon etmemi istedim. Telefon aradılar, bakınlar sağa sola. 96 yılında. Birini buldular, geldiler 5 dakika sonra. 3 tane oda açtılar kapılı. Oradan bir manyetör telefonla zar zor konuştum. Daha haberleşme imkanı olmayan bir Bulgaristan ama NATO'nun bize verdiği istihbaratla her şeyi var. Bir anda Türkiye'yi yok edecek seviyeye getiriyor. Ve biz habire silahlanıyoruz.
5: Evet.
4: Bu milletin varını yoğunu silaha verdik. Kalkınamadık. NATO bizi kalkındırmamıştır. NATO bize düşmandır ya. Bunu artık halkımızın görmesi lazım. Halk görüyor da 180'den fazla halkımızın NATO'nun düşmanını görüyor ama iktidarlar hala bunu kabul edemiyorlar.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
6: Peki efendim, bu en son uçak motoru F-35 projesi falan geri dönüşümüz, onlar için ne diyorsunuz?
4: Bakın hemen bir anıyla anlatacağım ben size. Harbi okulunda öğrenciyken elektronik hocamız vardı, mühendis albay. Okulun kapısında bir F-84 uçağı var. F-84 uçağı, eski uçak, konmuş öyle. O uçak orada işte şey olarak yani bir görüntü olarak konmuş. Biz sorduk. Ya hocam dedik işte biz niye kendi silahımızı yapamıyoruz o zamanlar? Dedik çocuklar şu kapıdaki uçağı gördünüz mü? Görüyoruz. Onun aküleri bitmişti. 64 yılında. Amerika'da akü göndermiyor. Biz

0: Biz F110 motorlarını aldığımız takdirde şu anda prototip testlerde bayağı başarılı olan 42 bin iplik motorumuzdan vazgeçmez ama oraya çok büyük kaynak ayıracağız. O kaynağı kısılabilir. Kaldı ki F110 motoru yani Amerikan motorunu kullandığı zaman sen Kaan'ı başka yere sıramazsın. Amerika bir yakacak. Yaptık başımıza geldi işte. Hatırlarsanız Pakistan'a biz Atak helikopterleri satıyorduk. Amerikan gibi
1: Evet.
0: oldu. Motorları beğenmedin
1: Evet.
0: mi sıramazsın dedi. Aynı şey başımıza
1: Evet.
0: gelecek. Yani bunlar bize havuç gibi görünen, havuç gibi sunulan esasında zehirlerdir. Bu iktidarımızın bunu dikkate alması lazım. Bunlara kanmaması lazım. Öbür tarafta F-35 projesini tekrar Türkiye'ye döndürmeye çalışıyorlar. Onu bilmem zamanımız var mı? O daha bela bir uçak. Dünyada kabul görmeyen bir uçak. Alanlar vazgeçiyor.
1: Evet.
0: Amerikan Hava Kuvvetleri bile geçen sene siparişinin yarısını iptal etti. F-35 siparişinin. Çünkü
1: Bir de
0: uçaklar pahalı.
1: rapor var galiba efendim o uçaklarla ilgili.
0: Efendim?
1: Bir rapor var galiba olumsuzluğu olduğuna ilişkin.
0: Çok rapor var. Çok rapor var. Bakın uçakları 9 tane ülkede 1500 tane firma farklı farklı yerde üretiyor parçalarını. Müşteri
1: Evet.
0: üretim ya. Şimdi bunun lojistik desteğini aktaramıyorlar. Yani diyelim ki Türkiye'de F-35 var. Türkiye'de bir tane firmamız da F-35 parçasını üretiyor. TUSAŞ üretiyor örneğin bir kanatçık vesaire. Diyelim kanatçık arızalandı. Bir şey yok. Kuş çarptı, bir şey oldu. Hemen TUSAŞ'tan ben onun kanatçığını alamıyorum. O Amerika'ya gidiyor. Amerika'dan bana geliyor. Ve bunun dışında F-35 sürekli arıza veren bir uçak. Ve bunun dışında
1: Evet.
0: çok çok daha önemlisi şu bakın. F-35'in anahtarı bizde değil.
1: Evet.
0: 2019 yılında Londra'da iki tane İngiliz pilot uçuş yapmak için pist başına gidiyorlar. F-35'in kodlarına giriyorlar. Uçak çalışmıyor. Uğraşıyorlar. Acaba hatalı mı kod? Yok değil. Amerika'ya soruyorlar merkeze. Niye uçamadık böyle böyle? Ya onda şöyle bu arıza var uçaklarda. Uçakların uçuşunu kestik. Arıza var diye. Uçakların uçuşunu durdurduk. Ya düşünebiliyor
1: Yani
0: musun? Anahtar
1: Amerika'dan
0: Amerika'da.
1: durduruluyor. İngiltere'de değil
0: Yani,
1: ama Amerika'dan durduruluyor.
0: evet. Şimdi bakar mısın? Ben F-35'i alacağım. Bana düşman bugün kim var? İsrail ve Yunanistan. Açık ben söylüyorum. Peki onlara karşı kullanamayacağım. Kime karşı kullanacağım? İran'a karşı kullan diyor. Suriye'ye
1: Evet.
0: karşı kullan diyor. Rusya'ya karşı kullan diyor. Böyle şey olur mu ya? Bu
1: Evet.
0: tam mı? Bir de başka şey de F-35 gibi bir uçağı almaya kalktığı zaman vereceğim para dünya para ve Kaan projesi gerilecek. Bütün bunlar hep
1: Evet.
0: tuzak. Bu tuzakları göre göre göre işte 7-8 Temmuz'da toplantıya giriyoruz. Halbuki toplantıda şunları yapmak istedik Türkiye'nin. Eğer Türkiye senin savunma sanayinin güçlendiği işte Avrupa'da sana ihtiyacı var ben diyorsa bizimkiler hemen biz Avrupa'ya savunmaya hazırız falan dememesi lazım. Demeyecek. Ağırlığı ortaya koyacak. Bir dakika diyecek. Önce şu Doğu Akdeniz'deki bana dönen namları kaldırın. İki. Mavi vatandan vazgeçin. Mavi vatandan tecavüzden vazgeçin. Üç. Ege Dağı'ndaki Yunanistan silahlandırma dağları Lozan Anlaşması'nın çerçevesindeki statüye dönülsün. Ne bileyim daha PKK terörü gelişin bir terörist işte silah bırakma sürecine girdiler vesaire. Ama hala İsrail ve Amerika'dan bazı güçleri ne yapıyorlar? Bırakma diyorlar. Devam et diyorlar. Bunları hepsini masaya getirmemiz lazım. Eğer NATO'da biz eğer güç olacaksak. Hani bunlar var mı? Bunlar da bahsetmiyor. Türkiye'nin
1: Evet.
0: NATO'ya sunacağı sorunlardan bahsediyor. İşte az önce bahsettiğim altıncı kolordu. O kolordu düşmanımız da değil. Dostlara da karşı kullanacaklar. Öbür tarafta bir de boru hattı projesi sunacaklar biliyorsunuz. Türkiye'den
1: Evet.
0: Romanya daha Polonya'ya gidecek boru hattı. Ya bu projeyle bakınız bu projeyle Türkiye'nin topraklarından tarım arazilerinden geçecek bu boru hatları. Evet boru
1: Evet.
0: hattının belki maliyetini NATO karşılayacak. Ama o boru hattının savunmasını Mehmetçik yapacak. Onun için maliyet söz konusu. O gittiği tarım arazinde ekim, tarım arazilerindeki üretim azalacak. Buna da bir çözüm yok. Buna da bir şey yok. En tehlikelisi bir harekat şarttan Rusya ile bir kapışması durumda hedeflerden birisi olacaktır o Borat'ın geçtiği yerler.
1: Evet,
0: Borat'ın
1: evet.
0: geçtiği yerlerden birisi olacaktır. Aktarma vesaire size yapılan.
1: Albayım, bu boru hatlar meselesini de çok abartıyoruz. Ben de çok sanıyordum. Mesela Irak'la bizim iki tane hattımız vardı biliyorsunuz. Kerkük Yumurtalık.
0: Evet.
1: Ya

0: gün dedim ki ya ne kadar bunlardan para kazanıyoruz diye. Yani toplam
1: Yok.
0: 150 milyon dolar civarında bir para kazanıyor. Ya bu şimdi bizim orta büyüklükteki bir ihracatçı firmamızın kazandığı para kadar bile değil.
1: Değil, değil.
0: Yani
1: Buradan bir para
0: o
1: kazanmıyor.
0: nedenle ya
1: Buradan bir para
0: bu
1: kazanmıyor.
0: boru hatlarını çok abartmak da bilmiyorum ne kadar doğrudur. Bir de bunların tabii riskleri var. Yani senden geçerken sendeki iktidarı da belirlemeye kalkıyorlar. Başka şeyleri de belirlemeye kalkıyorlar. Seni iyice sıkıştırıp teslim almaya zorluyorlar. Yani artıları var, eksileri var.
1: Şimdi bakınız bu bugün Hava Kuvvetleri'nin üstlerine hemen hemen hepsinde bor hattı var. Yani
0: Evet.
1: JP4 yakıtı, yani jetlerin kullandığı yakıtlar belli merkezlerden işte bor hatlarıyla geliyor. Tanker taşımıyor.
0: Evet,
1: Benzeri
0: evet.
1: bir askeri yakıt akışı yapacak bu bor hatları. Yani NATO birliklerine askeri yakıt akışı
0: Evet.
1: yapacaklar. Buradan da bir para mara tarihçileri yok. Burada sadece NATO'ya bizim kıyamız olacak. Görünen o. Yani biz NATO'nun en sağlam bağlı ülkesiyiz diye hala düşmanımıza karşı hala biz seninle beraberiz diyor. Adam düşman sana ya. Düşman içinde
0: Evet,
1: kalınır.
0: evet.
1: Düşmanla mücadele edelim yani. Ama bunu maalesef bizim pek çok yazar çizerimiz de bu olayın farkında değiller. Ya da farkındalar da başka şeyler için görmezden duymazdan geliyorlar. İlginçtir. Yani kabul
0: Yani
1: edemiyorsun.
0: evet yani şimdi mesela Doğu Akdeniz'de bir Amerikan petrol şirketi ki akbabalardır bu dünyadaki petrol ve doğal gaz akbabaları Yunanistan'da anlaşma yaptı. Şimdi bu anlaşma yaptığı bölge bir kısmı Libya'nın münhasır ekonomik bölgesi, bir kısmı KKTC'nin münhasır ekonomik bölgesi. Şimdi 3 gün sonra oraya girmeye kalkarsa biz de buna hayır bir dakika oraya arayamazsın dersek bu Amerikan şirketinin güvenliğini kim sağlayacak?
1: Ben size söyleyeyim yani şu iktidar onlara müdahale etmez. Görmezden gelir. Onu anlayacak milli bir iktidar yani açık söyleyeyim milli
0: Evet.
1: bir iktidar. Milli bir hükümet onlara
0: Evet.
1: müdahale eder.
0: Hayır
1: İşte
0: yani
1: etsinler.
0: şey ama eninde sonunda Amerikan savaş gemileri Doğu Akdeniz'dekiler buraya müdahale olacaklar. Daha önce biz
1: Tabii ki.
0: hatırlarsanız Oruç Reis'i ne zaman Antalya limanına çektik? Bakın o büyük bir hataydı bana göre.
1: Evet,
0: Ondan
1: evet,
0: sonra Doğu Akdeniz'deki işler biraz karışmaya başladı.
1: evet. Tabii ki. Yani bakınız, bizim esasında çok çok geç kalındı. Yine şükür Libya'yla bir anlaşma yapıldı. Yine.
0: Evet,
1: Peki
0: evet,
1: Mısır'a
0: evet.
1: niye yapmıyorsunuz? Tuttular size Mısır'a bir düşmanlık. Hatırlarsanız. O düşmanlık
0: Evet,
1: Mısır'ın
0: evet.
1: işte bozuldu bozuldu. Şimdilerde iyi ama şimdilerde değil mi? Hemen bu anlaşmayı Mısır'la yapmamız lazım. Bu anlaşmayı
0: Evet.
1: münakaşayı Suriye'yle
0: Onu
1: yapmamız
0: da
1: lazım.
0: Amerika engelliyor onu da.
1: İşte ama işte dedim
0: NATO
1: milli iktidar başka.
0: engelliyor esas olarak yani. NATO engelliyor. Amerika değil
1: Tabii.
0: NATO.
1: İşte milli iktidar. Milli iktidar olacak ki bunlara bir dakika edecek. Ya yani bizim bir şekilde NATO belesinden kurtulmamız lazım. Türkiye NATO
0: Evet.
1: belesinden kurtulduğu andan itibaren bakın
0: Güvenliği
1: bölgesinde
0: daha rahat sağlanır.
1: evet. Yani NATO'dan kurtulduğumuz andan itibaren Türkiye bölgesel ittifak potansiyeliyle gerçekten bölgesel bir güç olacaktır. Bu güç olacaktır
0: Evet.
1: ve Akbaba Mehmetlerini bu şekilde korur. Bu güç içinde dediğim gibi işte az önce siz de bahsettiniz Rusya, Çin, İran ittifakıyla. Bakın bir de şu önemli. Yani bu ittifaklar oluşurken nükleer gücü sahip bir ittifak gücün olması lazım.
0: Evet,
1: Bu
0: evet.
1: çok önemli.
0: Evet. Peki
1: Nükleer gücün
0: efendim.
1: buyurun efendim.
0: Evet. Şimdi mesela Amerika'nın İran'a saldırısı İsrail'le beraber. Ya dünyadaki bütün savaş konseptlerini değiştirmedi mi? Yani İran'ın arkasında NATO yok. İran'ın arkasında efendim Amerika'dan gelişmiş silahlar falan almadı. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani önümüzdeki günlerde biz şöyle diyeceğiz galiba. En azından ben gazeteci olarak şimdiden başladık bunu çünkü toplantılarda falan. Yani İran savaşından önce sonra gibi bir şey yapıyoruz. Yani bir
1: Evet.
0: milat olarak görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani İran'ın hiç güvenliğini sağladı İran. Zafer de kazandı. Bütün dünya bunu böyle kabul ediyor. Yani onda ne F-35 vardı, ne uçak gemisi vardı, ne başka bir şey vardı.
1: Ben Azerbaycan Karabağ Savaşı'ndan hemen sonra şunu söyledim. Artık savaş konseptleri değişiyor. Yani evet. Hava kuvvetleri bu kadar uçağı var. Bu kadar uçağa gittim vurdum. İşte biz harbi oyunlarında güç muhasebe yaparken işte uçak sayısı, uçağın işte satışı bomba vesaire bunlar hep çarpana koyardık. Artık silip onlar at bir tarafa. Artık İHA'lar, SİHA'lar ve İran Savaşı'nda buyurduğunuz gibi bir füze teknolojisi çıktı karşımıza. O füze teknolojisiyle İran, ben baştan ya bunların hava kuvvetleri niye bu kadar zayıftı falan derken ama şunu düşün, sonra şunu hak verdim. Şimdi İran'ın elinde hava kuvvetleri olsa işte modern uçaklar diyelim ki F-35 ayarında Çin uçağı veya Rus uçağı Su-20 ya da Su-53'ler vesaire. Bu uçaklar nereden geçecek? İsrail vurmak için Irak'tan Suriye'ye geçecek. Peki buralarda hava üstünlüğü kimde? Hava gücü hakimiyeti?
0: Amerika'da.
1: Amerikanlarda. İsrail. Zaten bu uçaklar buradan geçerken bir kere menzil olarak hedef vurup dönemezler. Bir yerde yakıt ikmali yapması lazım. Nerede yapacak? Suriye ya da Irak üzerinde. Yapamayacak da. Dolayısıyla İran akıllı gitmiş. Çok akıllı gitmiş. Evet. Füze teknolojisine ağırlık vermiş. Füzelerle başlangıçta belki hipersonik füzeleri kullanmadı. Süpersonikleri kullandı. Onlar da tabii isabet oranı %10 oldu, 15 oldu ama ne zaman ki hipersonik füzeleri kullandı, o zaman Kürecik de onları koruyamadı. Bakın buraya hemen tekrar Kürecik'e geliyorum. Kürecik.
0: Evet, Kürecik evet.
1: Kurulduğu günden beri, o günden beri hep söylüyorum. Bu radar Türkiye'yi korumuyor. Bu radar Avrupa'yı korumuyor. Bu radar İsrail'i korumak için kullanılmış diyordum. İşte Kürecik'ten aldığı izle patır patır önlüyorlardı. Ama hipersonik füzeler o kadar hızlı ki yani Kürecik daha izi gördü, aktardı. Karşı taraf karşı füze ateş deyince de füze tepesine inmiş oluyor. Dolayısıyla son dönemde İran'ın bu başarısı onları pes ettirdi.
0: Evet.
1: Onlar bunu görüyorlar.
0: Evet, evet. Albay, bu bizim işte İran füze attı, NATO bizi kurtardı palavrası piyasaya sürülmüştü. Fakat ben mesela yeni öğrendiğim şeylere göre işte uçak füze düştü diye gazetelerde parçalar gösterildi. Oysa ki o parçalar atılan füzelerin parçalarıymış. Yani İran'dan geldiği söylenen bir füzenin hiçbir izi, şusu busu yok. Efendim NATO bunun radar izi var diyordu. Fakat galiba radar izi de oluşturulabiliyormuş.
1: Evet.
0: Evet, yani o nedenle yani bu İran füze attı, NATO bizi kurtardı palavrası da Allah'tan bizim devlet çabuk fark etti ve bu oyuna gelmedi.
1: Evet, ben baştan beri söylüyorum. İran akıllı bir devlet. Şimdi eğer nereye atacak füzeyi atarsa nereye atacak? Kürecik'e atacak. Bana göre ben İran devlet aklıyla olsam ilk başta evet. Kürecik'e vururum. Ama Kürecik'e vurduğu zaman da şu var karşısında. NATO'nun tesisini vurmuş olacak. Kürecik NATO tesisi olarak geçiyor.
0: Evet.
1: O zaman NATO'yu savaşa sokmak gibi karşı karşıya kalacak. Bunu bildiği için Kürecik'e hiç dokunmadı. Ama Türkiye'ye savaşa sokmak için İsrail sahte bayrakla füzeler attılar. Bunların hatta bir kısmı şöyle olmuştur. Geçenlerde siz de biliyorsunuzdur. Irak'ta gizli bir İsrail üssü çıktı ortaya. Irak
0: evet.
1: Türkiye atılan
0: füzeler burada atılacak.
1: Evet.
0: İki
1: evet.
0: Tane.
1: Türkiye atılan füzeler burada atılacak diye iddialar da vardı. Bakın şunu da olabilir. Yani İran uzaydan gönderiyor füzeyi. Nereye gönderiyor? Diyelim ki İsrail'e ya da İsrail'i koruyan gemiler vardı. İki tane kruvazör vardı.
0: Uçak
1: kruvazörler var. Taht füzeleri var onları karşı. Yani balistik füzeyi önleyen füzeler. Şimdi iz aktardı. Balistik füzeyi önleyen füzeleri harekete geçti. İşte Türkiye hava sahası üzerinde ki hava sahasına biz hakim değiliz. Çünkü uzaydaki hava sahası serbesttir. Uzayda evet. Vurdular. Vururken de işte parçalar Türkiye'ye düşmüş olabilir. Hakikaten İran füzesi de olabilir. Ama Türkiye'de falan füze değil bunlar. Bunlar bunlar Türkiye'den adam bize değil. Çünkü düştüğü yere bakıyorsun, yerine bakıyorsun vesaire. Bir de ne yaptılar biliyor musunuz? Bakın ona çok ben kabul edemiyorum, isyan ediyorum. Kalktılar dediler ki bize Patriot gönderin. Biz İran füzelerine karşı koruyacağız. Nereyi? Küreciyi koruyacağız. Bak. Ve Adana'ya. İki tane Patriot bataryası geldi. Daha önce de Patriot bataryaları gelmişti. Hadi o zamanki İsmet Yılmaz Savunma Bakanı'na sordulardı. Irak harekatı esnasında. Bu petrolitlerin masrafı kim ödeyecek diye. O da ona şunu söyledi. Yani onun bilgisi söylüyor bakın. Dedi ki işte personel maaşını gönderiliyor diyor ama burada lojistik desteğini biz karşılıyoruz. Yani yakıt, yeme, içme, yatma vesaire biz karşılıyoruz. Ne kadar mal ödediler? O zamanki para 8,5 milyon dolara mal ödediler. Şimdi diyor ki Türkiye'ye, sen diyor füze üstü diyor, batı şey petrol işte ben göndereyim sana diyor. Seni korusun. Biz de istiyoruz ve bir de o masrafın altına giriyoruz. Halbuki evet, evet. Yani halbuki bir ihtiyaç yok. O zaman bizim siperler siper 2, siper 1. Hadi siper 1 başa baş gibi ama siper 2 yani bunlar şimdi petrolden daha üstte.
0: Evet.
1: Bakın petrolden daha üstte. Petrol efendim balistik füze önlüyormuş. Hayır önlüyemiyor. Yalan söylüyorum. Petrol evet. Balistik füze önlüyemez. Petrol balistik füze ne zaman önler biliyor musunuz? Tam atmosfere girdiği andan itibaren, tamam mı? Girdiği andan itibaren eğer anında iz aktarım yapılırsa ve petrol de hedefin yakındaysa bir buçuk işte dakika içerisinde ateşlerse vurur. Çok kısa bir zaman.
0: Yani albayım, kimin merhem olsa kendi uçak gemilerini korurlardı.
1: Ha tabii, kendi uçak gemilerini
0: İsrail'i korurlardı.
1: Çok doğru söylediniz. Ama işte bakın NATO bizi korudu. Kamuoyunu böyle kandırıyorlar. NATO
0: evet, evet. Evet, NATO, ne yazık ki.
1: NATO kendini korumak için oraya koydu petrolleri. Onunla masrafı bize yıktı. Bekliyorum, evet, hükümet açıklaması evet. Bekliyorum, açıklama yapsınlar. Bu petrolün evet. Masrafını bir karşılamak desinler. Ya da şu kadar evet. Karşılık desinler. Ama yok, ses yok, tık yok.
0: Evet, az kaldı. Birkaç gün sonra NATO zirvesi var. Albayım çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Yani sorularınızdan yanıtlamaya hazırım.
0: Çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
0: Görüşmek sağ olun. Üzere. Evet sayın dinleyiciler. Kısa bir ara, ondan sonra Türkiye'deki diğer gelişmelerle ilgili bir özetimiz olacak. Ondan sonra programımızı sonlandıracağız.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
1: Bütün sayın dinleyiciler, biraz iç piyasaya ve iç gündeme dönelim. Ekonomide tartışma devam ediyor. Yani insanların itirazları var. Temmuz ayı da geldi, bu işte ayın içinde enflasyon rakamı açıklanacak Haziran'ın ve emekliye ne kadar zam yapılacak, memura ne yapılacak, bunları göreceğiz. Ama şu anda hemen hemen Türkiye'nin her yerinde ekonomiyle ilgili şikayetler giderek yükseliyor. İnsanların sesleri de yükselmeye başladı. Bunları izleyeceğiz. İç siyasette işte daha çok karşımızda CHP var. CHP'nin durumunu konuşuyoruz. Özgür Özel tabii bu NATO'yu falan konuşurken de Özgür Özel'in açıklamaları insana gerçekten şaşırtıyor. Daha önce Newsweek'te bir açıklama yapmıştı, bir yazı kaleme almıştı. Orada NATO'nun güvenliği, yani kendi mücadelelerinin aynı zamanda NATO'nun güvenliği için olduğunu belirtmişti. Yani çok eleştirildi, çok tartışıldı. Şimdi bir makale daha yazdı. Financial Times'a bir makale yazdı. Yani sanki gözünü iyice karartmış durumda mı diyelim, ne diyelim bilemiyorum. Niye Özgür Özel bu kadar bu NATO derdine düştü anlamış değilim. Yani Batı'nın derdine niye bu kadar çok sahiplendi bilemiyoruz tabii. Mesela burada Erdoğan'ı eleştiriyor burada yazdığım makalede. Çok eksenli diyor. Bu diyor NATO için bir tehlikedir diyor. Güvenilmez ortaktır diyor. Yani onları şikayet ediyor. Yazısının sonuna geldiği zaman da Erdoğan'ın yüzünü, yani öyle bir politika izliyor, diyor ki yani bugün Washington'a dönüyor, diyor yarın Moskova'ya döner, öbürsü gün Pekin'e çevirir diyor. Yani şimdi bir insanın yani gönlünü Moskova'ya ve Pekin'e dönmesini NATO'ya, İngiltere'ye kamuoyuna veya da işte Batı kamuoyuna bu kadar bir kaygıyla iletir olması, yani ne anlama geliyor? Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani bu konuşuyoruz şeyler insanlarla ve orada yani NATO'ya bir anlamda sizin çıkarlarınızı ben korurum. Bak ona göre davranın. Mesajı mı verilmek isteniyor? Yani bunları anlamak gerçekten zor. Yani Özgür Özel'in bu çıkışlarını bilemiyoruz tabii. Devam edecek mi? Böyle giderse devam edecek. Yani daha önceki yazdığı makalenin tartışması bitmeden bu noktaya gelinmiş olması da gerçekten çarpıcı. Avrupa'daki bazı gelişmeler var. O da önemli. Avrupa'daki muhalefet hızlı bir şekilde Rusya'ya yaklaşıyor. Bunu hep söyledik ama her geçen gün bu tespitimizle ilgili yeni yeni açıklamalar geliyor. AfD'nin eş genel başkanlarından yapılan açıklama var ve onlar Avrupa bir an önce, onlar tabii Almanya'yı öne çıkarıyorlar, Rus gazına yönelmelidir görüşünü dillendiriyorlar ve kendi propagandalarında bu noktaya çok önem vermeye başladılar. Bu da son derece kritik gelişmelerden birisi ki biz baştan beri buna dikkat çekiyoruz. Yani bir süre sonra Avrupa'da, yani bir iki sene içerisinde Avrupa'da yepyeni bir iktidar dönemi başlayacak. Avrupa'nın motoru olarak belirlenen Almanya'dır, hem ekonomisinde hem siyasi anlamda motoru. Buralarda Rusya ile ilişkileri normalleştirmek isteyen, Kuzey Akımı 2'yi yeniden açmayı planlayan ve bunu gündemine koyan, Rusya'dan yeniden gaz ve petrol almayı hedefleyen iktidarlar yönetime gelecekler. Yani şimdi düşünün, birkaç kat fiyatını Amerika'dan kaya gazı almaktansa Rusya'dan çok daha uygun fiyata Rus doğal gazını almak, yani Avrupa gibi kendi ekonomilerini sıkıntıya sokarak bu noktada farklı politika izlemek ne kadar mantıklıdır? Zaten bu Avrupa halkının desteğini bu partilere hızlı bir şekilde yöneltmesi de Avrupa'daki esen rüzgarı gösteriyor. Bununla ilgili işte Alternatif Partisi ki Almanya'da şu andaki oy oranı %30'lara dayanmış vaziyette. Yine benzer görüşler savunan partiler var. Onların oylarında da yükselmeler görülüyor. Mevcut iktidarın iktidar koalisyonunun oylarında ise ciddi düşüş var. Bunlar da tabii dikkat çeken durumlardan birisi. Dünyada dolar nereye gidiyor? Doların geleceği ne olacak? Ki Amerika için en kritik sorulardan birisi bu. Dolar yavaş yavaş hem rezerv para olmaktan çıkıyor hem de ticarette kullanılmaktan çıkıyor. Yani dünyada bir dolardan kaçış var. Bununla ilgili yapılan değerlendirmeler, resmi para ve finans kurumları forumunda yapılan değerlendirmeler, 90 Merkez Bankası ve kamu forumunu kapsayan bir araştırma yapmışlar ve buna göre küresel rezerv yöneticileri önümüzdeki 10 yılda portföylerindeki doları daha da azaltacaklarını söylemişler. Bu da Amerika için son derece kritik. Zaten Amerika'nın ekonomisi zor da. Yani Amerika'nın esas silahı dolar. Yani kağıdı boyuyorlar, 100 dolara satıyorlar. Müthiş bir para kazanıyorlar. Kendileri için sorun yok. Yani bizim gibi ülkeleri, dünyanın bütün ülkelerini bu şekilde soyup soğana çeviriyorlar halk deyişiyle. Bunun da sonuna doğru geliniyor. O nedenle peki ne güç kazanıyor? Altın öne çıkıyor. Her ne kadar altın fiyatları bugünlerde yerlerde sürünüyorsa da tabii bunun da nedenlerini iyi araştırmak lazım. Önümüzdeki süreçte altın, euro ve yuan'ın öne çıkacağını değerlendiriyorlar. Zaten birçok merkez bankası rezervlerini altına çevirdi. Buna Türkiye'de dahil, işte Rusya'da dahil, Çin'de dahil. Önümüzdeki günlerde ne olur onu da göreceğiz. Ama net bir şekilde hemen hemen herkesin konuştuğu bir olay var ki o da doların saltanatı yavaş yavaş yıkılıyor. Bu da son derece önemli. Amerikan Kongresi'nde salı günü anımsatmıştık size bir toplantı vardı. Bu toplantıda işte Türkiye'nin işgali altındaki Kıbrıs'ta insan hakları, Erdoğan'ın sicili ve Ankara NATO zirvesi ve etkileri başlıklı bir sunumdu. Orada da yine bizim yakından tanıdığımız isimler konuşacaktı. İşte Michael Rubin gibileri konuşacaktı. Bunlar Türkiye'ye karşı ne yapılması gerekiyor gibi bir takım önerilerde bulundular. Ve bu önerilerde de Türkiye'ye ciddi bir şekilde yaptırım uygulanmasını isteniyorlar. NATO zirvesi öncesinde Trump'a yapılıyor bu öneriler ve önlem alın diyor. ABD yönetimini yapıyorlar. Dışişleri Bakanı Rubio Kıbrıs'taki ABD Büyükelçisi ve Maslahat Güzergahına Türkiye'nin Kıbrıs'ı yasa dışı olarak işgal ettiğini açıkça belirtmeleri yönünde talimat versin diyorlar. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Türk siyasetçilere Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu olmadığı sürece vize vermemesini istiyorlar. Dışişleri Bakanı ABD'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ofislerini kapatmalıdır diyorlar. İşgal altındaki Kıbrıs'ta tatil yapan Avrupalılar ABD'ye girişte özel vize incelemesi uygulamasına tabi tutulmalıdır diyorlar. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişleri engellemeye çalışıyorlar. Oradaki vatandaşların dünyada seyahat etmelerinin önünü kesmeye çalışıyorlar. ABD Dışişleri Bakanı ve Hazine Bakanlığı işgal altındaki Kuzey Kıbrıs'ta kara para aklama faaliyetlerine karışması nedeniyle Türkiye Mali Eylem Görev Gücü kara listesine, yani bu gücü karar listesine eklemeli, kara listeye eklemesini istiyorlar. Yani öyle bir şey ki yani Amerika zaten son dönemde işi gücü yaptırım. Yani şöyle bir bakın, işte Ukrayna nedeniyle Rusya'ya yaptırım, Türkiye'ye yaptırım, İran'a yaptırım, Suriye'ye yaptırım, Irak'a yaptırım, Çin'e yaptırım. Yani yaptırıp uygulamadığı bir ülke yok. Burada Kıbrıs'ta ilgili daha sert önlemler almasını istiyorlar. Daha sonra da NATO zirvesinde ne olması gerekir diye de bir bölüm açmışlar. Burada önerilerde NATO zirvesinde Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan'ı egemenlik sınırlarını tanımasını istemelidir diyorlar. Yani Amerika Trump bunu istemelidir diyorlar Türkiye'den. S-400'ler olduğu sürece Katsa yaptırımları ve F-35 kısıtlamalarına devam edilmelidir diyorlar. İşgal altındaki Kıbrıs'ta ABD menşeli F-16'ların kullanılmasına engellenmeli diyorlar. Ki bizim bazı F-16'larımız Kıbrıs'ta biliyorsunuz şu anda. Bunların engellenmesini istiyorlar. Türkiye'nin Hamas ve Müslüman kardeşlere sağladığı güvenli insan liman konusunda hesap sorulmalıdır diyorlar. Yani onları Türkiye, işte onların bazı isimleri Türkiye'ye geliyor. Bunlarla ilgili Türkiye'den hesap sorulmasını istiyorlar. Buna benzer çok sayıda önerileri var. Yani bir anlamda Türkiye'ye yaptırım, NATO Türkiye'ye yaptırım uygulasın diyorlar. Şimdi bir tarafta Trump havuçlar uzatarak Türkiye'nin başını belaya sokacak işlemler yapıyor. Diğer taraftan da Amerikan Temsilciler Meclisi'nde, Amerikan Kongresi'nde yapılan toplantılarda zirve öncesinde Trump'a bu öneriler getiriliyor ki son derece dikkat çekici gelişmeler. Evet, Amerika bu. Yani Amerika'dan başka ne bekleyebiliriz? Muhtemelen çok fazla bir şey bekleyemeyiz. Amerika'yı da çok fazla dinleyecek miyiz? İran dinlemedi. Sonuç ortada. Biz de dinlemezsek Amerika kaybeden, kazanan daha doğrusu biz oluruz. Kaybeden Amerika olur. Evet, sayın dinleyiciler, NATO konusunu işlemeye devam edeceğiz. Haftaya salı günü yayınlarımızda yine NATO olacak. Çünkü aynı gün NATO zirvesi de Türkiye'de toplanmış olacak. Gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Haftaya salı günü tekrar buluşmak üzere. İyi günler.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.